ufku dolduran yalnız sizsiniz. Herkes yanlış yapıyor elbette. O yanlışlıklar sizi nerede etkiliyorsa orada nefsiniz var. Burada dünya üzerinde hangi makamı işgal edersinizin hep yanlışlıklarınız var. Her an bu yanlışlıkların içinde yaşıyorsunuz. Hatta bize kadar uzanıyor yanlışlıklarınız. Bizi de devreye alıyorsunuz. Allah Teala diyor ki sor bakalım onları diyor buna hakları var mı? Var mı? Öyleyse hepiniz için bütün güzellikler sizin nefsinizde hakimiyetinizle %100 alakalıdır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam hayatı boyunca hep sahabeye nefsi hakimiyeti öğretti. Onlar bu yüzden birbirinin can düşmanıyken birbirlerinin can dostu oldular. Allah Teala diyor ki siz eskiden birbirinizin can düşmanıydınız. Ama Allah kalplerinizi birleştirdi. Ve siz birbirinizin can dostu oldunuz. Hanginiz başkasının bir yanlış davranışından şikayet ediyorsanız bilin ki onların arkasında onlar yok. Onların hepsi piyon. Başrol oynayan sizsiniz. Hepiniz kendi hayatınızda başrol oynayanlarsınız. Başka herkes sadece bir piyondur. Sadece Allah vardır. Herkes ellerinden gelen her şeyiyle sizi adam etmeye çalışıyor. Evet. Size hakaret edenler de buna dahil. Size her türlü kötülüğü yapanlar da buna dahil. Sizi adam etmeye çalışanlar da buna dahil. Bu cümleye herkes dahil. Biz de dahiliz. Hepimiz sizi adam etmeye çalışıyoruz. Her yapılan olay, İçinde bulunduğunuz her davranış biçimi, size yapılan bütün düşmanlıklar ve dostluklar hep sizin köprülerden geçmenizi temin için bir vasıtadır. Ne zaman size bir hatanızı hatırlatırsak bazen açıkça söyleriz. Allah-u Teala söylettiği için ama büyük çoğunlukla söylemeyiz. Kendi kendimizi hesaba çekmeniz bizim size hatalarınızı söylememizden çok daha faydalı bir şeydir. Eğer öyle yaparsanız her şeyinizi didik didik kendiniz alacaksınız. Sadece hatalı olduğunuz yerleri değil, güzellikleri de yakalamaya başlayacaksınız. Ve bir süre sonra nefsinizin nerelerde yenik düştüğünü birer birer yakalayacaksınız. Sakın onlara müsaade etmeyin. Şu dünyada size nefsinizden daha çok düşman olan bir şeytan var. O da zaten nefsinizde %100 işbirliği içinde olduğu için aynı şeyi kabul edebilirsiniz. Öyleyse şeytanın size şu veya bu olayda hakim olmasına katiyen müsaade etmeyin. Onunla mücadele edin, üzülün. Ama ona meydanı boş bırakmayın. Sonuna kadar savaş verin. Biz sizinle beraberiz. Mutlaka galip geleceksiniz. Allah Teala ve biz sizinle beraberiz. Öyleyse Allah'ın dostları Allah'ın dostlarıyla beraberdirler. İşte dinle alakalı insanlar deyince iki grup düşüneceksiniz. Bir, din adamları. İki, Allah'ın adamları, bizler, bu vakfın mensupları, bizler din adamı değiliz. Bizler Allah'ın adamlarıyız. Onlar
dinin kaydelerini bilsinler, öğrensinler, öğretsinler. Başımızın üstünde yerleri var. Hay Allah razı olsun. Ama biz Allah'ı öğreniriz. Allah'ı öğretiriz. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın o sözünün manasına insanları ulaştırırız. Ne diyor? Men arefe nefsihi arefe Rabbihi. Kim nefsine arif olursa Allah'a da arif olur. Şimdi buradaki arif olmayı birçok saf bilmek, öğrenmek manasını alıyorlar ki arif olmanın manası odur. Oysa ki burada Allah-u Teala örften bahsediyor. Kim nefsini örfe ulaştırdıysa, yani nefsindeki bütün afetleri yok etmişse, yani tövbe-i nasuha davet edilmişse, yani Allah'ı görmüşse ne olur? Allah'a arif olur. Yani kalbindeki gözler Allah'ı görmüş olur. Kalbindeki gözün hassası olan basar hassası çalışır. Basiretle, kalbindeki basar hassasıyla Allah'ı görür. O zaman ne olur? Allah'a arif olur. Nasıl arif oldu? Nefsine arif oldu. Nefsindeki bütün afetleri tamamladıkça örfün, irfanın, arif olmanın standartlarını yaşadı. Hepsini bitirdi. Ve son noktada o güzelliği Allah-u Teala'nın zatını görerek noktalanır. Allah'ı görmek. Onun mümkün olduğunu göreceksiniz. Eski bir atalar sözü var. Hırsız her şeyi hırsızdan edermiş. Din alimleri de Allah-u Teala kendilerine zatını göstermiyor diye, Allah'ı göremiyorlar diye, Allah'ın adamlarının da Allah'ı göremeyeceklerini zannediyorlar. Kur'an-ı Kerim'deki ayetler ne söylerse söylesin, bu efendilerin pek umurlarında değildir. Allah görülmez diyorlar. Madde bir. Allah ulaşılmaz diyorlar. Madde iki. İnsan ruhu Allah'a gerilir. Allah'ın zatında ifna olmaz diyorlar. Madde 3. Üçü de Kur'an-ı Kerim'e aykırı. Bir insanın düşünce standartlarında sadece bir tanesi Kur'an-ı Kerim'e aykırı olsa, bir ayet-i kerimeyi inkar etsiniz, küfre girersiniz. Hafazan Allah, maazallah. Allah-u Teala'nın indinde o zamanlı insanları açmayıp da ne yaparsınız yani? Diyanet İşleri Teşkilatı'ndan bir profesör bana şöyle söylüyor. 5 yaşında Kur'an-ı Kerim'i ezberledim. Burada İlahiyat Fakültesini bitirdim. El Eser'e gittim. Orada doçent oldum. Buraya geldim, profesör oldum. Eğer bu kalp dediğim şey Allah'ı görmek söz konusu olsaydı, Allah kendisini bana mı gösterirdi? Yoksa sana mı gösterirdi diyor. Ya öyle küçümseyici bir tarzda bakıyor ki onun adına ben utandım biraz. Bütün güzellikler unutmayın. Allah-u Teala tarafından size verilmeye hazır. Bekliyor. Layık olmanızı bekliyor. Ve siz davranışlarınızla liyakatinizi engelliyorsunuz. Hayır, başkalarına değil, kendinize zarar veriyorsunuz. Bütün o güzellikler sizi sonsuz mutluluğa ulaştıracak olan merdivenin daha üst basamakları sizi bekliyor. O zaman neden? Sorun kendi kendine, neden değil ben nefsimeyim diyorum. Neden davranışlarıma dikkat edemiyorum? Neden? Neden nefsim bana bazen hakim olabiliyor? Hayır, o fırsatı ona vermeyeceksiniz. Nefsinize size hakimiyet sağlama fırsatını vermeyeceksiniz. Onunla mücadele edeceksiniz. Savaş vereceksiniz.
ve Allah-u Teala'nın sözü var. Onu yapmak için, şeytanı yenmek için, nefsinizi yenmek için hep sizinle beraber. Allah-u Teala diyor ki eğer Allah'ı seviyorsanız Allah'a tevekkül edin. Güvenin. Eğer güveniyorsanız bilin ki en kuvvetli sizsiniz. Neden? Siz kuvvetli olduğunuz için mi? Biz kuvvetli olduğumuz için mi en kuvvetliyiz? Hayır. Allah bizimle beraber olduğu için biz kuvvetliyiz. O kuvvetli olduğu için ve bizimle beraber olduğu için biz bir hiçiz. Hangi makamı işgal edersiniz dedim? Allah'ın standartları içinde onunla kendinizi her zaman karşılaştırırsınız. Her zaman büyüyen birisi olduğunuzu görürsünüz. Ama büyüyen bir sıfır. O ise 99 esmasında da tamlığı ve mükemmelliği temsil eder. İşte bu kadarcık farkınız var. Ve bütün Allah'ın güzelliklerine erişmek için hepiniz aynı imkanların sahibisiniz. Hepiniz Halif Fıtat ile yaratıldınız. Halif Fıtat'ı deyip de geçmeyin. Bakın şimdi Allah Teala ne söylüyor? Ruhun teslimi mi? Halif Fıtat ile gerçekleşiyor. Fizik vücudun teslimi mi? Halif Fıtat ile gerçekleşiyor. Nefsin teslimi mi? O da Halif Fıtat ile gerçekleşiyor. Beraberce bakalım. Allah Teala ne diyor? Nerede ne diyor? Rum suresi 31. ayet-i kerime. 30. ayet-i kerime. Biz bütün insanları Halif Fıtratıyla yarattık. 31. ayet-i kerime. Minibine ileyhi ve yettekun. Ey Halif Fıtratı yaratılan insanoğlu diyor. Rabbine dön ruhunu, Allah'a döndür ve takva sahibi ol. Kim bu? Hanif sıfatıyla yaratılan insan sıfatında Allah'a ulaşmanın yetenekleri gizli olan insan. Onu kullan. Sana verdiğimiz imkanı kullan ve bize dön diyor Allah Teala ve takva sahibi ol diyor. Sonra ne diyor? Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde فَمَنْ اَحْسَنُوا د۪ينًا مِمَّنْ اَسْلَمُوا وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ. O kişi ki vekçini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Dinen ondan daha muhsin kim vardır? Ayet-i kerimenin devamında onlar bunu hanifler olarak gerçekleştirmişlerdir diyor Allah-u Teala. Hanifler. Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesi fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman onun halif tatlısıyla gerçekleşeceğinin gene işaretini veriyor. Göreceksiniz ki üç teslimin üçünde de halif tatlısının şaşmaz işareti var. İşte Beyne suresinin 5. ayet-i kerime. وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لَيَعْبُدُ اللّٰهَ مُحْلِس۪ينَ لَهُدْن۪ينَ يُنَفَاءَ. Onlar emrolunmadılar. Allah'a nefslerini teslim etmiş muhlis kullar, ihlas makamının sahibi olan halis kullar olmakla emrolundular. Ve bunu halifler olarak yaptı. Allah Teala Hazreti İbrahim'e babanız İbrahim vasfını veriyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam onun soyundan geliyor.

Ve Allah-u Teala Hazreti İbrahim'in halif olduğundan bahsediyor. Peygamber Efendimiz Hazretleri'nin Allah'a ilk teslim olan olduğunu söylüyor. Halif olmak iki tane temel anlam içerir. Bir, tek Allah'a inanmak. Dikkat edin, şirk müessesesi son derece önemli bir konudur. Ve bu şirk müessesesini vahdet önleyecektir sadece. Vahdet, Allah'ın tekliğine inanmaktır. İşte halif olmak da Allah'ın tekliğine, tek bir Allah'ın varlığına, başka Allah olmadığına kesin iman etmektir. Ve birçok insan halif der ve burada durur. Mevlevilere sormuşlar, ne yapıyorsunuz diye. Onlara demişler, biz Allah der, döneriz. Bektaşi'ye sormuşlar, siz ne yaparsınız? Demiş ki, biz de Allah der ve dururuz. Sakın durmayın. Hep Allah yolunda hedefinize doğru yürüyün. Unutmayın, zamanımızda Bektaşilerden muhtelif şekillerde bahsedilse de çok esprili olan bu insanların türlerine dikkatle bakın, ibretle bakın. Hacı Bektaş Veli Hazretleri zamanının en büyük evliyasıydı. Dikkat edin, Yeniçeri Ocağı başlamıştı, sadece Bektaşilerden oluşuyordu. Hiç kimse Yeniçeri Ocağı'nı açmıyor olarak mürşidine tabi olmadan giremezdi. Böyle bir şey mümkün değildi. Ve evliya olmadan subay olunamazdı. Daimi zikreler olmadan da ne gemilerde kaptan ne de yani bahriyede kaptan ne de kara ortasında paşa. İkisi de mümkün değildi. Öyleyse o her zaman ibretle baktığımız Osmanlı size çok şeyler söylemeli. Onlar o çağın önderleriydi. Çağa yön verenlerdi. Dikkat edin, Allah-u Teala'nın evliyası her devirde o devrin aliminden daha ötede birinin mutlaka sahibiydi. İşte 1500'lü yıllar bir deniz paşası, Fir-i Reis. Bir harita yapıyor Fir-i Reis, dünya haritası. Bu harita Kahire'nin 30 kilometre yukarısından çekilen bir fotoğrafla 100 üzerinden 100 aydı. Nasıl yapmış acaba bu Fir-i Reis, dünya haritasını? Biliyor musunuz ki Neil Armstrong Ay'a çıktığı zaman Allah'ın birçok evliyası oradaydı. İnsanlar Allah seven insanları diye unutuyorlar. Bunlar da 6 saat izah ediyorum da biz 16 saatlik yapamıyoruz. Yani televizyonda bir şey var diyor. Ne varsa onu uyguladığımız zaman burada videoda onu uyguladığımız zaman öyle olacak. 6 saatlik olacak. Şimdi bu ikinci kısıta benim söylediklerim birinciye sadece bir ilave olacak. Birinci kısıta bitmemiş durumda. Olsun, ben sözlerime devam edeyim. Aslında o kadar çok söylenecek şey var ki her zaman aynı yetersizliği yaşarım. Şu zaman var ya, zaman en büyük düşmanımız var.
Allah'ın en kıymetli hazinesi, en büyük düşmanımız neden? Hovardaca harcıyoruz onu. Bir miras yedi gibi. Zamanın kıymetini bilemiyoruz. Zamanla yaptığımız her yarışmada yeniliyoruz. Ve söz konusu olan şey, bizim mutluluğumuzsa şu zamanı kullanmayı öğrenmeliyiz. Ben dahi. Hani bitirecektim sözlerimi bir kasette. Bundan sonra bir gözüm saatte olacak. Bir gözüm televizyonda olacak. Ve de yok, ben bunu yapamam herhalde. Kardeşi falan yok. Her seferinde bu mağlubiyetin içerisindeyim. Öyleyse bütün güzellikleri Allah-u Teala beraber yaşamaya çağırıyor sizi. Gelin diyor. Hepiniz gelin. Siz diyor kendinizi idare ettiğiniz sürece size sizi bize ulaştırsın diye verdiğiniz akıl sizi idare ettiği sürece belki biraz az olarak ama hep mutsuzluğu yaşadınız. Allah-u Teala diyor ki şimdi bana teslim olun. Sizi sizin kendinizi sevdiğinizden binlerce kat fazla seven bana teslim olun. Bana teslim olun ki sizi mutlu kılayım. Allah'a teslim olmamıza en büyük engel gene biziz. Bizim nefsimiz. Ruhumuzun teslim olmasında da, fizik vücudumuzun teslim olmasında da, nefsimizin teslim olmasında da hep engel bizim nefsimiz. Her zaman. O nefsimize dikkatle bakalım. Düşmanımızı tanıyalım. Aslında çok zor şartlar altında olduğunuzu zannediyorsunuz ama değilsiniz. Ne zaman nefsiniz ve şeytan size bir tuzak kursalar, o tuzağın içine düştüğünüz zaman tek şey yapmanız lazım. Allah-u Teala'dan size yardım etmesi için talepte bulunmanız. Şeytan bu talebin mutlaka neticeleneceğini, Allah-u Teala'nın size yardım edeceğini bildiği için her şeyden çok sizin öyle bir talepte bulunmanızı temin etmeye çalışır. Şeytan sizi öyle bir öfkelendirir ki Allah-u Teala'dan yardım istemeyi düşünmek yerine size kim bir yanlış davranışta bulunmazsa onun ağzının payını vermeye yönelirsiniz. İşte bunlar hep en büyük yanlışlardır. Hiçbir zaman nefsinizin oyuncağı olmayın. Çünkü bu şeytanın oyuncağı olmanız demektir. Ama her zaman Allah'ın oyuncağı olun. Oyuncak kelimesi belki yetersiz. Ben Allah'ın kölesiyim. Bu gördüğünüz fizik vücut, görmediğiniz nefs, orada olan ruh, başımızın üzerinde olan bizim ruhumuz, hepsi olur. Biz, herkesin bizim zannettiği her şeyimizde sadece onunuz. İşte tam İmam-ı Şafii Hazretleri'nin dediği gibi, biz her şeyimizde zekatız. Öyleyse böyle olmaya çalışın. Etrafınızdaki herkes sizin için bir imtihandır. Daha güzeli ulaşmanız için. Sadece bunun için. İsterseniz şöyle baştan alın, bir düşünün bugüne kadar. Neler yaptınız? Nerelerde yanlışlıklar yaptınız? Niçin o seviyedesiniz? Çözümü Kur'an-ı Kerim hükümlerine göre hemen yakalayacaksınız. Ne zaman şeytan size hakim olduysa bir defa daha, bir defa daha, bir defa daha düştünüz. Şimdi aklınız başınızda ve Allah'a yaklaşmaya çalışıyorsunuz. O zaman kapatmayın Allah-u Teala'ya kapılarınızı. Açın. O kapılar şeytana kapalı olsun. Şeytana kapılar nasıl kapanır? Zikirle kapanır. Eğer mescidinde ulaştıktan sonra zikre başladığınız zamandan itibaren rahmetin, fazlın ve selavatın
nefsinizin mühür üzerindeki baskısı, nefsinizin mühürünü kalbinizin alt boyutuna kadar indirecek, şeytanın kapısının üzerine gelen mühür arasında tıklatacak. Sonra ne olacaktır? Anlamı, şeytanın bir damlacık ile karanlığı o kapıyı zorlayıp yukarıya geçip kalbinize giremez. Buna karşılık Allah'ın nur kapısından aşağı inen mühür nur kapısını açmıştır. Çünkü evvelce o mühür nur kapısının kapını tutuyordu. Ama mühür oradan ayrılınca kapı açılmış ve kapı genişleyince Allah'ın rahmeti, fazlı ve sıravatı çağlayan gibi nefsinizin kalbinin içeriye dolmaya başlamıştır. Manası Allah'ın nurlarının nefsinizin kalbini işgal etmesine zemin hazırladınız. Şeytanın karanlıklarının kalbinize ulaşmaması için gerekli hedefe ulaştınız. Şeytanın karanlıkları asla kalbinize giremez. Dikkat edin, zikir boyunca şeytan size hiçbir günahı işletemez. Öyleyse ne zaman bir günaha doğru yürüyorsanız hemen durun, Allah-u Teala'dan yardım isteyin ve hemen zikre başlayın. Şeytan mı? Bu ikisini yapmamanız için her şeyini verir. Allah'tan talepte bulunmamanız için ve zikre başlamamanız için. Şeytanın şu dünya üzerindeki en büyük silahı zikri yok edebilmektir. İşte bunun için iblis transandantal meditasyonu uydurmuş. Zikir neydi? Allah'ın isminin tekrarıydı. Transandantal meditasyon herhangi bir Sanskrit kelimesinin sizin tarafınızdan tekrarı. Hedefi de şeytanın nefsinizin kalbine gelen karanlıkları biraz daha arttırmak. Allah kelimesi bir şifredir, bir koddur. Bu şifreyi kullandığınız zaman göçünüze ulaşmışsanız Allah'ın katından mutlaka rahmet, sadece selavat içinde üç tane nur gelip kalbinize girmenin yolunu bulacaklardır. Ama eğer söylediğiniz şey sadece bir Sanskrit kelimeyse, göçünüze de ulaşmamışsanız nefsinizin kalbindeki karanlık bir belli transandantal meditasyon seansından sonra sadece artacaktır. Karanlıkları, nefsinizin kalbindeki afetleri artırmaktan başka hiçbir fonksiyonu yok meditasyonun. Birçok saf meditasyonla zikri aynı terazinin aynı kefesine tutuyor. Meditasyon mu diyorlar? O bir zikirdir. Nasıl bir zikir ki nefsinizin kalbine Allah'ın nurlarını ulaştırmak yerine şeytanın karanlıklarını ulaştırıyor. Ve stres o seans sırasında biraz bırakmayan stres seanstan sonra başlıyor kendisini eskisi kadar şiddetle hissettirmeye, hatta her geçen gün artıyor. Allah'ın dostlarının yüzüne dikkatle bakın. Orada nur göreceksiniz. Şeytanın dostlarına dikkatle bakın orada. Şeytanı hissedeceksiniz. Karanlık göreceksiniz. Gözlerin arkasında yatan huzursuzluğu yakalayacaksınız. Siz onlardan değilsiniz. Yetmenizin kalbinde yaptığınız zikirle her an Allah'ın nurlarının arttığı bir güzelliği yaşıyorsunuz ve yaşamakta devam edeceksiniz. Öyleyse Allah-u Teala'nın sizden ne istediğine, şeytanın ne istediğine dikkatle bakın. Allah sizden ne istiyor? Sizin mutlu olmanızı. Şeytan ne istiyor? Mutsuz olmanızı. Şu dünya hayatını yaşarken mutluluğu hiç yaşamamanızı. Herkese düşman olmanızı. Hep huzursuzluk ve sıkıntı içinde bir hayat yaşamanızı. Ahirette kendisiyle beraber cehennemde olmanızı. Allah-u Teala ise hem cennete girmenizi hem de şu dünyada mutlak saadet yaşayıp zülcelal hayır olmanızı istiyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın muradına bakın.
Sonra da kendinize bakın. Kıvaranlar sarayın yanından geçiyormuş. Bir paşanın sarayı. İçeriden çıkan süslü püslü lüks elbiseler içinde insanlar sağa sola koşuşturuyorlar. Kıvaranlar sormuş esaptakiler. Yahu demiş, kim bunlar? Bunlar demişler, Süleyman Paşa'nın kulları. O da yukarı dönmüş demiş ki, ya Rabbi demiş. Bir demiş Süleyman Paşa'nın kullarına bak, bir de demiş kendi kuluna bak demiş. Allah'a selamın indinde kıymetli olan sizlersiniz. Çünkü siz Allah'ın yolundasınız. Allah'ın bütün insanların istediği şey, herkesin Allah'ın yoluna girmesi. Düşünün ki bugün dünya üzerinde Allah'ın yolu diye bir yol olduğunu, Sırat-ı Müstakim'in isminde bir yolun Allah'a ulaştırdığını, insan ruhunun ölmeden evvel mutlaka vücuttan ayrılıp Allah'a doğru seyresülük isminde bir yolu takip ederek bir fenomeni oluşturarak, bir yolculuğu tamamlayarak Allah'ın zatına ulaşmasının farz olduğunu insanlar bilmiyorlar. İslam'ın dışındakiler bunlardan zaten artık habersizler. Çünkü kitaplarını değiştirmiş iblis. Ama çok enteresan bir olgu olarak şunu tespit ettik. Bütün kitaplarda, eski Ahd-i Cedid'de de her ikisinde de teslim ayetleri, İblis onları silememiş. Allah-u Teala herhalde müsaade etmedi. Ve şimdi insanları bu son devirde birleştirecek olan şey işte onlar. Teslimi bilmiyorlar. Onlar mı bilmiyor zaten? İslam alemi de bilmiyor. Ama öğrenecekler. Biraz aramızda öğrenecekler. Öğrenecekler ve yaşayacaklar. Ve dinler bu sebeple bir tekliğe dönüşecek. Teslime. Yani sin, lav ve min. Sin. Bu kökten gelen kelimelerin en önemlisi teslim. İster selamet kelimesini kullanın, ister teslim kelimesini kullanın, ister İslam kelimesini kullanın, aynı şeyi ifade etmiş olursunuz. Hepiniz Allah'a teslim olmak mecburiyetindesiniz, ruhunuzu, fizik vücudunuzu ve nefsinizi. İki sebepten mecbursunuz. Bir, Allah-u Teala bunları farz kıldığı için. İki, hepiniz mutlu olmak istiyorsunuz. Başka bir yolu yok. Mutlu olmanın bir tek yolu var. Allah'a bu işlesini gerçekleştirmek. Vasılar, bütün ibadetler ama özellikle zikir. Allah'ın en büyük ibadet kıldığı zikir. Hepinizin Allah'ın yanında daimi zikre ulaşmanızı ve ruhunuzu da, fizik vücudunuzu da, nefsinizi de Allah'a teslim ederek Zülcenahayn olmanızı, hem cennet saadetini hem de dünya saadetini yakalamanızı, onları yaşamanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi burada tamamlamak istiyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve

0: Gördün mü?
1: Evet,
0: almamış mı demin? Kaydı almamış mı Fatih abi?
2: İkisi de almış.
0: İkisi de almış mı? Kahve içmek için bize zaman tanımışlar. Çok iyi. El Fatiha ve as salavat. Allah'a salli ala Muhammed.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki Fatiha ile başlayan bir gecede Allah Teala hepimizi bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir araya getirdi. Bunları yapıyor. Azıcık kısımlar sesi. Şimdi

0: Bu akşam sualler ve bu suallerin cevapları söz konusu. İnşallah Serdar Hocamız sualleri okuyacak. Ve biz de inşallah cevapları vereceğiz. Allah razı olsun.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Efendimiz, yaşadığımız her olayda kendimizden öne Allah'ı nasıl geçirebiliriz? Buradaki doğru düşünce şekli ne olmalı? Olayın sonunda düşündüğümüz zaman mürşidimiz mi, Allah mı vardı yoksa biz mi vardık, nasıl anlayabiliriz?
0: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnsanoğlu hayatı devamlı olaylarla geçen bir varlıktır. Her an etrafımızda bir takım olaylar cereyan eder. Bu olaylardan Allah-u Teala'nın muhakkak ki muradı var. Herkesin etrafında farklı olaylar cereyan ettiği cihetler, herkesin ders alması lazım gelen standartlar birbirinden farklı hüviyetler arz ediyor. Ve böyle farklı bir dizayn içerisinde biz insanlar yaşadığımız olaylardan sonuçlara gitmek mecburiyetindeyiz. Her olay yaşanır. Bize ya derece kazandırır ya da kaybettirir. Önemli olan bu olaylardan bizi Allah'ın hedef gösterdiği sonuçlara ulaştıracak olan neticeleri çıkartabilmek ve bir karara varabilmek, Allah'a ulaşmayı bilemek. İşte önemli olan bütün olayların arkasında yatan bu gerçeğe ulaşmak ve onu geleceğimizin bir merdiveni olarak kullanmak. Unutmayın ki bütün insanlar tekamül için yaratılmıştır. Nefslerinin ruh hüviyetine bürünmesi tekamül adı verilen müesseseyi olgunlaştırır. Tekamül, kamil insan olma vasıflarının insanın sinesinde toplanması anlamını taşır. Kimdir insanı kamil? Tekamülün en üst noktasına ulaşmış olan kişi. Nasıl ulaşır? Buradaki son aşama daimi zikrin bir insanı ulaştırabileceği son aşamadır. Daimi zikir ulul elbab kademesinde elde edilir. Daimi zikre ulaştığımız zaman ulul elbab oluruz. Kısa bir süre sonra nefsimizin kalbindeki gizli dokuz çevresindeki karanlık da yok olur. Nefsimiz pür-i pak olur. Yani sadece Allah'ın nurlarından oluşan ruhumuzun bir kopyası hüviyetine gelir. Bu bizi ihlas noktasına ulaştırmıştır. Yani halis olmuştur nefsimiz. Nefsimizin kalbinde afetlerden eser kalmamıştır. Nefsimizin kalbinde sadece ruhumuzun hasletleri yer almıştır. Faziletler adıyla. Ve Allah-u Teala bize zemin kattan itibaren birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci katları bütün sırlarıyla beraber gösterir kalp gözümüze. Hala ihlastayız. Yedinci katın yedinci aleminin sonuna kadar ihlas makamı devam eder. Ne zaman ki sürdüğümüz mütahaya ulaşırız, kalp gözümüzle bütün gök katlarını görerek, yedinci gök katının yedi tane alemini görerek, yedinci alemin sonunda bulunan en üst noktasında bulunan sürdüğümüz mütahaya ulaştığımız zaman ihlas noktası, ihlas standartları sona erer ve salah makamı için hazır hale geliriz. Allah-u Teala da bizleri tövbe-i nasuha davet etmek suretiyle son sırrı da açığa kavuşturur. Tövbe-i nasuh Allah'ın daveti üzerine gerçekleşen bir tövbe şeklidir. İnsanlar bunu yaşamadıkları için mahiyetinde bilmektedirler. Zannederler ki insan tövbe-i nasuhla tövbe edebilir ve de ettiği zaman da her şeyi halleder. Tövbe-i nasuh bir insanın kendi kendine etmesi mümkün olmayan bir tövbedir. Allah'ın davetiyle gerçekleşir. Ve göğün yedi katının yedisini de görmeden yedinci katın yedi tane alemini görmeden hiç kimse tövbe-i nasuha davet edilmez. Kim tövbe-i nasuha davet edilmişse İhlas makamının bu standartların hepsini tamamlamış olan birisidir o. Ve Allah-u Teala onu salah makamına layık görmüştür. Ve tövbe-i nasuha davet eder. Tövbe-i nasuh, ihlastan salaha bir geçiş kapısıdır. İşte kim tövbe-i nasuha davet edilirse o Allah'ı işitebilen birisidir. Çünkü tövbe-i nasuha yalnız Allah davet edebilir. Ve davetin arkasından da Allah-u Teala tövbe-i nasuh için lüzumlu olan kelimeleri birer birer söyler. Bu kişi Allah'ın söylediği her kelimeyi Allah'ın arkasından tek tek tekrar etmek mecburiyetindedir. Tamamlandığı zaman tövbe-i nasuh tamamlanmıştır. Kişi ihlastan salaha geçmiştir. Allah-u Teala kimi irşat makamına tayin ederse mutlaka bu kişi salahtandır. İşte bu salah makamından birisini, ki herkesi irşat makamına tayin etmez salaha ulaşmasına rağmen, birisini Allah-u Teala tövbe-i nasuha davet ettikten sonra eğer irşat makamına getirecekse, irşat makamına tayin edecekse, o zaman hemen aklımıza Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesi gelmeli. Allah-u Teala buyuruyor ve cealna minhum eymeten yehtune bi emrina lemma saberu ve kânu bi ayatina yutinun. Diyor ki Allah-u Teala onlardan, insanlardan imamlar tayin ettik. Niçin? Bizim emrimizle insanları hidayete erdirsin diye. Sabrın sahibi olmalarından dolayı ve ayetlerimize yakin hasıl etmelerinden dolayı. İşte burada Allah-u Teala sabrın sahibi olmak diyor. Nefsin bütün afetlerinden ve bazı sabırsızlık afetinden kurtulmak. Ruhun bütün hasletlerine ve bazı sabır hasletine kavuşmak. Bütün afetlerin yok olduğu, bütün hasletlerin gelip nefsin kalbine yerleşip nefsin kalbini tamamen doldurduğu, nefsin kalbine Allah'ın nurlarının tamamen hakim olduğu bir işaret bu. İşte Allah-u Teala burada ilmen yakini, aynen yakini aşmış olan bir insanı devrin içine alıyor. İlmen yakin 29 basamaktan 26 tanesini kaplar. Ta fizik vücudun teslimine kadar insan olaya ilmen yakin denir. Ne zaman aynen yakinin sahibi oluruz? Ne zaman daimi zikrin sahibi olup ulu'l-elbab olursak. İlm vel yakin hikmet kademelerinin hiçbirisi değildir. Hikmetten evvelki kademedir. İrfan kademelerinin hiçbirisi değildir. İlim kademesinin ifadesidir. İlm vel yakini kim aşarsa aynel yakinin sahibi olur. Burası daimi zikrin başlangıç noktasıdır. Nefsin kalbinde hala %9 çevresinde karanlık mevcuttur. Kişi ulu'l-elbab olmuştur. Hikmetin birinci kademesindedir. Yalnız zemin katı görebilir. Kalp gözü mutlaka açılmıştır. Kalp kulağı mutlaka açılmıştır. Allah'ın bütün söylediklerini işitir. Ve zemin katı görür. Kalp gözüyle. Zemin katı ait olan bilgileri Allah-u Teala ona ulaştırır. Ve ona dair olan ayetleri birer birer ona öğretir. Sonra kişi nefsindeki %9 nispetindeki karanlıkları temizlediği zaman geçer ulu'l-elbab makamından ihlas makamının sahibi olur. Burası hikmetin ikinci ve son kademesidir. Bütün gök katları birer birer gösterilecektir kişiye. Birinci kattan başlayarak Allah-u Teala göğün yedi katını ve yedinci kattaki yedi tane alemi bu kişiye birer birer gösterir.

felaha geçmiştir ve başın üzerinde felah nuru gelmiş yerleşmiştir. Önündeki ve sağındaki 30 santim ne kadar küçülebilen, büyük bir solanın genişliği kadar büyüyebilen, bir bulut kümesine çok benzer daire şeklinde bir nur. Ve böylece kişi salah makamının sahibi olur. Eğer Allah Teala söylediğimiz gibi onu irşat makamına tayin edecekse tayinini yapar. Bir çağda memur ve mezun kılındım. Bütün Allah Teala'nın müşriklerine, Allah'ın irşat makamına tayin ettiği müşriklerine verdiği emir cümlesidir. İrşada memur ve mezun kılındım. Bunun anlamı kişinin aynel yakini bitirip hakkül yakine ulaşmasıdır. İlmel yakin ilim kademesidir. Aynel yakin ve hakkül yakin irfan kademesidir. Ve hikmet birinci ve ikinci makamlarını ullelvak ve ihlas makamında tamamlar. Hikmetin ötesi salah makamıdır. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde bütün bu makamların sahibi olduğunu Allah-u Teala'nın diliyle dinliyoruz. Diyor ki kema esellâ fîküm resûlen minküm yetlû aleyküm ayetina ve yüzekkîküm ve yuallimükümül kitâbe ve hikmete ve yuallimükum mealem tekûnû talemûn. Ey sahabe, sizden sizin aranızdan birini Allah Resulü olarak, Allah'ın peygamberi olarak gönderdi. Buradaki Resul Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Size Allah'ın ayetlerini okusun diye. Birinci görev. Sizin nefsinizi tezkiye etsin diye. İkinci görev. Size kitabı öğretsin diye. Üçüncü görev. Size hikmeti öğretsin diye. Dördüncü görev. Ve size hikmetin ötesinde bilmediklerinizi öğretsin diye. Beşinci görev. İşte bu beş tane görev bir peygambere Allah-u Teala'nın verdiği görevdir. Onun dışında peygamber olmayan bütün mürşitler dört görevle görevlidirler. Allah'ın ayetlerini okumak ve anlatmak bir. İkincisi, o kişinin tezkiyesi, nefs tezkiyesini gerçekleştirmesi, başkalarında nefs tezkiyesini gerçekleştirmesi, yönetlerinde nefs tezkiyesini gerçekleştirmesi, üçüncüsü onlara kitap öğretmesi. Bu üç kesim tam 25 basamak sürer. Ve hikmetin öğretimlerine gelince ulu'l-elbab ve ihlas makamlarıdır bunlar. 26 ve 27. makamlar, basamaklar ve salah makamı hakkı yakini ifade eder. O hikmetin ötesini öğrenmektir. Öyleyse 28 basamağın her birisi Allah'ın katında bir değer ifade ediyor. Ancak bu makamları geçenler bu makamlar hakkında Allah'tan öğrendiklerini sizlere öğretebilirler. Yoksa insanların kendi kendine öğrenebilecekleri bir ilim değildir. Allah öğretir ve öğrettiklerinin de başkasına öğretmesini ister. İşte böyle bir dizaynda bir insanın hedefine, nihai hedefine ulaştığını ve irşat makamının sahibi olduğunu görüyoruz. Herkes olayları yaşar. Eğer mutlu olmayı daimi zikirden evvel ulaşacağımız bir makam olarak görmek istiyorsak, o zaman yapmamız lazım gelen şey Allah-u Teala'ya teslim olmaya çalışmaktır. Nasıl teslim olacağız? Evvela ruhumuzu teslim edeceğiz. Allah-u Teala'ya 21. basamak. Sonra fizik vücudumuzu teslim edeceğiz. 25. basamak. Sonra nefsimizi teslim edeceğiz. 27. basamak.

0: Ve ondan sonra selama kanun sahibi olacağız. Öyleyse bu geçiş kademelerinde Allah-u Teala'ya teslim olmak asıldır. Allah-u Teala teslimi farz kılmış mı? Son derece açık olarak farz kılmış. Zümer suresi 54. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. Ve enibü ila rabbiküm ve eslimu lehu min kableyen yetiyekümün azabe. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce mezarda yapılacak olan manevi azap, mezarda sizin nefsinizde tatbik edilecek olan manevi azap gelmeden önce Allah'a, öyleyse Allah'a dönmemiz ve Allah'a teslim olmamız söz konusu. Nasıl gerçekleştireceğiz bunu? Basamakları biraz daha aşarak. Kim daimi zikrin sahibi ise o mutluluğun tamamına erişmiştir. Yani sadece cennet saadeti değil, 21. basamakta mutlak olarak elde edilir cennet saadeti. Ki zamanımız ölçülerinde yaklaşık 4 aylık bir zaman olur. Daha yavaş giden bir kişi 6 ayda, 7-8 ayda bilemediniz mutlaka bu hedefe ulaşır. Allah'ın cenneti onun olur. Allah-u Teala bizlere yalnız cennet saadetini emretmemiş, dünya saadetini de hedef göstermiş. Bir insan daimi zikre ulaşmadan da daimi zikirde yaşayan insanların mutluluğuna yakın bir mutluluk yaşayabilir mi? Yaşayabilir. Böyle bir yaşantı için kişinin daimi zikrin sahiplerini kendisine esas ittihaz etmesi lazım. Örnek ittihaz etmesi lazım. Allah-u Teala onları değil, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i örnek almamızı emrediyor. Ashab suresinin 21. ayet-i kerimesinde. Diyor ki Allah'a ulaşmayı dileyenler için ve Allah'ı çok zikredenler için peygamberinizde ahsen bir örnek vardır. Ne demek? Siz de onun yaptığını yapın demek. Ne yapmış? Farzların hepsini gerçekleştirmiş. Ne yapmış? Daha öteye geçmiş. Allah Teala 5 vakit namazı farz kılıyor. 7 vakit namaz kılıyor her gün. Ramazan ayı boyunca orucu farz kılıyor Allah Teala. Onun ötesinde her perşembe günü oruç tutuyordu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. 7 vakit namaz kılıyordu kuşluk sünneti ve teheccüd sünnetiyle birlikte 5 vakit ilaveten. Zekat bütün sahabe en az 2 kat veriyordu. Ve hepsi Mekke'yi fethettiler, hacı gerçekleştirdiler. Bütün güzellikleri yaşadılar ve dikkat edin sözlerime, Kur'an-ı Kerim'in bütününe tabi olarak yaşadılar. Ali İmran Suresinin 119. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki ey sahabe, onlar size buğz ettikleri halde siz onlara karşı gene de muhabbet göstersiniz. Çünkü siz Kur'an'ın bütününe tabi olursunuz. İşte sahabe Kur'an'ın bütününe sahip olan ve asırlarca sonra gelecek bütün insanlara ışık tutan birer güneş gibiydiler. Allah-u Teala onları zaten yıldızlar diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de aynı şeyi kullanmış. Hadis-i şerifinde diyor ki benim sahabem yıldızlar gibidir. Kim onlara tabi olursa mutlaka hidayete erer. Ne demek o? Bütün sahabenin tabi olunacak kimseler olduğunu ifade ediyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah-u Teala zaten bunu kesinleştiriyor Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde. Diyor ki o sabikun el-evelin var ya, onların bir kısmı muhacirindendi, yani Mekke'den Medine'ye geç edenlerdendi. Bir kısmı da ensardandı, Medine'deki yardımcılardandı. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Yani onlara tabi olan, sahabeye tabi olan tabiinden bahsediyor Allah Teala. Ve onların hepsinin, bütün sahabenin irşat makamının sahip olduğunu görüyoruz. Neden görüyoruz? Çünkü kendilerine tabi olunduğu bu ayetle kesinlik kazanıyor. İşte böylece Allah Teala'nın dinde sahabe çok özel bir yerin sahibi oluyor. Ne yapmışlar? Hepsi daimi zikrin sahibi olmuşlar. Bir insan daimi zikre sahip olmadan daimi zikirde olanların durumuna yakın bir noktaya gelebilir mi? Gelebilir. Ne yapacak? Kendisine daimi zikirde olanları örnek alacak. İki kaynaktan besleniyoruz. Birisi nefsimiz, öteki ruhumuz. Nefsimiz şeytanın kontrolünde başlangıçta, ruhumuz başlangıçta da sonuçta da hep Allah'ın kontrolünde. İnsan ruhu öyle bir yapının sahibidir ki programlandığı an ahsendir. Yani ahsenamanın birinci manası güzellerin en güzeli olmak demek. Zaten öyledir. Neden? Çünkü muhtevasında sadece hasletler var. Bir adım daha öteye geçelim. İkinci faktör ne? İkinci faktör ahsenamanın ikinci açıklaması. İkinci bir açıdan incelenmesi. Ahsen olmanın temel standartını veriyor. Ahsen olmak demek, Allah'ın bütün emirlerine mutlak olarak itaat etmek demek, yasakların hiçbirini çiğnememek, Allah'ın yasak ettiği hiçbir şeyi kesin olarak yapmamak. İşte kim böyleyse, bu noktaya ulaşmışsa, o kişi ahsen olmuştur. Şimdi burada gördüğümüz şey şu. Ruhumuz programlandığı an ahsen olmuştur. Allah'ın bütün emirlerini mutlak olarak yapar. Yasak ettiği hiçbir şeyi yapmaz. Ne zaman programlanmış? Ezelde. Ve ulaşılabilecek olan en son rütbeye, en son noktaya bütün insanların ruhları ulaşmış durumdadır. Allah-u Teala'nın söylemek istediği şey ne? Nefsimizin de bu hedefe ulaşması. Nefsimizin ahsen olarak yaratıldığını, sonra esfel-i safiline reddedildiğini söylüyor Allah-u Teala. Öyleyse nefsimize dikkatle bakalım. Ruhumuzla nefsimiz arasındaki fark, akla kara arasındaki farka eşittir. Ne demek? Nefsimizin kalbi hiçbir yerden ışık almayan kapkaranlık bir dünyayı aksettirir. Başlangıçta nefsimizin kalbine bir damla bile nur girmesi mümkün değildir. Madde 1 göğsümüzle kalbimiz arasındaki yol açılmamıştır. Madde 2 nefsimizin kalbi mühürlüdür. Madde 3 nefsimizin kalbindeki nur kapısı şeytana dönük durumdadır. Bu sebepten dolayı Allah'ın nurlarının nefsimizin kalbine girmesi mümkün değildir. Böyle bir ortamda olayların bizi ezmesine müsaade etmemeliyiz. Nasıl olabilir böyle bir şey? Olayların bizi ezmesine müsaade etmememiz Allah'a teslim olmaya çalışarak gerçekleşir. Allah'a teslim olmuş olan bir kişi nasıl bir teslimiyetin içindedir? Düşüncenin esası şu. Ya Rabbi, sen her şeyden haberdarsın. Benim başıma neler geldiğini ve niçin geldiğini en iyi sen bilirsin. Ben sana teslim olmak istiyorum. Birçok insan başına gelen olayları, onu üzücü olaylarsa Allah'ın bir cezalandırması şeklinde tecelli ettirir. Öyle düşünür. Allah'ın yolunda olmayanlar için de bu bir vakadır. Ve o kişinin, Allah'ın yolunda olmayan kişinin başına bir takım üzücü olaylar gelmesi gene Allah-u Teala'nın onu terbiye etmesi istikametinde bir olaydır. Ama aynı zamanda da bir cezalandırmadır. Cezalandırmadır. Haddini bilmeyen insanların cezalandırılması. İnsanlar ait oldukları duvarı aşıp da sahip olmamaları gereken bir yere kendi kendilerine ulaştırmışlarsa orada mutsuz olmayı hak etmişlerdir. Orada cezalandırmayı hak etmişlerdir. Neden? Onlar zaten Allah-u Teala'nın yoluna girmeyecek olanlardır. Hep yolun dışında kalmaya mahkumdurlar. Allah-u Teala böyle insanlardan bahsediyor. Nisa suresi 167, 168, 169. Şöyle buyuruyor. İnnel lezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi. İnnel lezîne keferû ve zalemû. Lem yekunullâhi liyâfire lehum. Ve la yehdiyehum tarika. İlla tarika cehenneme. Halidine fiha ebeda. Ve kâne zâlike alallâhü yesîrim. Allah-u Teala diyor ki o küfür üzere olanlar var ya diyor. Onlar ki Allah'ın yolundan saptırırlar. Kendileri Allah'ın yolunda değillerdir. Ve başkalarını da Allah'ın yolundan saptırırlar. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Kat dallü dalalen ma'ida diyor Allah Teala. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Onlar küfürdedirler ve zalimdirler. Başkalarını Allah'ın yolundan saptırarak onların helakine sebebiyet verdikleri için, onları mahvettikleri için, onları cehenneme mahkum ettikleri için. Ve onlar için diyor Allah Teala, Allah onları mağfiret etmez, onların günahlarını cevabı çekip çevirmez. Çünkü hiçbir zaman müşriklerine ulaşmayacaklardır. Allah onları sırat-ı müstakime de ulaştırmaz. Ancak onları cehennem yoluna ulaştırır. Mutlaka cehenneme giderler ve ebediyen de o cehennemde kalırlar. Allah için de bu zor değildir diyor Allah-u Teala. Öyleyse nereye varıyoruz? İnsanların Allah'ın yolundan saptırdıkları, başkalarının vebalini yüklendikleri bir grup oluşturması. İşte onlar sizlerin dışında kalanlardır. Yapacakları her olayın hesabını Allah'a ödemekle mükellefler. Ben sizlerden bahsetmek istiyorum. Sizler ki Allah'ın yolundasınız. Ne yapmanız lazım? İhlas makamında olanları, salah makamında olanları kendinize örnek almanız lazım. Onlara dikkatle bakın. Başkasına ne gelirlerse gelsinler, başlarına ne gelirlerse gelsin, onlar huzur içindedirler. Neden? Çünkü hedefleri Allah'a teslim olmaktır. Allah-u Teala onların başlarına bir musibet getirdiği zaman onlar bilirler ki Allah-u Teala Allah'a teslim olmak yolundaki bir insanı böyle bir olayla cezalandırmaz. Hiçbir zaman böyle bir ceza söz konusu değildir. Bütün musibetler Allah'ın yolunda olanları olgunlaştırmak için, kemal derecelerine ulaştırmak için Allah'ın bir vesilesidir sadece. Öyleyse iki nevi insan var. Tasavvufun dışındaki insanlar her yaptıklarının karşısında bu dünyada devamlı cezalandırma müessesiyle karşı karşıyadırlar. Tasavvufun içindeki insanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar başlarına bir musibet geldiği zaman o musibeti güzel yüzle karşılarlar ve derler ki ya Rabbi sen bana ne yaparsan yap. Başkalarının hani cezalandırma dediği olayların hangisini bana tatbik edersen et, ben bilirim ki sen beni cezalandırmıyorsun. Sen bana sadece olgunlaşma vasıtalarından birini daha kullanıyorsun. Ve muradın beni kemal derecelerine ulaştırmak, insanı kamil yapmak. Ya Rabbim başkalarının ne kadar üzüleceğini bildiğim bu olaylar eğer benim başıma geliyorsa ben kesin olarak şuna inanıyorum ki senin buradaki muradın beni huzursuz etmek değildir. Bana ceza vermek değildir. Böyle olduğunu biliyorum. Sen söylüyorsun bana bunları. Öyleyse sen bana ne yaparsan yap. Başkalarının çok fazla üzüleceği hangi olayı benim başıma getirirsen getir, ben sana teslim olmak niyetinde ve idealindeyim. Öyleyse hiçbir olayın beni cezalandırmak maksadıyla vücuda gelmediğini en iyi bana sen öğrettin. Öyleyse Yüce Rabbim, sen bana ne yaparsan yap, benden asla isyanı görmeyeceksin. Hangi standartların içinde yaşarsam yaşayayım, sana asla isyan ettiğimi görmeyeceksin. Ya Rabbi, bu konuda Hazreti Eyüp biz insanlar için çok büyük bir örnek. Biz biliyoruz ki sen Kur'an'da yazıyorsun ki onun vücudunun dışında yara olmayan hiçbir uzvu kalmamıştı. Onun vücudunun içinde yara olmayan hiçbir uzvu kalmamıştı. Ve onu çok büyük sabır sahibi yapmıştın. Kur'an'dan öğrendiğimiz en önemli nokta odur ki Hazreti Eyüp sana hiç isyan etmedi. Ve sen ona ayağını yara vur, oradan çıkan suyu iç ve yıkan dediğin ana kadar ondan o kadar büyük ızdıraplar çekmesine rağmen en ufak bir şikayet gelmedi. Aslında büyük ızdıraplar diyoruz ama gene de biliyoruz laf aramızda onun bütün ızdıraplarını sen yok ettin. Onun o büyük tevekkülü, sana olan o büyük teslimi sıfatıyla. Şimdi insanlara bak etrafımızdaki. En ufak bir şeyinden yılan. Ben böyle mi olacaktım, ben bunlara layık mıydım diye dövünen, her şeyden kendisine üzüntü payı çıkaran birçok insan yaşıyor dünya üzerinde. Birbiriyle kavgalı, birbirini öldürmeye meyyal, birbirine küfreden, birbirinin kuyusunu kazan, şeytanın elinde oyuncak olmuş zavallı insanlar. Ama onlar bizi alakadar etmez. Ben onlara vermiyorum bu nasihatları. Allah'ın bana öğrettiklerini ben onlara öğretmiyorum, size öğretiyorum. Tasavvufun içindekilere. Öyleyse siz Allah'a teslim olacak olanlarsanız, etrafınızda vücuda gelen olayların mahiyeti ne olursa olsun öyle söyleyeceksiniz Allah'a. Yüce Rabbimize öyle söyleyeceksiniz, Ya Rabbi diyeceksiniz. Biliyorum ki sen her şeyden haberdarsın. Biliyorum ki benim bu başıma gelenleri isteseydin başıma getirmezdin. Öyleyse eğer getiriyorsan ben biliyorum ki bunları beni cezalandırmak için değil, beni kemal derecelerinde olgunlaştırıp insanı kamil yapmak için vücuda getiriyorsun. Ben ki sana teslimim, ne yaparsan yap bana. Hangi şartların içinde koyarsan koy. Hiçbir zaman sana asi olduğunu görmeyeceksin. Öyleyse her şeye hazır mısın? Allah'ın sizin için hedef gösterdiği o güzelliklere ulaşmanız için bir takım imtihanlardan geçmeniz gerek. O imtihanlara tahammül edebilecek misiniz? İsterseniz beraberce bakalım Hazreti Musa'ya. Diyor ki Ya Rabbi diyor, bana öyle birini ver ki bana ilmin ötesini öğretsin, fiziğin ötesini öğretsin. Allah Teala diyor ki kabul ettim. Nerede bulacağım onu diyor? İki denizin birleştiği yerde bulacaksın. Harun'u yanıma alabilir miyim? Benim dilim biraz peltek. Onunki normal konuşuyor. Alabilirsin diyor Allah Teala. Ve Hazreti Harun'la Hazreti Musa Allah'ın iki resulü beraberce yola çıkıyorlar. Yanlarına kuru balıklar almışlar. Karınları acıktığı yerde duruyorlar, kuru ekmekle kuru balıkları yiyip yollarına devam ediyorlar. Denizin kıyısında bir oturmuşlar, balıklardan birazını yemişler. Sonra çıkmışlar yola. Tekrar karınları acıktığında Hazreti Musa soruyor. Hadi soframıza hazırla dedik, hazırladım. Ama balıklar yok piyasada, balıklar nerede? Hazreti Harun diyor ki balıklar suya gitti. Nasıl gitti diyor Hazreti Musa. Canlandılar mı gittiler diyor. Nerede oldu bu iş diyor? İki denizin birleştiği yerde. Eyvah diyor Hazreti Musa, işte oradaki adamdı diyor. O ağacın dibinde bekleyen adamdı diyor. Oydu Allah'ın tayin ettiği. Hadi hemen geri dönelim. Dönüyorlar ve adamı hala orada buluyorlar. Hazreti Musa diyor ki, sen diyor muhakkak ki benim bilmediklerimi bilirsin. O zat da ona aynı şeyi söylüyor. Sen benim bilmediklerimi bilirsin muhakkak diyor. Sarılıyorlar birbirlerine. Ve Hazreti Musa'nın talebi. Senin kölen olmam kaydıyla bana bildiklerini öğretir misin? Ve cevap. Hızır Aleyhisselam'ın cevabı. Sen benimle yapamazsın. Hazreti Musa diyor ki söz veriyorum diyor. Ne yaparsan yap ben tahammül ederim. Peki diyor Hazreti Musa, sana üç hak veriyorum ama göreceksin ki benimle yapamayacaksın. Yola çıkıyorlar. Bir köye ulaşıyorlar. Köyde insanlardan ekmek istiyorlar. Kimse bunları acıyıp ekmek vermiyor. Sadece bir fakir bir evin insanları bunlara bir şeyler veriyorlar. Ve oraya giderken oradan ayrılacakları sırada Hızır Aleyhisselam evin bahçe duvarını yıkıyor. Yıkınca duvarı bizim Hazreti Musa'nın tepesi fena halde atıyor. Ya diyor, bu köyde hiç kimse bize ekmek vermedi, hiç kimse bize yiyecek vermedi. Bir tek ev verdi, sen de sanki onları mükafatlandırmak ister gibi cezalandırdın. Heriflerin evinin duvarını yıktın. Hazreti Musa diyor ki, hani diyor, benimle yapabilirdin. Ben sana demedim mi diyor, sen benimle yapamazsın. İşte diyor, ilk itirazın geldi. Hazreti Musa diyor ki, bir daha yapmayacağım ama diyor, şunun ne olur, söyle sebebini. Bu diyor, bu duvarın altında bir hazine var diyor. Bu evde de yetimler var. Yetimlerin hakkının helaldar olmaması için onların üzerine bu duvarı yıktım diyor. Ve Hazreti Musa'nın cevabı, sen benim bilmediklerimi bilirsin. Dikkat edin. Birisi zahirin, birisi batının hakimi, sultanı. Onun için birbirlerine böyle söylüyorlar, sen benim bilmediklerimi bilirsin diye. Ve yollarına devam ediyorlar. Bir yere geliyorlar, bir nehrin kıyısına. Gemiler var. Gemilerden de yiyecek istiyorlar. Kimse vermiyor. Bir geminin sahibi bunlara veriyor biraz yiyecek. Hazreti Musa'nın hayretle açılan gözleri önünde bizim Hızır Aleyhisselam eline baltayı almış. Gemilerden birinin kaburgasını parçalamış. Gemi karaya oturmuş. İçi su dolu. Hazreti Musa gene dayanamıyor. Yahu diyor, hiç kimse bize yardım etmedi. Bir tek kişi yardım etti. Onun da gemisini batırdın. Ocağını söndürdün adamın diyor. Ben sana demedim mi diyor, benimle yapamazsın diye. İki diyor. Bir hakkın kaldı. Bak diyor, şu karşı sahile bak diyor. Orada bir derebeyi var diyor. Ve şimdi göreceksin, bütün bu gemiler karşıya geçecek. Hepsini diyor yakalayıp forsaya çekecek diyor. Kendi gemilerine. Ama diyor, bir geminin sahibini çekemeyecek. Çünkü gemi burada kaldı. Hazreti Musa fena halde üzülüyor. Yaptığı kafa. Bundan sonra diyor, katiyen diyor. Artık diyor, bu son olsun. Artık sana bir şey sormam. Hiçbir işine de karışmam. Nereye kadar devam ediyor dersiniz mi? Bir pınarın başına kadar. Pınarın başına geliyorlar. Orada su içmekte olan bir delikanlıyı Hızır Aleyhisselam öldürüyor. Hazreti Musa diyor, bu kadar da fazla diyor. Bitti diyor. Benim gözümün önünde diyor, suçsuz bir insanı öldürdün diyor. Bitti artık diyor. Halbuki Hazreti Musa da Allah-u Teala'nın peygamberi olmadığını ve birisini öldürmüş def aramızda. Kur'an-ı Kerim öyle yazıyor. Ve Hazreti Musa diyor ki, yaşasaydı annesini de babasını da öldürecekti diyor. Allah-u Teala ona cezayı, onun ona yıkayacağı o ağır zamı tattırmamak için şimdiden emanetini geri aldı. Bir söyleyeceğin kaldı mı diyor, kalmadı diyor. Ne haber? İşte Allah-u Teala'nın yolunda insanlar, siz de onlardan birilerisiniz. En ufak bir problemde sızlanıp, ben buna dayanamam, ben bunları yapamam, ben şöyle şöyle şöyle olmasını isterim dediğiniz zaman gemileri kaçırmış olursunuz. Siz Allah'ın yolunda, sizin koruyucunuz olan Allah'ın, sizin sahibiniz olan Allah'ın size uygun gördüğü standartlarda yetişmek mecburiyetindesiniz. Yetişmek istediğiniz için buradasınız. Ve başkalarına ceza olarak verilen şeyler size sadece sizin olgunlaşmanız için ihsan edilir. Ve bu istikamette her geçen gün bu düşünce standartlarından hareketle hedefinize varabilirsiniz. En ufak bir standartta, en ufak bir problemde hemen şeytana teslim olursanız, karşınıza çıkan en küçük bir güçlükte yılıp onu yapmaktan vazgeçerseniz, zamanı bir miras yedinin harcaması gibi harcarsanız, Allah-u Teala'nın yolunda onun sizi ulaştırmak istediği hedefe ulaşamazsınız. Dikkat edin, sizin ulaşmak istediğiniz hedef demiyorum. Onun sizi ulaştırmak istediği hedef, daima sizin ulaşmak istediğiniz hedefin daha ötesindedir. Ve sizin ölçülerinize göre layık olmadığınız şeyleri dahi size ihsan etmek için hazırdır. Yeter ki siz ona layık olmanın gayretini yaşayın. Bir olayda mağlup olduğunuz zaman her zaman şunu söyleyebilmelisiniz. Ben Allah'ın bana verdiği bu vücutla, bu nefsle, bu ruhla, bu akılla bana verilen her şeyi kullandım. Ama başaramadım. Emin misiniz kullandığınıza? Emin misiniz? Eğer eminseniz bilin ki affedildiniz. Anlıyor musunuz ne demek istediğimi? Son derece önemli şeylerden bahsediyorum size. Tasavvufun Allah'ın sırlarını veriyorum. Önemli olan başarmak değildir. O başarı için size verilen bütün imkanları seferber edip sonuna kadar her şeyi kullanmak, iradenizi bütünüyle bu işe sevk etmek ve bir gayretin içinde ulaşmak için bütün çabanızı, bütün gücünüzü harcamak, ama bunun neticesine ulaşamazsanız o zaman da Ya Rabbi, senin bana verdiklerin benim takatimin ulaştığı son hadde kadar beni buraya kadar getirdi. Ama şimdi anlıyorum ki benim niyetimle senin nasibin aynı şeyler değilmiş. Eğer sen de benim bana verdiğin, bana ihsan buyurduğun şeyleri sonuna kadar kullandığım kanısındaysan, senin bana ihsan ettiğin her şeyi, zaten senin olan her şeyi, senin bana emrettiğin hedefe ulaşmak için eğer harcadığıma sen de eminsen, ben bunun standartlarını yaşadığım kanısına ulaşacağım. Beni bağışlamanı dileyeceğim senden. Bunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliyor musunuz? Başardınız demektir. Sakın bu sözlerimi kaçmak için bir vesile itiraz etmeyin. Olayların üstesinden gelemediğiniz zaman yapmanız lazım gelen şey Allah'a teslim olmaktır. Ve o zaman kendinizden dışarı çıkın. Tarafsız bir hakim olarak kendinize bakın. Ve şunu göreceksiniz. Size verilenleri sonuna kadar kullanmadınız. Hep nefsiniz devreye girdi. Hep şeytan size engeller koydu. Ve başarısızlığınız, eğer Allah'ın size o hedefe ulaştırmak için ihsan ettiği her şeyi kullanmanızı sağlasaydı, o noktada olmayacaktınız. Acı acı düşünüyorsunuz şimdi. Evet, benim elimde şu da vardı, şu da vardı, şu da vardı. Şunları kullandım ama bunları kullanamadım. Bunu samimi olarak kendi kendinize size dışarıdan bakan bir hakim gibi itiraf ettiğiniz zaman başarı için, yeni bir başarı için hazırsınız demektir. Geçmişin başarısızlıklarından gerekli dersi alarak bilenmiş bir şekilde yeniden sahneye çıkacaksınız, aranaya çıkacaksınız. Bir gladyatör gibi savaşa hazır olacaksınız. Hayır, başkalarıyla değil, nefsinizle. O savaşı kazanacaksınız. Ve siz Allah'tan o savaşı kazanmak için Allah'a inanarak, size %100 yardım edileceğine inanarak isterseniz mutlaka o hedefe ulaşırsınız. Öyleyse o arada diyorsunuz, ben mi vardım, mürşidim mi vardı, Allah mı vardı? Hepiniz varsınız. Unutmayın, bütün olayların sonucu üç ayrı cepheden bilinmeşir. Birincisi sizin gayretiniz. İkincisi mürşidinizin himmeti. Üçüncüsü Allah'ın nusreti, yani yardımı. İşte bu üçlü sacayak yerlerine oturduğu an her şey en güzel standartlarda oluşmuştur. Siz size düşen gayreti eda etmekle mükellefsiniz. Unutmayın. Bu şimdi söyleyeceğimi hiç unutmayın. Eğer Allah Teala size bir vazife verdiyse, şunu bilin ki o vazifeyi gerçekleştirebilecek olan bütün standartlar sizde vardır. O vazifeyi onun için aldınız. Eğer gerçekleştiremezseniz sakın Allah'ın üzerine yıkmayın. Siz size düşeni yapamadınız sadece. Şeytan size çelme taktı. Dışarıdan sizi yönetti. Allah'ın hakikatlerini sırtınızı çevirdiniz. Allah'ın güzelliklerini gören gözlerinizi kapattınız. Onları görmezlikten geldiniz. Ve başkalarının söylediklerine kandınız. Ve Allah'ın dostları hakkında kötü ve yanlış şeyler düşündünüz. Eğer bunlar birer vakaysa, başarısızlığınızı sakın ola ki başkalarına yüklemeyesiniz. Arkasında sadece siz varsınız, sizin nefsiniz var. Ve başınıza ne geliyorsa ondan yüz çevirdiğiniz için başınıza gelmiştir. Her zaman şunu bileceksiniz ki size tasavvufun içindeyseniz gerekli ikaz zamanında mutlaka yapılmıştır. Siz o ikaza değer vermediğiniz için kaybettiniz. Her emir zamanında mutlaka ama mutlaka yerine getirilmesi lazım gelen özellikler taşır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki Allah abesle iştigal etmez. Size ne zaman hangi standartlar içinde bir emir verilirse o emri onun zaman standartları içinde yerine getirmek mecburiyetindesiniz. Onu o zaman standartı içinde yerine getiremezseniz yerine getirmediğiniz hükmüyle karşılaşırsınız. Zamanı geçtikten sonra, tren kaçtıktan sonra istasyona gelmişsiniz. Ne yazar? Hadi ne yazdığını söyleyeyim size. Adamcağızın birisi demiş ki ben arkadaş bugünden itibaren Allah'ın bütün evliyalarını yazacağım. Hemen gitmiş bakkala, bana demiş bir tane defter ver. Bakkal defteri vermiş. Arkasında demiş ki beni de yaz. Adam defteri almış çıkıyor, manavın önünden geçiyor, manav sesleniyor içeriden. Beni de yaz diyor. Kasabın önünden geçerken kasap sesleniyor, beni de yaz diyor. Bilmem anlatabildin mi? İşte onlar, o benim söylediğim şeyler var ya, onları Allah'ın bana öğrettiği ve benim sizlere öğretemediğim, benim sizlere sadece söyleyebildiğim o standartlarda gerçekleştiren insanlar da onlar. Onun için siz Osmanlı değilsiniz. Henüz Osmanlı olamadınız. söylediklerimi ait olduğu yerlere yerleştirmeniz bir şey ifade etmez. Onları tatbikle mükellefsiniz. Allah Teala'ya, insanlara sadece öğreteyim diye dua etmiyorum. Onlara yaşatabileyim diye dua ediyorum. Öğrenmeniz yetmez. Tatbik etmek mecburiyetindesiniz. Tatbik edeceksiniz. Söylediğim standartları yerine oturtmaya çalışın ve tatbik etmeye çalışın. Eğer samimiyetle size verilen bütün imkanları belli bir konunun halli istikametinde bir araya getirirseniz, hepsini kullanırsanız mutlaka başaracaksınız. Ama görüyorsunuz ki bazen birkaç yerden, bazen sadece bir tek yerden hep atlak veriyor olaylar. Bir defa zamana karşı her seferinde yeniksiniz. Hatırlayın olayları, neler gelmişse başınıza. Her seferinde zamana karşı yeniksiniz. Bu Allah'ın en kıymetli hazinesini hovardaca harcadığınızı gösterir. Onun, Allah'ın kaybedecek zamanı yok. Ama sizin var. Zamanı boşuna israf etmek sizin işiniz. Ama o hazineyi en iyi kullanmaya mecbur olan yine sizsiniz. Kendi kendinize sorun, neden bu yolu seçtiniz? Çünkü Allah Teala sizin mutlu olmanızı istiyor ve mutlu olabileceğiniz yegane yol Allah'ın tasavvuf yolu. Yani Kur'an'ın yaşanması yolu. Yani sahabenin yaşadığı hayatı yaşamak yolu. Tasavvuf nedir? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadığı hayatı yaşamaya tasavvuf diyoruz. Öyleyse nedir tasavvuf? Tasavvuf onların yaşadığı Kur'an'daki İslam'ı yaşamaktır. İşte ben size davranış biçimleri olarak Kur'an'daki İslam'ı anlatıyorum. Ne diyor Allah Teala onlar için? Onlar size buğz ettikleri halde, sizi öldürdükleri halde, size işkence ettikleri halde siz gene de onları seversiniz. Onlara muhabbet duyarsınız. Siz duyabilir misiniz? İnsanlar sizi öldürmek istediler. Onlara kızmamayı başarabilir misiniz? Sizi öldüreceklerinden emin olduğunuz, buna çalışan insanları tanıyorsanız gene de onları sevebilir misiniz? Bir gün seveceksiniz. Onlara her türlü kötülüğü yapmak imkanı elinizde, Allah'tan talep etseniz hemen gereğini yerine getirecek. Ama yapamazsınız. O zaman yapamazsınız. Sadece seversiniz. Nefret edemezsiniz. Yapacağınız bir tek şey vardır. Sevmek, sevmek, sevmek. İşte hepinizi oraya ulaştırmak için o sevmek adı verilen en üstteki, en son noktaya ulaştırmak için bir gayretin içindeyiz. (gülüyor) 34 yıldan beri. Ve gayretiniz hep himmetle, hep hüsretle beraber söylediklerimi tatbik etmek için her şeyinizi seferber edebilirsiniz. Mutlaka sizi Allah'ın hedef gösterdiği o en üst noktaya çıkartacaktır. Allah razı olsun. Şimdi inşallah ikinci suale geçelim.
1: Allah razı olsun efendim. Bismillahirrahmanirrahim. Efendimiz Allah yolundaki gayretlerimizin hangi seviyede olduğunu nereden anlıyoruz? Gayretlerimizin sonucunda başarılı veya başarısız olmamız bizi ne şekilde etkilemeli? Neticeler Allah'a aittir sözünü açar mısınız?
0: Bismillahirrahmanirrahim. Allah-u Teala'nın yolundasınız. Gayretler sarf ediyorsunuz. Ve de başaramıyorsunuz. Bundan huzursuzluk duyuyorsunuz. Üzüntü duyuyorsunuz. Ve düşünüyorsunuz ki Allah-u Teala sizi bütün bu standartlarda hep cezalandırıyor. Hissettiğiniz şeye dikkatle bakın. Nerede huzursuzluğu yakalarsanız onu başı ezilecek bir yılan olarak düşünün. Çünkü nerede huzursuzluğu duyarsanız orada siz yoksunuz. Orada şeytan var. Unutmayın ki şeytan size sadece kötülük etmek ister. Bir tek amacı vardır. Bütün insanları mutsuz etmek. Ve kullanabileceği bir tek vasıta vardır. Nefsiniz. Dikkat edin, eğer nefsinizdeki afetler olmasaydı şeytan size hiçbir şey yapamazdı. İşte şeytanın size hiçbir şey yapamayacağı bir noktaya ulaşabilir misiniz? Ulaşabilirsiniz. Ne zaman nefsinizdeki afetleri bütününü yok edebilirseniz, ihlas makamına ulaşırsanız, nefsinizin kalbi halis olursa, o noktada şeytanın size hiçbir tesir icra etmesi mümkün değildir. Öyleyse İçinde bulunduğunuz nokta hangisi ise ona dikkatle bakın. O noktada siz varsınız. Şimdi hissettiğiniz şeye dönelim. Oraya bakalım. Ne hissediyorsunuz? Huzursuzluk. Huzursuzluğun kaynağında sadece iki tane faktör var. Birisi nefsiniz. İkincisi şeytan. Tasavvuf nedir? Kur'an'daki İslam'ı yaşamaktır. Kur'an'daki İslam nedir? Olayların sizin üzerindeki negatif tesirlerini sıfırlamak. Ne demek istiyorum? Olaylar insanların üzerinde iki cins tesir usulüne getirir. Bir, sizi sevindirir. İki, üzer. Hepimizin yanlış yaptığı kesin. Neden? Çünkü hangi olay bizi sevindirirse biz onu hayır zannederiz. Hangi olay bizi üzerse biz onu şer zannederiz. Öyle değil mi? Ama aslında öyle değil. Hadi gelin bakalım Erzurum'un İbrahim Hakkı Hazretleri ne diyor? Hak şerleri hayr eyler. Zannetme ki gayr eyler. Görelim Mevlam neyler? Neylerse güzel eyler. İşte böyle diyor. Şimdi de Bakara Suresi'nin 216. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Ne diyor Allah-u Teala? Olaylar vardır sizi üzer, siz onları şer zannedersiniz. Olaylar vardır sizi sevindirir, siz onları hayır zannedersiniz. Halbuki şer zannettiğiniz olaylar aslında hayırdır. Hayır zannettiğiniz olaylar aslında şerdir. Siz bilmezsiniz. Rabbiniz bilir. Ne demek istiyor? Bir hırsız birinin arabasını çalmış. Çalan hırsız seviniyor. Arabayla gezecek diye. Ama derecat kaybediyor. Derecat kaybettiği için işlediği şey şerdir. Ama onu sevindiriyor. Arabası çalınana geliyoruz. O da fena halde üzülüyor. Arabası çalınmış. Üzülüyor. Ama aslında bir hayır olayıyla karşı karşıya. Neden? Çünkü kul hakkı doğmuştur. hırsızın kaybettiği bütün derecat zulüm gelen arabanın sahibine teslim edilecektir. Yani bu olaydan derecat kazanacaktır. Yani hayra ulaşmıştır. Hırsız arabasını çalarak ona hayır sağlamıştır, derecat sağlamıştır. Öyleyse Allah-u Teala ne diyor? Siz bilmezsiniz diyor. Üzülürsünüz ama böyle bir olaya siz bilmezsiniz. O sizin gibi zannettiğiniz gibi bir şer değildir. Bir hayırdır. Şimdi kişinin üzüntüsüne bakalım. Hırsızın kaybettiği derecata bakalım. Hırsız derecatı kaybediyor. Bu bir şer. Ama onun kaybettiği derecatı Allah-u Teala bir tarafa pozitif olarak iade ediyor. Yani şerri hayra tebdil ediyor Allah-u Teala. Ne güzel söylemiş değil mi? Erzurum İbrahim Hakkı Hazretleri. Hak şerleri hayr eyler, zannetme ki gayr eyler. Başka türlü bir davranış biçimi de yok. Nerede kulak varsa bütün şerler hayra dönüşmüştür. Öyleyse her yaptığı güzel değil mi? Eğer size öyle gelmiyorsa o zaman bunun bir tek suçlusu var. Evet. Siz. Kim hangi standartların içindeyse o kişi o standartlardaki bütün üzüntülerin sahibidir. Başka hiç kimse bunun sorumluluğuna sahip değildir. Hangi olay size bir sıkıntı vermişse, sizi üzmüşse zannetmeyin ki başkası size o sıkıntıyı verdi. Hayır. O sıkıntıyı kendinize veren sizsiniz. Sadece bir tek kişi bunu yapabilir. Siz. Sizin nefsiniz, şeytanın da o nefs üzerine tesiri. Şimdi beraberce düşünelim. Böyle bir gün geldi ki nefsinizdeki bütün afetlerden kurtuldunuz. Nefsinizin kalbinde hiçbir afet kalmadı. Hiçbir standartta şeytan sizi üzemez. Ne oldu? Olayların üzerindeki negatif tesiri kayboldu. Unutmayın. Size tesir eden şey olaylar değildir. Olayların sizin üzerindeki tesiridir. İşte üç misal. Gecenin saat 3'ü Paris'in Ücami noktasında bir adam elinde silahla bekliyor karanlıkların içinde. Köşeyi dönmek zorunda adama tabancasını dayıyor göğsüne. Ateş edeceğim diyor şimdi diyor sana. Adam 3 kişiye bunu yapıyor. Şahitlerin huzurunda, şahitler gizli. Birincisi korkudan ölüyor. İkincisi fena halde korkuyor. Üçüncüsünün umurunda bile değil. Gecenin aynı saati, aynı şartlar, aynı silah, aynı adam, aynı yer. Ama 3 kişide tesir farklı. Öyleyse olay mı? Hayır, olay değil. Olayın insanın üzerindeki tesiri. İşte bütün sahabede Allah-u Teala olayın negatif tesirini silmiş. Ve onlara sesleniyor, siz diyor, onlar size buğz ettiği halde onlara gene de muhabbet beslersiniz, sevgi beslersiniz. Çünkü siz kitabın bütününe tabi oldunuz. Ne demek bu? Hepsi daim zikrin sahibi, hepsi nefslerindeki bütün afetleri yok etmiş. Yok edince şeytanın üzerlerinde en ufak bir tesir sahası kalmamış. Kalmamışsa ne olmuş? Hiçbir zaman etraflarında vücut bulan A olayı, B olayı, C olayı onları huzursuz edemez. Bu noktadan evvel huzursuz olmamanız mümkün mü? Evet, mümkün. Nefslerini afetlerden tamamen temizlemiş olan insanların davranışı gibi bir davranışa sahip olmalısınız. Eskiden Allah-u Teala'nın evliyası iki nevi savaş verirlermiş nefslerine karşı. Birine mücahede diyorlar, ötekine riyazet diyorlar. Mücahede nefsinize onun istemediği şeyleri zorla yaptırmanız. Riyazet de onun istediği şeyleri ona vermemeniz. Yapmamanız. Ne kazandırır? Bu mücahede ve riyazat sizin zikrinizi arttırır. Zikrinizi arttırmak size ne kazandırır? Zikriniz arttığı zaman nefsinizdeki afetlerin ne kadar zikriniz artarsa o kadar temizlenmiş olduğunu göreceksiniz. Öyleyse sonuç daimi zikir, sonuç nefsinizin bütün afetlerden temizlenmesi, sonuç şeytana tesir edebileceği sahaları tamamen yok ederek şeytanı cas çavlak ortada bırakmak. Yapabilir misiniz? Hepiniz buna ayıp olarak yapabilirsiniz. Hepiniz. Bu sözlerimi kimler dinliyorsa hepsi buna ehil olarak yaratıldı. Hani fıtratıyla yaratıldı. Şimdi yapmanız lazım gelen şey ne? Daimi zikre ulaşmadınız. Ama daimi zikre olan biri gibi davranmak istiyorsunuz. Onların yaşadığı mutluluğu yaşamak istiyorsunuz. Yapabilir misiniz? Büyük ölçüde yapabilirsiniz. Ne yapacaksınız? Nefsinizin sizin üzerinizdeki negatif tesirini almaya çalışacaksınız, yok etmeye çalışacaksınız. Şeytan sizinle en büyük savaşı, meydan savaşını verecek burada. Sizi mağlup etmek için bütün hileleri kullanır. Ama siz Allah'tan ümit alıyorsanız onun hilelerini boşa çıkartırsınız. Çünkü Allah Teala diyor ki Allah'ın hilesi bütün mahlukların hilesinden daha üstün. Şeytan da netice itibariyle bir mahluk Allah Teala'nın. Çok zeki bir mahluk. Ama size reçeteyi Allah veriyorsa onu her zaman yerle bir edersiniz. Yani neticede şeytan sizin gazoz ağacınız olur. Anlıyorsunuz ne demek istediğimi. Hep hileyle size yanlışlıklar yaptırmak ister. Ama nefsinizin tamamen olmadığı bir yerde daimi zikrin sahibiyseniz hiçbir yanlışına kurban olmazsınız onu. Hep o malum olur. Sizi davet eder. Bir kötülüğü işletmeye çalışır. Eski arkadaşlarınızı gönderir. Her yerden başınıza sizin nefsinize tabi olmanızı sağlayacak olan olaylar ulaştırır. Her birinde de aynı hezimete uğrar. Ve neticede kahrolur. Çünkü sizin kazandığınız her derece nasıl kazanıyorsunuz? Eğer şeytan size bir şer teklifinde bulunmuşsa o şeri yaptığınız takdirde ne kadar derecat kaybedecekseniz yapmadığınız takdirde o kadar derecatı kazanıyorsunuz. Gördünüz mü? Hep bana soruyorlar. Allah şeytanın insanları bu kadar kötülüğe götüreceğini bilmiyor muydu? Cevap. Biliyordu. Öyleyse neden müsaade ediyor şeytanın bunları yapmasına? Üniversiteden mezun olmanız için. Eğer üniversitede imtihanlara girmese insanlar, üniversiteden mezun olamazlar. Her imtihan sizin bir sınanmanızdır, derecat kazanmanızdır, eğer kazanabilirseniz. İşte şeytanın vücuda getirdiği her olayda, hangi olayda onu yenerseniz, o sınıfı geçtiniz demektir. Nefsinizin o afeti. 19 tane sınıftan geçeceksiniz. 19 afetin her birinde hedefe ulaşmanız lazım. Dikkat edin, bu sonuçlara ulaşmak Allah'ın yardımı söz konusuysa hiçbir zaman zor olmaz. Ama siz kendi başınıza düşünüyorsanız bu işi, elinizde olan imkanlarla ben bu savaşı veririm diye düşünüyorsanız %100 şiştiniz. Çünkü o Allah size yardım etmeye her zaman hazırdır. Siz ondan yardım istediğiniz takdirde her an hazırdır. Elinizin tersiyle Allah'ın bütün güzelliklerini itiyorsunuz. Yolun dışında olanlar şöyle bir şey yapıyorlar. Bir eczaneye düşünün. Rafta o kişinin bütün hastalıklarını iyileştirecek olan ilaçlar var. Ve Allah Teala hepsinin üzerine yazmış. Bu ilaç şunun karşılığıdır, bu ilaç şunun karşılığıdır, bu ilaç şunun karşılığıdır. Bunları alırsanız tamam hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibisiniz. Ve insanların belki %99'u şu anda dünya üzerinde yaşayan insanların ellerinin tersiyle bu reçeteleri, bu ilaçları hep içiyorlar. Ve de mutlu olamıyorlar tabii. Halbuki hepsi var. Bütün reçeteler Allah-u Teala tarafından konmuş Kur'an-ı Kerim'e size dünyanın en muhteşem hapları olarak teslim edilmiş. Yalnız mutluluğa götürecek olan, reel saadete ulaştıracak olan şeyler.

İnsanın başı Cebüs-Sakıf Felah makamının muhtevasına oraya ulaşmadan evvel sahip olmanın savaşını vermek. Nefsinizle cihatta olacaksınız. Düşmanınızı iyi tanıyacaksınız. Dikkat edin. Siz varsınız. Başka insanlar var. Bir de Allah var. Üç grup oluşturuyorsunuz. Siz birinci grubu, diğer bütün insanlar ikinci grubu, Allah da üçüncüsünü. Ne demek istiyorum? Sizden çevrenize ulaşan neyse bütün çevrenizden size aynı şey geri dönecektir. Ama o davranışta bulunduğunuz kimseden değil, başka insanlardan. Ama eşitlik hiç sezerlenmez. Yani başka birisi size bir kötülükte bulunduysa aslında siz daha başkalarına öyle bir şey yaptığınız içindir. Bundan üzüntü duymamanız mümkün mü? Mümkün veya tasavvufun gereklerine riayet edebilirsiniz. Etrafınızda hangi olay cereyan ediyorsa sadece şunu bileceksiniz. O olay sadece Allah-u Teala'nın sizi mutlu etmek için organize ettiği bir olaydır. Size ne kadar kötü görünürse görünsün aslında hedefi daima budur. Ve siz şeytanın gözlüklerini kullanarak olaylara baktığınız için o olaydaki sizi mutlu edebilecek olan hasreti o gözlükler gözünüzde olduğu sürece asla göremezsiniz. Dikkat edin, şeytanın yaptığı şey Allah'ın bütün güzelliklerini size çirkin göstermek ve bütün çirkinlikleri size güzel göstermek. Ya da Allah'ın bütün emrettiklerini size çirkin göstermek, yasakladıklarını güzel göstermek. İkisi de aynı sonuca ulaşıyor. Eğer siz şeytanın hilesine kanmazsanız zaten o olayların sizi üzmesi de mümkün değildir. Nerede bir başkasıyla bir tartışmanız olursa bundan duyduğunuz üzüntünün o kişiden kaynaklandığını zannetmeyin. Sizinle etrafınızdaki insanlar arasındaki ilişkinin %100 sonuca ulaşmasıdır bu. Mutlaka sizden başkasına belki farkına bile varmadığınız bir negatif davranışın neticede size geri dönmesidir, geri tepmesidir. Her an böyle bir dizi olayların içinde yaşarsınız. Mutsuzsanız sakın o insanlar size onları yaptılar diye mutsuz olduğunu zannetmeyin. Onların öyle yapmasına sebebiyet veren gene sizin davranışlarınız. Eşitlik hiç zedelenmez. Ne zaman suya bir taş atarsanız en uzak noktalara kadar dalgalar hissedilmeyecek kadar hafif etseler siz göremeseniz bile onlar gizli gizli sahile kadar ulaşırlar. Kilometrelerce yolu devam ettirirler. Evet, bir tek taştan çıkan dalgalar ta en dip sahile kadar ulaşır her zaman. Bir yerden sonra sizin gözleriniz artık onu sezemez. Ama o dalga gitmeye devam eder. Ne demek istiyorum? Etrafınızdaki insanlarla olan ilişkilerinizde ne verirseniz onu aynen geri alırsınız. Ne alırsanız siz de farkına varmadan bunu iade edersiniz. İşte ne alırsanız onu iade edersiniz diyorum. Mesela zekatı vermiyorsunuz diyelim. Ne yapacak Allah Teala sizden? Onu kat kat fazlasıyla sizden alacak. Bilin ki Allah Teala'nın size kazandırdığı paranın iki tane %2,5'u, yani iki tane kırkta biri size helal değildir. Birisi zekatınız, öteki de birriniz. Eğer onları kullanırsanız hiç farkına bile varamazsınız. Allah Teala hepsini birden sizden geri alacaktır. Şu olayla veya bu olayla. Siz ne kadar hile yapsanız, ne kadar numara yapsanız bundan kurtulamazsınız. Hiç kimse kurtulamaz. Hiçbir zaman kurtulması mümkün değil. Bütün insanlar bir şeyler kaybediyorlarsa, kaybettikleri bir şeyler varsa, çaldırdıkları bir şeyler varsa, hepsinin arkasında onların Allah ile olan ilişkilerinde yaptığı yanlışlıklar yatar. Boşuna başkalarını suçlamayın. Babana böyle yaptı da onun için böyle oldu.

0: Hayır. Hayır, hayır. Her şey size sizin yaptıklarınızın bedeli olarak döner. Her fatura eşit olarak ödenir. Bir ikinci alternatifiniz yok. Ve nefsiniz ve şeytan size hep kendinizi haklı, başkalarını haksız gösterir. Oysa ki bilseniz ki o insanlar size o davranışı, yanlış davranışı yaptıkları zaman aslında sadece sizin etrafınızdaki çevreye ulaştırdığınız yanlışların onlar tarafından cemaatin hepsini bir tek faktör olarak göreceksiniz. Başkaları tarafından ama çevrenizdeki insanlar tarafından yani ikinci grup tarafından sizin onlara intikal ettirdiğiniz her şeyin dalga dalga size tekrar gelmesi söz konusudur. Öyleyse çözümü görüyor musunuz? Allah'a teslim olmak. O zaman başkalarına karşı en iyi davranışların sahibi olacaksınız. O zaman başkaları da, bütün insanlar da size en iyi davranışlarla cevap verecekler. İşte ihlasa ulaşan kişiler o davranışın içindedirler ve bunun mükafatını alırlar daima çevrelerinden. Çünkü onlar çevrelerine devamlı bir şeyler vermekle meşguldürler. O vermelerinin karşılığını Allah Teala onlara kat kat öder. Her açıdan öder. Aklınıza gelen ne varsa. Ve o noktaya ulaştığınız zaman eskiden değer verdiğiniz şeylerin ayağınızın altına serildiğini göreceksiniz. Ama sizin için değerini kaybetmiş olacak. Harun'u hatırlayın. Karun'u. Dünyadaki en zengin adam tasavvufa giriyor ve bütün servetini dağıtıyor. Eski zenginlerden birisi geliyor. Karun deniz kıyısında oturmuş. Denize bakarken adam geliyor. Yazıklar olsun sana diyor. Onca serveti teptin. Şu haline bak. Denizin kıyısında beş parasız oturuyorsun. Karun adama dönmüş şöyle bir gülümsemiş. Bak demiş. Ve Karun'un talebi üzerine balıklar birer birer ağızlarında birer altınla denizin içinden çıkıp oraya kadar ulaşmışlar. Bak demiş bu balıkların hepsi altın getiriyorlar bana. Ama demiş benim onlara ihtiyacım yok. Bitti demiş bak. Şimdi demiş Allah bana ondan daha fazlasını veriyor ama ben almıyorum. İhtiyacım yok diyor. Hayatta en çok kıymet verdiğiniz şeylerin size adeta attığını göreceksiniz. Ama sizin için kıymeti kalmadığı zaman. Belki bir gün o zaman oraya ulaştığınız zaman ne demek istediğimi anlayacaksınız. Yaşamak ve fesh etmek, tatmak, anlayabilmenin en güzel sebebidir. Arifle hedefe ulaşmak ancak arifler için geçerlidir. Onlar manevi olarak tadarlar. Arif ile alim arasındaki fark nedir diye sorarlar size. Deyin ki arif kalbiyle gören, kalbiyle işitendir. Alim de aklıyla gören, aklıyla işitendir. Evet, bu sözün arkasında Zeki Leyli'nin tezekkürünün de manası gizli. Ulaşamadıkları yerlerde ufuklar açılır, Allah-u Teala onlara davet eden ihsanda bulunur. Öyleyse mutluluğunuzun sadece size dayalı olduğunu bileceksiniz. Mutluluğunuzu ne engelliyorsa onunla savaş vereceksiniz. Şeytana inanmayacaksınız. Sizi devamlı aldatmaya çalışır. Ne zaman bir yanlış düşünce kafanıza gelse biliniz ki o sizin düşünceniz değildir. İblis onu kaşla göz arasında sizin düşüncenizmiş gibi size yutturmaya çalışır sadece. Yutarsanız, hele ona esir olursanız yanlış davranışı derhal bulunacaksınız. İşte o yanlış davranışı uygulamanız karşınızdakine daha kötü bir davranış biçimi için zemin hazırlamanız anlamına gelir. Ve de spiral aşağı doğru, şeytana doğru sizi devamlı yaklaştıracaktır iki taraf olarak. Tabii ki yapılanları değerlendirip de insanların size yaptığı kötülüğe siz iyilikle mukabele edebilirsiniz. Meseleyi çözersiniz. Size kötü davranan birisine dezeniz diye ben senden bir şey sormak istiyorum. Mutlaka benim sana karşı bir yanlış davranışım, bir hatalı davranışım olmuştur ki bana böyle yaptın. Bana bu hakareti yaptın, bana böyle bir davranışta bulundun. Öyleyse ben Allah'a hesap vermek mecburiyetinde olan biriyim. Söylemek tutumda bulunur musun bana? Hangi yanlış davranışımın neticesinde bunlar bana söylendi? Bunu seni kınamak için söylemiyorum. Hatanı yüzüne vurmak için söylemiyorum. Sadece Allah-u Teala'nın huzurunda senden af dilemek için söylüyorum. Hatamı söylemelisin ki senden af dileyim. Şimdi adamın sizden bildiğinde size birisi hakaret ediyor. Siz bunu, ona bunu söylüyorsunuz. Beklediği ne? Beklediği adama ya bir yumruk vurmanız ya da ondan daha büyük bir hakaretle ona hakaret etmeniz. Ki ondan cesaret alıp ikinci hakaretini sürdürecek. Veya size bir tane vuracak. Ama siz böyle söylediğiniz zaman kavga bitti. Adam sizden böyle bir cevabı alamazsa size yumruk atmak için hazırlanan elleri boşlukta kalacak. Sebebi ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Adamın size saldırabilmek veya da kötü söz söylemek sebeplerini yok ediyorsunuz. Taraflardan sadece birinin bunu yapması kavganın bitmesi için her zaman yeterlidir. İşte o biri siz olacaksınız. Allah Teala sizlerden öfkelerini yutanlar diye bahsediyor Kur'an-ı Kerim'de. Yapabilir misiniz? Yapabilirsiniz. Hepiniz bu vasıfla donatılarak yaratıldınız. Çünkü hani fıtratıyla yaratıldınız ve fıtratınızda bu var. Öyleyse daimi zikre ulaşmadan da daimi zikre ulaşanlara yakın bir güzelliğin içinde yaşayabilirsiniz. Sadece bir gayretin sahibi olacaksınız. Şeytanın size tesir etmesine, sizin sahanıza at koşturmasına müsaade etmemek suretiyle. Bir zaman ayırt edemezsiniz. Şeytanın düşüncesi mi? Şeytandan mı size ulaşıyor yoksa sizin düşünceniz mi? Ayırt edemezsiniz. Ama bir süre Allah-u Teala'nın yolunda güzel davranışlar gösterdikten sonra ansızın çirkinleşiyorsanız, ansızın etrafındaki insanlara haksız davranışlarda bulunmaya başlıyorsanız, ansızın ait olduğunuz yol hakkında kötü şeyler düşünmeye başlıyorsanız, o zaman şeytan size belli zaman aralarında saldırıyor ve sizi alaşağı ediyor. Sizi kontrolüne alıyor demektir. Her zaman sükunetinizi muhafaza edemiyorsanız, yanlış davranışlarda bulunuyorsanız, lüzumsuz kavgalar çıkartıyorsanız, arkasında hep şeytan vardır. Şimdi tanımıyorsunuz. Ama bir gün tanıyacaksınız. O zaman o da sizi çok iyi tanıyacak. Tuzağına hiç düşmeyen biriyle karşı karşıya olduğunu görüp tıdıracak iblis. Küplere binecek. Ama yapabileceği hiçbir şey yok. Dikkat edin. Onun yapabileceği hiçbir şey yok. Çünkü size yalan söylemekten başka hiçbir şey yapamaz. Yalnız kurnazlığıyla sizlere tesir edebilir. Dikkat edin. Onu dinlemek mecburiyetinde değilsiniz. İnanmak mecburiyetinde de değilsiniz. Öyleyse onu teşhis edin. Nerede sizi üzen bir düşünce gelmişse kafanıza, arkasında siz yoksunuz. O var. İblis var. Hemen böyle cımbızla hani yakalayıp tereyağdan kıl çekmek derler ya, onun gibi böyle iblisi yakalayıp çıkartın, böyle elinizde sallayın. Behey iblis deyin, behey iblis. Bu numaraları biz yutmayız. Allah bize bunun çarelerini öğretti. Artık bundan sonra, daimi zikirden sonra sen benim kölemsin. Yüzlerce defa denedin ve gördün ki sen Allah-u Teala'nın dostlarını yoldan çıkartamazsın. İhlas makamına geldiğiniz zaman, ihlas ve sanatta şeytanın size bir şey yapamaması mümkün değildir. Yapması mümkün değildir. Bu sebeple kudurur iblis. Dünyadaki en büyük düşmanı siz olursunuz. Ama dikkat edin, hiçbir şey yapamadığı bir düşman. Her seferinde onu kudurtan, hırsından küplere bindiren bir düşman. İşte Allah ile dost musunuz? Değil, şeytan bütün dünya düşmanınız olsa üzgünür. Ne diyor Allah Teala? Eğer ben sizin dostunuzsam, bütün dünya düşmanınız olsa biz galibiz. Eğer ben sizin düşmanınızsam, bütün dünya sizin dostunuz olsa gene biz galibiz diyor Allah Teala. Öyleyse bu kainattaki en büyük dostunuz, sizi en çok seven, sizi sizin kendinizi sevdiğinizden binlerce kat fazla seven bir Allah var. Allah'ın işi yok da benimle mi meşgul olacak diye mi düşünüyorsunuz? Evet, sizinle meşgul olacak her an. Her an hepimizle meşguldür. Ha, nasıl olur mu diyorsunuz? Eğer Allah-u Teala'yı insan gibi falan bir şey düşünüyorsanız nasıl olduğunu akıl erdiremezsiniz tabii. Ama o sizi yaratan, bütün davranışlarınızdan haberdar olandır. Aynı anda benim de bütün davranışlarımdan, aynı anda Serdar'ın da bütün davranışlarından, aynı anda herkesin davranışlarından haberdar olandır, yetmez. Bütün problemlere çözüm getirebilen ve o problemlerin içinde yaşayan insanları bütün cepheleriyle yaratandır. Sadece sizi yaratmıyor, aklınızı yaratıyor. Sizi yaratmıyor fizik vücut olarak sadece, nefsinizi yaratıyor, ruhunuzu yaratıyor. Ve de doğumunuzdan başlayan bir mucizeler silsilesi sizi devamlı kontrol altında tutuyor. Allah'ın sünnetullahı. Yaşadıkça ona, Allah'a hayran olmak için çok sebepler göreceksiniz. Ve bir gün ağaçların yeşil olduğunu, dallarda yapraklar bulunduğunu, sonbaharda sararan, kırmızılaşan yaprakların çok güzel bir görüntü arz ettiğini, çiçeklerin güzelliğini ve kokusunu duyacaksınız. Esefle düşüneceksiniz, yahu ben bu yoldan yıllarca evvel de geçmiştim. Binlerce defa. Hiçbir günde aklıma gelmedi bu yeşilliklerin bu kadar güzel olduğunu, göğün mavisinin bu kadar güzel olduğunu, bulutlarla göğün renginin arasında bu kadar güzel bir renk ahengi bulunduğunu hiç görmemiştim. Tabii görmemiştiniz. Çünkü o büyük dostunuz şeytan, size onları değil, kendi destekçilerini gönderip, gösterip, kim bilir hangi sıkıntılar içinde yoğuruyordu size, o, siz o yollardan geçerken. Siz giderken biz de geliyorduk. Her şey çok güzel. Bir gün o güzellikleri siz de yaşamaya namzetsiniz. Ve yaşayabilirsiniz. Çünkü bütün standartlarına sahipsiniz. Sadece bunun nasıl yapılacağını bilmiyorsunuz. İşte biz onu öğretmek için buradayız. Sözümüze kulak verin. Biz Allah'tan öğrendik. Yaşadık. Bu saadeti halen yaşıyoruz. Ve onunla görevliyiz ki size de onu öğretmek, size de yaşatmak. Siz de onunla görevli olacaksınız. Bizim yaşadığımız mutluluğu yaşadığınız zaman etrafınıza haykırmak gelecek, içinden mutluyum diye. Ve o zaman daha öteye geçeceksiniz ve başkalarına öğretebilecek olan bir seviyeye geleceksiniz. Ve asırlar boyunca insanlar yaşadıkça hep güzellikler nesillerden nesillere, Allah'ın öğrettiği güzellikler aktarılacak, aktarılacak, aktarılacak. Ya da buna aktarılmış, aktarılmış, aktarılmış demek daha doğru olur. Çünkü zaman giderek kısalıyor. Üçüncü Cihan Savaşı'na, kıyamete doğru adım adım yaklaşıyoruz. Ve bütün güzelliklerin sizin için olduğunu hiç unutmayın. İkinci sualimizin cevabı da inşallah burada tamamlanıyor. Gelelim üçüncü suale.
1: Allah razı olsun efendim. Üçüncü sualimiz efendim. Zaman bizim en değerli hazinemizdir. Zamana yenik düşmemeli, zamanı iyi kullanmalı sözlerini aslında herkes kendi değerlerine göre değerlendiriyor ve zamanı iyi kullandığını düşünüyor. Bu konuyu kendi standartlarımıza göre mi yorumlamalıyız?
0: Allah razı olsun. Acaba zaman nasıl bir şey? Ne zaman başladı? Ne zaman bitecek? Eskiden zaman yok muydu? Hayır, yoktu. Allah Teala sadece kendisi varken zaman da yoktu. Ve Allah Teala'ya göre şimdi de zaman yok. Ama bize göre zaman var. Ne zaman başladı? Allah Teala ne zaman kainat kadar ağır olan bir tek noktayı patlatıp da kainatı yarattığı zaman. Dikkat edin. Bir tek noktadan hareket sonsuz sayıda partikül. Bu partiküller bir tek noktadan her tarafa birden dağılmış durumda. Ve sonsuz hızla hareket ediyorlar. Nereye doğru? Ait oldukları yere doğru. Kainatı vücuda getirmek üzere her bir elektron vazifeli. Sonsuz sayıda insanların idrakini alabilmesi çok güç bir olay bu. Çünkü önce bir tek noktadan bahsediyorum. Kainat kadar ağır bir tek nokta bu noktayı patlatıyor Allah Teala. Ve zaman başlıyor. Bir tek noktadan ayrılan bütün partiküllerin hızı sebebiyle zaman var. Dikkat edin. Geçmişten geleceğe doğru uzayan bir zaman, bir tek noktadan hareket eden sonsuz partikülün hızına dayalı bir faktördür. Bu ayrılık var olduğu için ve bu ayrılığın bir hızı olduğu için zaman var. Nereye kadar devam edecek? Kıyamet gününe kadar. Allah'ın bütün partiküllere, kainatı oluşturacak olan bütün partiküllere, ki bu partiküller hala yerinde değiller. Hala kainat büyüyor. Yani partiküller hala hareket halinde o merkezdeki tek noktadan devamlı ayrılıyorlar. Bir insan vücudu şeklindeki kainatın hala büyümekte olduğunu düşünün. Zaman geçmişten geleceğe doğru devam ediyor. Ve itiş enerjisi bu partiküllerdeki onları devamlı büyümeye götürüyor. Ne zaman bitecek? Kıyamet günü. Ne bitecek? Kinetik enerji bitecek. Onları iten güç bitecek. Bitince ne olacak? Duraklama. Sonra gravitasyon, yer çekimi faaliyete geçiyor. Ve merkeze doğru bir çekilme olayına şahit olacaksınız. Güneş dünya ile birleştiği zaman diyor Allah Teala. Dünya ay ile birleştiği zaman diyor Allah Teala. Toprak diyor ölüleri kustuğu zaman diyor. Ne diyor? Her şeyin tersine döneceğini söylemiş oluyor. İşte kıyamet günü bu sebeple nasıl dünya güneşten ayrılmışsa ayrıldığı zaman bir itiş enerjisi onları birbirine ayırmışsa birleşirken de tekrar geriye dönüş söz konusu, zamanında tersine çalışması söz konusu. Ta ilk noktaya geri dönüldüğü ana kadar her şey geriye doğru seyredecek. Öyleyse biz şimdi geçmişten geleceğe doğru uzayan bir zamanı yaşıyoruz. Sonunda gelecekten geçmişe dönük bir zamanı yaşayacağız. İnşallah. Ne göreceğiz o zaman? Zaman tersine dönmüş olacak. Bizden evvel ölen bütün insanlar tersine doğru zaman geri gittiği için ta o tek noktaya kadar geri döneceği için Adem Aleyhisselam'a kadar dönen zaman parçası içinde Adem Aleyhisselam'a da ayrılmak üzere bütün ölenlerin zaman onların hayatta oldukları noktaya ulaştığı an hayatta olmadığı söz konusu. Öldükleri haliyle hepsi hayatta olacaklar. ve de Allah'ın katına doğru bir yükselme söz konusu. İşte zaman o ki hala geçmişten geleceğe doğru uzuyor ve hudutlu. Bu hudutlu parçayı bize en çok faydalı olacak şekilde kullanmak Allah-u Teala'nın emri. En kıymetli hazine zaman. Ve bu kıymetli hazineyi onun kıymetini bilerek korumak mecburiyetindeyiz. Her akşam yatağımıza çekildiğimiz zaman bir muhasebe yapmalıyız kendi kendimize. Ben bugün zamanı değerlendirebildim mi? Biliyor musunuz? Eğer samimiyseniz her gün aynı cevabı vereceksiniz. Hayır. Değerlendiremediniz. Düşünün, Allah için kullandığınız faydalı zaman 24 saatlik bir zaman parçasında ne kadar yer alıyor? İşte o kadar kullanabildiniz. Ve 24 saati bütünüyle kullanmak mümkün mü? Evvela eğer bunu derece açısından değerlendirmek istiyorsanız daimi zikirle bu mümkün. Daimi zikir demek her an kalbinizin sesini iç dünyanızda duyarak kalbinizin sesine paralel iç sesinizle daima Allah Allah Allah diye zamanı kullanmanız. İşte o zaman 24 saatlik bir zaman parçasını bütün boyutlarıyla kullanmış olursunuz. Bu konunun batini yönü. Zahiri yönüne gelince sizden istenen de hangi gün Allah-u Teala sizden ne istedi? Namaz kılmanızı istedi, oruç tutmanızı istedi, dünya işlerini yapmanızı istedi. Ne kadarını yaptınız? Bunu karşınıza koyun, içinizden çıkın. Kendinize tarafsız bir hakim gözüyle bakın. Ne kadarını kullandınız zamanın Allah için? İşte probleminiz burada başlıyor. Siz evvelce yaşadığınız hayat boyunca buna hiç değer vermemiştiniz. Ve büyük kayıplarınız olmuştu. Ama şimdi onun değeri size öğretilmeye çalışılıyor. Gene değer vermeyebilirsiniz. Kendi başarısızlığınızın cezasını atmış olursunuz. Allah-u Teala sizin başarmanızı istediği için biz buradayız. Öyleyse başarabilirsiniz. İşte zaman hazinesini nefsinizin kalbinin her atışında çift sayıda çifteceyle Allah kelimesini iç dünyanızda devamlı yankılandırarak yaşamaya çalışın. Ve unutmayın, Allah'ı en çok sevenler Allah'ı en çok zikredenlerdir. Allah'ın en çok sevdikleri gene Allah'ı en çok zikredenlerdir. Çünkü zikir ibadetlerin en büyüğü olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Ve bir insanın nefsini temizleyebilecek olan bir tane silah var elinizde. Onda da zikir. Onun ışığı altında, zikrin ışığı altında hareket etmeye çalışın. Dikkat edin. Zikriniz devam ettiği sürece siz bir kötülük işleyemezsiniz. Mümkün değildir. Zikriniz devam ediyorsa bir kötülük işlemeniz mümkün değildir. Bir deneyin. Aklınıza kötü bir şey geldiği zaman zikre başlayın. Bakın ondan eser kalıyor mu? Ya zikre bırakırsınız, o kötülüğü yaparsınız, ya da zikre devam edersiniz, o zaman kötülük yapmanız mümkün değildir. Neden? Şeytanın kapısını kapatmış oluyorsunuz. Zikir yaptığınız zaman Allah'tan gelen rahmet, fazlası, salavat mührü aşağı indirip şeytanın kapısını kilitliyor. Şeytanın karanlıklarının nefsinizin kalbine girmesi mümkün değil. Düşünce platformunda size ulaşması ise neticeyi değiştiremez. Şeytana hemen hakim olursunuz. İşte bütün güzellikleri yaşadığınız zaman göreceksiniz ki Allah-u Teala ile olan ilişkilerinde mutlu olmanız her zaman mümkün. İşte bu saadeti yaşamanız söz konusu. Bu da sizin elinizde olan bir şey. Nasıl yapacaksınız? Onların yaptığı gibi onları da sever. Onlar zamanın bütününe hakimdiler. Anı yaşıyorlardı. Ne demek anlayışmak? Özellikle namazlarda bunu hissedersiniz. Mesela namaz kılarken, şu namaz bittikten sonra gideceğim çarşıya, falanca dükkanda da beğendiğim şey vardı yani onu alacağım diye düşünüyorsanız, anı yaşamıyorsanız o sırada siz geleceklesiniz. Veya birisinin size yaptığı hakareti düşünüyorsunuz. Vay alçak vay diyorsunuz, bana bunu nasıl yapar? Onu düşünüyorsanız gene anı yaşamıyorsunuz. Bu sefer de geçmiştesiniz. Ya ne yapacaksınız? Allah'ı düşüneceksiniz. Onu görmemeniz önemli değil. Size huzur namazını anlattık. Huzur namazını düşüneceksiniz. Sanki huzur namazına arkadan ve yukarıdan bakan birisisiniz. Kalp gözünüzde bakıyorsunuz. En başta imamı görüyorsunuz. Onun arkasında iki kişi var. Arkasında bir kişi var. Yine iki kişi. Yedi kişi. Yedi kişi. Ondan sonra onarlık sıra var. Gözlerinizin önüne bu tabloyu getirin. Ve imamın başına yukarıya doğru bakın. Orada yoklukta Allah var. Görmeseniz de orada. Ne zaman baksanız onu orada görürsünüz. O kainatın her noktasındadır. Ama aynı zamanda da oradadır. İşte o Allah-u Teala sizi bu kainatta en çok sevendir. En çok o sever. Madde bir. Ne talep ederseniz yerine getirmeye hazırdır. Liyakatiniz kadar mutlaka yerine getirir. Madde 2 ve 3. Daha ne istiyorsunuz? Ne isterseniz size vermeye hazır. Yeter ki isteyin ve onu elde etmek için gerekli fedakarlığı yapmaya hazır olun. Her fatura ödenir. Her faturanın da bir bedeli vardır. İşte o bedel sizin gayretlerinizdir. Gayretleriniz sizi iskeleden ayıracak olan kayığın kürekleridir. Eğer tasavvufa girmemiş birisi olsaydınız, siz şimdi iskeleye bağlı olan bir kayığı o kürekleri çekmeye uğraşan birisi olacaktınız. Hayatınız boyunca da bunu yapacaktınız ama gemi bağlı olan kayık iskeleden hiç ayrılmayacaktı. Unutmayın, bütün güzellikleri yaşamaya namzetsiniz. Ama Allah'ın en kıymetli hazinesini en iyi kullanmakla vazifeli olduğunuzu unutmamanız kaydıyla. Tekrar ediyorum ki bir emri aldığınız zaman o emri zamanında yapamamanız kaçmış olan bir trenin istasyonuna sonradan girişinize benzer. Emir yapılmamış hükmündedir. O zaman orasını kaybettiniz. Zaten emirlerin hiç yapılmadığı, anlaşılamadığı bir devreden geldiniz. O zaman zaten sizin için emir yoktu. Ama hayatınızın öyle devam edeceğini zannetmeyin. Siz dünyanın en güzel limanına ulaşmak üzere yelken açan bir gemidesiniz. Dünyanın değil, kainatın. Ve o geminin içindeyseniz geminin standartlarına tabi olduğunuz takdirde sizin için mutluluk söz konusudur. O da Allah'ın emirlerini yapmaktır. Daimi abdestli gezeceksiniz. Her gördüğünüz şey size Allah'ı hatırlatacak ve hep iç sesinizle zikir yapmaya çalışacaksınız. Herkesin dostunuz olmasına gayret sarf edeceksiniz. Kötülükleri görmemeyi şiar edineceksiniz. Her güzel şey sizin olacak. Allah razı olsun. Bu sualin de cevabını inşallah burada tamamlıyoruz. Sonraki suale geçelim.
1: Allah razı olsun efendim. Bismillahirrahmanirrahim. Efendim, gördüğünüz soru, şu anda ahir zamanı yaşıyoruz. Şu an geçen son resimde Mehdi Resulü tabi sabitlenen ahir olmuşlar. Bizler öğrendiklerimizi ve yaşadıklarımızı. Bu dünyadaki her insana ulaştırmakta vazifeliyiz. Allah'ın güzelliklerini, sofu olmayı bir yandan biz öğrenirken, diğer taraftan başkalarına öğretmeye çalışıyoruz. Efendimiz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını yaşayarak, himmetimizle sünneti ihya etmek istiyoruz. bu dünyadaki insanlara sorun olan para, pul, hastalık, gelecek korkusu, geçmişin baskısı ve daha birçok derslerden uzak, mutlu ve huzurlu bir hayatımız var. Bu hayatı size borçluyum. Her geçen gün bu yolda ilerlemek, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı devirlerdeki sabıkiler evlerini bu devirde yaşatmak istiyoruz. Bu konuda sizin dualarınıza ve özlerinize muhtacız. Allah sizden razı olsun.
0: Evet, Allah sizlerden de razı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, ahir zaman yaşıyoruz. Üçüncü Cihan Harbi, arkasından da Asr-ı Saadet. İnşallah hayatta olanlar bunları görecekler. Öyleyse bu devre dikkatle bakın. Saitimiz Hazretleri Mehdi Aleyhisselam hakkında söylediklerini kitaplarında toplamış. İfade başlangıç senesinin 1979 ile 80'i birleştiren bir yerde olduğunu söylüyor. Ve gerçekten bizim Sevil dergisine ilk yazdığımız makale 1979 senesinin Kasım ayı. Ve böyle başlıyor olay. Onun Mehdi Aleyhisselam'ın şimdi hakkındaki birçokunda birçok da yanlışlar yapılmış. Allah Teala'nın Kur'an'da söyledikleriyle bazı insanların uydurduğu şeyler birbirleriyle çatışma halinde. Öyleyse bugün Mehdi Aleyhisselam'ın kimliğini kim bilebilir? En iyi kim bilebilir? En iyi kim bizi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber gördüyse o bilebilir.
1: Allah!
0: Ne görmüştür? Birbirimize ne kadar çok benzediğimizi görmüştür. Sonra kim bilebilir? Sonra kim bizim ayak ölçümüzü alıp da taban ölçümüzü alıp da onunkiyle karşılaştırdığı zaman onların tıpatıp birbirinin aynı olduğunu gördüğü zaman bunu bilebilir. İşaretler Allah-u Teala tarafından ne kadar kesin verilirse verilsin, insanlar eğer inanmamak istiyorlarsa bunlar için bir sürü yalan uyduracaklardır. Bu da eşyanın tabiatına son derece uygundur. Çünkü şeytanın şu anda yapabileceği bir tek şey var. İnsanları yalanlarla Mehdi Aleyhisselam'dan soğutmaya çalışmak. Gayreti hep bu istikamette. Ama ne diyorlar? Eskiler bir daha söylemiş. Halep oradaysa arşın burada. İşte İstanbul'dayken bir kardeşimizle ayak ölçümüzü aldık. Ne diyorlar onun adına? Alçı üzerine. Ve karşılaştırdık. Boyları, parmakların boyutu, her şey birbirinin aynı. Unutmayın, Hazreti İbrahim'in ayak izleri de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ayak izleriyle aynı. Onlar peygamberlerdi. Biz peygamber değiliz. Ama bu devirdeki en önemli kişiyiz. Çünkü gelecekte şu dünyada adından en çok bahsedecek olan kişi biziz. Ve onun için buradayız, Amerika'dayız. Ve insanlar şeytanın onların kalplerinde yaptığı telkin sebebiyle her an bizim aleyhimizde bir şeyler söyleyeceklerdir. Kimsenin ağzı torba değil ki onu bizdesiniz. Ama delilleri Allah-u Teala'nın söylediği biçimde yerlerine oturttuğunuz zaman bir tablo çıkıyor karşınıza. Sağlam bir tablo çıkıyor. Her zaman ölçülmesi mümkün olan bir tablo çıkıyor. Zaten artık çok uzaklarda değil, yakın bir gelecekte davetül arz çıktığı zaman konuşan bir hayvanla karşılaşacaksınız. Ve o bizim kimliğimizden bahsedecek. Öyleyse Allah-u Teala'nın bize öğrettiği şeylere dikkatle bakın. Bu Allah'ın bize öğrettiği şeyler zamanımızda hiç kimse tarafından bilinmesi mümkün olmayan şeyler. Neden? Çünkü kaybolmuş hepsi. 14 asır içinde İslam'ın insanları cennet ve dünya saatini araştıracak olan bütün şartları kaybolmuş. İnsanlar yeminlerini unutmuşlar. İnsanlar misaklarını unutmuşlar. İnsanlar ahlaklarını unutmuşlar. Ve farzlar arasından Allah'ın insanları cennet saatini araştıracak olan bütün farzlar koparılmış ve devre dışı bırakılmış, tatbik edilmiyor. Kur'an'daki farzlar arasından insanları cennet saatine götürecek olanlar değil sadece, dünya saatine ulaştıracak olan bütün farzlar da Kur'an'da var olmasına rağmen tatbikattan koparılmış, yok edilmiş. Sonuç nereye ulaşıyor? İslam aleminin onları cennet saatine götürecek olan farzlar olduğu için bacaklarının kesilmiş olmasına, dünya saatini ulaştıracak olan farzlar da yok olduğu için kollarının da kesilmiş olmasına. Şimdi eğer Kur'an-ı Kerim bizim söylediklerimizi yazıyorsa, bunlar farzdır diye söylediklerimizi yazıyorsa ve dünyadaki bugün mevcut olan hiçbir kitapta da bu söylediklerimiz yoksa ve bundan 14 asır evvel bütün sahabenin biz bugün size ne söylüyorsak hepsini uyguladıkları kesin olarak Kur'an-ı Kerim'de ispat ediliyorsa, o zaman şu olayla karşılaşmıyor muyuz? Dünya üzerindeki kaynaklardan hiçbiri bunları veremiyor. Ama birisi çıkıyor bir gün diyor ki İslam aleminin bacakları ve kolları kesilmiştir. Allah'ın muradı bütün insanları cennete göndermektir. Allah'ın muradı bütün insanları dünya saadetine ulaştırmaktır. Ve bunlara ulaşmak için şunların yapılması lazım. Ama bunları hiçbir kitapta kimse bulamıyor. Öyleyse biz insanları Allah'ın cennetine mutlaka götürecek olan, dünya saadetine mutlaka götürecek olan bu farzları nereden biliyoruz? Bazı saflar diyorlar ki bu dua mutlaka bunları şeytandan öğrenmiştir. Şeytanı yere vuracak olan şartları şeytandan öğrenmemiz. Ne istiyor şeytan insanlarla? Bir, dünya hayatında onları mutsuz etmek. Devamlı huzursuzluk içinde yaşatmak. İki, bütün insanları kendisiyle beraber cehenneme götürmek. Düşünün bir, şeytan ne yapıyor size? Sizi namazdan alıkoyuyor. Ne yapıyor? Bütün kötülükleri güzel göstermeye çalışıyor. İçkiyi, kumarı, zinayı, bütün kötü şeyleri güzel göstermeye çalışıyor. Sebebi ne? Sizi devamlı günahların içine sokmak için, kendisiyle beraber cehenneme götürmek için. Peki Allah ne istiyor sizden? Sizi cennete götürebilecek olan bütün farzları uygulamanızı. Bugün bunlar ortadan kalktığına göre bizim vasıtamızda da Allah-u Teala bütün insanlığa bunları 14 asır sonra bir defa daha sunduğuna göre kim olabiliriz? Bunları yerlerine oturtmaya çalışın. Şeytanın sizi aldatmasına müsaade etmeyin. Aldanırsanız kaybedenlerden olursunuz sadece. Dikkat edin, Allah'ın size ihtiyacı yok. Allah ihtiyaçtan nezzehtir. Ama sizin Allah'a ve bize ihtiyacınız olduğu kesin. Bir defa şu dünya üzerinde ne kadar mürşit varsa, Allah'a eğer hacet namazı kılıp da bizim kim olduğumuzu sormuş olsalardı, bugün etrafımızda binlerce mürşit oluşacaktı. Ama hiçbirisi Allah-u Teala tarafından tayin edilmiş bir mürşit olmadığı için, insanlar tarafından seçildikleri için hep. Bunu yapmak gereğini duymuyorlar. İşte bizim heyetimizi gönderdik. Adıyaman'a. Bizimkileri dinleyen adamlar demezler mi ki oradaki mollalar? Biz sizin anlattıklarınızı gidip Diyanet İşleri Başkanlığı'na soracağız. Eğer doğru söylüyorsanız sizin söylediklerinize tabi olacağız. Diyanet İşleri Başkanlığı bunları bilseydi kendileri tatbik ederdiler. Onlar da kabul ediyorlar zaten bilmediklerini. Ah, evet. Bu konu uzun bir konu. Üstelik insanın kendisine bahsetmesi de zor bir şey. Bu konuyu burada kapatalım. Bunun bir tane çaresi var. Gerçekten inanarak hacet namazı kıldığınızda bizim kimliğimizi Allah-u Teala size mutlaka gösterecektir. Öyleyse o sizin içinizdeki inanca başka insanların hayran olması sebepsiz değil. Çünkü siz etrafınızdaki insanlardan hep bunu duydunuz. Kalp gözleri açık olanlar bizi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber gördüler. Benzerliği fark ettiler. Ve bütün güzellikleri yaşadılar. Neden en üst seviyede olanlar bizi bu kadar çok seviyorlar? Bu söylediğimiz şeyleri Allah-u Teala onları gösterdi diye. Zamanı gelince siz de göreceksiniz. Ve kendinize ne kadar büyük kötülükler ettiğinizi düşüneceksiniz o zaman. Şeytanın tesirinde kaldığınız sürece. İşte bu dünya bir gün gibi geçer. Zaman çok hızlı akıp gidiyor. Ama gelecekte savaş var. Bu savaş İslam'ın zaferiyle kazanılacak olan bir savaş. İnananlar ve inanmayanlar iki grubu oluşturuyor. Ve bu savaşı inananların kazanacağından hiç kuşkumuz yok. Sonucu Allah-u Teala gösterdi. Öyleyse bütün güzellikleri yaşamak için hazır olun. Unutmayın ki bu savaş dünya üzerinde olurken asıl savaşı siz vereceksiniz kendi içinizde, şeytana karşı ve nefsinize karşı. İşte böylece zaferler birbirinin ardından en iyiye götürecek hem iç dünyanızda hem de dış dünyanızda. Bu sualin de cevabını burada tamamlamış olalım inşallah. Başka soru var mı? Servis mi yapacak mı? Kola ve börek. Saat kaç şimdi? 10'da bitirelim de ondan sonra bir kısa süreli bitirelim. Olmazsa yarın akşam bir defa da anlatırız.
1: Efendimiz 14 asır önce de Mekke'den Medine'ye göç edilmiş ve birçok aileler bir süre için birlikte oturmuşlar. Osmanlı zamanında da geniş aileler beraber oturmuşlar. Böyle durumlarda aynı çatı altında şeriat hükümlerini yerine getirmek konusunu açıklar mısınız? Hanımların ve beylerin ayrı ayrı sorumlu oldukları konular nelerdir? Birlikte yaşamak gerçekten çok güzel bir olay. Ancak bu güzelliği yaşarken önemsemediğimiz şeyler bize kaybettirir mi? Bize birlikte yaşamayı öğretir misiniz?
0: Allah razı olsun. Şimdi deminki suallerden birinde bir sofru kelimesi geçiyordu. Aslında sofru kelimesi sufi kelimesinden geliyor. O da ehli sufadan geliyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde sahabenin bir kısmının üç tarafı açık olan sadece üstü örtülü

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha bir araya getirdi. Sizlere Allah'tan bahsetmek istiyorum. Coşkuyla, övünçle ona hayran olurum. Bilin ki Allah ile olan ilişkilerinizde eğer Allah'ın yoluna girerseniz önce onu seveceksiniz. Sonra Allah'a aşık olacaksınız. Sonra da hayran olacaksınız. Ve bütün ömrünüz hayran olmakla geçecek. Bilin ki Allah'ın yolunda sevgiden başka bir şey yoktur. Herkes, her şey sevgi üzerine örülmüştür. Allah'ın yolunda olanlar için nefrete yer yoktur. Allah Teala hepinizin sonsuz bir saadete ulaşmanızı, bu hedefe ulaşmak için de muhakkak nefsinizin afetlerini yok etmenizi hedef gösteriyor. İşte nefsinizin afetlerinden en önde geleni nefrettir. Ruhunuzun hasretlerinden en önde geleni de sevgidir. Bu iki faktörden sevgiye ne kadar yer verirseniz, nefretin yeri o kadar küçülür. Bu iki faktör, sevgiyle nefret, nefsinizin afetleriyle ruhunuzun hasretleri arasında bir denge unsurudur. 10 puanlık bir sistem içerisinde iki tarafa da Allah-u Teala'nın ortalama 10 puan vereceğini hesap ederseniz nefsinizin afetleri ve ruhunuzun hasretleri istikametinde bir insanda nefret 5 puansa yani o kişinin 10 puanlık nefret statüsü 5 puan ise buna karşılık sevgi 10 puan değil, ondan 5 fazla olarak 15 puandır. Böylece gördüğümüz o ki, nefret azaldıkça sevgi çoğalır. Nefretin 3 puan olduğu bir yerde, sevgi 17 puanla yükselmiştir. Nefretin 12 puan olduğu bir yerde, sevgi 8 puana düşmüştür. İkisinin toplamının daima 20 etmesi kaydıyla hesaplarınızı ona göre yapın. Bir insanda nefret ne kadar azalırsa, sevgi o kadar çoğalır. Sevgi ne kadar azalırsa nefret o kadar çoğalır. Öyleyse nefs ve ruh arasındaki bütün ilişkilerde durum böyledir. Bir insanın hasisliği ile cömertliği arasındaki ilişkilerde hasislik çoğaldıkça cömertlik azalır. Cömertlik çoğaldıkça hasislik azalır. Bir insanın isyanla itaat unsurları arasında nefsin isyan afetiyle ruhun itaat hasreti arasında ilişki gene aynı standartlardadır. Bu standartlar hiç değişmez, en iyi yedirliktir. Allah-u Teala'nın hedefi nefsin bütün afetlerini yok etmek ve ruhunuzun bütün hasretlerini, bütün güzelliklerini nefsinize monte etmek ve nefsinizi de bir ruh haline getirmektir. Yalnız Allah'ın emirlerini mutlaka yerine getiren ve Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyen bir özelliğe kavuşturmak. Yani nefsinizi ruh hüviyetine sokmak. Biliniz ki Kur'an-ı Kerim boyunca Allah-u Teala ıslah müessesinden bahseder. Islah müessesesi yalnız nefsiniz için geçerlidir. Kur'an-ı Kerim boyunca hiçbir ayette ruhun ıslahına dair bir işaret bulamazsınız. Çünkü ruhunuz programlandığı an ahsendir. Yani Allah'ın bütün emirlerine mutlak itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi mümkün olmayan tamamileşmiş bir özellik. İşte ruhunuz budur. Allah ne emretmişse %100 onu yerine getirir. Allah neyi yasaklamışsa asla yasak edilen bir fiili işlemez. Nefsiniz mi? Nefsiniz, aman Allah'ım. Allah neyi emretmişse onu mutlaka yapmamak ister. Allah neyi yasaklamışsa onları da özellikle yapmak ister.
Dikkat edin, nefsinizin ilişkisi şeytanlıdır ve gene dikkat edin, ruhunuzun ilişkisi Allah'ladır. Öyleyse Allah ne ister sizden? Mutluluğunuzu ister. Ruhunuz da sizi mutlu etmek için Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir. Yasak ettiği fiilleri asla işlemez. Çünkü sizin mutluluğunuz bunların böyle yapılmasına bağlıdır. Nefsiniz mi şeytanın aldığı taktikler neticesinde Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkmayı marifet zanneder. Emrettiklerini yerine getirmez. Yasak ettiklerini de özellikle işlemeye çalışır. Çünkü şeytan doğuşunuzdan itibaren nefsinizi tesir etmek için hazır vaziyette beklemektedir. Ve muhtevasına aldığı her şey Allah'ın emirlerine itaatsizlik şeklindedir. Yasaklarını mutlaka işlemek şeklindedir. Şeytan insanlara ne yapar? Allah'ın bütün güzel şeylerini, güzel emirlerini, ki bütün emirleri eğer emretmiş Allah-u Teala mutlaka bir güzelliktir, insanlara çirkin göstermeye çalışır. Madde bir. Bir de Allah neyi yasak etmişse onları da süslü göstermeye çalışır insanlara. İnsanları onları yapmaya davet eder. Hayatı, sonsuz hayatı kandırmakla geçecektir. Şeytan insanlık tarihi kadar eski bir varlıktır. Yaşamasına hala devam eder. Kıyametten sonra da devam edecektir. Kıyamete kadar da bütün Adem Aleyhisselam'ın zürriyetini, yani sizleri Allah'ın yolundan çıkarıp şeytanın yoluna, kendi yolunu almak için gayret içinde olacaktır. Şimdi sahneyi beraber hatırlayalım. Neydi sahne? Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı yaratıyor. Sonra ona ruhundan üfürüyor. Canlandırıyor. Ve bütün meleklere ve cinlere ve şeytanlara diyor ki hepiniz Adem Aleyhisselam'ın önünde secde edin bakalım şimdi. Çünkü ben ona ruhumdan üfürdüm. Dikkat edin, secde aslında Adem Aleyhisselam'a yapılmıyor. Secde Adem Aleyhisselam'ın bünyesinde meknuz olan ruha yapılıyor. Ruh ise Allah'ın insana verdiği bir emanettir. İnsanı mukaddes kılan da sadece o ruhtur. Bizim fizik vücudumuz Allah-u Teala'nın indinde ruhumuzla birlikte olduğu zaman bir mukaddes hüviyet taşır. Hele kim o Allah'a ait olan ruhu Allah'a iade etmeyi başarırsa, Allah'a ulaştırmayı başarırsa, sağ iken, yaşarken, hayattayken, o zaman o kişi Allah-u Teala'nın indinde mukaddes bir insandır. Böylece Allah-u Teala'nın indinde evliya olmak, temel standartlara ruhun Allah'a ulaştırılmasıyla teşekkür eder. Ruhun Allah'a ulaştırıldığı noktaya dikkatle bakalım. Bu nokta orta noktadır. Başlangıç noktası, nefsinizin %100 karanlık olduğu, ruhunuzun %100 aydınlık olduğu bir nokta. Bu işe ruhu karıştırmayalım, çünkü ruh daima %100 aydınlıktır. Hiç değişmez. Hiçbir kuvvet yeryüzünde ruhu onun nurlarını azaltmak istikametinde bir tesirin altına asla alamaz. Hiçbir zaman ruhunuz Allah'ın nurlarından bir fedakarlık yapmaz. Hiçbir zaman hiçbir ruhun nuru azalmaz. Bütün muhtevası nurdur ve her güzellik ruhunuzun hasletleri arasındadır. Hasret adını da kullanabilirsiniz. Fazilet adını da kullanabilirsiniz. Her ikisi de Allah-u Teala'nın güzelliklerini temsil eder. Ruhunuzda bunların hepsi yerleşmiştir. Sevgi de bunlardan en üst seviyedeki Allah'ın değer verdiği bir haslettir. İşte ruhunuz böyle bir statü içinde. Yani ruhunuz yaratıldı ve programlandı. Programlandığı an ahsendir. Yani Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirecektir. Yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemesi mümkün değildir. İşte ahsenin

Efendimiz. Öyleyse ruhunuza ve nefsinize dikkatle bakın ki bu iki düşman kardeş bir gün büyük dostlar olacak. Hepiniz onu gerçekleştirmek üzere yoldasınız. Şimdi üç tane noktaya bakacağız beraberce. Başlangıç noktası bir, orta nokta iki, son nokta üç. Başlangıç noktasına bakıyoruz. Nefsinizin kalbi %100 karanlık. Yalnız karanlıklardan örülü. Karanlıklardan başka, afetlerden başka hiçbir şey yok bünyesinde. Yalnız karanlıklar bütün boyutlarıyla nefsinizin kalbini doldurmuş. Kapkaranlık bir kalbiniz var. Yalnız sizin değil. Bütün dünyada ve kainatta yaşayan bütün insanların kalpleri doğuşlarından itibaren kapkaranlıktır. Yetmez. O kişi nefs tezkiyesine başlayana kadar şeytan o kalbin karanlıklarına daha kim bilir ne kadar karanlık katacaktır. Ömür boyunca kişi nefs tezkiyesi yapmadı. Kalbi her gün kararır, yetmez ve sertleşir. Allah-u Teala böyle olan kalplere kasiyet bağlamış kalpler diyor. Yani kararmış, yani sertleşmiş. Taş kadar sert, aynı zamanda da karanlık gece, yıldızsız, aysız bir gece kadar karanlık. Hiçbir ışık sızmayan bir bodrum kadar karanlık. İşte başlangıç noktası bütün nefsler için, nefslerin kalpleri için böyle. Yalnız karanlıktan oluşuyor. Bir numara başlangıç noktası bütün insanların nefsleri sadece karanlıklardan ibaret. Kişi mürşidine ulaştı, nefs tezkiyesine başladı. Emmare, levame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerini tamamladı. Yani huşudan aldığı %2 nurla beraber %51 nuru Allah'ın katından taşıdı, nefsinin kalbine yerleştirdi kişi. Nefsin kalbi yarayı biraz aşarak aydınlandı. Burası orta nokta. Tezkiye oldunuz. Nefsinizin kalbinde henüz bütün aklanmalar tamamlanmadı. Hala %49 karanlık var. Ama aydınlıklar yarıyı geçti. Artık aydınlıklar duruma hakim. Orta noktayı burada gerçekleştirdiniz ve Allah'ın evliyası oldunuz. Şimdi üçüncü noktaya bakıyoruz. Son noktaya bakıyoruz. Birincinin tamamen tersi. Birinci neydi? Yalnız karanlıklardan oluşan, kapkaranlık, yalnız afetlerden oluşan, yalnız kötülüğü emreden, iyiliği yasak eden bir nefs kalbinin durumu. Son noktada ise bunun tam tersi söz konusu. Sadece nurlardan oluşan, tamamen nurlardan oluşan, bünyesinde hiçbir karanlığa yer vermeyen, afetlerin %100 temizlendiği bir nefs kalbi bu. Yerini Allah'ın rahmetinin, fazlının, salavatının aldığı, tamamen nurlardan örülmüş, hasletlerden ve faziletlerden oluşan bir muhteşem kalp hali. İşte size üç nevi kalp durumu. Başlangıç noktası %100 karanlık. Orta noktası yarı yarıya karanlık, yarısı karanlık, yarısı aydınlık. Son noktası baştan aşağı aydınlık, nurlardan oluşmuş bir nur kalbi, nefs kalbi. Bu neye benziyor? Ruhun kalbine benziyor. Bütün ruhların kalbi %100 hasletlerle örüldür. Yani sadece nurlarla doludur. Allah'ın bütün güzellikleri ruhun kalbine Allah-u Teala tarafından doldurulmuştur. Hasletler ve faziletler olarak. İşte nefsiniz de bir gün o vaziyete gelsin diye yaratılmış ve hedef gösterilmiş. Allah-u Teala nefsinizi bir ahseni takvim içinde yarattığını söylüyor. Sonra diyor biz onu esferi sahibine gönderdik diyor. Ahseni takvim. Bir zaman parçasının sonunda ahsen olabilecek özelliğe sahip bir kalp. Nefsinizin kalbi. İşte o nefsinizin kalbinin hedefi ıslah olmaktır. Bütün kalplerin, nefs kalplerinin ıslahının tamamlandığı nokta
ıslahın tamamlanmış olduğu

0: Bu salah noktasıdır. Kim mürşidine ulaşır da ıslah olursa onlar fevzül azimin sahipleridir diyor Allah Teala. Islah olmak demek ki öyle bir nokta ki fevzül azim, yani azim olan mükafat o kişinindir. Nerede azim kelimesi görürseniz orada son işareti vardır. Yolun sonu. Nefsin kalbinin son ulaşacağı nokta neresidir? %100 nurlardan, faziletlerden, hasletlerden oluşan bir nefs kalbi. İşte burası müntehadır, son noktadır. Son nokta ahsen noktadır. Bir insanın nefsinin kalbinin ahsen olduğu noktada o nefs karanlıklardan, yani afetlerden tamamen kurtulmuştur. Hasletler, faziletler, nurlar, ki hasletlerle faziletler nurlardan, nurlarla temsil edilirler, aydınlıklarla temsil edilirler. Nurlar o nefsin kalbini %100 doldurmuştur. Hiçbir karanlık nokta kalmamıştır. İşte bütün insanların hedefi bu noktadır. Bu nokta ihlas noktasıdır ve ıslahın tamamlandığı yerde de, yani tövbe-i nasuh'tan sonra da salah noktasıdır. Islahla salah arasında sadece %9'luk bir, ıslahla hullerbap arasında sadece %9'luk bir nur farkı vardır. Daimi zikre ulaştığınız gün nefsinizin kalbindeki nurlar %91'e kadar yükselmiştir. Karanlık %9 kalmıştır. Çok kısa bir zaman parçasında bu %9 karanlıklar da yok olur ve nefsinizin kalbi %100 nurlarla dolar. Burası ihlas noktasıdır, yani halis olduğunuz nokta. Ve bundan sonra Allah Teala'nın size bu kalbinizin mutlak aydınlanmasına noktaya itibaren gösterdiği 7 tane gök katı boyunca durumunuz değişmez. Hep aynı parlaklıkla, daimi zikrin sahibi olarak nefsimizin kalbi %100 nurlardan oluşarak hayatınıza devam edersiniz. Öyle bir gün gelir ki 7 gök katının da görmüşsünüzdür. 7. gök katının 7 tane alemini de görmüşsünüzdür. İşte sona ulaştınız. Burada Allah Teala sizi tövbe-i nasuh'a davet edecektir. Tövbe-i nasuh daveti sizin ıslahınızın tamamlandığını, salihlerden olduğunuzu gösterir. Ve o zaman nefsinizin kalbinde %100 aydınlığın yanı başında bir de başınızın üzerinde daire şeklinde bir nur oluşur. Ve bu nur 30 santime kadar küçülebilen, en büyük salonlar genişliğine kadar büyüyebilen bir özellik taşır. İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın da başında böyle bir nur vardı, salah nuru. Ve onu görenler bulut olarak vasıflandırıyorlardı. Kalp gözüyle görebiliyordu. Ve hep onun başında bir bulut olduğu, onu güneşten koruduğu söylenir. Gerçekten Allah-u Teala'nın nuru böyle bir bulut görünümünde de çekilen birçok fotoğraf böyle olduğunu gösterdi. Öyleyse nefsinizin kalbine dikkatle bakın. O kapkaranlık kalbi Allah'ın nurlarıyla doldurmak sizin esas vazifeniz. Nefsinizde afetler duruma hakim oldukça ne olur? Çok basit. Sadece mutsuz bir insan olursunuz. Her huzursuzluk sizi bulur. Her an sıkıntıların içinde yaşarsınız. Ve hep etrafınızdaki insanlardan şikayetçisiniz. Falanca bana öyle davrandığı için huzursuzum. Feşmeken bana böyle kötü sözler söylediği için huzursuzum. Beni adam yerine koyamadıkları için huzursuzum. Anlaşamadığım için huzursuzum. Vesaire vesaire. Ama dikkat edin. Hakikati söylemiyorsunuz. Çünkü huzursuzluğunun sebebi, huzursuzluğunuzun sebebi o insanlar değil. Sizsiniz. Sadece sizsiniz. Etrafınızdaki insanlar ne yaparlarsa yapsınlar, bunlar sizi huzursuz etmeye yeterli değildir. Sizi huzursuz eden onların yaptıkları değildir. Sizi huzursuz eden onların yaptıklarından etkilenme oranınızdır. Onların davranış biçimlerinden yüzde ne kadar etkileniyorsunuz? İşte o kadar huzursuzsunuz. Yolunuza devam ederseniz, engellerden yılmazsanız, Allah Teala'nın koruyuculuğu altında, mürşidinizin de bir vekil sıfatıyla koruyuculuğu altında bir yol kat edeceksiniz. Bu yolun sonunda nefsinizin kalbinde hiç karanlık kalmayacak. Allah'ın nurları nefsinizin kalbini tamamen dolduracak. Ne olacaksınız? Eskilerin tabiriyle insanı kamil olacaksınız. Kemal sıfatlarını bütünüyle bünyesinde barındıran, nefsini ruh hüviyetine getirmiş olan, iki tane ruhu olan bir insan olacaksınız. İç dünyanızda iki güneş birden oluşacak. Birisi nefsinizin güneşi, iç dünyanızda birisi ruhunuzun güneşi dış dünyanızda. Dikkat edin, ihlasa ulaştığınız zaman iç dünyanız tamamen nur olmuştur. Salaha ulaştığınız zaman dış dünyanız nur olmuştur. Başınızın üzerinde de daire şeklinde bir salah nuru oluşmuştur. Şimdi Yunus'u hatırlayın. Ne diyor Yunus? Belki bizim Yunus da bir gün söylemeye başlar bunları. Ne diyor? İçim dışım pür nur oldu diyor. Hem içi nur olmuş, nefsinin kalbi %100 nur olmuş, hem de dışı, başının üzerinde de kocaman bir nur oluşmuş. Yunus salaha ulaştı mı? Ulaştığı kesin. Çünkü diyor ki ben ne dersem o da tutar diyor. Bir insanın Allah Teala ile bu kadar sıkı ilişkiye girilmesi ancak salah makamının muhtevası içindedir. Hatta salahın da Eylül noktalarından ikincisini ifade eder bu. Bir insanın Allah'a söylediği her şeyi Allah Teala'nın kabul etmesi hali herkesin ulaşamayacağı bir noktadır. Ama Yunus'un buraya ulaştığı kesin. O ne derse ben yaparım, ben ne dersem o dost tutar diyor. Demek ki öyle bir ilişkileri var ki, öyle bir içli dışlı olmuşlar ki Allah Teala'yla. Zaten Yunus Allah Teala'nın kölesi, ben diyor onun kölesiyim. Yani Allah Teala ne emrederse Yunus'un onu yapmaması tabii düşünülemez. Ama Allah'ın sizin dediklerinizi anında yapması diye bir olay söz konusu değil. Siz talep ettiğiniz şeyin olgunluk seviyesinde değilseniz Allah Teala size evvela o olgunluk seviyesine çıkaracaktır. Ondan sonra talep ettiğinizi gerçekleştirecektir. Eğer o olgunluk seviyesindeyseniz o zaman onu hemen verir. İşte salah makamının en üst boyutuna doğru yaklaştığınız zaman öyle bir olgunluk seviyesine ulaşırsınız ki neyi talep ederseniz zaten ona layıksınızdır. Allah-u Teala anında verir. Bakınız, Allah-u Teala ihmal etmez, imhal eder. Yani süreyi uzatır. Diyelim ki henüz sahip olmadığınız salah makamının bir yetkisini Allah-u Teala'dan istediniz. Allah-u Teala onu size verecektir. Eğer siz onun bedelini ödemeye hazırsanız, yani hayatınızı size Allah'ın ihsan ettiği, aslında Allah'a olan sizin de sizin zannettiğiniz her şeyi o hedefe ulaşmak için harcamaya hazırsanız, bunun gereklerini, elinizdeki her şeyi Allah için harcayarak gerçekleştirirseniz adım adım o istediğiniz hedefe yaklaşacaksınız ve bir gün 12'den vuracaksınız. Bir gün o hedefin sahibi olacaksınız. Ne zaman onun bedelini bütünüyle ödeyebilirseniz. İşte bu seviye farklılığını bir anda gidermek mümkün değildir. Mesela bir kişi düşünün, fizik vücudunu Allah Teala'ya daha yeni teslim etmiş ama salahta olmak istiyor. Ne olması lazım? Evvela ulul elbap olacak. Daimi zikrin sahibi. Ondan sonra muhlis olacak. Nefsindeki bütün afetler yok olacak. Ondan sonra tövbe-i nasuha davet edilecek ve salah makamının sahibi olacak. Salah makamının da 7 tane makamı var kendi içerisinde. O 7 tane faslın 6.sında ulaşabileceği bir şey istemiş Allah-u Teala'dan, hedef istemiş. O hedefe ulaştırmak için Allah-u Teala bunların hepsini ona mutlaka sağlayacaktır. Şartı ne? Kişi Allah'ın kendisine o hedefe ulaşmak için ihsan ettiği her şeyi o hedefe ulaşmak için kullanmanın standardı içine girmek mecburiyetinde. Mutlaka kullanmayı şiar edilmiş olacak kendisine. Kalbiyle ve bütün vücuduyla bunu yapmak isteyecek ve Allah-u Teala her halinden bunu görecek. İşte bu kişi mutlaka o makamın sahibi olacaktır. Ne zaman? Adım adım oraya ulaşacaktır. Önce ulûl-i erbab olacaktır. Sonra ihlas makamının sahibi olacaktır. Sonra salah makamının sahibi olacaktır. Salah makamında da 6. makama kadar çıkacaktır. Adım adım çıkacaktır. Bütün o makamları ona çıkartan Allah-u Teala'dır. İşte iradenin bağlanması, iradenin refi ve tasarruf. Tasarruf her devirde bir kişiye Allah-u Teala'nın ihsanıdır. Onun bir altındaki makam iradenin ref edilmesidir. İradenin bağlanmasından sonraki son makam. İşte orada bütün insanlar Allah-u Teala'ya çok yakın bir ilişkinin içine girerler. Böyle bir ilişki bütün insanlar için geçerlidir. Ve bu muhteşem hedefe bir insanın ulaşabilmesi bütün boyutlarıyla o kişinin Allah yolunda saadeti yaşaması anlamına gelir. Mutluluğunuz bilin ki kalbinizin, nefsinizin kalbinizin durumuyla %100 orantılıdır. Nefsinizin kalbinde ne kadar nur birikimi sağlayabilirseniz o kadar mutlusunuz. %50 nur birikimi sağladınız, yarı yarıya mutlusunuz. %90 nur birikimi sağladınız, %90 mutlusunuz. %100 nur birikimi sağladınız, %100 mutlusunuz. Biliyorsunuz ki mutluluk, iç dünyanızda mutluluk, dış dünyanızda mutluluk, Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk diye üç ayrı cephede oluşması lazım gelen bir vetiredir. Madde bir. Sonsuz bir vetiredir. Bitmesi mümkün olmayan kesintisiz bir vetiredir. Madde iki. İşte hepiniz için söz konusu olan şey bu saadeti yaşamaktır. Hepiniz Allah'ın bu mutluluğu yolunda lazım gelen bedeli ödemeye hazırsanız o hedef sizi bekliyor. Allah-u Teala'nın unutmayın hepiniz için sözü var. Diyor ki ucibu davet et da'i iza de'ani. Beni davet ettikleri zaman dua edenin davetine mutlaka icabet ederim. Allah-u Teala'nın beni davet ettikleri zaman dediği zamanı ben tayin ederim demek. O tayin eder. Liyakatinizle dikkat edin kanuna. Liyakatinizle Allah'ın mükafatı daima birbirine eşittir. Öyleyse mevcut olduğunuz, sahip olduğunuz liyakat seviyesinin ötesinde bir mükafat istediniz. Liyakatiniz bu, mükafatınız bu. Allah Teala liyakatinizi o mükafatın seviyesine yükseltecektir. Ulaştığınız anda mükafatı hemen teslim edecektir. Buradan, bulunduğunuz noktadan o mükafatın seviyesine ulaşabilmeniz için sizin iştiyakinizin var olması lazım. Başkalarından farklı, normal bir insandan, alelade bir insandan farklı bir yapının, Allah'a hizmet açısından başkalarından farklı bir yapının sahibi olmak mecburiyetindesiniz. Bu size kimi hatırlatmalı? İmam-ı Şafii Hazretleri'ni hatırlatmalı. Ne diyordu? Ben zaten kendim zekatım. Öyleyse ne demek bu zekat ne? Sizin kazandıklarınızdan %5'i, 2 tane %2,5'u, 2 tane 40'ta 1'i size helal değil. Onları vermek mecburiyetindesiniz. Mutlaka vereceksiniz. Vermediniz, Allah-u Teala kat kat sizden onları alır. İster verin, ister vermeyin. Vereyim. Vermediğiniz zaman sizden nasıl bunların Allah-u Teala tarafından alındığını, başka insanlar vesile edilerek alındığını kendiniz yaşayın. Beklemediğiniz sebeplerle nerelerde neler kaybediyorsunuz birer birer görün. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. O ilişkilerde her şey size bağlıdır. Bütün sonuçları vücuda getiren başkaları değildir, sizsiniz. Bir insanın size kötü davranmasının arkasında sizin belki başka birisine yaptığınız kötü bir davranış, yanlış bir davranış yapmaktadır. Her fatura ödenir. Dışınızdaki insanlardan aya yaptığınız bir kötülüğün karşılığını B'den geriye alırsınız ama mutlaka alırsınız. Eşitlik hiç bozulmaz. Öyleyse böyle bir dizayn içerisinde mutlu olmak mı istiyorsunuz? Tek bir yolu var. Bir tek yolu var. Siz başkalarına daima onların huzuruna huzur katacak olan bir davranış biçimi uyguladığınız sürece çevrenizdeki insanlardan da size aynı şeyler geri dönecektir. Dikkat edin, Allah'ın kanunu başkasına verebildiğiniz mutluluk kadar mutlu olmaktır. Öyleyse eğer siz başka insanlara huzursuzluk veriyorsanız, sıkıntı veriyorsanız, ne bekliyorsunuz başka insanlardan? Belki sizin huzursuzluk verdiğiniz, sıkıntı verdiğiniz insandan değil. Ama başkalarından otomatik olarak Allah'ın kanunu hükmünü yürütecektir. Size başkalarına yaptığınız kötülükler aynen geri dönecektir. Men dakka dukka. İşte böyle söylüyor Allah-u Teala. Men dakka dukka. Türkçesi mi? Çalma kapını. Çalarlar kapını. Çalma kapımı, çalarlar kapını. Ne demek bu? Yani kime ne kadar kötülük edersen arkadaş, onun bedelini geriye alırsın. Bunun karşılığı da var tabii. Kime ne kadar iyilik edersen, onun bedelini geriye alırsın. Birinde insanlara yaptığınız kötülüğün karşılığını kötülük olarak alıyorsunuz. İkincisinde insanlara yaptığınız hayrın karşılığını gene hayır olarak alıyorsunuz. Güzellikler güzelliklerle, çirkinlikler çirkinliklerle ödemiş. Böylece gördüğümüz odur ki Allah-u Teala'nın indinde kanunlar var. Elbette insanlar başlangıçta bu kanunları bilmedikleri için hep huzursuzluk çekerler. Bir takım insanlar zannederler ki ben enerjik olursam, güçlü olursam, insanları kuvvetimle ezerim ve de kendime bir dünya yaratırım ki ben bu dünyada mutlu olurum. İşte en çok mutsuz olan bu zavallılardır. Çünkü başkalarına yaptıkları her zorbalığın bedelini başka insanlardan ve başka şekillerde Allah-u Teala onlara aynen iade eder. En mutsuz olan bu insanlardır ki her an bir düşmanın tehlikesinden tedirgindirler. Her an düşmancı bir davranış beklerler. Neden? Teyakkuzdadırlar. Her an bir saldırıya uğrayacakları korkusundadırlar. Neden? Çünkü kendileri başkalarına devamlı kötülük etmektedir. İç dünyalara onlara onun karşılığının mutlaka geleceğini, kendilerine de aynı kötülüklerin ulaşacağını söylemektedir. Bu tedirgin dünyada bu insanların hayatları bir zehirdir. Bir insan düşünün hayatı her gün başkalarına bir şeyler yapabilir miyim diye, bir kötülük yapabilir miyim diye geçiyor. Bu insanın bütün hayatı zehirdir. Her an acaba benim yaptığım kötülüğün karşısında kim bana başka bir kötülüğü getirecek diye huzursuzluk içinde insanların intikam almasının kaçınılmaz olduğunu bilmenin sıkıntısı içerisinde bu insanlar yaşarlar. Niçin? O başkalarının kapısını çalmış. Mutlaka onun da kapısını çalacaklar. Allah Teala'nın bir sözü var. Su tesisi su yolunda kırılır. Hani okuyorsunuz gazetelerde. Falanca kabadayı öldürüldü. Neden? Kim bilir kaç kişiyi öldürmüş. Bir gün onun da sonucu bu. Öldürülecek. Yaptıklarının bedelini bu dünya üzerinde de ödemek mecburiyetinde insanoğlu. Öyleyse mutlu olmanın yolu var mı? Elbette var. Siz etrafınızdaki insanlara mutluluk verecek davranışlarda bulunuyorsanız onlardan da size mutlaka sizi mutlu edecek davranışlar geri dönecektir. İşte bir insanın salah makamında sonsuz mutluluğa sahip olmasının sebebi budur. Bu insanlar sadece başkalarının mutluluğu için yaşarlar. Ve şu kanunu en iyi bilenlerdir. Başkalarına mutluluktan yana ne verebiliyorsanız toplumdan onu mutlaka alırsınız. Neden hep mutludurlar? Hep başkalarına bir şeyler verdikleri için. Hep o güzellikleri, Allah'ın kendilerine verdiği güzellikleri başkalarıyla paylaştıkları için. Hep vermenin almaktan daha mukaddes olduğunu bildikleri için. Ve Allah Teala onlara öyle şeyler yaşatır ki onlar başkalarını mutlu etmenin mükafatını Allah'ın kendilerine ihsan ettiği sonsuz mutluluk denizinde hep yaşamaya devam edenlerdir. Kanunu öğrenmişler ve tatbik etmişlerdir. Kanun nedir? Başkalarına verebileceğiniz mutluluk kadar mutlusunuz. Her zaman diyorum ki sizlere dikkat edin üç rakamına. Bir, sizsiniz. İki, başkaları. Üç, Allah. Başka bir şey yok. Siz bir numarasınız. Başkaları, bütün sizden başka olan her şey numara iki ve onları hepinizi yaratan Allah numara üç. İlişkiler sizinle başkaları arasında sonucu tayin eden Allah. Başkalarına kötü şeyler veriyorsunuz. Onları huzursuz ediyorsunuz. Başkalarına size kötü şeyler dönecek, siz de huzursuz olacaksınız. Başkalarını mutlu etmek için kendinizi seferber etmişsiniz. Onlardan size geri dönen şey de mutluluktur. Her yerde sevilirsiniz. Siz başkalarını severseniz her yerde sevilirsiniz. Siz başkalarından nefret ediyorsunuz, başkalarına kötü davranıyorsunuz ve ondan sonra da onların size iyi davranmasını bekliyorsunuz. Bunun adı kurt masalı. Hani şu attan tekmeyi yiyen kurt gibi her zaman düşmanlarınızın çiftelerini yemekle hayatınız geçer. Siz onlara ne kadar kötülük edersiniz, aynı kötülükler mutlaka toplumun bir başka kesiminden size geri döner. Ve eşitlik hiç bozulmaz. Sıfıra sıfır, elde var sıfır. Bütün davranışlarınızın sonucu bu. İşte bunun için Allah Teala bütün emirler Allah'a döner diyor. Allah'a da sıfırlanır, tekrar size geri dönür, döner. Ne kadar güzel bir dizaynı var Allah Teala'nın. Dikkat edin, kainatın merkezi sizsiniz. Hadi bir nebze size Merkez Efendi'den bahsedeyim. Sümbül Efendi bir gün talebelerin arasında bir gencin geldiğini görüyor. Bakıyor, bir köşede durmuş suspus, şeyin arkasında saklanmış sütunu dinliyor. Ama daha evvel kaç defa Sümbül Efendi ona görünmüş rüyasında, gel bakalım demiş, gel bekliyorum seni. Ve diyor ki orada gidiyor, sütunun arkasındaki diyor. Şimdi diyor size ben bir şey anlatacağım diyor. Anlattığım şeyi diyor, hem siz anlayacaksınız diyor, hem diyor sütunun arkasındaki anlayacak diyor. Anlatıyor. Şimdi anlatacağımı diyor siz anlamayacaksınız, sütunun arkasındaki anlayacak diyor. Ve anlatıyor. Yüzü kıpkırmızı bir halde, şimdi diyor çık ortaya, sonradan Merkez Efendi adını alacak olan daha çaylak talebe, ne deniyor onlara? İşte daha yeni girenlere bir isim verilir. Eskiden o isim verilmiş, şimdi hatırlayamıyorum ne isim verildiğini. Belki hatırlarım. Çıkıyor. Ve ihvanın arasına karışıyor. İhvan. Mutavide dikkat edin. İhvan, kardeşler demek. Bütün tarikatlarda bu isim kullanılır. İhvan, kardeşler demektir. Uhuvvet, aynı kökten gelir. Kardeşlik demektir. İşte Allah-u Teala'nın indinde bu Merkez Efendi adını alacak zat yıllar sonra bir imtihana tabi tutuluyor hocası tarafından. Bütün oradaki tarikat mensuplarına hocaları Sümbül Efendi diyor ki bugün diyor çıkacaksınız piyasaya. İstanbul sizi diyor. İstanbul kazan, siz kepçe, her tarafı dolaşacaksınız diyor. Bütün haksızlıkları yanlış davranışları diyor, kaydedeceksiniz, bana getireceksiniz. Bu kayıtları en iyi yapan diyor, benim postuma oturacak diyor, ben rahmetli olduğum zaman. Herkes neler yazmışlar, mahkemelere gitmişler, bütün haksızlıkları birer birer dile getirmişler. Bu haksızlık demişler, şu haksızlık demişler ve hepsi okumuş hocalarına birer birer. Bizim Merkez Efendi'de tıs yok. Hiçbir şey söyleyemiyor hocası ben. Hocası diyor, sen diyor bir şey söylemiyor musun? Efendim diyor, ben bütün İstanbul'u dolaştım diyor. Ama size getirebileceğim özellikle diyor, hiçbir şey bulamadım diyor. Her şey diyor merkezinde diyor. Ne demek istemiş? Şimdi Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerine bakıyoruz beraberce. Ne diyor? Birinci mısra, hak şerleri hayr eyler. İkinci mısra, zannetme ki gayr eyler. Üçüncü mısra, görelim Mevla neyler. Dördüncü mısra, neylerse güzel eyler. Ne demek istiyor acaba? Şerler var ki Allah Teala hak şerleri hayr eyler diyor. Ama sonuç, sonuç hep hayır. İşte hak şerleri hayır eyler diyen Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri iki ayrı görüşü temsil ediyor bu sözleriyle. Bir insan bize bir kötülük yapıyor. Nasıl değerlendiriyoruz? Bu bir şerdir diyoruz. Neden? Çünkü üzüldük. Bize göre hayrı ve şerri birbirinden ayıran sistem bizi üzmesidir. Eğer bir olay bizi üzüyorsa bu şerdir. Bizi sevindirmesidir. Bir olay bizi sevindiriyorsa bu da hayırdır. Öyleyse hayrı ve şerri muhtevasını yerlerine oturttuğumuz zaman biz insanlara göre tarif edelim. Hayır, bizleri sevindiren şeyler olarak tarafımızdan ifade edilir. Şer, bizleri üzen şeyler. Külliyen yanlış. Allah Teala Bakara Suresi 216. ayet-i kerimesinde diyor ki, olaylar vardır, sizi üzer, siz onları şer zannedersiniz. Oysa ki onların bir kısmı hayırdır. Olaylar vardır, sizi sevindirir, siz onları hayır zannedersiniz. Halbuki onların bir kısmı şerdir. Ayet-i kerime şöyle bitiyor. Siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir. Ne demek istiyor Allah Teala? Şöyle demek istiyor. Kur'an-ı Kerim'i incelediğiniz zaman kesin bir olguyla karşılaşacaksınız. Sizin yüzden olaylar değil, size derecat kaybettiren olaylar şerdir. Sizi sevindiren olaylar değil, size derecat kazandıran olaylar hayırdır. Öyleyse bunun ışığı altında bakalım. Birinizin bir şeyini bir hırsız çalmış. Hırsız seviniyor çaldığı şeyle. Bir otomobil çalmış mesela. Sevinç içerisinde o otomobille gezeceğini düşünüyor veya satacak arabayı, para kazanacak diye düşünüyor oradan. Sevinçli hırsız. Halbuki hırsızlık yaptı. Allah'ın yasak ettiği bir fiil işledi. İslam'da olsa elinin kesilmesi lazım. Şer işlemiş adam. Ama seviniyor. Öyleyse olay var ki şerdir. Şer olduğu kesindir. Derecat kaybettiriyor. Ama hırsız seviniyor. Kişi seviniyor. Şimdi çalınan kişi için düşünelim, arabası çalınan kişi için. Ne oldu? Hırsız arabasını çaldı. Hırsız derecat kaybetti. Ama kul hakkı doğdu. Hırsızın kaybettiği bütün derecat hırsızdan alındı. Arabası çalınana verildi. Hırsız kimdir? Zalimdir. Zulmetmiştir. Arabanın sahibine. Arabanın sahibi kimdir? Mazlumdur. Kendisine zulmedilendir. Daima mazlumdan zalime bir akış vardır. Mazlumdan zalime bir akış vardır. Pozitif bir akış. Zalimden mazluma bir akış vardır. Negatif bir akış. Yani mazlumun negatif dereceleri, zalimin negatif dereceleri mazluma gelir, pozitif olarak. Ve de o zaman neye sevinmemiz lazım, neye üzülmemiz lazım, bu konuya biraz daha dikkat etmemiz lazım. İşte lazım olanları bir araya getirdiğimiz zaman bundan çıkan sonuç zannettiğimizin değil, Allah'ın yazdığının doğru olması. Bakınız ne diyor Allah Teala? Onlar kitabı bilmezler. Onlar emaniyeye tabi olurlar. Kendi yazdıkları kitaplara tabi olurlar. Onlar zanlarıyla hareket edenlerdir. Öyleyse Allah'ın hakikatleri var. O hakikatleri yanında insanların da zannı var. Hep bize bir şey söyledikleri zaman yeni duyduğumuz bir şey hayırdır inşallah deriz. Hakkımızda bir şey söyleyecektir, hayırdır inşallah deriz. Ama hayrı nasıl değerlendiririz? Bizi mutlu edecek olan şeyler. Hep insanlar evlenirler ve de hayır mıdır, şer midir diye bir kafa var. Kafalarında hep sual var. İşte hayırlıysa olsun. Hayırlıysa olsun sözünün arkasında yatan Allah'ın hakikatini biliyor musunuz? Hayrın oluşması sizin üzülmenize bağlıdır. Ne zaman başka birisi sizi zulmederse o sizin için bir hayırdır. Ne zaman başka birisi size bir kötülük ederse o sizin için bir hayırdır. Derecat kazanırsınız. Ne zaman siz başkasına bir iyilikte bulunursanız o sizin için bir hayırdır. Öyleyse görüyorsunuz ki hep sizin fedakarlıklarınızla alakalı konular sizin için hayırdır. Öyleyse işte kızımız evlendi falancayla, acaba bir hayır mıdır, bir şer midir? Anlamı ne? Yani benim kızım nefsinin istikametinde mutlu olsun, ben ona hayır telakki ederim. Eğer eşi ona zulmediyorsa bundan daha büyük şer olamaz o anne baba için. Ama aslında zulme uğrayan kişi zulme uğradığı için hayır kazanmaktadır. Öyleyse hayrı ve şerri onun ait olduğu istikamette yerine oturttuğunuz zaman hayır ve şer hakkında ne kadar zanla hareket ettiniz, sonucuna ulaşıyoruz. Şimdi İbrahim Hakkı Hazretlerine gelelim. Ne diyordu? Hak şerleri hayır eyler. Ne yaptı? Hırsız bir şeyinizi çaldı. Üzüldünüz, bu bir şerdir dediniz. Ama aslında ondan derecat kazandınız. Öyleyse sizin şer zannettiğiniz şeyi, olayı, ki olay aynı olaydır, olay değişmiyor. Sadece görüş değişik. Allah Teala hayra çevirmiş oluyor. Şerri hayra çevirmiş oluyor. Zannetme ki gayreyler diyor. Ne kadar üzülürseniz üzünün, arkasında hayır yatar. Sonra görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler. Bu ne demek? Başka bir insan sizden sadece iki tür davranışta bulunabilir. Eğer bir olay başka birisi tarafından gerçekleştirilmişse ve size bir tesir icra etmişse bunun adına Kur'an-ı Kerim kader diyor. Eğer bir olayı siz vücuda getirmişseniz bunun adına da kaza diyor Kur'an-ı Kerim. Şimdi başka birisi bir olay vücuda getiriyor, size tesir ediyor. İki sonuç var. Size bir zarar verebilir, birinci alternatif. Size bir fayda sağlar, fayda verebilir olay, ikinci alternatif. Zarar verdiği takdirde üzülürsünüz. Olayı şer olarak değerlendirirsiniz. Oysa ki zarar verdiği zaman o sadece sizin için bir hayırdır. Öyleyse önemli olan şu yaşadığınız dünya hayatındaki sonuçlar mı? Yoksa sonsuz hayatınız için gerekli olan sonuçlar mı? Buna siz karar vereceksiniz. Bu dünya hayatı mı değerli? 100 sene yaşayın, isterseniz 200 sene yaşayın. Yoksa 200 trilyon sene, belki de ondan çok daha uzun, sonsuza kadar yaşayacağınız cennet hayatı mı değerli? Unutmayın. Sizi cennete götürecek olan şey kazandığınız derecelerdir. Cehenneme götürecek olan şey kaybettiğiniz derecelerdir. Öyleyse burada hayrı ve şerri yerliğine oturalım. Güzelliği ve çirkinliği burada yerliğine oturalım. Eğer güzellik ve çirkinlik dediğinden müesseseler şu dünyaya göre tayin edecekse o sizin nefsinizin ölçüsü. Cennete göre tayin edecektir bu sizin ruhunuzun ölçüsü. Ruhunuz yalnız güzellikleri temsil eden müessesedir, nefsiniz. Yalnız çirkinlikleri temsil eden müessesedir. Birisi Allah'a dönüktür, birisi şeytana dönüktür. Öyleyse Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerine bakalım. Görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler. İşte burada iki tane bakış karşılaşıyor ve çapraşık bir hal alıyor. Birinci bakış, ben diyor güzelliği bu dünya için isterim. Bana göre güzellik bu dünyada istediğim gibi yaşamaktır. Yaşadı, nefsinin istikametinde Allah yetek etti, her şeyi yaptı. Güzel bir şey yaptığını zannediyor. Halbuki her şeyle, yaptığı her davranışla değer kaybetti kişi. Güzellik telakkisi, kaybettiği değerlerle değerlendirdiğiniz zaman bir çirkinliğe dönüşüyor. Şer olaylar işlemiş oluyor kişi. O zaman Allah-u Teala'nın güzelliğine dikkatle bakın. Eğer siz hayır işliyorsanız, derecat kazanıcı davranışlarda bulunuyorsanız, işte o hayırdır, o güzelliktir. Eğer derecat kaybeden sonuçlara ulaşıyorsunuz, işte o şerdir, o güzelliği çirkin hale getirmektir. Öyleyse ayrı ayrı açılardan meseleye baktığımız zaman farklı sonuçlarla karşılaşıyoruz. Olay aynı olay. Hırsızın arabayı çalması şerdir. Ona sevinç verse de. Arabasının çalınması kişinin hayırdır. Ona üzüntü verse de. Arabası çalınan kişinin arabasının çalışması bir güzelliktir. Ona üzülse de. Arabayı çalan adamın araba çalması bir çirkinliktir. Ona sevinç verse de. Öyleyse güzelliği ve çirkinliği Allah'a göre değerlendirmek mecburiyetindesiniz. Ya da şöyle söyleyelim. Hangi olayı şeytanın istikametinde gerçekleştirmişseniz bu bir çirkinliktir. Hangi olayı Allah'ın istikametinde gerçekleştirmişseniz bu bir güzelliktir. Öyleyse Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerine dikkat edin. Görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler. Allah güzel eyler. Eğer bir olay Allah'ın istediği istikametteyse Allah'ın yardımıyla gerçekleşir. Şeytanın istediği istikametteyse şeytanın yardımıyla gerçekleşir. Öyleyse Allah neylerse güzel eyler deyince dört dörtlük olarak her şeyi yerlerine oturtmuş oluyor Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri. Ve asırlardan beri bu söylediğim dört mısra Allah'ın bütün evliyası tarafından söylenmektedir. Hak şerleri hayr eyler, zannetmek ilk hayr eyler, görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler. Ne yapmış Merkez Efendi? Efendim demiş, ben demiş her tarafı dolaştım. Size ulaştırabileceğim hiçbir şeye rastlayamadım. Her şey merkezinde demiş. Çünkü Allah-u Teala'nın hesapların anında ödendiğini göstermiş. Hırsız hırsızlığı yaptığı anda o kadar derecatı kaybediyor. Hırsızlığı yaptığı anda o derecat öbür tarafa veriliyor. Sıfıra sıfır, elde var sıfır. Anlıyor musunuz ne demek istediğimi? Hırsız hırsızlığı yaptığı anda diyelim hırsızlık 1000 derecelik bir hırsızlık. 1000 derece kaybediyor. Arabayı çaldı ama 1000 dereceyi kaybetti. Pozitifle, ona göre pozitifle negatif birbirini götürdü sıfır. Şimdi geriye dönüyoruz. Arabası çalan adam arabayı çaldırdı. Ölçülerine göre 1000 derecelik kaybı var. 1000 derece kazandı. Kayıpla kazanç birbirine eşit oldu. Gene sıfır. İki tarafta sıfır. Bu sıfırı negatife döndürmek elinde mi kişinin? Evet. Hırsızı yakalayıp da kısas tatbik ederse tekrar eski haline dönecek. Kazandığını tekrar kişi kaybedecek. Öyleyse pozitiflerle negatifler arasındaki dengeyi dünya malının dünya malıyla değerlendirilmesinde kazancın da kazanılan derecatın kaybedilen derecatla değerlendirilmesinde bir defa daha gözden geçireceksiniz. Bir adamın arabası çalındı, araba gitti. Araba hırsızda. Hırsızdan araba geri alınıp adama verildiği zaman ne olur? Sıfırı sıfır, elde var sıfır olur. Hırsızdan onun parası alınıp arabanın sahibine verildiği zaman, diyeti alınıp arabanın sahibine verildiği zaman sıfıra sıfır, elde var sıfır olur. Ama bu Allah'ın koyduğu dengenin sıfırlanması anlamına gelmiyor. Çünkü arabası çalındığı anda adamın hırsızın arabası çalması, arabayı çalmasıyla beraber hırsızdan arabanın değerine eşit bir derecat alınır ve arabanın sahibine iade edilir. Bu fizik bir malla kazanılan derecenin sıfırlanmasıdır. Eğer arabayı bulurlarsa, adam geriye alırsa, o zaman kazandığı derecatın tekrar iadesi söz konusu olacaktır. Öyleyse yeni bir sıfıra sıfır olayıyla karşı karşıyasınız. Ama bu seferki sadece dereceler arasında, kazanılan ve kaybedilen derecat arasında. İşte Allah-u Teala kazandığınız bir dereceyi tekrar kaybetmemeniz için Allah'ın evliyasına bir şart koşmuş. Kısas sizin için hayırlı değildir diyor. Ne demek istiyorum? Eğer size birisi bir tokat attığı zaman onun kaybettiği derecat 100 derecat ise siz o 100 derecatı kazanırsınız. Tokatı yemişsinizdir ama karşında 100 derecat kazanmışsınızdır. Şimdi ne oldu? Tokatı atan 100 derecat kaybetti. Onun defterine negatif yazıldı. Şerhanesine yazıldı. Ama sizin defterinizin pozitif tarafına yazıldı. Hayırhanesine yazıldı. Ne oldu? Tokatı yiyen taraf 100 derecelik bir kazancın sahibi. Sonra eğer mahkemeye müracaat ettiyse kişi, kadı efendi de kısas hükmettiyse, bu kişi karşı tarafın suratına tokatı yiyen bir tokat attığı zaman kazandığı 100 derece tekrar sahibine iade edilecektir. Yani kazandığı 100 dereceyi kaybedecektir. Sıfırlık, sıfır sonucuna ulaşmak, eşitlik temin edilecektir. Ama ondan evvelki noktada derece açısından tokat yiyen kişi kazançlıdır. İşte Allah-u Teala'nın evliyasına Allah-u Teala'nın emri affedin hükmüdür. Nefsine hakim olamayan kişi, Allah'ın evliyası olamamış olan kişi, yolda da olsa nefsinde hala afetler vardır. Tokatı yediği zaman mutlaka tokat atmak ister. Allah-u Teala buna müsaade eder. Kısas hükmünün gereği olarak. Ama kişi kazandığı 100 derecatı tekrar iade eder ve sıfıra ulaşır. Ama eğer kişi evliya mertebesine ulaşmışsa onun görevi affetmektir. Kazanır ve kazandığını mağdur eder. Ya daimi zikre ulaşmış olan bir kişi söz konusuysa onlar kötülüğe mukabele edenlerdir. Nasıl? İyilikle mukabele edenlerdir. İşte burada kazanç iki katına çıkar. Niçin? Kişi başka birisine bir tokat yedi, 100 derece at kazandı. Onu kısasla geriye alsaydı, o da ona bir tokat atsaydı 100 derece kaybedecekti. Öyle yapmıyor. Ona bir iyilikte bulunuyor. Kendisine kötülük eden kişiye bir iyilikte bulunuyor. O iyiliğin de 100 derece at ettiğini düşünelim. Ne oldu? 200 derece kazancı var. Üç ayrı kişi, üç ayrı davranış biçimi. Dikkat edin, Allah'ın indinde kıymetli olan sizin bu dünyada mal kazanmanız değildir. Derecat kazanmanızdır. O kazandığınız derecelerle Allah'ın indinde kıymetli olursunuz. Ne oldu? Başkasının kadrini ulamış olan kişi bu kadir sebebiyle, kendisine yapılan zulüm sebebiyle derecat kazandı. Onu affetti. Kazandığı derecatı kaybetmemiş oldu. Ona bir iyilik yaptı. Bir defa daha aynı dereceyi kazandı. Eğer iyiliğin derecesi de ona eşitse, daha fazlaysa daha fazlasını da kazandı. Öyleyse Allah'ın muradı nedir? Allah'ın muradı sizin şu dünyadaki 100 senelik hayatınızda biraz üzülmemeniz değildir. Azıcık üzülmenizde fayda görür. Allah'ın güzelliklerini öğrenebilirsiniz diye. Ama kazancınızın hep sizi kurtaracak olan manevi değerlerdeki artış olması Allah'ın temel hedefidir. Öyleyse insanların felsefeleriyle Allah'ın Kur'an'daki öğretileri hiçbir devrede birbirine eşit olmamıştır. İnsanlar hep şu çok güvendikleri akıllarıyla hareket ederler. öyle kardeşlerimiz var ki babaları onların tasavvufa girmeleri sebebiyle çok üzüntü duymuştur. Başkalarının oğullarına bak diyor mesela bir tanesi. Vurduğunu koparıyor çocuk diyor. Tuttuğunu koparıyor diyor. Dünyanın parasını kazanıyor. Peki o paraların bir kısmının haram olduğunu kabul ediyor musunuz? Evet diyor, bir kısmı haram. Biliyorum ama diyor, ama diyor kazanıyor. Şimdi orada durun bakalım. Eğer bir insan kazanıyorsa, bu kazandığının bir kısmı haramsa, orada durun. Onun o kişiye hiçbir hayrı olmaz. Sadece kaybettirir. İşte nefsinizde hırsla dövülen bir mevsize var ki, o hırs sizi helal veya haram kazancın daha üst noktasına götürmek için mütemadiyen didikler. Götürmek isteyerek daha çok kazanmanızdır. Ama haram, ama helal. İşte burada çok dikkat etmeniz lazım. Haram ve helal mefhumlarına çok dikkat etmeniz lazım. Yalnız helalden hareket etmek mecburiyetindesiniz. Şimdi ona diyoruz ki, bak senin oğlun falanca okuldan mezun. Ama şu anda onun bulduğu iş, üniversiteden mezun olanların çok daha fazla para kazandığı bir iş. Öyleyse o insanların kazançlarıyla onun kazancına dikkatle bak. Sen onun babasının aynı mesleği icra ediyorsunuz. Onun kadar para kazanabiliyor musun? Hayır diyor babası, kazanamıyorum. E o zaman şikayetin ne kalıyor geriye? Eğer Allah'ın yoluna girmekten şikayet ettiği oğlu aynı meslekte olan babasından daha fazla para kazanıyorsa, daha o yaşta ve babası onun başkaları gibi vur adamın ensesine av ağzındaki lokmayı tarzında bir insan değilse, babasından üzüntü duyuyorsa, sadece babasının yanlış bir düşüncenin, zanna dayalı bir düşüncenin eseri olduğu sonucuna ulaşıyoruz. Öyleyse bütün güzellikler sizler için. Mutluluk mu istiyorsunuz? Mutluluk Allah'ın yolunda sizin zanlarınızın ulaştığı noktaları yaşamak değildir. Allah'ın sizi yönelttiği hedeflere ulaşmanızdır. Bu hedefler zanlarla belirlenemez ve ayarlanamaz. O hedefler Allah'ın gösterdiği hedeflerdir. Anlayamazsınız başlangıçta ne olduğunu. Ama bu yolun içinde yaşadıkça mutluluğu tanımlayacaksınız. Ve göreceksiniz ki sizin içinde mutluluk vardır. Öyleyse hepinizin Allah'ın sizi ulaştırmak istediği cennet mutluluğuna ve dünya mutluluğuna ulaşmanızı dileyerek bu sohbetimizi inşallah burada noktalamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Dualarımızla El-Fatiha ve As-Salavat. Allah Teala sizin bir aynanızdır. Siz Allah'ı zikrederseniz Allah da kendinin işini yapar, size onun karşılığını öder. Zikir boyunca devamlı derecat kazanırsınız. Ve kiramen katibin melekleri böylece sizin kazandığınız derecelerin devamlı kaydını yaparlar. İşte Allah-u Teala'nın melekleri vasıtasıyla sizi zikretmesidir bu. Sizin hayat filminize kazandığınız derecelerin yazılması, kıyamet günü o filme baktığınız zaman bunu hatırlamanızı temin içindir. Allah-u Teala'nın zikri sizin için asıldır. Zikriniz Allah-u Teala'nın katında en önemli işlemdir. Onun için Allah-u Teala daimi zikri üzerinize farz kılmış. Ve ancak zikirdir ki sizi Allah katındaki en yüksek dereceye ulaştırabilir. Daimi zikrin sahipleri
1: Allah'ın katında 5., 6. ve 7. takvalara ulaşabilirler. Ahsen takvaya, azim takvaya ve bir hakkın takvaya. Buralara sizi ulaştırması, Allah-u Teala'nın sizi zikretmesinin anlamına gelir. Buralara ancak daimi zikir sahipleri ulaşabilirler. Siz Allah'ı zikrederseniz, Allah-u Teala da sizi zikreder. Yani size en büyük mükafatları verir. Zikir, bir taraftan Allah'ın isminin tekrarı, bir taraftan hatırlamaktır. Siz Allah'ı zikrettiğiniz zaman, Allah devamlı sizinle meşgul olur. Bu meşguliyeti boyunca da herkes de aynı anda meşgul olabilir. Bu meşguliyeti boyunca da Allah'ın en sevgililerinden biri olmak varsanızı hep Allah-u Teala korur. Siz Allah'ı zikrettiğiniz zaman Allah da sizi düşüneceği için, sizi hatırlayacağı için Allah-u Teala'nın da sizi zikretmesi söz konusu olur. Siz Allah'ın adınızı zikrediyorsunuz diye, Allah Allah diyorsunuz diye Allah sizin adınızı zikretmez. Ama Allah-u Teala sizi, siz onu zikrettiğiniz zaman hatırlar. Sizi en güzel hediyeleri sunmak için devreye almanın hazırlıklarını yapar. Ve zikriniz arttıkça mükafatları birer birer size verir. Allah razı olsun.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Ve as-salavat. Allah'a emanet olun. Elhamdülillah.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kimdir Allah'ın evliyası? Evliyaullah kimdir? Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de evliyalanların takva sahibi olduklarını söylüyor. Amin olduklarını söylüyor. Onları cennette ve dünyada da güzel olduğunu söylüyor. Öyleyse bu açıdan meseleye baktığımız zaman Allah-u Teala'nın izniyle bir sonuç görüyoruz. İşte bütün dizayn bu standartlar altında cereyan ediyor. Kim Allah-u Teala'nın evliyası olur? Bu basamaklar açısından meseleye baktığımız zaman 22. basamağı ifade ediyor. Yani 21. basamaktan sonraki 1. evliyalık makamını, fena makamını. Öyleyse başkalarıyla arasında ne fark var evliyanın? İşte bu evliyalara sövenler, evliyalara küfür edenler, bu 28 tane basamağın ancak ikincisinde bulunabilirler. Hiçbir zaman üçüncü basamağa çıkmaları söz konusu değildir. Oysa ki evliya adını verdiğimiz kişiler 22. basamağa ulaşmışlardır. Allah-u Teala'nın kolaylaştırma stratejisi en büyük kolaylığı sağlar bir şekilde tecelli etmiş. Allah-u Teala diyor ki kim bize ulaşmayı dilerse biz onları mutlaka kendimize ulaştırırız. Kimi de diyor kendimize ulaştırmışsak mutlaka onları cennetimize alırız. İşte evliyalar onlardır ki bütün evliyalar cennete ehlidir. Tağut da onlardır ki hepsi küfür ehlidir. Hepsinin gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. Şimdi 28 basamağın birincisinde ve ikincisinde bulunanlar ki herkes bulunur, hepsinin gideceği yer açık ve kesin bir şekilde cehennemdir. İşte bu Allah-u Teala'nın evliyalarına çatanlar da onlar sadece ikinci basamakta bulunabilirler. Birinci ve ikinci basamaklarda. Üçüncü basamağa çıkmaları hiçbir zaman mümkün değildir. Öyleyse ne demek istiyoruz? Basit. Birinci basamak Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde

Eğer bir olay derece kazanmamıza sebebiyet veriyorsa onun adı hayırdır. Salihattır. Hasenattır. Sevaptır. Hangi olayda derece kaybetmemize sebebiyet veriyorsa o şerdir, seyyiattır, günahtır. Öyleyse olayları herkes yaşar. Birinci basamak. Ve sıra gelir olayların değerlendirilmesine. Herkesin aklı var. Kendi aklının sınırları içinde herkes etrafında yaşadığı olayları değerlendirir. İşte problem buradan başlar. Olayların değerlendirilmesinin bizi bir yerlere götürmesi lazım. Allah Teala Deher suresinin, İnsan suresinin 3. ayet-i kerimesinde diyor ki, biz insanların hidayete nasıl ereceklerini gösterdik. Dileyen, yani hidayete ermeyi dileyen şükredenlerden olur. Yani hidayete erer ve şükredenlerden olur. Dilemeyenlerse onlar hidayete ermeyi dilemeyenlerdir. Onlar da kafirlerden olur diyor. Öyleyse hidayete eremeyen herkesin kafir olduğunu söylüyor Allah-u Teala. İşte konumuz o. Hidayete ermek veya ermemektir. Hidayete eren Allah'ın evliyasıdır. Eremeyen evliya olamamıştır. Ama eremeyenlerin hepsi cehenneme gidecek diye bir olgu yok. Çünkü daha evvelki kademelere ulaşıp da ölen birçok insan hayatları müsait olmadığı için Allah'ın emirlerini yerine getirebilecek kapasitede olmalarına rağmen Allah-u Teala onları öldürdüğü için onu başaramamışlardır. Bu sebeple Allah-u Teala onları mutlaka cennetine alacaktır. Öyleyse Allah-u Teala diyor ki Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için kolaylık diler. Peygamberden sahiplenmiş çocuğa diyor, güçleştirmeyiniz, kolaylaştırınız, nefret ettirmeyiniz, sevdiriniz. İşte Allah inanılmaz bir kolaylık getirmiş insanın cennete girmesi için. Allah'ın bir insanın cennete girmesini bir tek şarta bağladığını görüyoruz. Bir dilek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlak olarak Allah'ın cennetine ulaşır. Ulaşır mı? Allah Teala öyle söylüyor. Evvela tersine hareket edelim. Allah'a ulaşmayı dilemeyen ne olur diye bakalım. Allah'a ulaşmayı dilemeyen cehenneme girer. İşte Yunus Suresinin 7 ve 8. ayetleri. Allah Teala buyuruyor. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِنْ هَيَاتَ الشِّيَّا وَاسْمَيَنَّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ اَيَاتِنَا غَافِلُونَ Onlar ki bize mülaki olmayı, dünya hayatını yaşarken bize ulaşmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razı olmuşlardır. Dünya hayatıyla mutmain olmuşlardır. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Bir sonraki ayet-i kerime Yunus 8. Onların kazandıkları dereceler itibariyle gidecekleri yer cehennemdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanların gideceği yer cehennem. İşte bunun için ikinci basamak son derece önemli bir basamaktır. Bu basamakta olayları değerlendiririz. Değerlendiririz ve bir sonuca varmak mecburiyetindeyiz. İşte Allah'ın evliyasına tağut diyenler, Allah'ın evliyasına yedek ilahlar diyenler, Allah'ın evliyasına küfredenler, sövenler, evliya olmanın temel faktörü Allah'a ulaşmaktır ve onlar buna inanmıyorlar. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması diye bir şey

oluyorlar. Azrail Aleyhisselam gelir diyorlar, ruhumuzu alır, ölürüz. Aldığı ruhu da Allah'a götürür. Hiç kimsenin de ruhu Azrail Aleyhisselam tarafından alınmadan Allah'a ulaşmaz. Yani hiç kimsenin ruhu o kişi ölmeden Allah'a ulaşması mümkün değildir. Allah Teala ise evliya olmayı onların mümkün görmediği bu hususa bağlıyor. Kimin ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaşırsa o evliyadır diyor. İşte bu insanlar bu sebeple ikinci basamaktan öteye geçemezler. Nehir suresi, insan suresi 3. ayet-i kerimede diyordu. Biz insanlara hidayet yollarını, hidayete erme metotlarını, hidayete nasıl ayrılacaklarını söyledik, gösterdik. Hidayeti anlattık, öğrettik. Dileyen şükredenlerden olur ki bunlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Dileyen şükredenlerden olur. Bunlar da Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için küfrü dilemiş oluyorlar. Öyleyse dikkat edin. Hidayetin yolu Allah'a ulaşmaktır. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler onlar küfürde olanlardır. İmma şekura diyor Allah Teala, imma kefura diyor. Aslında biz Türkçe'ye dileyen şükredenler olur, dileyen küfredenlerden olur diyoruz ama bu yanlış bir ifade oluyor. Allah'ın gösterdiği yolu Allah'a ulaşmayı dileyenler şükredenlerden oluyor. Ama dilemeyenler küfredenlerden oluyor. Onun için bu Beyş Suresi'nin 3. ayet-i kerimesindeki olay dileyen ve dilemeyen şeklinde tecelli ediyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler kafir. Neden kafir? Zaten doğuştan itibaren herkes kafir. İnsanların kaderi iki ayrı açıdan değerleme sahiye tabi tutulmuş Allah Teala tarafından. Bir, kalplerine Allah'ın iman yazdıkları, yani nefslerinin kalbinde iman yazılanlar. İki, onların dışındakiler, doğuşlarından itibaren mürşitlerine ulaşıncaya kadar bütün insanlar, mürşitlerine ulaştıktan sonra fıska düşen bütün insanlar, hepsi küfürde, hepsinin kalplerinde küfür yazıyor. İşte kim üçüncü basamağa dolaşamazsa o kişi ikinci basamaktadır. Mürşidine de ulaşmayı dilememektedir. Allah'a ulaşmayı da dilememektedir. Ve ebediyen ikinci basamakta kalmaya mahkumdur. Üçüncü basamak mı? Üçüncü basamak kurtuluş basamağıdır. Kişiyi evliya yapmaz ama cennet sahibine mutlaka ulaştırır. Hadi sizinle beraber gidelim üçüncü basamağa bakalım. Üçüncü basamakta ne var ne yok. Üçüncü basamakta ikinci basamaktaki düşünce sisteminin mukayesenin karşılaştırmaların, değerlendirmelerin ışığında bir sonuca varmış olanlar bulunabilir. Üçüncü basamak Allah'a ulaşmayı dileyenlerin basamağıdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o ikinci basamakta kalmaya mahkumdur. Gideceği yerde cehennemdir. Allah'ın evliyasına kim tağut diyorsa, Allah'ın mürşidine kim tağut diyorsa, Mehdi Aleyhisselam'a Allah'ın Resulü'ne kim tağut diyorsa, işte o insanların hepsi, istisnasız olarak hepsi ikinci basamaktadır. Neden? Çünkü mürşide tağut diyor adam. Böyle bir insanın mürşide ulaşıp da önünde de çekip tövbe edebileceğine ihtimali verebilir misiniz? Allah'a insan ruhunun ölmeden ulaşması yoktur diyor. Böyle bir insanın ruhunu Allah'a ulaştıracağını düşünebilir misiniz? Evvela ruhun vücudundan ayrılabilmesi için mutlaka bir şeyle ulaşmak lazım. Bunların hepsi de kendilerini mümin saflarında görürler. Göğüslerini gere gere biz müminiz derler. O geldikleri göğüslerin içindeki kalpleri var ya, nefslerin kalbi, o kalbin içinde de küfür yazar. Ve
Bu zavallılar da kendilerini mümkünler etmekte devam ederler. Sayı ise üçüncü basamak, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Onlar buraya yükselebilirler. Önemli mi? Son derece önemli. Çünkü kim Allah'a ulaşmayı kalben dilerse, ki dilediği zaten kalbinde bu talebin oluşmasına bağlıdır. Neden öyledir? Çünkü Allah kalbinize bakar. Allah Teala o kişinin kalbinde Allah'a ulaşma talebinin var olduğunu veya yok olduğunu bilir. Maddedir. Allah'a ulaşma talebini görür. Maddeyim ki Allah'a ulaşma talebini işitir. Madde 3. Öyleyse Allah'ın gördüğü, işittiği ve bildiği bir vaka var ortada. Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte bugünün din adamları, daha evvel de söylediğimiz gibi insanları kurtuluşa ulaştıracak olan temel faktörleri Kur'an-ı Kerim'de farz olmasına rağmen yok etmişler. Bunlardan birincisi Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onların kalplerini, gizlerini işitiyor, biliyor ve görüyor. Gördüğü anda da rahim esmasıyla o kişinin üzerinde tecelliye başlıyor. Allah'ın rahim esması rahmet gönderme esması. Ve bu bir tecellidir. Allah Teala Yusuf Suresi'nin 53. ayet-i kerimesinde Hazreti Yusuf'a şöyle söylüyor. وَمَا اُبَرُّهُ نَفْسِي اِنَّ نَفْسَلُ اَمَارَةٍ لِسْرُوِي اِلَّا مَا رَحِمَا رَبِّينَ Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem, temizlemiş olamam, temize çıkartamam. Çünkü nefsim bana şerri emrediyor. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Öyleyse Allah'ın rahim esmasıyla tecellisi söz konusu. Kimlerde tecelli ediyor? Allah'a ulaşmayı dileyenlerde. Peki bu tecellinin o kişiyi Allah'ın tecelliye başladığı dördüncü basamağın ötesine taşıması söz konusu. Bundan sonraki bütün basamakları o kişiler Allah'ın yardımıyla çıkacaklardır. Ve burada Allah'ın yolunda kurtuluşa zaten böyle bir kişi Allah-u Teala kimin üzerinde rahim esmasıyla tecelliye başlamışsa o kişi zaten kurtulmuştur. Çünkü rahim esmasıyla tecelliye başladığı anda birkaç saniye içinde Allah-u Teala o kişinin üzerinde üç işlem birden gerçekleştirir. Bir, nefsinin kalbinde bulunan ekinliği alır. İki, kulaklarında bulunan vakayı alır. Üç, kalbindeki ekinliğin yerine ihbatı koyar ve o kişiyle irşat makamının arasında bulunan hicabı mestureyi, gizli perdeyi, mürşitten nefret etmeye götüren şeyi alır. Allah'ın mürşitlerine bu kadar diş bileyen bu insanlar mürşitleri sevdiklerinden mi böyle yapıyorlar? Hayır, onlardan nefret ediyorlar. İşte bu nefret edenlerin münafıklar olduğu, nefret edenlerin insan ruhunun Allah'a ulaşmasına inanmayanlar olduğu İsra Suresinin 45 ve 46. ayetlerinde yer alıyor. Allah Teala buyuruyor ki Habibim sen Kur'an'da Allah'ı anarak onlara Kur'an-ı Kerim ayetlerini okuduğun zaman, tilavet ettiğin zaman onlarla senin aranda hicab-ı mesturatlı bir perde vardır. Bu sebeple onlar senden nefret ederler. Onların kulaklarında vakra vardır. Kulakları senin söylediklerini duyar ama onların zihni işitmez. Duyduklarının manasına uğramaz. Onların kalplerinde ekinlet vardır. Söylediklerini hiçbir zaman fakir edemezler.
Sen sözlerini bitirdiğin zaman Habibim, onlar arkalarını dönerek nefretle oradan uzaklaşırlar. Hangi sebeple nefret ediyorlar? Hicabı mestur adlı bir perde var mürşitler aralarında. Bu perde sebebiyle onlar nefret ediyorlar irşat makamından. İşte Allah-u Teala irşat makamına onları ulaştırmaya söz verdiği için irşat makamına ulaştıracak onları. Ve bunun için ilk yapması lazım gelen şey ne? İrşad makamına karşı olan nefreti kaldırmak, nefretin yerine sevgiyi koymak. Bu sebeple o kişilerin irşad makamıyla aralarında bulunan hicab-ı mesul adlı perdeyi Allah-u Teala alıyor. Dördüncü basamakta Allah'ın rahim esmasıyla tecelli ettiği bu insanlarda, beşinci basamakta Allah'ın hekimiyeti aldığını, beşinci basamakta irşat makamıyla onların arasında bulunan hicab-ı mesuleyi aldığını, altıncı basamakta onların kulaklarındaki vakayı aldığını, yedinci basamakta ise kalplerindeki hekimiyeti aldığını ve yerine ihbat koyduğunu görüyoruz. Yani İdraki önleyen bir kompütür sistemi o kişinin nefsinin kalbinden alınıyor, yerine idraki sağlayan başka bir kompütür sistemi konuluyor. Öyleyse idrakin kalpteki idrak müessesesinin oluşması bu kişinin kalbindeki ikmetin alınmasıyla gerçekleşir. Böyle bir dizaynı Allah-u Teala en güzel standartlarda gerçekleştiriyor. Ve böylece kişi 7. basamağa ulaşıyor. Burada dikkat edilmesi lazım gelen bir şey var. Allah-u Teala bu insanları sırat-ı müstakime ulaştırmayı garanti ediyor. Sırat-ı müstakimin ne olduğunu tekrar açıklayalım. Nisa 175. Allah-u Teala diyor ki, kim Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Dikkat edin, Allah-u Teala insanların ruhlarını Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırdığını söylüyor. Bu sahtekarların hepsi insan ruhunun Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur. Sırat-ı müstakim doğru yoldur. Öyle insanları Allah'a götüren bir yol falan değildir diye sırat-ı müstakime 40 tane kılıf giydirmeye çalışıyorlar. Nitekim onlara ait olan yazıları, onların yaptıkları açıklamaları okursanız sayfalar dolusu sırat-ı müstakimin Allah'a ulaştıran yol olduğunu değil, sırat-ı müstakimin Allah'a ulaştıran yol olmadığını ispat etmeye çalışıyorlar. Allah Teala diyor, Allah onları kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Bunlar da kesin şekilde iddia ediyorlar ki sırat-ı müstakim insan ruhunu Allah'a ulaştıran yol değildir. Zaten insan ruhunun Allah'a ulaşması da söz konusu değildir hayattayken. Öldükten sonra ulaşır. Şimdi evliya kimdir? Evliyanın düşmanı kimdir? İşte buradan belli oluyor. Onlar Allah'ın ve evliyanın düşmanları. Bu konulardan haberdar olmayan insanlara Allah'ın evliyasını tağut yani şeytan olarak, insan ve cin şeytanları olarak, şeytanın dostları olarak lanse ediyorlar. Öyleyse yedinci basamağın bir işareti var. Allah-u Teala Hac suresinin 54. ayet-i kerimesinde onların kalplerindeki ekinliği aldığını, onların onun yerine ifat koyduğunu ve koymasının sebebi de onların irşat makamının söylediklerinin hakten eden sözler olduğundan kesin olarak emin olmadığını temin etmek için olduğunu söylüyor. Bir önemli konu daha, yine aynı ayette Hac özellikle Allah onları sırat-ı müstakime ulaştırmayı garanti ediyor. Öyleyse kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler,
Bu sebeple Allah'ın kulaklarındaki vakayı, kalplerindeki ekinleti, irşat makamıyla aralarında bulunan hicabın mestur altı perdeyi aldığı insanlar. Niçin alıyor perdeyi? Allah-u Teala o kişiyi mürşidine ulaştırsın diye. İşte 7. basamak burada tamamlanıyor. 22 basamağın 7.sindeyiz. Allah o kişiye söz vermiş. Onu mutlaka sıratı müstakime ulaştıracak. Allah onların kulaklarındaki vakayı almış, kalbindeki ekinleti almış. Yerine ifat koymuş ve onların irşat makamıyla aralarında bulunan hicab-ı mesulat terbiyeyi kaldırmış. Niçin? İrşat makamına duydukları nefreti kaldırsın da sevgiyi, muhabbeti koysun diye. İşte bundan sonrası mürşide ulaşmak. Bu adamlar tabiatıyla Allah'ın mürşidine ulaşmayı hiçbir zaman bilemeyenler. Hiç kimse mürşidine ulaşmadan evliya olamaz. Şimdiye kadar anlattığım bu 7 basamağı aşan birisi hiç ibadet yapamadan öldü. Allah'a ulaşmayı diledi. Allah'ın kalbindeki talebi gördü ve kişi öldü. Nereye gider? Allah-u Teala'nın mutlaka cennete gideceğini söylüyor. Mülk suresinin 8-9-10. Ayet kelimeleri gelince kulaklarında vakıa olan, kalbinde ikindet olan ve hicab-ı mestire olan kişinin cennete gitmesinin mümkün olmadığı ama bunlar olmayan kişilerin de mutlaka cennete olacağı Mülk 8-9-10'da Allah-u Teala tarafından anlatılmış. İşte Allah-u Teala neden bu kişiye sırat-ı müstakime ulaşma garantisi veriyor? Çünkü onu kendi zatına ulaştıracak. Onu mürşidine ulaştıracak. Mürşidine ulaşmaktan iki tane muradı var Allah-u Teala'nın. Bir, o kişiyi zararetten kurtaracak. İki, o kişiyi küfürden kurtaracak. Sekizinci basamakta Tegazi Suresinin 11. ayet kelimesine göre şunlar olur. Hemen yürümün billahi Allah-u Teala diyor yehdi kalbehu. Allah kim Allah'a amel olursa Allah'a ulaşmayı dileyen bir iman sahibi olursa o zaman onun kalbine Allah'ın ulaşması söz konusudur. Allah'ın sünnetine ulaşır. Ne olur ulaşırsa o kişinin kalbinin nur kapısını Allah kendisine çevirir. Çünkü nurlarını yukarıdan aşağı gönderecek. Bu kapının Allah'a çevrilmesi Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesini anlatıyor. Onlar kalpte Rahman'a koşu duyanlardır diyor Allah'a. Onların kalpleri Allah'a dönmüştür. Böylece kalpleri Allah'a dönük olan bu insanlar söz konusu. Kalpleri Allah'a dönük insanlar. Onuncu basamakta Allah o kişinin göğsünden kalbine Allah'ın nurlarının girmesi için bir yol açıyor. İşte Allah-u Teala'nın açtığı yol burada ortaya çıkıyor. Enam suresinin 125. ayet kelimesi فَمَنْ يُرِذُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ لَيَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ. Allah kimi kendi zatına ulaştıracaksa, hidayete erdirecekse onların göğsünü, teslimi açar diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah-u Teala onların göğsünü, insanların göğsünü, teslimi açıyor. Kimlerin? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onların. Göğsünü teslimi açması neyi ifade eder? Bunun neyi ifade ettiğini Zümer Suresinin 22. ayet-i kerimesinde görüyoruz. Sadece Allah'ın göğüslerini teslimi açtığı kişilerin kalbine Allah'ın nurunun ulaştığını söylüyor Allah-u Teala. Öyleyse 10. basamakta Allah kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açmış. Kişi burada zikir yapıyor. Allah'tan gelen rahmet ve fazl göğsüne geliyor. Göğsünden şifre yolu takip ederek kalbine ulaşıyor. Ama kişinin kalbi bütün insanlar gibi mühürlü ve içinde küfür yazıyor.
İşte böyle bir düzende kalbi mühürlü olan bu insanın Allah-u Teala'nın yolunda kendisine işini yapması söz konusu. Ve kişi zikir yapıyor. Allah'tan gelen rahmetle fal kalbine kadar ulaşıyor. Mühürlü kalpten içeri giremeyen rahmetle fazdan rahmet içeriye sızabiliyor. İşte bu sızıntı %1, daha sonra %2 kadar bir nur oluşturuyor kişinin nefsinin kalbinde. Bu nokta kişinin huşuya ulaşma noktasıdır. Burası 12. basamak. Allah-u Teala bu hususu Hadis Suresinin 16. ayetinde şöyle anlatıyor. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şeyle, nurla huşu oluşması zamanı gelmedi mi diyor. Huşuya ulaşan bu kişinin kalbinde Allah-u Teala'nın dizaynı söz konusu. Kişi huşuya ulaştığı zaman kalbinde %2 nur birikimi tamamlamıştır. Allah ona bir hak veriyor. Kim huşuya ulaşmışsa bana mutlaka mürşidini söyleyeceğini, mürşidinin hacet namazını kıldığı takdirde mürşidini göstereceğini söylüyor. İşte vestaînü bis sabri ve salatı innehe lekibiretün illâ alel hâşiîn. Allah'tan sabır ve hacet namazıyla istihane yardımı isteyin, mürşidinizi isteyin. Bu zor bir iştir ama huşu sahipleri için zor değildir diyor insan Allah-u Teala. Ve de 12. basamakta kişi huşuya ulaşmış, hak kazanmış. Hacet namazını kıldığı zaman mürşidini görmeye, hacet namazını kılıyor, Allah da ona mürşidini gösteriyor. Burası 13. basamak. Mürşidini gören kişi mürşidine ulaşıyor, önünüzü söküyor, tövbe ediyor. La ilahe illallah Muhammed'in Resulullah diyor. Kim Allah'ın evliyası olmuşsa o kişi mutlaka bu söylediğimiz istihalelerin hepsini geçirmiştir. Mutlaka mürşidine ulaşmıştır. Hiç kimse mürşidine ulaşmadan ruhu vücudundan ayrılamaz. Ve kişi nefs tezkiyesine başlayamaz. Ve kişi fizik vücudunu şeytanın kul olmaktan kurtarır, Allah'a kul edemez. Öyleyse mürşidine ulaşıp, önünüzü çöküp, tövbe edip, Allah'a ulaşmak dileğiyle el öpen, La ilahe illallah Muhammedin Resulullah diyen bu kişi, mürşidinin önünde bu tövbeyi yaptığı, el öptüğü an, o kişi kurtuluşun yeni bir safhasına ulaşır. Burada bu kişi dalaletten kurtulmuştur. Madde 1. Küfürden kurtulmuştur. Mümin olmuştur. Madde 2. 10 ayet-i kerime mürşidine ulaşamayan kişinin dalalette olduğunu söylüyor. İşte sadece açıklama yapmadan ayetleri veriyorum. 1. ayet kasas edildi. Habibim senin davetine icabet etmezlerse bil ki onlar nefslerine tabidirler. Kim Allah'ın davetçisine değil de kendi nefsine tabi olursa ondan daha çok dalalette olan kim vardır? 2. Taha 123. Hadi hepiniz oradan aşağı inin. Birbirinize düşman olarak. Size hidayetimiz ve hidayetçimiz gelecek. Kim hidayetimize tabi olursa sadece onlar dalaletten kurtulurlar. 3. ayet-i kerime Kehf 17. Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete erer. Kim de dalaletteyse o kişi için bir veli mürşit, bir evliya mürşit bulunmaz diyor Allah-u Teala. 4. ayet-i kerime Yasiye 23. O nefslerini kendilerine ilah edinenleri görmüyor musun Habibim? Allah onları
onların yüzleri üzerine dalalete uğratır. Onların kalpleri mühürlüdür. Yani kalplerinin içinde küfür yazmaktadır. Onların kalplerindeki seni hastası da mühürlüdür. İşitme hastası. Onların kalplerindeki basar içinde görme hastası. Üzerindeki şahit adlı bir perdeyle örtülüdür. Cuma 2, 5. ayet-i kerime. Birbirlerinin arasında Resul beyaz eden vazifeli kılan o Allah'tır. Onlara Allah'ın ayetlerini okusun diye, onların neslerini tezkir etsin diye, onlara kitap öğretsin diye, onlara hizmet öğretsin diye. Bu Resul'e tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler. 6. ayet-i kerime, Ali İmran 164. Bütün kavimlerde insanlar onlara tabi olsunlar da mümin olsunlar ve başların üzerinde bu müşriklerin, resullerin ruhları oluşsun, nimet oluşsun diye Allah bütün kavimlerde resuller bahseder. O kavimlerdekiler Allah'ın ayetlerini okusunlar diye, onların neslerini tezkiye etsinler diye, onlara kitap öğretsinler diye, onlara hikmet öğretsinler diye. Bu resullere tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler. Nail 36, biz bütün kavimlere resuller göndeririz, bağış ederiz. O kavimlerdekileri şeytanı kovmaktan kurtarsınlar da Allah'a akıl etsinler diye. Bu sebeple bir kısmı hidayet verdi. Bir kısmının sözlerine dalalet hak oldu. 9. ayet-i kerime Zümer 54. Zümer suresi 23. ayet-i kerime. İşte bu Allah'ın hidayetidir ki Allah onunla kullarından dilediğini hidayete erdirir. Ahkâf 32'de Allah-u Teala diyor ki o Allah'ın davetine tabi olmayanlar var ya, onların Allah'tan başka dostları yoktur. Onlar Allah'ın davetçilerine tabi olmadıkları için apaçık bir davet içindedirler. 10. ayet-i kerime Araf 186. Allah Teala buyuruyor ki Allah dilediğini dalalete bırakır. Kimi de dalalete bırakmışsa onlar için bir hidayet yoktur. Allah onları isyanları içinde şaşkın bir halde bırakır. Ne görüyoruz? 10 ayet-i kerime mürşidine ulaşamayan kişinin dalalette olduğunu hiçbir tevhide imkan vermeyecek kadar net olarak söylüyor. Şimdi bu Allah'ın düşmanları da hiçbirisinin mürşidi reddettiklerine göre, mürşid tağuttur dediklerine göre hiçbirisinin mürşide ulaşmanın söz konusu değil. Bunlar hepsi dalalette. Dalalette olanların gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor Allah Teala. 7 grup ayet-i kerimede işte bunlardan üçü. 1. Araf 170 8. Allah Teala diyor ki Allah dilediğini hidayet verdirir. Dilediğinde dalalete bırakır. Kim dalaletteyse onlar hüsrandadır. Hüsranda olurlarsa ne olurlar? Mü'minin Suresinin 103. ayet-i kerimesine göre gidecekleri yer cehennemdir. Allah Teala diyor ki o gün kıyamet günü mizanları kırarız. Kimlerin günahları sevaplarından çoksa onlar cehenneme girerler. Ebediyen orada kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır. Demek ki bütün dalalette olanlar hüsranda olanlar yani cehenneme gidecekler. Araf 179. Biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Onlar hayvanlardan daha çok dalalette olanlardır. Ve Nisa 167, 168, 169. Bu ayet-i kerime dalalette olanların sadece cehenneme gideceğini değil, aynı zamanda küfürde olarak cehenneme gideceklerini de söylüyor. Doğuşlarından itibaren bütün insanlar dalalettedir. Müşriklerine ulaşacakları güne kadar ve kim dalaletteyse onların hem kafir olduğunu hem de cehenneme gideceğini ifade ediyor Allah Teala. Nisa 167, 168, 169 şöyle buyuruyor. İnnellezîne keferû vesaddû an sebîlillâhi katlalû dalâlen bâhîdâ. İnnellezîne keferû ve zalemû lem yekûnullâhi liyâfire lehum ve lâ liyehdiyehum tarîkâ illâ tarîkâ cehenneme hâlidîne fîhâ ebedâ. Allah Teala diyor ki onlar muhakkak ki kafirdirler. Çünkü onlar Allah'ın yolundan saptıranlardır. Sırat-ı müstakimden
saptıranlardır. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Yani onlar dalaletlidirler. Onlar kafirdirler, muhakkak ki kafirdirler ve aynı zamanda da zalimdirler. Niçin zalimdirler? Başka insanların da hidayetine mani oldukları için, kendileri hidayete değillerdir. Başka insanların da hidayetine mani olmaktadırlar. Allah onlara asla mağfiret etmez. Mürşitlerine ulaştılardı. Allah onların günahlarını sevaba çevirecek. Yani onlara mağfiret edecekti. Ama böyle yapmadıkları için Allah onlara asla mağfiret etmiyor. Günahlarını sevaba çevirmiyor. Ve Allah onları asla sırat-ı müstakime, tarik-i müstakime, Allah'a ulaştıran yola ulaştırmaz. Nereye ulaştırır? Ancak cehennem yoluna ulaştırır ve onlar ebediyen cehennemde kalacaklardır. İşaret net olarak, yani kim bu insanlar? Bu insanlar işte Allah'ın dostlarına tağut diyenler, Allah'ın dostlarını düşman ilan edenler, insanlara karşı şeytanın dostları diye Allah'ın dostlarını takdim edenler, bunlar üçkağıtçılar. Allah'ın hikmetlerini saptırdıkları için. Görüyoruz ki bunlar hem kafir hem de dalalette. Ama mürşitlerin ulaştığı gün bunların hepsi geçiyor. Dalaletten kurtuluyorlar. Kafirin içinde Allah'a senden imanı yazdığı için mümin oluyorlar. Bunların ise mürşitlerin ulaşmak diye bir niyeti hiçbir zaman olmadığı için onların ebediyen ne yazık ki hep dalalette kalmaları söz konusu, hep küfürde kalmaları söz konusu. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde artık kesin bir sonucu ifade etmek söz konusu. Allah'ın evliyası olacak olan insanlar, biz burada 14. basamaktan bahsediyoruz. Onlar Allah'ın evliyası olacak olan insanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler 2. basamakta kaldılar. Gidecekleri yer Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için cehennem, mürşitlere ulaşmadıkları ve bu sebeple dalalette oldukları için cehennem, mürşitlere ulaşmadıkları ve bu sebeple kalplerinde küfür yazdığı, kafir oldukları için cehennem. İşte 14. basamaktaki oldu bu. Evliya olmak ruhun Allah'a ulaşmasıyla mümkün. Ne bakıyoruz? 14 yıl evvel bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Açık ve kesin bir şekilde Rahat Suresinin 20-21-22 ayetleri bunu söylüyor. Diyor ki Allah Teala, onlar ki Allah ile olan ahitlerini, yemin yüksekli ahitlerini yerine getirirler. Onlar nefslerinin Allah'a verdiği, ruhların Allah'a verdiği misaki asla bozmazlar, mutlaka yerine getirirler. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Onlar kimlerdir? Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir diyor Allah-u Teala. Zümer Suresinin 18. ayeti kerimesi bütün sahabenin hidayete erdiğini, yani ruhunu Allah'a ulaştırdığını söylüyor. Ve ölmeden hemen ulaştırmışlar. Allah'ın evliyası olmuşlar. Kimdir Allah'ın evliyası? Allah'a ulaşanlar. Kimdir Allah'ın evliyası? Ulaşmadan evvel Allah'a ulaşmayı dileyenler. Allah'a ulaşmayı diledikleri için Allah'a ulaşanlar. Görüyorsunuz ki bu insanlar bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Hidayet ermişler. Hidayet erenlerinde hepsinin Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğunu ifade ediyor Allah Teala. Öyleyse 14. basamak, mürşide ulaştığımız basamak, burada
Kim mürşidine ulaşmışsa kalbine iman yazılır. Mürşidin ruhu Mü'min Suresinin 15. ayet-i kerimesi gelince kişinin başının üzerine gelir. Kimin başının üzerine Allah katından bir ruh göndermiş de o ruhla onu desteklemişse o kişinin kalbinin içine imanı yazar, mücadele girmeyecek. Öyleyse bu kişi kalbinin içine iman yazılandır. İman yazılmasaydı ne olacaktı? Kafir olacaktı, mümin olamayacaktı. Ama kalbine iman yazıldığı için mümin olmak şerefine erdi. İşte bu söz konusu olan diplomalı cahiller hiçbir zaman Allah'ın zatına ruhlarını ulaştıramayacak olanlar, hiçbir zaman mürşitlerine ulaşamayacak olanlar, bu yüzden Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için cehenneme gidecek olanlar, galayette oldukları için cehenneme gidecek olanlar, kafir oldukları için cehenneme gidecek olanlardır. Biz onları ayet oldukları yerde bırakalım. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan mürşidine ulaştıktan sonra ne yapar? Çok zikir yapar. Bütün ibadetleri en üst seviyede yapar ama özellikle zikir yapar. Önemli mi? Çok önemli. Çünkü zikir yaptıkça nefsinin kalbinin içine Allah'ın nurları gelir. Ne olmuştur? Allah Teala bu kişinin kalbini açmış, kalbin içindeki küfür kelimesini çekip almış, yerine iman kelimesini yazmıştır. Bu kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmet, fazıl ve rahmet ve selavat o kişinin nefsinin kalbindeki mühürü kalbin içine doğru iter, zülmani kapıya kadar indirir, zülmani kapıyı mühürler. Zikir boyunca karanlıklar giremez o kişinin kalbine. Buna karşılık rahmani kapıdan Allah'ın demin saydığım nurları, rahmet, fazla, selavat nurları girerler ve kalbi tamamen doldururlar. İman kelimesinin etrafında fazıllar yuvalanmaya, toparlanmaya başlarlar. İşte bu toparlanmaya başlayan fazıllar %1-2 derken %7'yi bulurlar. Bunun adı nefse emmaredir. Nefsin %100 şerre emrettiği noktadan kişiyi uzaklaştırıyor. İşte Yusuf 53 Hazreti Yusuf da kalatlara ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem çünkü nefsim bana şerre emrediyor. %100 nefsin şerre emrettiği deme %7 eksilmekle o kişi nefsi emmareyi aşıyor. Ruhu, mürşidin ruhu başın üzerine geldiği an vücudundan ayrılmıştır. İşte bu ruh kişiyi evliya yapmak üzere Allah'a doğru yola çıkıyor. Nefsi emmareyi tamamladığı zaman kişi o kişinin ruhu zemin kattan birinci kata kadar yükselme hakkının sahibi. İşte Allah'a ulaşma keyfiyeti bu standartlarla cereyan eder. Ve Allah Teala bütün mürşitlerine bu 7 katlık yolculukta Allah'a doğru yola çıkan bu ruhların hangi ihsanelerden geçtiğini kesin olarak göstermiştir. Birinci katta secde edilir. Kişi zikrini daha çok arttırarak devam eder. %7 ikinci defa o kişinin nefsinde oluştuğunda bu kişi nefsi levhaneye ulaşır. Nefsini kınamaya, levhetmeye başlar. Çünkü Allah'ın emirlerini yerine getirmeyi, yasak ettiği fiilleri işlemeyi istemiyor. Ama ne yazık ki buna rağmen nefsi ona bu kötülükleri yaptırıyor. Ve kişinin ruhu ikinci katta. فَلَا اُفْسُمُوا بِنْ نَفْسِ لَوَامَةِ قِيَامَةِ 2. O nefse, o levame nefse kasem ederim ki diyor Allah-u Teala. Sonra kişi %7 daha zor birikimini sağlıyor nefsinin kalbinde. Nefsi mülkime فَاَلْهَمَهَا فِجُرَهَا وَتَقْوَهَا Fecr Suresi 28. Fecr Suresi 8. ayet-i kerime. O nefse Allah'ın takvasıyla şeytanın fücuruna ilham edilir. Ve ruh üçüncü gök katında, ikinci katta suvarılma işlemi yapılır. Üçüncü katta secde işlemi vardır. Ve kişi daha çok zikretmeye başlar. Ve %7 daha nur birikimi nefsi
mutmainne. Ya eyyetüven nefsi mutmainne tür. Fecr 27. Ey mutmain olan nefs, ruh, nefs burada mutmain olmuştur. Doyuma ulaşmıştır. Ruh da dördüncü defa yüzyılının zikimiyle dördüncü kata ulaşmıştır. Kişi daha çok zikrediyor. Ve Sadiye kıdemesine ulaşıyor. Nefs Allah'tan razı oluyor. Radiyeten radiye diyor. Fecr 28'de Allah-u Teala. Allah'tan razı oluyor. Ruh 5. gökkatında. Daha sonra da Allah da o kişiler razı oluyor. Bir yüzü yüzlendir bir ikimi. Ruh 6. gökkatında. Sonra bir yüzde yedi daha dur bir ikimi. Nefsi tezkiye. Fatır suresinin 18. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ Kim nefsini tezkiye ederse kendisi için tezkiye etmiştir. Ve ruhu Allah'a ulaşır. Bu kadar açık bir şekilde Allah-u Teala hem her katta geçen olayları hem de insan ruhunun 7 tane gök katını aşarak Allah'a nasıl ulaştığını anlatıyor. Ve kim nefsini tezkiye ederse, yani nefsinin kalbinde 7 defa 107 nur birikimini sağlarsa, 2 de huşudan gelen nur varsa, o kişinin nefsinin kalbine %51 nur oluşmuştur. Karanlıklar ise %100'den %49'a düşmüştür. Böylece %2 nur birikimi farklılığı oluşmuştur. Ve nurlar şeytanın karanlıklarını aşmıştır. İşte böyle bir noktada Allah-u Teala'nın dostları bir hedefe ulaşmıştır. Ruh 7. gök katının fetih kapısına gelmiştir. Fetih kapısı zemin kapıdaki altın kapıyla aynıdır. Bu kapıya elindeki altın, elindeki bir kılıçla ulaşan Allah'ın evliya namzedi. Kapının önünde bulunan 7 vakıdan oluşan bir altın zincire elindeki zincirle bir defa vurur. Zincir ikiye ayrılır. O kapıdan içeriye Allah'ın evliya namzedi uçarak girer. İşte burası fetih kapısıdır. Fetih müyesser olmuştur. 7. kapısı açılmıştır. Burada 7 alemde tecrübe sahibi olacaktır ruh. Kader hücrelerinde, ümmi kitapta, başka alemlerde ve nihayet en son zikir hücreleri bölümünde bir tecrübenin sahibi olacaktır. Ve 4. katta Mescid-i Aksa'nın aslında secde eden, 5. katta Mescid-i Haram'ın aslında secde eden bu ruh, 6. katta suvarılma işlemine, 6. katta Allah'ın boyasıyla boyanma işlemine tabi tutulmuştur. Ve rengi normal renginden açık yeşil beyaza dönmüştür. Ve vücudu artık oradaki bu sebebiyle çatlamamaktadır. Bu sebeple fetheye ilgili olmuş, eline kılıcı verilmiş ve fethi kapısından içeriye girmiştir. Tüm katlarda gerekli dersleri alarak. Kader hücrelerini görmüş, arkadan ümmi kitabın altındaki o kocaman kürsüde 50-60 kişinin o da bulunarak oradaki süresini de tamamlamış. Zikir hücrelerinde zikir süresini doldurmuş ve Sittetül Müntaha'ya ulaşmıştır. Kim Sittetül Müntaha'ya ulaşırsa o artık Allah'a doğru ulaşmak için hazırdır. Ve Sittetül Müntaha'dan yukarıya doğru yükselir. Rabbini görmüştür. Rabbine ulaşır. Rabbinin zatında ifna olur, yok olur. Ve işte Allah'ın zatında ifna olduğu zaman Allah'ın zatı bu kişinin ruhuna mehap olur, sığınak olur. Allah-u Teala takva sahiplerini tarif ettiği Kaf suresinin 31 ve 32. ayetlerinde diyor ki ve uzlifetil cennetil muttakine gayri bayit. Haza ma tuadune
لِكُلِّ اَوَّابٍ حَف۪يمٍ. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunan cennet budur. Yani hadi girin oradan içeriye. Kimler için bu cennet? Açıklama getiriyor Allah Teala. Hafiz olanlar için ve evvap olanlar için. Hafiz başının üzerinde mürşidinin ruhunu taşıyanlar, muhafaza altında olanlar. Bunlar biliyorsunuz ki bu mürşitlerine ulaşmadan evvel de Allah'a ulaşmayı diledikleri andan itibaren kurtuluşa ulaşmışlardı. Ama daha üst kademede mürşitlerine ulaşıp mürşitlerin ruhu onların başının üzerine geldi ve hafiz oldular. Ama 21. basamağı yükselebilenler oradan sonra Allah'ın zatında ruhları ifna oldu. Allah'ın zatı onlara meab oldu. İşte kim bu meaba ulaşırsa, meaba ulaşanların adı evvaptır. Allah-u Teala bütün evvap için cennetin yaklaştırıldığını, onların cennete gireceğini söylüyor. Başlarının üzerinde de mutlaka mürşitlerinin ruhu var. Acaba Allah-u Teala ne demek istiyor? Bakınız Âl-i İmrân Suresinin 14. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala ne söylüyor hepimize? Diyor ki Vallahi indehu hüsnü meal. Ve Allah, Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır. Ne demek istiyor acaba Allah-u Teala? Demek ki Allah-u Teala bir sığınak. Neyin sığınağı? Ruhun sığınağı. Fizik vücudumuz, ruhumuz Allah'a ulaşmadan evvel ruhumuzun sığınağıydı. Sonra ruhumuz, vücudumuz başımızın üzerine girip yerleştiği an kendisinden daha çok bu işe ehil olan bir ruh orada vazife aldığı için vücudumuzdan ayrılıyor. Çünkü mürşidimizin ruhu ona diyor ki senin Allah'a ulaşma günün geldi. Hadi bakalım sen Allah'a doğru yola çık. İşte Yevmit Talak adı verilen Allah'a ulaşma gününün geldiğini emrini alan ruhumuz vücudumuzdan ayrılıyor. Söylediğimiz seyri sülükü yapıyor ve Allah'a ulaşıyor. Allah'a ulaştığı zaman Allah'ın zatında ihya oluyor, yok oluyor. Allah'ın zatı ona ne yapılıyor? Ve bu sebeple de evvap adını alıyor. Allah'ın cennetine ehil oluyor. Bu Allah-u Teala'ya yapılan bu yolculukta, Allah'a doğru yapılan seyri sülük adı verilen bu yolculukta ruhun Allah'a ulaşması keyfiyeti söz konusu. İşte böyle bir dizaynın nasıl gerçekleştiğini kalın çizgilerle Allah Nebe 39'da anlatıyor. Nebe 38 bir mürşidin önünde yapılan tövbe merasimini gösteriyor. Nebe 38. Nebe 39 bu merasimden sonra insan ruhunun nasıl Allah'a ulaştığını şöyle anlatıyor. Zâlikel yevmül hakkı. İşte o gün hak günüdür. Neden? Hakka ulaşma günüdür. Çünkü mürşidin ruhu geldi başımıza ne dedi? Senin Allah'a ulaşma günün geldi. Hadi bakalım Allah'a doğru yola çık. Ruhumuz Allah'a doğru yola çıktı. İşte bu yola çıkışı anlatıyor Nebe 39. İşte o gün hak günüdür. O kişi için hakka ulaşma günüdür. Mürşidinden ruhu Allah'a ulaşma emrini aldığı için. Ve o gün Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran yolu yol ittihaz eder. Temenşâ ittihaze ilâ rabbihi sebîlâ. İlâ rabbihi me'âba diyor. İşte Allah'a doğru yola çıkan bu ruh Allah'a ulaştığı zaman Allah'ın zatı bu ruha meab olur, sığınak olur ve bu ruh o zaman evvap adını alır. Allah'ın zatına ulaşan adını alır. Ve böylece Allah'ın zatına ulaştığı için Allah'ın zatı ona meab olmuştur, sığınak olmuştur. Nebi 39'da kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah'ın zatı bana sığınak olur. Tarzında bir mealen açıklama geliyor. Öyleyse burada ruh Allah'a ulaşmıştır. Kur'an-ı Kerim'de tam 73 tane vuslat ayeti kerimesi var. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşma ayeti kerimesi. Ve Allah Teala bu hususu bize tam 9 defa farz kılmış ruhumuzun Allah'a ulaşmasını. İşte Allah'ın bu 9 defa farz kıldığı
ruhumuzun Allah'a ulaşma keyfiyeti burada tamamlanmıştır. Ve o kişi Allah'ın evliyası olmuştur. İşte şimdi bakalım Allah Teala'nın evliyalar için Allah Teala'nın dediği Ela illa evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hakum yasunun ellezine amenu ve kanu yettekun nehumul büşra fil hayatı dünya ve fil ahireti. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur, onlar mahzun da olmazlar. Onlar aminudurlar ve dikkat edin sözüme ve onlar takva sahibi olmuşlardır. Yani ruh 31'e göre minibine ileyhi ve yetekun, ona dön, ruhunu Allah'laştır ve takva sahibi ol. Ruhlarını Allah'a ulaştırdıkları için takva sahibi olmuşlardır. Allah'ın üzerlerine 9 defa farz kıldığı bir yazimeyi yerine getirmişlerdir. Bu 9 tane farz ayeti kerimesini 1. bölümde anlatmıştık. Ama 3. bölümde bir defa daha anlatmayı düşünüyoruz. Burada 2. bölümde de sözlerimizin tamamlanma zamanı geldi. Ama konumuz bitmedi. Allah'ın evliyalığı 1 saatte, 2 saatte anlatılabilecek olan bir konu değil. Bir tarafını anlatıyoruz, başka bir tarafı mutlaka eksik kalıyor. Ama şu Allah'ın düşmanları var ya, onlara Allah'ın dostlarını hangi standartlar bulunursa olsun mutlaka anlatacağız. Bunu mutlaka gerçekleştireceğiz. Hepinizin Allah'ın evliyaları olmanızı, Allah'ın evliyaları olarak Allah'ın cennetine ve sonra da Allah'ın dünya saadetine mutlaka ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed ve cüllahi ve şeytan. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki ve müdeyni. Yerken hafifim. Sırat-ı lezzeyle enabdi aleyhim. Gayrı mazdurum. Yardım. Allahümme. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Hiç unutmamamız, ama hiç unutmamamız lazım gelen bir şey var. Allah'ı tanıma. Biliniz ki Allah sizden sadece mutlu olmanızı istiyor. Bunun için yaratıldınız. Mutlu olmak için. Allah Teala insan adı verilen, kainatta en çok değer verdiği bu mahlukunun yaratılmasını sadece mutluluk hedefine bağlamış. Hepinizin, ama hepinizin mutlu olması için Allah Teala bütün imkanları sizlere teslim etmiş. Ve sizi yaratan Allah Teala bu yaratılışınızda nelerin meknuz olduğunu, muhtevanızda neler olduğunu size birer birer açıklıyor. Nasıl bir bağlantı içerisinde mutluluğa adım adım yürüyeceğinizi ve sonunda mutlak saadeti nasıl elde edeceğinizi Allah Teala en güzel standartlarda açıklıyor. Sevgili kardeşlerim, insanlar neden mutsuz? Evvela iç dünyalarında mutsuzlar. Neden mutsuzlar? Çünkü iç dünyalarında

duran bir vücudunuz var, nefsiniz. Kalbi afetlerle %100 dolu. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, düşmanlık, nefret, kin, hepsi nefsinizin kalbinde. Ve nefsiniz sadece Allah'ın emirlerine karşı çıkmakta, sadece yasaklarını mutlaka yapmaya çalışmakta olan bir hüviyette ve bu vasıflarla yaratılmış. Şimdi şeytanı devreye sokuyoruz. Şeytan sadece nefsinizin afetlerini onlara tesir etmeye çalışarak, her çeşit yalanı kullanarak nefsinizin afetlerini azdırmakta olan bir varlık. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Öyleyse şeytan nefsinizin afetlerine tesir etmek suretiyle Allah'ın emirlerini yaptırmamaya, yasak ettiği fiilleri ise özellikle yaptırmaya, işletmeye çalışan bir gayretin içindedir. Bir tarafta nefsinizin afetleri ve şeytan. Öbür tarafta ruhunuzun hasletleri ve Allah. Ruhunuz nelerden müteşekkil? Ruhunuzun kalbi de baştan aşağı hasletlerle dolu. Bunların en başında sevgi geliyor. Nefsinizin isyan afetine karşılık onda itaat var. Nefsinizin cimrilik afetine karşılık onda cömertlik var. Nefsinizin cehalet afetine karşılık ruhunuzda ilim var. Öyleyse nefretin karşılığı sevgi nefsinizde. Unutmayın, Allah hepinizi mutlu etmek için yarattı. Hepiniz Allah'ın indinde mutluluğu yaşamak için yaratıldınız. Öyleyse neden insanlar mutsuz? Allah-u Teala'nın buradaki fonksiyonu ne? Allah hepinizi mutlu kılmak için yarattı. Ve bu standartlara riayet eden herkesi, her güzelliği yaşadığının arkasından Allah-u Teala mutlaka ona bir mutluluk vererek teşhir eder. Ona bir mutluluk vererek onunla beraber olduğunu hissettirir. Sevgili kardeşlerim, birine bir iyilik yapın. Onu mutlu edecek olan bir şey yapın ve bunun neticesinde Allah-u Teala'nın size ne kadar huzur verdiğini yaşayın. Daha birisine iyilik yapmaya karar verdiğiniz andan itibaren o kişiyi mutlu etmek konusunda, memnun etmek konusunda herhangi bir şey, hayır, sizin imkanlarınızı zorlayan bir şey değil. Sizde ne varsa onlar etrafınızdaki bütün arkadaşlarınızı memnun etmek için yeterli boyutlardadır. Daha fazlası olsaydı da ben onlara verseydim de onları mutlu etseydim de bunlar şeytanın ham hayalleri ve hep sizi bunlarla aldatmaya çalışır. Hayır, bir gülüşünüz, bir tebessümünüz, bir ilgi göstermeniz, birkaç kelime konuşmanız, meşgul olmanız etrafınızdaki insanlarla hepsini mutlu etmek için birer sebeptir. Ve siz etrafınıza mutluluk vermek konusunda bir kararın sahibi olduğunuz andan itibaren Allah sizinle beraberdir. Siz Allah'ın ülkesinde yaşamaya başlarsınız. Her yaptığınız güzel şeyin arkasından o içinizde duyduğunuz huzur, mutluluk var ya, işte onu size Allah veriyor. Ya

Başkalarının kalbini kırdığınız zaman duyduğunuz iç huzursuzluğu, onu da Allah biliyor. Öyleyse burada iki tane alternatifiniz var mutlu olmak için. Bir, Allah'ın size emrettiği boyutta ruhunuzun hasletlerine tabi olmak, Allah'ın emrettiği her şeyi yapmaya çalışmak, bunu gerçekleştirdikten sonraki huzuru yaşamak, Allah'ın yasak ettiği fiilleri şeytanın sizi davet etmesine rağmen işlememeyi başarmak, arkasından da bunun hazzını, Allah-u Teala tarafından tattırılan hazzını yaşamak. Bu birinci alternatif sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala emirlerini sadece sizi mutlu etmek için verir. Bu mutluluk üstelik de cemaat halinde yaşayan insanlar için karşısındakini de mutlu etmekten geçtiği cihetle toplum şuurunu ve toplumun birbirine yaklaşmasını kesin olarak temin eden bir faktördür. Öyleyse biz insanlar sosyal mahluklar olarak yaratılmışız. Yani cemaat halinde yaşayan demek. Hepimiz birbirimize muhtacız. Öyleyse bu ilişki içerisinde eğer biz etrafımızdaki insanlara mutluluk taşıyan biriysek, ona mutluluğu ulaştırmayı düşündüğümüz andan itibaren Allah bizimle beraberdir. O bizi o andan itibaren mutlu etmeye başlar. Sevinçle işinize gidin. Sevinçle arkadaşlarınızla beraber olun. Her birine bir mutluluk yapmak hedefiyle beraberliğe koşun. Allah-u Teala buna hayırlarda yarışmak diyor. İnsanlar var, birbirinin kuyusunu kazarlar, birbirinden nefret ederler, her an diğerine bir çelme takmaya çalışırlar ve böyle bir dizaynda insanların muhtevasına dikkatle bakın. O muhtevada ibret aynasında irdeleyin ve inceleyin insanları. Kim başkalarına mutsuzluk veriyorsa, o şeytanın emrinde yanlış şeyler yapan biridir ve o insan mutsuzdur, huzursuzdur. Kim başkalarına mutluluk ve huzur vermeye çalışıyorsa, o kişi devamlı olarak mutludur. Huzur vermeye çalıştığı süreç içerisinde onu mutsuz göremezsiniz. İşte kendisini başkalarının mutluluğuna adayan bir insan, Allah'ın devamlı olarak kendisine mutluluk ulaştırdığı bir hüviyetle yaşar. Bu Allah-u Teala'nın büyük bir nimetidir. Herkese açıktır nimet. Sevgili kardeşlerim, mutluluk verdiğiniz mutluluğun geri alınmasını yaşamaktır. Öyleyse mutluluk vermenizin meyvesidir. Başkalarına ulaştırabildiğiniz, ulaştırmak imkanına sahip olduğunuz her türlü mutluluğun bedelini önceden ve sonradan mutlaka siz alırsınız. Daha düşünmeye başladığınız andan itibaren siz mutlu bir insansınız. Hedefiniz başkasına mutluluk vermekse, her şeyinizi ona hasrettiniz demektir o süreç içerisinde. Zamanınızı, iradenizi, aklınızı, enerjinizi bir başkasına bir hizmet için, ona bir mutluluk ulaştırmak için harcadınız. Düşünmeye başladınız bunu nasıl yapacağınızı, düşündüğünüz andan itibaren faaliyet başlamıştır. Yani Allah-u Teala'dan mutluluk almaya başlamışsınızdır. Birçok insan Allah ibadetleri neye koymuş? Koymasaydı olmaz mıydı? Allah bu emirleri neye vermiş? Vermeseydi olmaz mıydı? Ben bu emirleri yaparken sıkılıyorum.
diyorsa arkasında yatan derin manayı bilmiyor demektir. Sevgili kardeşlerim, forum önünüzde, arena önünüzde deneyin. Kime hangi güzelliği ulaştırmaya çalışacağınızı düşünmeye başladığınız andan itibaren siz mutlu bir insansınız. Ta ki ona o mutluluğu ulaştırırsınız. Ulaştırınca ayrı bir mutluluğu yaşayacaksınız. Çünkü bu mutluluğun bir de mükafatını Allah-u Teala hem o ana kadar sizi mutlu kıldı, başkalarını mutlu etmek için çalıştığınız cihetle, hem de başkasına o mutluluğu ulaştırdığınız zaman size bir mükafat verecek. Bir taraftan Allah size bir huzur, bir mutluluk verirken ruhunuz da nefsinize bir huzur verecek. Ve böylece iç dünyanızda mutlu bir insan olacaksınız, başkalarına mutluluk verdiğiniz cihetle. Sevgili kardeşlerim, birinci kardeşinize bu güzelliği yaşattınız. Onun hoşlanacağı bir güzel davranışı, ona bir hediye vermeyi, onun gönlünü almayı, onunla meşgul olmayı gerçekleştirdiniz. Onu mutlu kıldınız. Yeter mi? Hayır, yetmez. Etrafınızda daha birçok insan var. Onlara da aynı güzelliği yaşatın. Gönlünü alın insanların. Şeytana ve nefsinize esir olmayın. Eğer esir olacaksanız, sizi sonsuz mutluluğa ulaştıracak olan Allah'a esir olun. İşte biz onun esiriyiz. Onun azatsız kölesiyiz. O bizim Efendimiz. Sahibimiz. Onun için yaşıyoruz. Allah için yaşamak demek, başkaları için yaşamak demektir. Her şeyinizi başkalarının mutluluğuna adamalısınız. Her an Allah'ın size öğrettiklerini, hep içgüdünüzde Allah'ın öğretisi vardır. Bir güzelliği hissedersiniz. Eğer falancaya şu iyiliği yaparsanız, onu mutlu edecek olan şu davranışta bulunursanız, mutlu olacağınızı Allah Teala size hissettirir. Arkasından da onu tatbik etmeyi düşünmeye başladığınız andan itibaren Allah Teala size mutlak bir saadetin içine oturtur. Sabahtan akşama kadar hiç mutsuzluğu yaşamayan bir insan mı olmak istiyorsunuz? Çok kolay. Sadece etrafınızdaki insanlara mutluluk götürün. Ama ben çalışıyorum, başka insanlarla başka insanlara çalışmamdan vazgeçip de mutluluk veremem. Hayır, yanlış. Çalışmanızın içinde mutluluk vereceksiniz. Hem çalışacaksınız, hem de konuşmayın isterseniz, konuşacak zamanınız olmasın. Ama davranışlarınızla, gülen gözlerinizle, gülümseyen dudaklarınızla, şeklinizle, şemailinizle, bütününüzle, davranış biçimlerinizin halis olduğunu, ondan taraf olduğunuzu, ondan yana olduğunuzu, onunla birlikte onun mutluluğu için var olduğunuzu herkese ispat etmeye çalışın. Bunun için yaşayın. Sevgili kardeşlerim, aranızdan bir kişi gerçek anlamda bunu yapmaya başlayınca etrafında bir halka oluşacaktır onun. Bu güzellikler halkasıdır. Siz ne zaman çevrenize her tarafa doğru pozitif dalgalar yayan, başkalarının mutluluğu için yaşayan bir insansınız, onlara bu dalgalar ulaştığında onlardan size onun karşılığı negatif dalga olarak gelemez. Size pozitif olarak dönecektir. Hep pozitif dalga boylarıyla muhatap olmanız için sizden yayılan bütün dalga boylarının pozitif olması lazım. Yani başka insanlara
en güzeli ulaştırmakla mükellefsiniz. Allah Teala bunu niye emretmiş hiç düşündünüz mü sevgili kardeşlerim? Evvela bu işi yaparken mutluluğu yaşamanız için madde bir. Bu işi tamamladığınız zaman Allah'ın size verdiği o mutluluğu, işinizi tamamladıktan sonra verdiği mutluluğu yaşamanız için iki, karşı taraftan da size pozitif bir davranış biçiminin geri dönmesi için üç. Bir tek kişiden bahsettim. Onu bitirdiniz. Bir başkasıyla meşgul olacaksınız. Etrafınızda birçok insan var. Onu da mutlu edin. Birkaç sözünüzle, bir gülüşünüzle ona da bir şeyler söyleyin. Hiç kimseyi ihmal etmeyin. Öyle bir noktada olun ki etrafınızdaki herkes sizi sadece sevsin. Onlara bu güzellikleri ulaştırdığınız sürece meyveleri toplayacaksınız. Etrafınızda 10 kişi var diyelim. Her birine mutluluğu vermeyi planladınız, düşündünüz, gerçekleştirdiniz. İkinciye geçtiniz. İkincisi için de aynı şeyi planladınız, düşündünüz, gerçekleştirdiniz. Üçüncüye geçin. Sevgili kardeşlerim ne oluyor? Başkaları için yaşıyorsunuz. Sonsuz bir saadetin içindesiniz. İşte sizden etrafınızdaki herkese o sevecen dalga boylarının yayılması, onlardan da size aynı tipte dalga boylarının ulaşması, sizinle çevreniz arasında tam bir uyumun sağlanmasını içerir. Ve bu uyum içerisinde bir güzelliği yaşarsınız. Böyle bir toplumda hiç kimse kimseyi ezmez. Onu basınç altında tutmaz. Onlara bir yanlışlığı oluşturmaz. Ulaştırdığı hep güzelliktir. Karşılığında alacağı da öyledir. Ve bu standartlar içinde sizden çevrenize hep güzellikler akacak. Çevrenizden de size geri dönecek. Sevgili kardeşlerim, herkesin aynı anlayışı göstermesini beklemeyin. Birçok kardeşimiz ne söylediğimizi anlıyor ve güzel bir şekilde tatbikata geçiriyor. Ama bir kısmı anlamıyor ve onun idrak sahasına söylediğimiz güzellikler giremediği için kardeşlerine karşı aynı güzellikleri sergileyemiyor. Bir kısmı da anladığı ve bu güzelliği uygulamak istediği halde iblisin ve nefsinin tesiriyle gerçekleştiremiyor. Hepsi ayrı açıdan bir takım sonuçlara ulaşıyor. Biz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biz kitle halinde mutluluğu yaşamalıyız. Onun için varız. Öğreti Allah'ın öğretisi ve söylediğimiz gibi Allah Teala mutluluğunuzdan başka bir şey istemez. Sizi kainatın en değerli mahlukları kılmış. Biliyorsunuz Allah Teala diyor ki bütün göklerde ve bütün arzlarda, dünyalarda, yerlerde yarattığım her şeyi katımdan ey insanlar sizlerin emrine musahhar kıldım diyor. Sihrettim diyor, hasrettim diyor. Bütün kainat canlısıyla, cansızıyla, her şeyiyle sizler için yaratılmış sevgili kardeşlerim. Ve dünyanın en üstün mahlukları olduğunuzu bilerek, meleklerden de cinlerden de üstün olduğunuzu bilerek söylediklerimi değerlendirin. Öyleyse insan Allah'ın mutlaka mutlu olmasını istediği
buna göre kaydeler koyduğu bir mahluku. Bu mahlukunun mutlu olmasını istiyor Allah Teala. İşte sizlerden Allah Teala'nın istediği sadece bu. Sizlerin mutlu olmanız. Bunun için yaratıldınız. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'den evvel başka mukaddes kitaplar da indirmiş. Bütün nebilerine kitap verdiğini söylüyor. Her birinin bir mukaddes kitabı olmuş. Ama zaman içerisinde kaybolmuş büyük kısmı. Kalanlar Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'an-ı Kerim. Ve Kur'an'dan evvelki kitaplarda bir takım değişiklikler olduğu da ifade ediliyor. Ve sonuca ulaşıyoruz. Kur'an Allah'ın hiçbir noktasında değişiklik yapmasına müsaade etmediği son kitabı. Ve Allah Teala bu kitabında, bu kainatın son şeriat kitabında mutluluğumuzun anahtarlarını vermiş. Allah'ın yolunda bütün güzellikleri yaşamak hakkınız yetmez. Bu hakka ulaşmak da vazifeniz. O vazifeyi yaparak mutluluğu yakalamanızı istiyor Allah Teala. Biliyorsunuz ki her şey bir taleple başlıyor. Allah'a ulaşmayı dilemek. Neticesi 10 tane ihsanla irşat makamına ulaşmak. Tabi olmak. Neticesi ruhun Allah'a ulaştırılıp teslim edilmesi. Fizik vücudun muhsinlerden olup teslim olması Allah'a. Nefsin ahsen kılınıp Allah'a teslim olması. İrşada ulaşmak ve nihayet iradeyi de Allah'a teslim etmek. Bu safhaları neden koymuş Allah Teala? Mutluluğu yaşayabilmeniz için. Kur'an bütün kendinden evvelki mukaddes kitapların standardı içerisinde indirilmiştir. Ve sadece kainatın o tek dinini, Kur'an'da da bahsedilen Hazreti İbrahim'in Hanif dinini anlatan bir muhteşem kitap. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in de Hanif olduğunu söylüyor. Bu dinin, kainatın tek dininin Arapça adı İslam. Ve ne diyor Kur'an-ı Kerim? Allah-u Teala'nın önerdiği her şeye dikkatle bakın. Hepsi sizin mutlu olmanızın temelini oluşturur. Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir. Kur'an-ı Kerim bir saadet reçetesidir, rehberidir. Ve Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisidir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'le mutluluğunuzu garanti ediyor. Sevgili kardeşlerim, mutsuzluğun temelinde ne vardır? Mutsuzluğun temelinde kavga vardır. Kaos vardır. Anlaşmazlık vardır. Stres vardır. Mutluluksa kesintisiz bir sulh ve sükun halidir. İç dünyanızda sulh ve sükun, kesintisiz bir sulh ve sükun. Dış dünyanızda kesintisiz bir sulh ve sükun. Allah ile olan ilişkilerinizde kesintisiz bir sulh ve sükun. Neyle
oluşuyor. Allah'a teslimlerle. Kur'an-ı Kerim'deki o yedi muhtevanın, yedi ayrı cepheden 28 basamağa Allah-u Teala'nın bakışı var. Her bir açıdan Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Hidayet açısından bakın, dört tane teslim göreceksiniz. Ruhunuzu, veçhinizi, fizik vücudunuzu, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmek. Her biri o dört varlığın hidayetidir. Allah'a kul olmak açısından bakın, ruhunuzu, veçhinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a kul etmek. Fela açısından bakın, yedi kademenin dört tanesini bunlar oluşturuyor ve her birinde daha üst kademede bir felahın, bir cennet kurtuluşunun sahibisiniz. Sevgili kardeşlerim, İslam'ın yedi safhası var. Bu yedi safhanın birincisini ne ulaşan birinci kat cennetin sahibidir. Allah'a ulaşmayı dileyen. İkincisine ulaşan, Allah'ın verdiği on tane ihsanla müşterine ulaşan ve tabi olan kişi ikinci kat cennetin sahibi olur. Bundan sonra ruhunu Allah'a ulaştırıp teslim eden üçüncü kat cennetin sahibi olur. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden dördüncü kat cennetin sahibi olur. Nefsini Allah'a teslim eden beşinci kat cennetin sahibi olur. İrşada ulaşan altıncı kat cennetin sahibi olur. İradesini de Allah'a teslim eden yedinci kat cennetin sahibi olur. Adn-ı cennetlerinin. Öyleyse felahta da gene dört tane teslim görüyoruz. Ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Allah'ın rızaları hep bunlardan bir evvelki kademede oluşan, Allah'ın bizi o hedefe ulaştırmasına müsaade ettiği, uygun gördüğü, tasdik ettiği noktalardır. Rıza müessesesi. Öyleyse takva açısından meseleye bakın. Bu yedi safhada yedi tane takva göreceksiniz. Gene dört tane teslim içeriyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, muhtevaya dikkatle bakın. Allah-u Teala sizi seviyor. Çok seviyor. Ve Allah'a teslim olmanızı istiyor. Ruhunuzu, beçinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmenizi istiyor. Ne oluyor? Teslim boyunca, teslimler boyunca daha üst seviyede, daha üst seviyede, daha üst seviyede bir mutluluğun sahibi oluyorsunuz. Öyleyse Allah-u Teala Allah'a teslim olmanızı emretmiş mi? Kesin. Ruhunuzda, beçinizde, nefsinizde, iradenizde Allah'a teslim kesin bir olgu. Allah-u Teala'nın temel emri. Zümer 54'te Allah-u Teala diyor ki, وَاَنُوبُوا اِلٰى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلًا يَتَيْكُمْ الْعَزَابَ. Üzerinize azap gelmeden önce, yani ölmeden önce ya da kıyamet günü gelmeden önce Allah'a dönün ve Allah'a teslim olun diyor. Dönmeniz yetmez. Ruhunuzu Allah'a döndürüp teslim etmeniz yetmez diyor. Fizik vücudunuzda, nefsinizde, iradenizde Allah'a teslim edin. Allah-u Teala bu emri verdiğine göre bu emir yedi safhada dört teslim içerdiğine göre ve her teslimde mutluluğunuz daha üst seviyeye ulaştığına göre Allah-u Teala teslim olma emrini vermekle sizi nereye ulaştırmak istiyor sevgili kardeşlerim? Sadece bir tek hedefi var. Mutluluğa ulaştırmak istiyor. Öyleyse Allah-u Teala bir davetiye çıkarmış size. Bana teslim olun, bana kul olun ifadesiyle. وَمَا حَلَكْتَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ اِلَّا لَيَابُدُونَ diyor Allah-u Teala. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Yani bize
ruhlarını, veçlerini, nefslerini, biradelerini kul kılsınlar diye, teslim etsinler diye yarattık diyor. Arkasındaki muhtevaya baktığınız zaman sadece mutluluğu görüyorsunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Böyle bir müessesede demek ki Kur'an-ı Kerim bütün insanları Allah'a kul olmaya, bütün insanları Allah'a teslim olmaya ve bütün insanları hidayete çağırdığına göre, hidayet Allah-u Teala'nın emri. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'le bütün insanları bu hedeflere davet ediyor. Yani o hedefler mutluluğa ulaştırdığına göre açık ve kesin bir hüviyeti var Kur'an-ı Kerim'in. Mutluluğa davet. Öyleyse Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetiyesidir. Yeter mi? Yetmez. Kur'an-ı Kerim aynı zamanda bir mutluluk reçetesidir, rehberidir. Zaten Kur'an-ı Kerim'de de Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in bir mutluluk rehberi olduğunu anlatıyor. Mutluluk rehberi. Nasıl yapacağız ve ne yapacağız? Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Allah bize 10 tane ihsan verecek. Mürşidimize ulaşacağız. Nasıl ulaşacağız? Hacet namazı kılacağız. Allah'tan soracağız. O noktaya ulaşmışsak mutlaka Allah gösterecek. Sonra zikir yapacağız. Zikri nasıl yapacağımızı anlatıyor Kur'an-ı Kerim. Bu zikrin neticesinde nasıl ruhumuzun Allah'a ulaşacağını anlatıyor. Zikrimizin yarıyı geçtikten sonraki safhasında fizik vücudumuzun Allah'a nasıl teslim olduğunu anlatıyor. Ne yapılması lazım? Zikredilmesi lazım. İslam'ın 5 şartının yerine getirilmesi lazım. Allah'a çok dua etmemiz lazım. Ona yakın olmamız lazım. Sonra nefsimizi Allah'a teslim etmemiz lazım. İrşada ulaşmamız lazım. İrademizi, kalbimizi müzeyyen kılarak irademizi de Allah'a teslim etmemiz lazım. Bütün bunları nasıl yapacağımızı, nerelerden geçeceğimizi, yolumuzun nerelerden geçeceğini Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bütün boyutlarıyla anlatıyor. Bu arada bize sağladığı, aslında bir hiç karşılığı bize sağladığı o muhteşem yardımlarını anlatıyor. Sevgili kardeşlerim, düşünebiliyor musunuz? Biz sadece Allah'a ulaşmayı diliyoruz. Allah ne yapıyor? Allah bizi kendisine ulaştırıyor ve ruhumuzu teslim alıyor. Biz yapmıyoruz. Biz diliyoruz, Allah gerçekleştiriyor. Dileyen kişi 3. basamaktadır. Allah onu 21. basamağa ulaştırıp 22. basamağı da garanti ediyor Allah Teala. O kişiyi Allah'ın evliyası yapıyor. O kişiyi 3. kat cennetin sahibi yapıyor. Buna söz vermiş. Söz verdiği için mutlaka gerçekleştirecek ve garanti ediyor 3. kat cennetin mutluluğunu ve dünya saadetinin yarısını Allah garanti ediyor. Eğer siz size yapanı, size düşeni yapmaya bundan sonra Allah'ın yardımı ama kendi iradenizle devam ederseniz, dikkat edin. Ruhunuzun Allah'a ulaştırılması Allah Teala tarafından kendi iradenizin mahsulü değildir. Allah'ın mahsulüdür. Allah sizi kendisine ulaştırmıştır. İradenizden hiç yardım almasanız da Allah'a ulaşacaktınız. Öyleyse bu dizayna baktığımız zaman
Allah'ın bir garantisini görüyoruz. Kim bana ulaşmayı dilerse, sizden sadece bir dilek. Ben onu kendime ulaştırırım diyor. Ben onu evliya yaparım diyor. Allah'ın evliyasından birisi yaparım diyor. Ruhunu kendime ulaştırırım. Onu veli yaparım diyor. Veliyullah yaparım diyor Allah-u Teala. Bunu garanti ediyor. Yetmez. Kişinin sadece bir dileğini diledikten sonra, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ölmesi halinde ona da cenneti garanti ediyor. Öyleyse daha kolay ne var ki sevgili kardeşlerim? Mutluluk dediğiniz şey aslında ayaklarımızın dibinde. Sadece bir dilekle sonsuz bir hayatı geçireceğiniz cennet mutluluğu Allah-u Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini ifade etmez mi? Kulum sadece dilesin diyor. Bana ulaşmayı dilesin diyor. Yeter bana diyor bu. Ben onu kendime ulaştıracağım diyor. Çünkü diyor, ben yarattım onu. Onun mutluluğundan ben sorumluyum. İşte onu mutluluğa ulaştırmamın rehberi de Kur'an-ı Kerim diyor Allah-u Teala. Ve bir de garanti veriyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Dünya saadetinin yarısını garanti ederim diyor. Cennet saadetini mutlak olarak garanti ederim diyor. Üçüncü kat cenneti garanti ederim diyor. Öyleyse hem bir davetiye var saadete, mutluluğa, hem mutluluğun nasıl elde edileceği konusunda tam bir reçete var, tam bir rehberlik müessesesi var, eksiksiz, mükemmel ve bir de garanti var. Hele siz kendi iradenizle Allah'ın evliyası olduktan sonra yolunuza devam ederseniz, dik yokuşu tırmanmaya karar verirseniz, yani daimi zikre ulaşmaya, o konuda da Allah-u Teala'dan yardım alacaksınız. Başardığınız zaman da şu dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olacaksınız. Öyleyse mutsuzlukla mutluluk, Allah'ın bizi ulaştırmak istediği hedefle ulaşmamak. Kim şeytanla işbirliği yaparsa o Allah'ın karşısında olan biridir. Niçin karşısındadır? Allah emirler vermiştir Kur'an-ı Kerim'de. O kulunu da mutluluğa ulaştırmak için o kişi Allah'ın emirlerini hiçe saymıştır. Ve sadece kendi mutsuzluğunu ve cehennemi garanti etmiştir. Sevgili kardeşlerim, Allah kimsenin iradesine ipotek koymaz. Allah'a göre serbest irade serbestçe kullanılmalıdır. Hiçbir müdahalesi olmaz Allah-u Teala'nın iradenize. Peki Allah'ın iradesine müdahale ettiği kişiler var mı? Var. Kim ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim ettikten sonra Allah-u Teala onu huzur namazının imamlığına seçmişse, o kişinin iradesi de Allah-u Teala tarafından alınmıştır. Sevgili kardeşlerim, iradenin bağlanması başka bir şey, alınması başka bir şey. Aklın da Allah-u Teala'nın elinde olması anlamına geliyor. Bu ekstrem bir olay. Herkesin yaşaması söz konusu olmayan bir olay. Onun için o konuda fazla bir bilgi edinmeniz de gerekmiyor. Ama size ait olan ilme baktığınız zaman bu sizi salah makamının 5. mertebesine kadar götürebilir. İrşad makamının sahibi kılabilir sizi. Ve en üstün cennetler olan ant cennetlerine ulaşmanız mümkün olur.
daimi zikirden sonra zikri külliğinin, ondan sonra da tesbihin sahibi olabilirsiniz. Herkese açık. Öyleyse nedir bu mutsuzluk dediğimiz şey? İnsanın çevreyle uyuşamaması, kavga etmesi halidir. Hangi çevre? İç dünyası, dış dünyası, Allah ile olan ilişkileri ayrı ayrı çevreler oluşturur. Neden insanlar mutsuz? İç dünyalarında neden mutsuz? Eğer Allah'ın yolunu seçmemişse kişi, nefsinin bütün afetleri azgın bir şekilde duruyor, yetmez. Onlara tesir eden iblis, şeytan, onları devamlı azdırıyor. Bünyenizde bir de ruh var, Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasaklarını asla yapmayan, bir de bu nefsiniz şeytanın da azdırmasıyla Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği her fiili işlemeye çalışan ve giderek azan bir varlık. Ve her yaptığı yanlışın arkasından, her işlediği günahın arkasından Allah'ın azabına muhatap oluyor. Nefsin talepleriyle görüyorsunuz ki ruhun talepleri birbirinin tamamen tersi. Ruh, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen, yasakları asla işlemeyen bir hüviyette, nefse tam aksine yasakları işleyen, emirleri yerine getirmeyen bir hüviyette ve şeytan onun yardımcısı, azdırıyor onu. O zaman ikisinin talepleri birbirinin tamamen zıttı, her ikisi de kendi dediğinin olması için mutlak bir savaşın içerisinde ve kavga var. Bitmek, tükenmek bilmeyen bir diyalektik kavga iç dünyanızda sizi devamlı huzursuz eder. Evvela iç dünyanızdaki huzursuzluğun temelinde nefsinizle ruhunuzun arasındaki kesintisiz mücadele, kavga, devamlı bir kaos oluşturur. Nefsin ordularıyla ruhun orduları devamlı savaş halindedir. Bütün afetlerle, bütün hasletler. O zaman mutsuzsunuz. Kavga varsa, kaos varsa ve her günahı işledikten sonra siz Allah-u Teala size azap ediyorsa, ruhunuz da nefsinizi azap ediyorsa, devamlı bir huzursuzluk içindesiniz. İşte bu mutsuzluktur. Peki böyle bir insan daimi zikre ulaştığı zaman da mutsuz mudur? Kesinlikle değildir. Neden? Çünkü daimi zikirde nefsinin bütün afetleri yok olmuştur. Yerine faziletler gelip yerleşmiştir. Faziletler ruhun hasletlerinin aynıdır. Nefs tezkiyesi denilen bir olayın neticesinde tasfiyeye ulaştığınız zaman nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur, kapı dışarı edilmiştir ve nefsinizin kalbine Allah'ın katından gelen faziletler yerleşmiştir. Faziletlerin hüviyeti Allah'ın bütün emirlerine ruhun hasletleri gibi %100 itaat etmek, yasak ettiği hiçbir fiili işlememektir. O zaman ne olur? O zaman o kişinin nefsi neyi istiyorsa ruhu da aynı şeyi istiyor, Allah'ın emirlerini yerine getirmek. Aynı zamanda yasak ettiği fiilleri işlememek. İkisi de aynı şeyi istiyorlar. Kavga bitti, savaş bitti, kaos bitti. Yerini sulh ve sükun aldı. Her yaptıkları güzel davranışın arkasından Allah-u Teala onlara huzur veriyor, mutluluk veriyor. Ruh da nefse huzur veriyor. Çünkü artık nefs afetlerle dolu değil, faziletlerle dolu ve ruh da, nefs de
büyük bir mutluluğu yaşıyorlar fizik vücutta. İç dünyalarındaki mutluluk. Peki bir insan dış dünyasında neden mutsuzdur? Dış dünyasında mutsuzdur çünkü nefsindeki afetler sebebiyle etrafındaki insanlara karşı kötü davranmaktadır. Onları üzen davranışlarda bulunmaktadır. Kendisini üstün kılmaya çalışan, başkalarını küçültmeye çalışan davranış biçimleri sergilemektedir. Şeytan da bu konuda ona devamlı kışkırtıcılık yapmaktadır. Etrafındaki insanlarla hep bir kavganın içindedir, anlaşmazlığın içindedir. Bu sebeple evvela etrafındaki insanları kırdığı için arkadan Allah-u Teala'nın azap vermesi sebebiyle huzursuzdur kişi. Ruhun da nefse azap vermesi sebebiyle nefs de huzursuzdur. Ve bununla bitmez. Bu huzursuzluğu yaşamakla olay bitmez. Çünkü kendisine kötü davrandığınız kişiler sizden intikam almak isteyeceklerdir. İntikam alabildikleri zaman bir defa daha üzülecektir kişi. Kendisine kötü davranıldığı için üzülmesine sebebiyet verildiği cihetle. Bu kötülük, kendisine ulaşan kötülük aslında onun evvelce diğerine yaptığı olayın bir karşılığıdır. Ama kişi bunu hiç hesaba katmaz. Fena halde içerler, kendisine bir kötülük yapıldı diye ve bunun arkasından da huzursuzluk duyar. Bu huzursuzluk onu nefsi bütün afetlere dolu olduğu için onu da intikam almaya sevk eder. İntikamını alabilirse intikam almanın huzurunu yaşayamaz. Bu zulmani bir olaydır. İntikam almak nefsin afetiyle tahakkuk ettiği için netice sadece Allah'ın azabının o kişiye ulaşmasıyla, ruhun da nefse azap etmesiyle sonuçlanır. Kişi sadece gene huzursuzluk duyar. İntikamını alırsa arkasından bu bir günah işlediği için azaba muhatap olacağı için huzursuz. Ya alamazsa gene huzursuz. Bu sefer de stres sebebiyle huzursuz. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostlarında stres hiçbir zaman oluşmaz. Ama şeytanın dostları her zaman stres altındadır. Stresin var olmasının sebebi budur. Alınamamış intikam, yani kin. Öyleyse görüyorsunuz ki insanlar dış dünyalarında da mutsuz. Başkalarına kötü davrandıkları için azaba muhatap oluyorlar. Huzursuzluk yaşıyorlar. İntikam alıyorlar onlardan. Bunun için huzursuzluk yaşıyorlar. Onlar diğerlerinden intikam alıyor. Onun için de tekrar üzülüyorlar. İntikamlarını alamazsalar bu sefer de şuur altı birikimiyle huzursuzlar. Stres sebebiyle huzursuzlar. Ama hep huzursuzlar. Peki daimi zikre ulaşan bir insan neden huzursuz değil dış dünyasında? Çünkü nefsinde afetlerin hepsi yok olmuş. Yerini faziletler gelip almış. O hiç kimseye onları kıracak, onları üzecek davranışta bulunmaz. Hiçbir zaman hedefi bu olamaz. Öyleyse başkalarını kıracak davranışlarda bulunmuyorsa, başkalarına ondan hep mutluluk ulaşıyorsa, bunun arkasından sadece Allah-u Teala o kişiye ferahlık verecektir, huzur verecektir, mutluluk verecektir. Başkalarına ulaştırdığı her güzel davranışın arkasından. Ruh da nefse huzur verecektir. Nefs zaten ruhun aynı standartlara bürünmüştür. Artık hep huzur verilecektir, ulaşacaktır kendisine. Peki kendisinden bu kişi kimseden intikam almadığı için de gene huzur içerisinde. Ondan da intikam almaya çalışan kimse olmayacak. Neden? Çünkü kimseye kötü davranmamıştır ki intikam almak gereğini duysunlar. Peki hiç kimse ona kötü davranmayacak mıdır? Davranacaktır. Ama onu etkilemeleri mümkün olmayacaktır. Çünkü kişinin nefsinde afetler yok artık. Şeytanın o afetlerin üzerinden o kişiye tesir edip de
onu üzmesi artık mümkün değil. Ruhun nefse azap etmesi de söz konusu değil. Bu kişi etrafındaki insanların davranışı sebebiyle huzursuz olmaz. Kendisi onlara kötülük etmediği için onlar kendisine intikam almazlar. Ama kötü davrananlar olur. Kötü davrananların da davranışları onun üzerinde bir tesir oluşturmaz. O Allah'ın zırhını giymiştir. Hiçbir zaman şuur altı birikimi böyle bir insanda oluşmaz. Hiçbir zaman başkalarının davranışlarının onu huzursuz etmesi söz konusu değildir. Öyleyse ne başkasına kötü davrandığı için huzursuz olur, ne başkaları kendisinden intikam alıyor diye huzursuz olur. Böyle bir şey mümkün değildir. Ne de stres sebebiyle veya başkalarından intikam alamadığı için huzursuz olur. Bu kişi dış dünyasında da devamlı, kesintisiz bir sulh ve sükun hali yaşar. Huzur içinde bir hayat geçirecektir. Ya Allah ile olan ilişkileri, başlangıçta kişi nefsinin ve şeytanın taleplerine uygun olarak Allah'ın emirlerini yerine getirmiyor. Allah'tan da azap görüyor. Ruh da nefse huzursuzluk veriyor. Allah'ın yasaklarını yerine getirmiyor. Yasak ettiği fiilleri özellikle işliyor. Şeytan ve nefs ikilisi devamlı vücudu oraya ulaştırıyorlar. Arkasından da Allah'ın azabı geliyor. Kişi iç dünyasında bir huzursuzluk hissediyor, ne olduğunu anlayamadan. Ve arkasından da ruh nefse azap ediyor. O da bir huzursuzluk. Ama kim daimi zikre ulaşmışsa, o kişi Allah'ın bütün emirlerini doyumsuz bir zevkle gerçekleştirecektir. Her emrin yerine getirilişinin arkasından da Allah Teala o kişiye huzur verecektir, mutluluk verecektir, ruh da nefse. İşte sevgili kardeşlerim, bunun neticesinde kişi Allah ile olan ilişkilerinin hem emirler cephesinde bütün emirleri yerine getirdiği için, zevkle yerine getirdiği için, her emrin büyük bir zevk olduğunu, namaz kılmanın, oruç tutmanın, zikir yapmanın, bütün ibadetlerin doyulmaz zevklerden ibaret olduğunu kişi yaşamaya başlayacaktır. Öğrenmiş olacaktır, test etmiş olacaktır ve yaşamakta olacaktır. Ne oldu? Kişi Allah ile olan ilişkilerinin hem emirler cephesinde hem nehiler yani yasaklar cephesinde gene kesintisiz bir sulh ve sükun halinin kesintisiz bir mutluluğun sahibi oldu. İşte iç dünyanızda kesintisiz bir sulh ve sükun hali, dış dünyanızda kesintisiz bir sulh ve sükun hali, Allah ile olan ilişkilerinizde kesintisiz bir sulh ve sükun hali, hayatınızın her saniyesini bir cennet saadeti hüviyeti içinde yaşamak hepinizin hakkı sevgili kardeşlerim. Bu mutluluktur. Ve Allah Teala hepinizi en çok sevdiği mahlukları olarak bu muhteşem mutluluğu yaşamanız için yarattı. Öyleyse ona layık olun. Allah'ın güzelliklerini yaşayın. Bu güzelliklerde sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutluluklar, mutluluklar, mutluluklar sizin olsun. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de sonsuz bir dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun.
El Fatiha me'as salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu kainattaki yaşayan bizim dışımızdaki düşmanlarımız içinde en önemlisi kimdir diye sorarlarsa bu şeytandır. Hepinizle her an meşguldür. Her an size bir takım kötülükler yaptırmak için hazırlık içindedir, gayret içindedir. Bütün gayretiyle hepinizi kendisiyle beraber cehenneme götürmeye çalışır. İblisi iyi tanımanız lazım. Asırlardan beri, yani Adem Aleyhisselam'dan bu tarafa insanların baş düşmanı, en büyük düşmanı iblistir. Kendisi mutlak olarak cehenneme gidecek. Ve hedefi hepinizi kendisiyle birlikte cehenneme ulaştırmak. Bunun için her yolu dener, her şeyi yapar. Elinden gelen bütün tuzakları kullanır. Ne yapmış peki bu iblis? Bugüne kadar Allah-u Teala'nın indirdiği kitaplardan Kur'an-ı Kerim'in dışındaki bütün kitapları değiştirmiş. Böylece kitaplardaki muhtevayı değiştirmiş ve ne olmuş? İnsanlar dinlerinin, tek dinin, İslam'ın içeriğini unutmuşlar. Yalnız Kur'an-ı Kerim'i değiştirememiş. Çünkü Allah da Hicr suresinin 9. ayet-i kerimesine şöyle bir ibare koymuş. Diyor ki bu zikir, bu Kur'an, onu biz indirdik. Onun muhafızı da biziz diyor. Biz onu koruyacağız diyor. Gerçekten Kur'an'ın hem fizik olarak korunduğunun hem de fizik ötesi olarak korunduğunun kesin işaretlerini görüyoruz. Bir ara dergilerde bir Kur'an resmi çıkmıştı. Yangına girmiş Kur'an. Sayfanın kenarları yanmış ama ayetlerin ait olduğu bölüm hayır. Bir başka resim çıkmıştı. Kurtlar, yani küçük kurtçuklar kağıtları yerken Kur'an-ı Kerim'i de yemişler. Ama yazıların olduğu bölüme kadar yiyebilmişler. Yazılara asla dokunamamışlar. Kalın bir kitapta aşağıdan yukarı doğru kurtların yediğini görüyorsunuz. Ama aslında hiç dokunamamışlar. Peki iblis? İblis Kur'an-ı Kerim'e hiç dokunamamış. Ve bir tek harfini bile değiştirmeyi başaramamış. Başaramayınca İslam'ın en büyük mutluluk içinde olması lazım diye düşünüyorsunuz değil mi? Onu başaramayan iblis başka bir şeyi başarmış. Kur'an-ı Kerim'in hiçbir yerini değiştiremeyen iblis insanların tatbikatını değiştirmiş. İnsanlara yazarken yardım ettiği kitaplarla insanlara Kur'an'ın asli unsurlarını unutmayı başarmış. Unutturmayı başarmış. İşte bunlardan bir tanesi mürşit kavramıdır. Bizim zamanımızda artık biliyorsunuz insanlar, din öğreticileri mürşit yoktur diyorlar. Sadece mürşit Kur'an-ı Kerim'dir. Biz de diyoruz ki mürşit Kur'an-ı Kerim'dir elbet. Ama Kur'an-ı Kerim'in söylediklerine itaat etmeniz kaydıyla. Ne diyor Kur'an-ı Kerim? Allah'a sizi kim ulaştıracaksa onu Allah'tan isteyin diyor Allah-u Teala. Farz kılmış insanların üzerine bunu. Allah-u Teala diyor ki mürşidinize ulaşamazsanız dalalettesiniz diyor. 10 ayet-i kerime. Sonra eğer diyor dalaletteyseniz gideceğiniz yer şeytanla beraber cehennemdir diyor. Öyleyse bir insanın kurtuluşa ulaştıran müessese nedir? İrşat müessesidir. Mürşidine ulaşan kurtulmuştur. Mürşidine ulaşamayanın gideceği yer cehennemdir. Kur'an-ı Kerim böyle söylüyor. Öyleyse şeytan ne yapmalıydı? Kur'an-ı Kerim'i değiştiremediğine göre insanlara Kur'an-ı Kerim'i unutturmalıydı. Başarmış mı? Evet, başarmış. Asırlar boyunca

Hazretesi sonra mürşit müessesesi bu kitaplar vasıtasıyla tamamen kaybolmuş. Şimdi din öğretenler bizim ülkemizde mesela İlahiyat Fakültesinden din öğreniyorlar. 4 sınıflık bu okulu bitiren 4. sınıftan mezun oldu mu bütün dini yutmuş olduğunu zannediyor. Bir de bakıyorsunuz adam diyor ki mürşit diye birisi yoktur. İnsanlardan bir mürşit olamaz. Mürşit sadece Kur'an-ı Kerim'dir. Öyleyse mürşit kavramını kabul etmiyorum diyor. Niçin öyle söylüyor? Şeytanın şu sözü üzerine söylüyor. Allah'la kul arasına kimse giremez. Evet, bu sözü ben televizyonda şimdiki Cumhurbaşkanımızdan duydum. Allah'la kul arasına kimse giremez mi? Ama bunun başka bir izahı tazı diyordu. Allah'la kul arasına kimse giremezmiş. İşte bu kuyruklu bir yalandır. Yalanı şeytan uydurmuş. Elbette muhterem Cumhurbaşkanı bunun şeytan tarafından uydurulmuş bir yalan olduğunu düşünemezdi. Bunu hakkıyla görüyor ve teslim ediyoruz. Ama onun ağzından bu sözü duyanlar bunun gerçek olduğuna inanmamışlar mıdır? Öyleyse ayet olunan mevkilerde sözlerimizi çok dikkatli sarf etmek mecburiyetindeyiz. Şimdi Allah ile kul arasına kimse giremez sözünün şeytanın bir uydurması olduğunu sizlere anlatmak istiyoruz. Nitekim bize bunu kim söylerse ona bir sual sorduk biz bugüne kadar. Bu konuyu gösteren bir ayet gösterebilir misin bana Kur'an-ı Kerim'den? Allah'la kul arasına kimsenin giremeyeceğini gösteren bir tek ayet gösterebilir misin bana Kur'an-ı Kerim'den? Bugüne kadar kimse gösteremedi. Hiç kimsenin de göstermesi mümkün değil. Buna karşılık biz onlara ispat ettik ki Allah'la kul arasına insanlar girer ve özellikle Allah tayin eder onları. Bu işi yapmak üzere tayin eder. Kulla kendisinin arasına girip de onların ruhlarını Allah'a ulaştırmak için Allah tayin eder mürşitleri. Mürşitleri Allah'la kul arasına girecek olan kişileri Allah tayin eder. İşte Allah Teala Secde Suresi'nin 24. ayet-i kerimesinde bunu söylüyor. Ve cealna minhum eyyimeten yehtune bi emrina. İnsanlardan imamlar kıldık, mürşitler kıldık. Başka insanları bizden aldıkları emirle, bizim emrimizle, bizim emrimizi onlara tebliğ ederek bize ulaştırsınlar diye, hidayete erdirsinler diye. Ne yapmış Allah Teala? Ne yapmış? İnsanlarla kendisinin arasına imamlar koymuş, mürşitler koymuş, o insanların ruhlarını Allah'a ulaştırsınlar diye. İşte Kur'an-ı Kerim böyle söylüyor. Ve şeytanın uydurmasında herkes asırlar boyunca şeytan hep bunları söyleye söyleye insanların kafasına sokmuş bunu. Allah'la kul arasına kimse giremez. Bu şeytanın bir uydurması. Söylediğimiz gibi hiç kimse bugüne kadar buna dair bir ayet söylemedi bize. Söylemesi de mümkün değil. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de böyle bir ayet mevcut değil. Ama Allah Teala insanlarla kullarının arasına, insanlarla kendisinin arasına mürşitleri ben koyarım diyor. Ben tayin ederim diyor. Vazifeli kılarım diyor. İşte Nahl Suresi'nin 36. ayet-i kerimesi. Biz bütün kavimlerde Resuller bağış ederiz. İnsanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler. Kimmiş bu? Allah imiş. Ne yaparmış? İnsanlarla kendisinin arasına Resuller koyarmış. Dikkat edin, bütün kavimlerde diyor. Bu Resuller peygamber olmayan Resullerdir. Yani mürşitlerdir. Ve bu mürşitlerin görevi şeytana kul olan insanları şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul etmektir. Öyleyse Allah'la kul arasına kimse giremez mi? Yoksa Allah Teala kendisiyle kulların arasına kullarını kendisine ulaştırması için
vasıtalar mı koyar?

0: Dikkat edin şeytanın sözleri, eğer altını biraz acelerseniz bir yalan olmanın ötesine hiçbir zaman geçemeyecektir. Bu kuyruklu yalan da işte o yalanlardan bir tanesi. Allah'la kulun arasına kimse giremez çocuğum. Hiç kimse insanla kul arası, insanla Allah arasına giremezmiş. Güzel. Peki eğer insanla Allah'ın arasına girmek üzere Allah'ın tayin ettiği o insanlara ulaşamazsanız, hani şu yok dediğiniz insanlara ulaşamazsanız biliyor musunuz ne olacağınızı? Ne olacaksınız? Hiç. Cehenneme gideceksiniz. Evet, size masal anlatmıyorum. Son derece ciddi olaylardan bahsediyorum. Bu inkar ettiğiniz Allah'ın mürşitleri var ya, onlara ulaşamazsanız hiçbirinizin cennete gitmesi mümkün değil. Neden değil? Çünkü eğer Allah'ın sizin için tayin ettiği mürşide ulaşamazsanız, onun dediği söküp tövbe edemezseniz dalalettesiniz. Dalaletteyseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Hala insanla kul arasına kimse giremez diyor musunuz? Diyorsunuz tabii. Zannediyorum ki bu söylediklerim sizin bir kulağınızdan girdi, öbür kulağınızdan çıktı. Neden? Çünkü size böyle öğrettiler. İşte devrimizin büyükleri, bunların en üstünde, en üst seviyesinde Cumhurbaşkanı var. Cumhurbaşkanımız böyle söylüyor televizyona çıkıp. İnsanla kul arasına kimse giremez diyor. Allah Teala da tam tersini söylüyor. İnsanla kul arasına biz diyor insanlar koyarız ve onları hidayete erdirsinler diye. Allah Teala Ahzab suresinin 67 ve 68. ayetlerinde şunu söylüyor. Cehenneme girenler derler ki biz devrimizin büyüklerine ve saadatlarına tabi olduk. Onların söylediklerine inandık. Onların söylediklerine itaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi sen onlara iki kat azap ver. Onları en büyük lanetinle lanetle. Dikkat edin. Sözümüze dikkat edin. Burası sözümüzün en önemli yeridir. Biz büyükleri bir misal olarak veriyoruz ama onları asla suçlamıyoruz. Çünkü büyükler din adamı değildir. Onlar bu ülkeyi idare etmek için görev almışlardır. Onların dinin inceliklerini bilmesi aslında zaten mümkün değildir. Böyle olunca insanlar asırlar boyunca insanların ağzından gele gele zamanımızda da hepimizin diline pelenk olmuş olan insanla Allah arasında kimse giremez sözü büyükler tarafından da söylenecektir tabii. Onlar böyle söyledikleri için kabahatli sayılmazlar. Çünkü bilmiyorlar. Ama ya saadatlar? Saadat kelimesi bir konunun ileri gelenleri demek. Konumuz din. Din konusunun ileri gelenleri. Onlar da aynı şeyi söylüyorlar. İşte Diyanet İşleri Teşkilatı'nın 100.000 kadrosu, işte ilahiyat fakültelerinin yüzlerce binlerce doçenti, profesörü, öğretim üyesi. Hepsi aynı şeyi söylüyor. Allah'la İnsan arasına, kulu arasına kimse giremezmiş. Saadatları ayıramayız. Onları hatasız kabul edemeyiz. Hele biz bunları anlattıktan sonra böyle olduğunu söyleye söyleye dilimizde tüy bitti. Ve insanla Allah'ın arasına Allah mürşitlerini koyar dedik. Yetmez. Sözümüzü dinleyin dedik. Başkalarına da öğretmekle mükellefsiniz dedik. O inkar ettiğiniz mürşide ulaşamazsanız gideceğiniz yer cehennemdir dedik. Ve bugüne kadar onlardan bir işaret gelmedi. Doğruları öğrendikleri halde insanlara öğretmemekte ısrar ediyorlar. İşte onlar bu sebeple suçlu mevkiindedirler. Sanık mevkiindedirler. Dikkat edin. Eğer bir sanığın suçu ispat edilirse o suçlu hüviyete girer. Biz Allah'ın indinde suçlu ve suçsuz diye insanlar ayırıyoruz. Ne yaptık? Büyükleri bunun dışında bıraktık. Çünkü onların bilmemesi eşyanın tabiatına uygun bir çözümdür. Bilmezler. Bilmedikleri için de hiç kimsenin onları suçlamaya, hatta sanık olarak görmeye hakkı yoktur. Biz de bu hakkın sahibi değiliz. Ama saadatlara gelince orada dururuz. Saadatlar her konunun alimleridir. Her konunun sahipleridir. Din konusundaki saadatlarda Diyanet İşleri Teşkilatı'nın bütün yetkilileri ve inayet fakültesinin kadrolarını işgal eden öğretim üyeleri. İşte hepsini birden sesleniyorum burada, huzurlarınızda. Onlar dinlerini bilmiyorlar. Bilmiyorlar ve bununla kalsalar bir problem değil. Nihayet kendileri cehenneme giderler. Ama insanlara yanlış şeyler öğretip onların da cehenneme gitmesine sebebiyet veriyorlar. İşte burada susamayız. Bizim görevimiz Allah'ın bütün din hakikatlerini, Kur'an hakikatlerini herkese öğretmektir. Bir ülke düşünün. Bu ülkede bir din eğitimi düşünün. Bir din öğretimi düşünün ki ne öğretenler kurtulabilir, ne de öğrettikleri insanlar kurtulabilir. Eğer bizim ülkemizde din adamları insanlara diyorlarsa ki Allah'la kul arasında kimse giremez, bu Kur'an-ı Kerim'e tamamen zıt düşen bir olgudur. Ve Kur'an-ı Kerim'in birçok ayeti kerimesini, en az 20 tane ayeti kerimesini inkar etmektir. İnkarsa küfürdür. Öyleyse efendiler, Allah'ın karşısında suçlu mevkiindesiniz. Dünya mahkemeleri bizi hiç alakadar etmiyor. Ama Allah'ın mahkemesinde şu anda hepiniz suçlu mevkiindesiniz. İnsanlara Allah'ın hakikatleri yerine şeytanın size öğrettiği, kitaplarını öğrendiğiniz yanlışları lanse ettiğiniz için, onların doğru olduğunu iddia ettiğiniz için yetmez. Size gelip de doğruları soran insanlara yanlışları öğrettiğiniz için. Siz değil misiniz mürşit diye bir şey yoktur diyen, televizyonlarda çıkıp bas bas bağıran, tek bir mürşit vardır, o da Kur'an-ı Kerim'dir, Kur'an'dan başka mürşit yoktur diyen siz değil misiniz? Öyleyse şimdi cevap verin bakalım bize. 10 tane ayet-i kerime diyor ki mürşidine ulaşamayan dalalettedir. 8 grup ayet-i kerime diyor ki dalalette olanların gideceği yer cehennemdir. Siz mürşidi kabul etmediğinize göre hiçbir zaman mürşidinize ulaşmayacaksınız demektir. Öyleyse hepiniz dalalettesiniz. Ve gideceğiniz yer cehennemdir. Yalnız sizin gideceğiniz yer olsa ona da bir diyeceğimiz yok. Nasıl isterseniz öyle yapın. Kendinizden mesulsünüz. Ama öyle değil. Siz başkalarını da cehenneme gönderecek olan yanlış şeyleri söylüyorsunuz. Öyleyse bizi dikkatle dinleyin. Söylediğimiz ayetleri bir bir tahkik edin. Ve ne kadar büyük yanlışların içinde olduğunuzu görün. Eğer buna rağmen şimdiye kadar olduğu gibi aynı yanlışları yapmaya devam ederseniz, o zaman sizin için sadece cehenneme gitmek söz konusu değil, bir de omuzlarınıza vebal almanız söz konusu. Vebal, başkalarını da cehenneme sürüklemenin vebali. Bundan hiç utanç duymuyor musunuz? Allah rızası için bana söyleyin, hiç yüzünüz kızarmıyor mu? 10 ayet-i kerime. Mürşide ulaşamayan kişi dalalettedir. 1. Kasas 50. Habibim, eğer senin davetine icabet etmezlerse bil ki onlar kendi nefslerine, kendi hevalarına tabi olmuşlardır. Kim Allah'ın davetçisine teslim olmaz da, tabi olmaz da kendi nefsine, kendi hevasına tabi olursa ondan daha çok dalalette olan kim vardır? 2. ayet-i kerime Taha 123. Hadi hepiniz oradan aşağı inin. Birbirinize düşman olarak size hidayetimiz ve hidayetçilerimiz gelecek. Kim hidayetçilerimizin getirdiği hidayete tabi olursa, Yani hidayetimize tabi olursa sadece onlar dalaletten kurtulurlar, şakide olmazlar. Kimmiş dalaletten kurtulan? Sadece hidayetçilere tabi olanlar. Üçüncü ayet-i kerime Kehf 17. Allah Teala diyor ki men yehdillahu fehüvel mühted ve men yudlil felen tecide lehu veliyen mürşida. Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete erer. Kimi de kim de dalaletteyse o kişi için bir veli mürşid, evliya mürşid bulunmaz. Neden? Çünkü o kişi mürşidini aramamıştır. Mürşide tabi olmak istememiştir. Mürşide tabi olmadığı için dalalettedir. Dolayısıyla mürşide tabi olmayan dalalettedir. Dördüncü ayet-i kerime Câsiye 23. Allah Teala şöyle buyuruyor. Habibim, o nefslerini kendilerine ilah edinenler, yani mürşitlerine tabi olmadıkları için hala nefslerine tabi olanlar, onları görmüyor musun? Biz onları onların ilimleri üzere dalalette bıraktık. Kim bu insanlar? Mürşitlerine tabi olmayıp hala nefslerine tabi olanlar. Beşinci ayet-i kerime Cuma 2. Ümmilerin arasında Resul beyat eden o Allah'tır. O ümmilere Allah'ın ayetlerini okusun ve anlatsın diye, onların nefslerini tezkiye etsin diye, onlara kitap öğretsin diye ve onlara hikmet öğretsin diye. Bu resimlere tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler. Demek ki sadece tabi olmaları halinde dalaletten kurtuluyor insanlar. Altıncı ayet Âl-i İmrân 164. Allah bütün kavimlerde müminlerin başlarının üzerine bir nimet olmak üzere Resuller beat eder, vazifeli kılar. Orada dünyaya getirir Resullerini. Onlara Allah'ın ayetlerini okusunlar diye, onların nefslerini tezkiye etsinler diye, onlara kitap öğretsinler diye, onlara hikmet öğretsinler diye. Bu Resullere tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler. 7. ayet-i kerime Ahkaf 32. O Allah'ın davetçilerine tabi olmayanlar var ya, onlar Allah'ı yeryüzünde aciz bırakacaklarını mı zannediyorlar? Oysa ki onların da Allah'tan başka dostları yoktur. Onlar Allah'ın davetçilerine tabi olmadıkları için apaçık bir dalalet içindedirler. 8. ayet Nahl 36. Allah bütün kavimlerde Resuller vaaz eder. O kavimlerde yaşayan insanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Bir kısmı bu yüzden hidayete erdiler. Bir kısmı ise üzerine, bir kısmının ise üzerine dalalet hak oldu. Açık ve kesin. Tabi olmuşlar, hidayete ermişler. Tabi olmamışlar, dalalette kalmışlar. Üzerlerine dalalet hak olmuş. 9. ayet Zümer 23. Zalike hüdallahi yehdi men yeşâü men yudlil femâlehu min hâdin. İşte bu Allah'ın hidayetidir ki Allah bununla kullarını, dilediği kullarını hidayete erdirir. Kimi de dalalette bırakmışsa onlar için bir hidayetçi yoktur. Kim dalaletteyse hidayetçisine ulaşmadığı için, hidayetçisini aramadığı için, Allah'tan sormadığı için dalalettedir. Ve 10. ayet-i kerime Araf 186. Allah dilediğini dalalette bırakır. Onları, onlar için bir hidayetçi yoktur. Allah onları isyanları içinde şaşkın bir halde bırakır. Öyleyse Allah Teala'nın indinde insanlar tam 10 ayet-i kerime gereğince mürşitlerine ulaşamazlarsa dalalettedirler. Dalalette olurlarsa ne olurlar? Cehenneme giderler. İşte Allah Teala Araf 179'da şöyle söylüyor. Biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Onlar hayvanlardan daha çok dalalettedirler. Dalalette olanlar ve gidecekleri yer cehennem. Bir evvelki ayet-i kerimeye geliyorum. Araf 178. O dalalette olanlar var ya, onlar hüsranda olanlardır diyor Allah-u Teala orada. Kimlerdir hüsranda olanlar diye bakıyoruz. Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesi cevap veriyor. Biz kıyamet günü mizanlarımızı kurarız. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onlar cehenneme girerler. Onlar hüsranda olanlar diyor Allah-u Teala. Hüsranda olanlar, nefslerini hüsrana düşürenler, dalalette olanlar. Dalalette olanların gideceği yer, hüsranda olanların gideceği yer cehennem. Nisa 167, 168, 169 Allah Teala buyuruyor. İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi kattalû dalâlen baîdâ. Allah Teala diyor ki onlar ki Allah'ın yolundan saptırırlar, onlar uzak bir dalalet içindedirler. Devam ediyor, onlar küfür üzeredirler ve Allah onları asla sırat-ı müstakimine ulaştırmaz. Onların günahlarını sevaba çevirmez. Onları cehennem yoluna ulaştırır. Kimleri? O delaletin içinde bulunan insanları. Ve bunun ötesinde daha 5 grup ayet-i kerime dalalette olanların gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor. Öyleyse kimdir dalalette olanlar? Açıkça gördünüz ki 10 ayet-i kerime mürşidine ulaşamayanın dalalette olduğunu söylüyor. Ey din adamları, sizler insanlara bunları hiç anlatmıyorsunuz. Allah'ın hakikatlerini söylemek yerine onlara yanlış bilgilerinizin doğru olduğunu iddia ederek onları yoldan çıkarmaya devam ediyorsunuz. Ve gerçekten büyük bir günahı yüklenmektesiniz. Omuzlarınızda devamlı başkalarının sorumluluğu birikiyor. Ve Allah'ın lanetine muhatap oluyorsunuz. Hidayeti sakladığınız yetmiyormuş gibi, yani insan ruhunun ölmeden hemen Allah'a ulaşmasını saklamakta olduğunuz yetmiyormuş gibi, mürşidi de yok farz ediyorsunuz ve mürşit var mıdır diye gelip hüsniyetle size soran insanlara mürşit yoktur diyorsunuz. Kur'an-ı Kerim mürşittir diyorsunuz. Kur'an-ı Kerim gerçekten mürşittir ama onun emrine tabi olmanız kaydıyla. Kur'an-ı Kerim demiyor mu size? Kim size Allah'a ulaştıracaksa onu Allah'tan isteyin. Kur'an-ı Kerim demiyor mu size? Eğer mürşidinize ulaşamazsanız dalalettesiniz. Eğer dalalettesiniz gideceğiniz yer cehennemdir demiyor mu? Öyleyse bunların ışığı altında sorumluluktan nasıl kurtaracaksınız kendinizi? Kıyamet günü o cehenneme gönderdiğiniz insanlar sizin yakanıza yapışmayacak mı zannediyorsunuz? Ve Allah'a hesap vermeyecek misiniz bu konuda? Bu kadar insanın vebalini omuzlarınıza yükleniyorsunuz. Bu kadar insanı cehenneme gönderiyorsunuz. Ve en ufak bir üzüntü de göstermiyorsunuz. O insanlara yazık değil mi? Sizin yüzünüzden cehenneme gidiyor insanlar. Öyleyse sözlerimize dikkatle bakın. Biz kendimizden konuşmayız. Kur'an-ı Kerim'i söyleriz ve siz o Kur'an-ı Kerim'i incelemekle mükellefsiniz. Onu incelemediğiniz sürece insanlara öğrettiğiniz yanlışlar sebebiyle gideceğiniz yer cehennemdir, cehennemdir, cehennemdir. Neden bunları söylüyorum? Neden yüreğim parçalanarak hep sizi ikaz ediyorum? Çünkü bütün o insanların kurtulması size inandıkları için, sizin sözlerinize inandıkları için sizin doğruyu söylemenize bağımlı. Öyleyse sözüm sizlere, bizim de iki yakamız kıyamet günü sizin, iki elimiz sizin yakanızda olacaktır. O insanları cehenneme mahkum etmekte hala ısrar ettiğiniz için. Allah sizi affetsin. El-Fatiha ve as-salavat.
1: Zikir her şeyden evvel bir sabır işidir. Bütün işlerinizi bırakacaksınız ve Allah'ı zikredeceksiniz. Başlangıçta zikir böyle devreye girer. Ancak daimi zikre ulaştıktan sonra hem bütün işlerini yaparsınız, hem de kalbinizdeki ses devamlı kalbinizin her çift atışında Allah'ı zikretmeye devam eder.
0: Sevgili kardeşlerim, din deyince birçok insanın tüyleri diken diken oluyor. Şu dünyada yaşamak varken nereden çıkardınız bu dini diyorlar. İşte o yaşamak dediğiniz şey var ya, onu mutluluğa dönüştürmek için Allah Teala dini indirmiş. Hepinizi, şu kendisini çok akıllı zannedenlere sesleniyorum, dinin dışında kalıp da dini kötüleyerek akıllı olduklarını ispat etmeye çalışanlara sesleniyorum. Sadece bir zavallılık, Allah'ı tanımadan şu dünyadan göçüp gitmek ve cehenneme gitmek. Sevgili kardeşlerim, kendinize yazık etmiyor musunuz? Şimdiye kadar aklınızı kullandınız. Şeytanın düşünce platformunda bugüne kadar geldiniz. Mutlu musunuz? Hadi itiraf edin. Mutsuz olduğunuz kesin değil mi? Öyleyse işte size verilen aklı kullandınız. Farkına bile varmadınız şeytanın bir zavallı eseri olduğunuzu. İnsanların kalplerini kırdınız. Allah'ın yasak ettiği her fiili işlediniz. Allah'ın emirlerini gerçekleştirmediniz. Din karın doyurmuyor. Ben bu dünyaya aitim diye. Dünyanın gereklilik olduğunu düşündüğünüz şeyleri yaptınız. Bilmediniz ki şeytan nefsinize tesir edip onların hepsini size yaptırdı ve sizi hep mutsuz kılmayı başardı. Şu dünya üzerinde yaşarken çok büyük bir düşman tarafından devamlı takip edildiğinizi, devamlı huzursuz edildiğinizi elbette bilmiyorsunuz. Daha yeni tanıyacaksınız onu. O sese dikkatle bakın. Ne zaman Allah'ın bir emrini size yaptırmamak için gayret sarf eden bir ses duyarsanız içinizde, işte o ses iblisin sesidir. Şeytanın sesidir. Ve sizi sadece mutsuz kılar. Bırakınız tasavvufun dışında olan zavallı mutsuz insanları. Tasavvufun içinde bile başladıktan sonra daha yeni yeni şeytanı tanımaya başlayan kardeşlerimiz onun hileleri karşısında hayretten hayrete düşüyorlar. Bu kadar kurnaz bir mahluk. Sevgili kardeşlerim, bu mahluk, iblis hiçbirinizle uğraşmaktan vazgeçmez. Hele tasavvufa adım atmışsanız en büyük uğraşısı sizsiniz. Çünkü ötekiler zaten onun safında. Ama siz ondan kurtulmak üzere harekete geçtiniz. Öyleyse sizlerle uğraşacaktır. Vazgeçmeyecektir. Ama yenilmeye mahkumdur. Eli mahkum. Her şey bir taleple başlar. Bu talep Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın sözü var, mutlaka birinci kat cenneti o kişi kazanır. Yetmez. O kişiye evvelce angarya gibi gelen namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, zikir yapmak gibi işlevler o kişi için adım adım angarya olmaktan çıkar, severek yapılan ibadetler olur. Daha sonra ise zevke kesin olarak dönüşür. Öyleyse eğer size birisi deseydi ki cennete girmek sadece bir dilekle gerçekleşir, ona inanmazdınız. Öyle değil mi? Şimdi de bizi ilk defa dinleyenlerin bir kısmı işte görüyoruz ki inanmıyorlar. Ama dinleyin. Allah'ın söylediklerine inananların mutlak saadete erdiğini gördünüz. Öyleyse kapılar sizin için kapalı değil sevgili kardeşlerim. Ne kadar mutsuz bir insan olursanız olun, kapılar sizin için de açık. Şöyle düşünen birisi var mı şu anda beni dinleyenler arasında? Şu dünyadaki en mutsuz insan benim. Böyle diyorsanız, özellikle bu mutsuzluktan kurtulacağınız Allah-u Teala tarafından garanti ediliyor. Garantiye veren biz değiliz, o. Onun garantisiyle mutluluğu öğrendi kardeşlerimiz. Başkalarına öğretiyorlar. Bu öğretim standartları içinde Allah'ın fermanı söz konusudur. Allah'ın fermanını iyi bilen iblis kendi takımına da ona benzer şeyler yaptırmaya çalışır. Bir üçkağıtçılıkla, sahtekarlıkla. Allah-u Teala zikri farz kılmış mutluluğunuzun temel faktörü olarak. Ne demiştim demin size? Şeytanı hayatınızdan çıkarmak istiyor musunuz? O zaman bileceksiniz ki şeytan yalnız nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Nefsinizin afetlerini azalttığınız sürece şeytanın üzerinizdeki hakimiyeti azalacaktır, azalacaktır, azalacaktır. Bir gün daimi zikre ulaşacaksınız, şeytanın hakimiyeti sıfırlanacaktır. Siz ona hakim olacaksınız. Şeytan elinizde bir köle olacak. Sevgili kardeşlerim, sizi yaratan Allah-u Teala nefsinizle ve nefsinizdeki bütün afetlerle beraber yarattı. Ama o afetlere nasıl galebe çalacağınızı, onları nasıl yok edeceğinizi de en iyi bilen sizi yaratan Allah reçeteyi vermiş. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse diyor, biz o kişiyi ona 10 tane insan verip mürşidine ulaştırırız. Ve ulaştığı zaman nefsinin kalbindeki küfür kelimesini alırız, kalbinin içine imanı yazarız. O noktaya kadar onun üzerinde birçok işlemi gerçekleştirmişizdir. Öyle ki bu kişi tabi olduğu anda zikir yapmaya başlarsa, yani Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmeye başlarsa, o zaman o kişinin kalbine diyor Allah-u Teala, biz rahmet, fazl ve salavat olmak üzere üç grup nur göndeririz diyor. O kişinin kalbine yazdığımız iman kelimesi bir cazibe merkezidir, çekim merkezidir diyor. Katımızdan gönderdiğimiz bu nurlar, o kişinin zikriyle Allah kelimesi bir şifredir. Bu şifreyi kim söylerse, onun göğsüne mutlaka Allah'ın başlangıçta rahmeti ve fazlı, Allah'ın on ihsan vermesinden sonraki tabiiyetten sonra rahmeti, fazlı ve salavatı o kişinin göğsüne gelir, göğsünden şifreli yolu takip ederek kalbine ulaşır. Kalbin mührünü nefsinizin kalbinin alt boyutunda bulunan zilmani kapıdan, şeytanın karanlıkları nefsinizin kalbine girer. O kapının üzerine doğru bastırır mührü, rahmet, fazla, salavat partikülleri, nurlar. Ve mührü zilmani kapının üzerinde tutar. Zilmani kapı bu mühür tarafından mühürlenir. Ne kadar sürece? Zikir yaptığınız sürece. Sonra mı ne olur? Şu olur. Nefsinizin kalbindeki bütün karanlıklar kapı dışarı edilmiştir. Ve kalbiniz %100 Allah'ın nurlarıyla, faziletleriyle dolmuştur. Ama zikri bıraktığınız zaman tekrar geri dönecekler. Kalbinizi boşaltacaklar. Boşaltmaması için, kalbinizde o nurların kalıcı olması için Allah-u Teala kalbinize bir çekim gücü koyuyor. O nurları nefsinizin kalbinde tutacak olan, şeytanın hakimiyetini son bulduracak olan, bitirecek olan bir çözüm. Kesin çözüm. Kalbinizdeki iman kelimesi, Allah'ın katından gelen rahmet, fazla salavat partiküllerinden fazlaları, yani ruhunuzun hasletlerinin tam benzeri olan hasletleri, faziletleri, iman kelimesi kendisine doğru çeker ve gelen faziletler iman kelimesinin etrafına yapışmaya başlarlar. Böylece nefsin kalbinde nurlar birikmeye başlar. İlk %7 nur birikimi nefsi emmare. Sonra bir daha %7 nur birikimi adım adım gerçekleşiyor. Nefsi levvame. Sonra mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerinde adım adım nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla devamlı nurlanır. Manası ne? Manası şu. Nefsinizin kalbindeki nurlar şeytanın kumandasının dışına çıkmıştır. Şeytan sizi mutsuz edemez. Onlara söz geçiremez. Onlar Allah'ın emirlerini yerine getirecek. Mutluluğunuzu asla gölge düşürmeyeceklerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şeytan hiç kimsenin dostu değildir, olması da mümkün değildir. Sadece sizi huzursuz etmek için yaşar bu dünyada ve ahirette de mutlaka kendisiyle beraber cehenneme gitmenizi ister. İşte böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsinizin kalbindeki nurlar başlangıçta sıfırdı. Başlangıçta nefsinizin kalbi %100 afetlerle doluydu. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, nefret vesaire vesaire. Ve hepsine şeytan tesir ediyordu. Hem sizi huzursuz ediyordu, sizinle Allah arasındaki münasebetlerde Allah'ın emirlerini size yaptırmıyordu, yasak ettiği fiilleri işletiyordu. Başka insanlarla aranızdaki ilişkilerde de başka insanların kalbini kırmanıza, onlara kötü davranmanıza sebebiyet veriyordu. Bu açıdan da sizi rahatsız ediyordu. Allah'ın emirleri ve yasakları cihetinde de emirleri yaptırmıyordu, yasakları işletiyordu. Şeytanın %100 kontrolü altındaydınız. Ama nefsinizin kalbindeki faziletler kalbinize yerleştikçe onlar oradan çıkmazlar. Zikrinizi tamamladınız. Diyelim ki %7, 14, 21, %28 nur birikimi oldu nefsinizin kalbinde. Zikri bıraktınız, bitirdiniz zikrinizi. Bu %28 nur oradan çıkmaz. İman kelimesi kalbinize sımsıkı yapışmıştır. Allah yazmıştır o kelimeyi nefsinizin kalbine yapışık olarak. O kelime sebebiyle nefsinizin kalbindeki bu iman sebebiyle o faziletler nefsinizin kalbine geliyor, yerleşiyor. Hiçbir kuvvet onları atamaz. Bunların çoğaldığını, neticede %70'leri, 80'leri bulduğunu, daimi zikre ulaştığınız zaman da nefsinizin kalbinin %100 faziletlerle dolduğunu düşünün. Nefsinizin kalbinde şeytanın en küçük bir tesiri kalmayacaktır. O zaman ne olacaktır? O zaman siz iç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de muhteşem bir saadeti yaşayacaksınız. Öyleyse neden yaşayacaksınız? Çünkü artık siz Allah neyi emretmişse onu yapan birisiniz. Çünkü ruhunuz zaten ezelden beri öyleydi. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir özellikteydi. Şimdi nefsiniz de aynı özellikte oldu. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği hiçbir fiili nefsiniz de istemiyor. Şeytanın hakimiyetini sıfırlamışsınız. Böyle bir noktada içinizdeki kavga bitmiştir. Neden kavga vardı? Nefsinizin afetleri Allah'ın emirlerini yapmak istemiyordu. ruhunuzun hasletleri ise yapmak istiyordu. Devamlı kavga halindeydiler. Nefsinizin afetleri Allah'ın yasak ettiği fiili işlemek istiyordu. Ruhunuzun hasletleri de işlememek istiyordu. Gene kavga halindeydiler. Üstelik de şeytan hakim olduğu sürece hem sizi rahatsız ediyordu yaptığınız bütün yanlışlıklar, hem de başka insanlara devamlı huzursuzluk verdiğiniz için bir defa daha rahatsız oluyordunuz. Başkaları da size kötü davrandığı için o sebeple de rahatsız oluyordunuz. Ama ne oldu? İçinizdeki kavga bitti. Nefsinizle ruhunuz aynı paralelde aynı şeyleri söylüyor. Allah'ın bütün emirlerini yapıyorsunuz. Arkadan mutluluğu yaşıyorsunuz. Yasak ettiği fiilleri işlemiyorsunuz. Gene mutluluğu yaşıyorsunuz. Başka insanlara artık kötülük yapamazsınız. Yapmıyorsunuz. Mutluluğu yaşıyorsunuz. Onlar da size kötülük yapmıyorlar. Sizden intikam almıyorlar. İntikam almaya değer bir şey işlemediğiniz için. Ayrıca Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen, bu sebeple iç dünyasında da mutluluğu yaşayan bir insan oluyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, mukayese edin kendinizi. O şeytanın bütün emirlerine itaat ettiğiniz, yasak ettiği fiilleri özellikle işlediğiniz, Allah'ın yasak ettiği fiilleri, özellikle şeytanın size işlettiği devredeki mutsuzluğunuzu daimi zikre ulaştığınız zaman mutluluğun ne olduğunu yaşayacaksınız. İç dünyanızda da, dış dünyanızda da, Allah ile olan ilişkilerinizde de. Öyleyse anahtar sizde, nefsinizin kalbini şeytanın hakimiyet alanının dışına çıkarmak hepinizin elinde. Bunu zikir adı verilen bir manivela ile, bir vasıta ile yapacaksınız. Ve garanti ediliyor Allah Teala tarafından mutluluğunuz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse şeytanla farkına bile varmadan bugüne kadar yapmakta olduğunuz işbirliğini artık bitirme zamanı gelmiştir. Allah bütün güzellikleri size yaşatmaya hazırdır. Mutluluk sizler için. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala'dan hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmasını dileyerek, hem cennet saadetini hem dünya saadetinin sahibi olmanızı dileyerek bu sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnsanlar Allah'ın katında iki grupta mütalaa edilirler. Zalalette olan insanlar, hidayette olan insanlar. Öyleyse zalalette olmak ve hidayette olmak son derece önemli iki kavram. Çünkü zalalette olanların kurtulması mümkün değil. Hidayette olanlar da mutlaka Allah'ın cennetine girerler. Öyleyse nedir bu kavramlar, mahiyeti ne? Dalalette olmak, ruhu hala kişinin kendi vücudunda durmak anlamına gelir. Ruh, o kişinin vücudundan ayrılmamıştır. Allah'a doğru bir yolculuğa çıkmamıştır. Çıksaydı, sırat-ı müstakim olacaktı. Sırat-ı müstakim ise hidayet yoludur. Kişinin ruhu Allah'ın yoluna revan olmuştur. İşte o zaman bu kişi dalaletten hidayete adım atmıştır. Vel Asr suresinin muhtevasından bir tanesi de budur. Hidayette olmak, yani nefs tezkiyesine başlamak demek, kişinin hidayete adım atması demek. Nefs tezkiyesi 7 basamakla devam eder ve kişi dalaletten hidayete adım atmakla kalmaz. Hidayete erer. Hidayete ermek ve hidayete adım atmak birbirinden tamamen ayrı şeylerdir. Hidayete adım atmak demek, mürşidinize ulaştığınız gün ruhunuzun vücudunuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkmak üzere sırat-ı müstakime ulaşması demek. Allah'a varması demek değil. Hidayete ermek ise yola çıkan ruhunuzun 7 tane gök katını aşıp 7. gök katının da 7 tane alemini aşıp yokluğa geçmesi ve yoklukta, mekansızlıkta Allah'ın zatına ulaşması ve Allah'ın zatında yok olarak Allah'ın zatına teslim olması, yani İslam'ın birinci safhasını gerçekleştirmesi anlamına gelir. Öyleyse hidayet ve dalalet dediğimiz zaman konu daha başından itibaren ikiye ayrılıyor. Hidayete adım atmak dalaletten kurtulmak anlamına geliyor. Herkes doğduğundan itibaren dalalettedir. Allah-u Teala herkesi dalalette olarak bu dünya üzerinde yaşatır. Kişi kendi iradesiyle dalaletten kurtulmayı dilemedikçe o kişi ebediyen dalalette kalmaya mahkumdur. Öyleyse hidayet nedir sualinin cevabı dalaletten kurtulmanın da cevabını teşkil edecek. Hidayet nedir? 3 ayet-i kerime bunun manasını açıklıyor bizlere. Hidayet, insan ruhunun o kişi ölmeden önce Allah'a ulaşmasıdır. Hidayete ermek. İşte Ali İmran 173. İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda, hidayet, hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120. İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki şüphesiz ki hüdallahi, Allah'a ulaşmak, el hüve, işte o el hüda, hidayettir. Muhakkak ki Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. Kehf suresi 13. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. Men yehdillahi fehüvel mühted ve men yudlil felen tecide lehu veliyen mürşida. Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa, kendisine ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete erer. Kimi de dalalette bırakmışsa, kim de dalalette kalmışsa o kişi için bir evliya, mürşid bulunmaz. Veli olan, evliyadan olan bir mürşid bulunmaz. Allah Teala bu hususu Cin suresinin 14. ayet-i kerimesinde şöyle anlatıyor. Diyor ki: "Ey insan ve cin topluluğu, içinizde kalpleri kasiyet bağlamış olan, kararmış ve sertleşmiş taş gibi olanlar da var. Allah'a teslim olanlar da var. Kim Allah'a teslim olmayı dilerse mürşidini arar. Aramazsa bulamaz. Allah-u Teala onun için Kehf 17'de
O dalalet olanlar var ya diyor. Onlar için bir evliya mürşit bulunmaz. Çünkü onlar mürşitlerini aramamışlardır. Evet, 3 ayet-i kerime bize hidayetin ne olduğunu anlatıyor. Hidayet insan ruhunun o kişi hayattayken vücudundan ayrılarak Allah'a ulaşmasını ifade eder. Bir insanın ruhunun o kişi hayattayken vücuttan ayrılıp Allah'a ulaşması ve Allah'a teslim olması o kişinin hidayete ermesi demektir. Öyleyse bu son derece önemli kavrama dikkatle bakalım. Bu kavram bütün insanlar için çok büyük bir önem taşımakta. Çünkü insanlar kavramın ne olduğunu bilmedikleri için ne yazık ki %90'dan daha fazlası dalalettiler ve dalalet olduklarının farkında değiller. Ol mahiler ki derya içredir, deryayı bilmezler. İşte bizim ülkemizden birçoklarına atf olunur. Öyleyse bir insanın hidayete ermesi, hidayete adım atması, dalalette kalması hangi şartlara bağlıdır? Ona beraberce bakalım. Bir insanın hangi çağda yaşarsa yaşasın, hangi toplulukta yaşarsa yaşasın, mutlaka mürşidi hayattadır. O kişi hayattayken mürşidi olursa Allah-u Teala mutlaka yerine başka birisini tayin eder. Kişi hayatta kaldığı sürece onun mutlaka hayatta olan bir mürşidi vardır. Ve Allah-u Teala o mürşide ulaşmayı farz kılmıştır kişinin üzerine. İşte Maide 35 Vebtegu ileyhi vesilete. Ona Allah'a ulaşmaya vesileyi, vesile olacak kişiyi Allah'tan isteyin diyor Allah-u Teala. Allah-u Teala buyuruyor Ali İmran suresinin 132. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. İnsanların üzerine zillet damgası vuruldu. Ancak Allah'ın ipine sarılanlar ve insanlardan bir ipe, Allah'a ulaştıracak bir ipe sarılanlar hariç. Allah'ın ipi sırat-ı müstakim. Nedir sırat-ı müstakim? İnsanların ruhlarını Allah'a ulaştıran yol. İşte Nisa 175. Allah-u Teala buyuruyor, kim Allah'a sarılmayı, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime iletir. Neymiş sırat-ı müstakim? Allah'a ulaştıran yolun adı. Ruhunuzun Allah'a ulaştığı yol, işte o sırat-ı müstakim. Allah'a ulaştırdığı bir başka ayetle de kesinleşiyor. Çünkü Allah Teala Yusuf 108'de diyor ki, Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, benim ve bana tabi olanların, bizim hepimizin Allah'ı görerek Allah'a çağırdığımız yol, işte bu yoldur, bu sırat-ı müstakimdir. Allah Teala bütün sahabe için siz sırat-ı müstakim üzerindesiniz diyor. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e de sahabeye de siz Allah'a çağırıyorsunuz diyor. Allah'a ulaştıran yolun adı sırat-ı müstakim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in miraca çıktığı yol gene sırat-ı müstakim. Öyleyse kim dalalettedir, kim hidayettedir? Kesinleştirici hükümler taşıyor mu Kur'an-ı Kerim? Kesin. Mürşidine ulaşamayan dalalettedir. Mürşidine ulaşan hidayete adım atar ama hidayete ermez. Hidayete ermesi için 7 tane basamak geçmesi lazım. Ruhunu 7 tane gök katından aşırarak Allah'a ulaştırması lazım. Öyleyse kesin mi bu hüküm? Mürşidine ulaşamayan dalalettedir. Kesin. Tam 10 tane ayet-i kerime mürşidine ulaşamayan kişinin dalalette olduğunu söylüyor. İşte ayetler, beraberce bakalım. Bir kasas 50. Habibim eğer senin davetine icabet etmezlerse bil ki onlar heva ve heveslerine, nefslerine tabidir. Kim Allah'ın davetçisine değil de kendi nefsine tabi olursa ondan daha çok dalalette olan kim vardır? İfade son derece açık. Ya nefsinize tabisiniz ya da mürşidinize. Eğer hidayetçiye tabi değilseniz o zaman nefsinize tabi olduğunuz kesin ve dalalettesiniz. Öyleyse ben mürşide tabi olmam ama dalalete değilim demek size bir şey kazandırmaz. Bir boş iddianın sahibi olursunuz. Yani Allah'ın hiç yapmadığı bir şey yapmış olursunuz. Abesle iştigal etmiş olursunuz. Allah kendisi için diyor ki Allah abesle iştigal etmez.
Ama siz Allah-u Teala'nın ayetlerini inkar ederseniz yaptığınız şey abesle iştigal etmektir. İkinci ayet, daha 123. Hadi hepiniz oradan aşağı inin. Birbirinize düşman olarak. Sizlere hidayetçilerimiz gelecek. Kim o hidayetçilerimize tabi olursa sadece onlar dalaletten kurtulurlar. Efendim ne diyor Allah-u Teala? Hidayetçilere tabi olanlar sadece onlar dalaletten kurtulurlar. Şakide olmazlar diyor. Üçüncü ayet-i kerime Kehf 17, demin söyledik. Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete erer. Kimi de Allah dalalete bırakmışsa o kişi için bir evliya mürşid bulunmaz. Görüyorsunuz ki o evliya mürşide ulaşamadığı için kişi dalalette. Üçüncü ayet-i kerime bu. Dördüncü ayet-i kerime Taha, dördüncü ayet-i kerime Câsiye 23. Allah-u Teala diyor ki Habibim, o nefslerini, hevalarını kendilerine ilah edinenleri görmüyor musun? Mürşitlerine ulaşsalardı yani diyor Allah-u Teala, onlar böyle olmayacaklardı. Ama mürşitlerine ulaşmadıkları için onlar kendi hevalarına tabiler. İşte onlar dalalettedirler diyor Allah-u Teala. Allah onları ilim üzere dalalette bırakmıştır. Sonra ne diyor Allah-u Teala? Onların kalpleri mühürlüdür. Kalplerindeki Semî isimli işitme hassası mühürlüdür. Onların kalplerindeki Basar isimli görme hassası üzerinde dışavet adlı bir perde vardır. Niçin kalpleri mühürlü? Niçin kalpleri mühürlü? Çünkü onların tabi oldukları mürşitleri değil, onların tabi oldukları kendi nefsleri. Öyleyse burada ifadeyi çok iyi yerlerine oturtmak lazım. Mürşitlere tabi olmadıkları için onlar dalalettiler. Beşinci ve altıncı ayetleri Allah-u Teala'nın Cuma 2 ile Âl-i İmrân 164. Cuma 2 Allah-u Teala buyuruyor. Ümmilerin arasında Resul beat eden, vazifeli kılan, hayata getiren o Allah'tır. Onlara Allah'ın ayetlerini okusun diye, onların nefslerini tezkiye etsin diye, onlara kitap öğretsin diye ve onlara hikmet öğretsin diye. Bu Resullere tabi olmadan evvel onlara apaçık bir dalalet içindeydiler. Âl-i İmrân 164 Allah-u Teala buyuruyor. Bütün kavimlerde müminlerin başlarının üzerine bir nimet olmak üzere Resul beat eden o Allah'tır. Resuller beat eden o Allah'tır. Onlara Allah'ın ayetlerini okusunlar diye, onların nefslerini tezkiye etsinler diye, onlara kitap öğretsinler diye, onlara hikmet öğretsinler diye. Bu Resullere tabi olmadan evvel onlar apaçık bir zelalet içindeydiler. 6 tane ayet oldu. Bu ayetteki müminlerin başlarının üzerine nimet olmanın ne demek olduğunu da anlatayım. Kim mürşidine ulaşırsa el öptüğü an mürşidin ruhu gelir onun başının üzerine yerleşir. İşte bu Allah'ın nimetidir o kişinin başının üzerinde. Çünkü onu zulmani etkilerden mutlaka korur. İşte Allah-u Teala'nın 7. ayet-i kerimesi Ahkam 32. O Allah'ın davetçilerine tabi olmayanlar var ya, onlar Allah'ın yeryüzünde aciz bırakacaklarını mı zannediyorlar? Oysa ki onların da Allah'tan başka dostları yoktur. Onlar Allah'ın davetçilerine tabi olmadıkları için apaçık bir dalalet içindedirler. Tekrar ediyorum, onlar Allah'ın davetçilerine tabi olmadıkları için apaçık bir dalalet içindedirler. Allah-u Teala'nın indinde bir hedefe gitmek farzdır. Mutlaka mürşidinize ulaşmak mecburiyetindesiniz. İşte ulaşmayanların sonuçları Mahlus-u Zalt'ta bir defa daha görülüyor. Allah-u Teala diyor ki Allah bütün kavimlerde Resuller beat eder. Hayata getirir, vazifeli kılar anlamına. Sonra o kavimlerdeki insanları
şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Bu sebeple bir kısmı hidayete erdiler. Bir kısmının ise üzerine dalalet hak oldu diyor Allah Teala. Ne olmuş? Bir kısmı tabi olmuşlar ve hidayete ulaşmışlar, hidayete adım atmışlar, dalaletten kurtulmuşlar. İfade son derece açık. Onları dalaletten kurtarsınlar da hidayete ulaştırsınlar diye Resuller beat ederiz diyor bütün kavimlerde diyor Allah Teala. Bir kısmı bu sebepten hidayete erdiler diyor. Ötekiler için diyor ki ötekilerin de üzerine dalalette kalanların da üzerine dalalet hak oldu diyor. Tabi olmamışlar. Dalalette kalmışlar. 9. ayet-i kerime Zümer 23. Zalike hüdallahü yehdi men yeşayü ve men yudlil felen femalehu min hadin. İşte bu Allah'ın hidayetidir ki Allah bununla dilediğini hidayete erdirir. Kimi de dalalette bırakırsa onlar için hidayetçi yoktur. Adamlar hidayetçi istemiyorlar ki hidayetçi olsun onlar için. Dikkat edin, talep yoksa sonuç yoktur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bugüne kadar gelmiş geçmiş ve gelecek bütün insanların en üstünüdür. Allah Teala ne diyor ona? Sen de diyor kimseyi hidayete erdiremezsin. Yani onlar hidayete ermeyi dilemedikçe senin de gayretlerin bir netice vermez diyor. Sen de kimseyi hidayete erdiremezsin. İşte bunun arkasında yatan

bir, sizin nefsinizi tezkiye etsin diye, size kitap öğretsin diye, size hikmet öğretsin diye, size hikmetin ötesindeki şeyleri de anlatsın diye, ama dikkatinizi çekmek istiyorum. Sizin nefsinizi tezkiye etsin diye. Tezkiye etmiş mi? Bütün sahabe Allah'ın cennetine ulaşmış. Kimler ulaşır? Nefslerini tezkiye ettikleri. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine tabi olanların hepsinin nefsini tezkiye etmiş. Kim bunlar? Nefslerini tezkiye etmek isteyenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler, bu sebeple mürşitlerine, kainattaki en büyük mürşide ulaşanlar. Öyleyse Allah'ın peygamberleri, resulleri, peygamber olmayan resuller, mürşitler hepsi nefsleri tezkiye etmekte vazifelidir. Aslında tezkiye eden Allah'tır. Ama onları vazifeli kılar, onlar vesile olurlar. Öyleyse olmazsa onlar, irşat da olmaz. Çünkü bir insan mürşidine ulaşamazsa, kalbinin mührü açılmaz, içine iman yazılmaz, o kişinin nefs tezkiyesi yapması imkansızdır. Öyleyse nefs tezkiyesine başlayabilmek, bir başka açıdan da o kişinin hidayete ermesi mümkün değildir mürşidine ulaşmazsa, neden? Çünkü mürşidine ulaşamazsa ruhu asla vücudunu terk edip Allah'a doğru yola çıkamaz. Yola çıkması için Allah'ın tayin ettiği mürşidi kişinin görmesi lazım rüyasında. Ona ulaşıp onun önünde çökmesi lazım. Tövbe etmesi lazım. La ilahe illallah Muhammed Resulullah demesi lazım. El öpmesi lazım. Çünkü o kişinin ruhu sadece o dergaha gidebilir. Başka bir dergahta onun yeri yoktur. Öyleyse şartlara dikkatle bakın. Bu hedeflere ulaştıracak olan şey o kişinin mürşidine ulaşmasıdır. Kişinin dalalete, hidayete adım atmasıdır. 10. ayet-i kerime Araf 186. Allah Teala buyuruyor. Allah dilediğini dalalette bırakır. Onlar için bir hidayetçi yoktur. Allah onları isyanları içinde şaşkın bir halde bırakır. 10 ayet-i kerime diyor ki mürşidine ulaşamayan kişi dalalettedir. Ne olur diyeceksiniz dalaletteyse ne olacak? Cehenneme girerler onlar. İşte Araf 179. Biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için hazırladık. Onlar hayvanlardan daha çok dalalettedirler. Görüyorsunuz dalalette olanlar doğru posta cehenneme gidiyorlar. Araf 178. O dalalette olanlar var ya onlar hüsrandadırlar. Müminun 103. Biz kıyamet günü mizanlarımızı hazırlarız. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onları cehenneme alırız. Onlar hüsranda olanlardır. Zalalette olanlar, hüsranda olanlar, hüsranda olanlar, cehenneme gidecek olanlar. Öyleyse zalalette kim varsa, mürşide kim ulaşamamışsa onların gideceği yer cehennemdir. Nisa 167, 168, 169. Onlar ki küfür üzeredirler, onlar Allah'ın yolunda değillerdir ve Allah'ın yolundan saptırırlar. Yani mürşidlerine ulaşmamışlardır. Onlar apaçık bir dalalettedirler. Allah onları asla onların günahlarını sevaba çevirmez. Onları asla sırat-ı müstakime ulaştırmaz. Ancak cehennem yoluna ulaştırır. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Öyleyse görüyorsunuz dalalette olanların gideceği yer kesin olarak cehennemdir. Öyleyse daha 5 grup ayet-i kerime bunu söylüyorsa, mürşidine ulaşamayan dalaletteyse bizim o zavallı din adamlarımıza acımamak mümkün mü? Mürşidin olmadığını iddia et. Öyleyse dalalette olmak, mürşide ulaşamamak ve bizimkilerse mürşidin olmadığını, mevcut olmadığını söylüyorlar. Allah Teala söylediğimiz gibi mürşide ulaşmayı farz kılıyor. Ve ulaşmayanların hepsinin dalalette olduğunu, cehenneme gideceğini 10 ayet-i kerimesiyle söylüyor. 8 grup ayet-i kerimesiyle cehennem olayını kesinleştiriyor. Bütün dalalette olanların cehenneme gidecekleri. Onlar hala kendilerine göre yalanlar uyduruyorlar. Ve onlar değilmiş o cehenneme gidecek olanlar. Kendileri hiçbir zaman dalalette sayılmazlarmış. Dalalette olmak öyle İnsanın mürşidine ulaşmasıyla alakalı bir şey değilmiş. Öyle söylüyorlar. Ama ne hikmetse bunu ispat edebilecek olan bir tek ayet-i kerime.

bile getiremiyorlar. Allah Teala tam 10 ayet-i kerimede mürşidine ulaşamayanın dalalette olacağını söylüyor. 8 grup ayet-i kerimede de dalalette olanların gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor. Öyleyse hidayete ulaşabilmenin standartlarına dikkat edin. Hidayete adım atmak demek, ruhunuzun vücudunuzdan ayrılması demek. İşte Nebe suresinin 38. ayet-i kerimesi Allah Teala bir mürşidin yapılan tövbeyi anlatıyor. Arşı tutan bütün melekler orada. Zamanın halifesinin ruhu orada. Mürşit orada, mürit orada. Mürşit, Allah'a ulaştıracak olan, buna vesile olacak olan kişi. Mürit, Allah'a ulaşmayı murad eden kişi. Ruhunu Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim etmeyi murad eden kişi. Hepsi orada. Söyleyen yalnız kendilerine izin verdiğimiz iki kişidir diyor Allah Teala. Onlar da diyor doğruyu söylerler, güzeli söylerler. Ne söylerler? La ilahe illallah Muhammedin Resulullah derler. Öyleyse sonra ne olur? Dediler, tövbe etti kişi, diz çöktü, tövbe etti. Arkasından da el öptü, fethi ona göre. Arkasından da la ilahe illallah Muhammedin Resulullah dedi. Derse ne olur? İşte ondan sonra ne olacağı önemli. Mürşidin dizi çöküp tövbe edip el öpen kişinin ruhu vücudundan ayrılır. İşte Nebe 38'de mürşidin önünde yapılan tövbenin detaylarını veren Allah-u Teala Nebe 39'da şöyle söylüyor. Zalikel yevmül hakkı femen şahittâze ilâ rabbihi me'abâ. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol ittihaz eder. Ve kim bu yolu takip ederek ruhunu Allah'a ulaştırırsa Allah onlar için ne olur Allah Teala onlar için? Me'af olur diyor Allah Teala, sığınak olur. Ruh Allah'a ulaşır, yoklukta Allah'a ulaşır, Allah'ın zatında kaybolur, ifna olur, yok olur. Allah'ın zatı o kişinin ruhuna me'ap olmuştur, sığınak olmuştur. İşte gördüğümüz şey ne? Gördüğümüz şey son derece açık ve kesin bir hüviyeti anlatıyor hepimize. Kişi mürşidine ulaşmıştır, ruhu vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşmıştır. İşte bu hidayete adım atmaktır. Kimler sırat-ı müstakimin üzerinde olurlar? Fatiha suresi işaretini veriyor. Başının üzerinde mürşidin ruhu olmayanlar, başının üzerinde nimet olmayanlar sırat-ı müstakimin üzerinde olamazlar diyor. Mürşitlerine ulaşamayanlar dalalettedir diyor. Onlar diyor sırat-ı müstakimin üzerinde olamazlar diyor. İşte beraberce bakalım. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamd alemlerin Rabbinedir. Maliki yevmiddin, din gününün sahibi olan İyyâke nâbüdü. Yalnız sana kul oluruz. Ve İyyâke nestaîn. Yalnız senden istihane isteriz. Mürşidimizi yalnız senden isteriz. İhtina sırat-ı müstakim. Bizi sırat-ı müstakimine ulaştır. Sırat-ı lezzine o yol ki en'amte aleyhim. Üzerlerine, başlarının üzerine nimet verdiklerinin yoludur. Mürşidin ruhunu nimet olarak gönderdiklerinin ruhudur. Mürşide tabi olanların yoludur. Sonra üzerlerine gazap duyduğumuzun yolu değildir. Ve Allah Teala şöyle bitiriyor Fatiha suresini. Böyle dalin ve dalalette olanların da yolu sırat-ı müstakim değildir. Dalalette olan hiç kimsenin ruhu sırat-ı müstakim üzerinde bulunamaz. Öyleyse Allah-u Teala'nın açıklamaları en müstesna standartlarda bir sonuca ulaşıyor. O kişi asla hidayete adım atamaz, hidayete eremez, ruhu vücudundan ayrılmadıkça, sırat-ı müstakime ulaşmadıkça. Öyleyse hepinizin Allah-u Teala'nın indinde ruhunuzu vücudunuzdan ayırıp Allah'a doğru yola çıkarmak için yola çıkmanızı Allah Teala tam 9 defa üzerinize farz kılmış. Ve kim bu farza riayet ederse ancak onlar dalaletten hidayete
adım atabilenlerdir. Hepinizin bu hedefleri gerçekleştirerek cennet saadetine ve daha sonra da dünya saadetine ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek bu sohbetimizi inşallah burada bitirmeyi diliyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salamu.

Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize El-Fatiha ve As-Salavat.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bir insan rüşdüne ulaştığı gün hayatının en büyük olayını yaşar. Neden böyle söylüyorum? Çünkü başka hiçbir tövbe bir insana bu neticeyi sağlayamaz. Bu neticelerden, günahlarınız açısından en önemli olan olay, bütün günahlarınızın sevaba çevrilmesidir. Ne diyor Allah-u Teala? Kim Allah'ın söylediği mürşide ulaşır da önünde diz çöküp tövbe ederse ve böylece kalbine iman yazılarak, bu sebeple kalbine iman yazılarak mümin olursa, Allah onların bütün günahlarını sevaba çevirir diyor. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde. Öyleyse Furkan 70, Allah-u Teala son derece açık ve kesin bir olgudan bahsediyor hepimize. Kim mürşidine ulaşırsa onun kalbine iman yazılır, kişi mümin olur. Ve mümin olan kişi nefs tezkiyesine başlar. Mümin olan kişinin bütün günahları sevaba çevrilir. Böyle bir şeyi gerçekleştirdiniz, hiç ibadetiniz yok. Ertesi günde öldünüz. Bizim saflar sizin cehenneme gideceğinizi zannederler. Oysa ki kurtardınız kendinizi. Çünkü mürşidinize ulaştığınız an kalbinize iman yazıldı. Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesine göre mutlaka gideceğiniz yer cennettir. Ayrıca bütün günahlarınız sevaba çevrildi. Bu sefer de Müminun suresinin 102. ayet-i kerimesine göre mutlaka gideceğiniz yer cennettir. Ne diyor? Kıyamet günü mizanlarımızı koyarız. Kimin sevapları günahlarından fazla olursa onları mutlaka cennete ulaştırırız diyor Allah. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa onların gideceği yer cennettir diyor Allah Teala. Ne olmuş? Hiç. Bütün günahlarınız sevaba çevrilmiş. Sıfır günahla bir sürü sevapla varsınız. Ne kadar günahınız varsa o kadar sevap yüklendiniz. Seyyiatınız, senediniz oldu. Neyle oldu? Mürşidinize ulaştığınız gün gerçekleşti. İşte Allah-u Teala Furkan suresinin 69. ayet-i kerimesinde insanların cehenneme gideceğini söylüyor. 70. ayet-i kerimesinde diyor ki ama kim tövbe ederse, mürşidin önünde tövbe eder de, mümin olursa kalbine yani iman yazılırsa, Allah onların bütün günahlarını sevaba çevirir diyor. Dikkat edin, annenizden doğduğunuz gün hiç günahınız yok, tamam, ama sevaplarınız da sıfır. Ondan ne haber? Ama mürşidinize ulaştığınız gün hiç günahınız yok, annenizden doğmuş gibisiniz. Ama bütün günahlarınız da sevaba çevrildi. Allah Teala bundan bir yerde daha bahsediyor. Nisa suresinin 69. ayet-i kerimesinde diyor ki, Habibim, eğer o nefslerine zulmedenler sana gelip de tövbe ve istiğfarda bulunurlarsa ve Allah'tan günahlarının affını dilerlerse, sen de onların Resulü olarak onların günahlarının affını dilersen, Allah'ın her iki talebi de kabul ettiğini göreceksin diyor. Ne demek bu? Sahabenin talebini kabul ediyor. Şurasının sıfır kot olduğunu düşünün. O kadar günahkar insanlarmış ki kız çocuklarını diri diri toprağın içine gömüyorlarmış. Kadınları öldürdükleri zaman kimse onlardan hesap soramıyormuş. Kadınların insan gibi bir değeri hiçbir zaman yokmuş. Kan davası var bütün kabileler arasında. Herkes birbirini öldürmekle meşgul. Her birinin alnında bir sürü cinayet davası var. Bütün bunlar nereye ulaşıyor? Büyük günahkar olan bu insanlar İslam diniyle şeref yap oluyorlar. Bütün günahları sevaba çevriliyor. Ondan sonra artık onların günahla alakaları kalmıyor. Ne demek bu? Bütün günahlarının sevaba çevrilmesini düşünün.
O ayet-i kerime gereğince. Peki ondan biri belki ayet-i kerime ne diyor? Biz salihleri peygamberlerle, sıddıklarla ve şehitlerle beraber haşrederiz diyor. Salaha ulaşan bütün sahabe peygamberlerle beraber Allah'ın cennetine girecekler. Allah Teala diyor ki onlar ne güzel arkadaşlarlar diyor. Bu güzellikler sizi cezbetmiyor mu? Bu güzellikler Allah Kur'an-ı Kerim'de diyor ki Allah'ın katında söz değiştirilmez. Allah Teala söz veriyor. Biz diyor salihleri peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle beraber haşrederiz. Onlar ne güzel arkadaşlarımız. Allah Teala diyor ki Habibim sen onların günahları için af talebinde bulunursan, onlar da kendi günahları için af talebinde bulunurlarsa, senin önünde tövbe edip mümin olurlarsa, onların Allah'ın her iki tövbeyi de her iki af talebinde kabul ettiğini göreceksin diyor. Sevaplar evvela günahlar indikleri dereceden sıfır ulaştırılıyor. Sahabenin talebi. Ondan sonra aynı miktarda yeniden derece ilave ediliyor. Günahlar sevaba çevriliyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin talebi. Ne gördük? Muhteşem bir olay gördük. Günahlar sevaba çevrildi. İşte Mürşid'in de yapılan tövbe böyle bir tövbe. Böyle bir tövbe sizi nefs tezkiyesine başlatır. Kalbinizdeki 7 tane şart tamam olmuştur. Ve nefsinizin kalbine zikir yaptığı zaman Allah'tan gelen nurlar artık ulaşabilmektedir. Ne oluyor? Zikir yapıyorsunuz. Şimdi olayları beraberce görelim. Allah'tan gelen rahmet, fazl ve salavat isimli 3 nur ya da rahmetle fazl, rahmetle salavat 4 mürava, ikisi aynı olduğu için 3 nur diyoruz. Bunlar evvela göğsünüze gelirler. Göğsünüzden kalbinize açılan şifreli yoldan kalbinize ulaşırlar. Nefsinizin kalbinin Allah'a dönük olan kapısını Allah Teala evvelce Allah'a döndürmüş. O kapının üzerindeki mührü de açmış, kalbinizin içine imanı yazmış. Mühür açık hareketli hale gelmiş. Allah'tan zikir yaptığınız zaman gelen rahmet, fazl ve salavat isimli 3 tane nur göğsünüze gelir. Kalbinize ulaşıp mühürün üzerine yaptığı baskıyla mühürü kalbinizin içinde aşağı doğru indirir. Zülmani kapıya kadar indirir. Zülmani kapının üzerine kilitlenen bu mühür yukarıdan aşağı inen, devamlı inen 3 tane çağlayan gibi inen nurun baskısıyla zikir yaptığınız sürece bu mühürler, bu nurlar hep kalbinizin içine girip mührün üzerine baskı yapacağı için mühür yerinden kımıldayamaz. Yani kalbinizin içine şeytanın karanlıklarının bir damlası bile artık giremez zikir yaptığınız sürece. Zikir yaptığınız sürece bu sebeple hiçbir kötülüğe alet olmazsınız. Hiçbir yanlış iş yapmazsınız. Hep ruhunuz tamamen Allah'ın nurlarıyla dolu olduğu için nefsiniz de şimdi bu olay dolayısıyla zikir yaptığınız için Allah'ın nurlarıyla dolu olduğu için hep Allah'ın güzelliklerini yaşarsınız. Sonra zikrinizi bitirdiniz diyelim. Ne olur? Zikir biter bitmez Allah'tan gelen rahmet, fazla salavat isimli nurlar kesilir. Çünkü şifreyi kullanmıyorsunuz artık. Kodu kullanmıyorsunuz. Nurlar kesilmiştir. Kesilince nurların üzerindeki baskı kalkacağı için şeytanın karanlıklarının baskısıyla mühür yukarı doğru itilir. Ait olduğu kapıya tekrar geri döner. Manası nefsinizin kalbinin baştan aşağı şeytanın karanlıklarıyla dolmasıdır. Öyleyse bütün güzelliklerin oluşma standartına dikkatle bakın. Hepinizin o noktaya dikkatle bakmasını istiyorum. Zikri bıraktığınız zaman şeytanın karanlıkları kalbinizi yeniden işgal edecektir. Ve böylece tekrar yanlış işlemeye başlayacaksınız. Çünkü nefsinizin kalbi tekrar afetlerle doldu. Ve bu afetler size hep kötülüğe teşvik eder. Hep kötülükleri yapmanızı isterler. Öyleyse
Bu zikrin devam ettiğini düşünün. Kalbine iman kelimesi yazılan kişinin kalbinde Allah'tan gelen rahmet, fazl ve selavattan fazla verilen sistem, yani faziletler iman kelimesinin etrafında yerleşmeye başlarlar. İşte bu yerleşenler artık yerlerini terk etmezler. Yani zikri bitirseniz de şeytanın karanlıkları nefsimizin kalbini dolar, ama işgal edilen, Allah'ın fazlı tarafından işgal edilen yerler, o fazla oradan çıkmayacağı cihetle şeytanın karanlıkları tarafından işgal edilemez. İşte önemli olan bu nurların, nefsimizin kalbinde yerleşen nurların hacminin giderek artmasıdır. İşte böyle bir artışı başlattınız, mürşidinize ulaştınız. Şimdi o safhadayız, nefsiz safhasındayız. Nefsinizin kalbine Allah'ın nurlarının gelerek orada kalbinizin içine yerleşmesi olayına nefs tezkiyesi diyor Allah Teala. Nefsin temizlenmesi diyor. Ne zaman nefsinizin kalbinde yavaş yavaş bu nur birikimini sağlayarak %7 nuru gerçekleştirirseniz, o zaman nefs-i emmareyi tamamlarsınız. Yusuf Suresi 153. ayet-i kerime. Hazreti Yusuf Allah Teala'ya buyuruyor ki, Allah Teala'ya diyor ki, ya Rabbi diyor, ben nefsimi beraat ettiremem, temize çıkartamam. Çünkü nefsim bana şerre emrediyor diyor. İşte nefsinizin %100 her zaman şerre emrettiği birinci kademe, nefsinizin kalbinde sadece karanlıkların hakim olduğu zikre yeni başladığınız devredir. Ne zaman nefsinizin kalbinde %7 nispetinde nur birikimini gerçekleştirirseniz, o zaman ne olur? O zaman nefs-i emmareyi tamamlamış olursunuz. Nefsinizin kalbindeki karanlıklar %100'den %93'e düşer. İşte bu nefsinizin kalbindeki ilk başarınızdır. Peki mürşidinize ulaştığınız zaman olgulardan bir tanesi neydi? Ruhunuzun sizden ayrılıp Allah'a doğru yola çıkması. Madem ki bu noktadayız, o zaman Allah'ın 7 hediyesini mürşidinize ulaştığınız an Allah'ın 7 hediyesini burada bir defa daha söylemekte fayda görüyoruz. Bir, mürşidin ruhu başınızın üzerine girip yerleşir. Allah-u Teala Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesinde bunu söylüyor. Diyor ki Allah-u Teala Mümin 15'te dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların başlarının üzerine emrinden bir ruh gönderir. O kişinin ruhuna Allah'a ulaşma gününün geldiğini haber vermek ve onu ikaz etmek için diyor. Mürşidimizin ruhu geliyor başımızın üzerine. Bizim ruhumuz da bunu söylüyor. Allah'a ulaşma günün geldi. Hadi benimle beraber gel. Onun üzerine ruhumuz vücudumuzdan ayrılıyor. Onu takip ederek mürşidin bulunduğu dergaha ulaşıyor. İşte bu dergah, onlar için bir işaret taşıyor. Bu dergaha dikkatle bakın. Orada insanlara ait onarlık sıralarla rahleler var. Bu rahleler insanların ruhlarının Allah'a ulaşmak üzere oturdukları onarlık sıralar teşekkül ettirir. İşte oraya ulaşıyor ruhumuz. Allah'ın üçüncü hediyesi nasıl ulaşıyor? Hangi ayet-i kerime gereğince ulaşıyor? Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesi gereğince ulaşıyor. Allah Teala buyuruyor, Zaliker yevmül hakkı femen şahittehâzâ ilâ rabbihi meâbâ. İşte o gün hak günüdür. Allah'a ulaşma günüdür. O gün hakka ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol ittihaz eder. Yani ruhu vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşır. Üçüncü hediyesi Allah'ın kalbimize imanı yazması ve böylece mümin olmamız. Nasıl gerçekleşiyor olay? Allah Teala diyor ki Mücadele Suresi 22. ayet-i kerimesinde, onların kalplerinin içine imanı yazarız. Ne zaman? Ne zaman onların üzerine, başlarının üzerine Allah'ın katından bir ruh gönderip de o ruhla onları desteklersek,
o ruhu onların başlarının üzerine yerleştirirsek. Sonraki olay ne? Bundan sonraki olay ne? Bundan sonraki olaya dikkatle bakın. Hepiniz için söz konusu olan şey, Allah-u Teala'nın bütün günahlarınızı burada sevaba çevirmesidir. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala diyor ki, kim mürşidinde tövbe eder de kalbine iman yazıldığı için mümin olursa, Allah onların bütün günahlarını sevaba çevirir. Allah'ın dördüncü hediyesi, o kişinin bir sevabına Allah Teala 10 katını verirken o gün 100 katını vermeye başlamasıdır ve bunu 700 kata kadar arttırmasıdır. Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki, biz onlara bir başağında 100 buğday tanesi bulunan 7 başaklı bir buğday grubu kadar ihsanda bulunuruz. Öyleyse bu ihsana dikkat edin. Burada Allah-u Teala'nın sizlere ihsan ettiği şey, Allah-u Teala'nın bütün güzelliklerini yaşamaktır. Ve ihsanları sonsuzdur. Ve Allah'ın 6. ihsanı, o kişiye rahmet ve faz gönderirken salavat adlı bir yeni nur daha göndermesi. Sonra Allah-u Teala'nın indinde yeni bir olay daha görüyoruz. Bu kişi için söz konusu olan şey nefs tezkiyesine başlamaktır. Ve nefs tezkiyesine nasıl başlayacağını başında izah ettik. İşte Allah'ın 7 hediyesi geldi. Nefs tezkiyesine başladınız. Nefsinizin kalbinde %7 nuru biriktirdiniz. Nefs-i emareyi tamamladınız. Ruhunuz da zemin kattan 1. kata kadar yükselmeyi başardı. 2. kata kadar çıkamaz. Çünkü nefsinizde sadece bir kademe temizlik gerçekleştirdiniz. Devam ediyorsunuz zikrinize. Nefsinizin kalbinde 2. bir %7 nur birikimi sağladınız. Nefsi levvame. Kıyamet suresi 2. ayet-i kerime. Allah-u Teala diyor ki, o levvame nefse kasem ederim ki. Lev, kınamak, suçlamak demek. Kişi nefsini suçluyor, pişmanlık duyuyor yaptığı hatalardan. Hata yapmak istemediği halde yapıyor. Mürşidinden utanıyor, Allah'tan utanıyor. Ama hataları hep işlediği için nefsini bu istikamette kınıyor, suçluyor. İkinci bir %7'nin birikimi bu kademede gerçekleştiriliyor. Ve ruh da ikinci gök katına kadar yükseliyor. Üçüncü %7'nin birikimi sizi nefsi mühkemeye ulaştırır. Allah'ın ilhamlarını almaya başlarsınız. Ve elhamaha, fücuraha ve takvaha. Şems suresi 8. ayet-i kerime. O nefse Allah'ın takvası da, şeytanın fücuru da ilham edilir. Sonra Allah Teala ruhunuzu üçüncü gök katına kadar yükseltiyor. Allah'ın ilhamlarını almaya başlıyorsunuz. Dördüncü kademe mutmainne adını alıyor. Bir %7 daha nur birikimi. Nefsi mutmainne. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü. Ey mutmain olan, doyuma ulaşan nefs. Burada Allah'ın vücuda getirdiği her şeyden artık tatmin oluyorsunuz. Doyuma ulaşmışsınız. Nefsinizin hırs adı verilen afeti, daha fazlasını isterim diye artık sizi rahatsız edemiyor. Ona hakim olmayı öğreniyorsunuz ve gerçekleştiriyorsunuz. Öyleyse burada Allah-u Teala'nın indinde bir sonuçla karşı karşıyayız. 4 tane %7 nur birikimini gerçekleştirdiniz. Ruhunuz da 4. gök katına kadar yükseldi. Bundan sonra Allah'tan razı olacaksınız. Radiye. %7 nur birikimi. Daha sonra Allah da sizden razı olacak. Nardiye. Radiyeten Mardiye'de Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesinde geçiyor. 27. ayet-i kerimesinde ya eyyetühen nefsin mutmainetü diye Allah Teala mutmain olan bir nefsten bahsediyor. Zaten Allah'tan razı olan ve Allah'ın rızasını kazanmış olan bir nefs tezkiye olacaktır. Ama
iki kademe daha yükselmiştir. Radiye'de 5. gökkatına, Mardiye'de 6. gökkatına yükselmiştir. Ve kişi neticede %7 daha nur birikimiyle tezkiyeyi tamamlar. Fecr, Fatır Suresi 18. ayet-i kerime Femen tezekkâ fe innemâ yetezekkâ li nefsihi ve ilallâhil masîr. Kim nefsini tezkiye ederse o kendisi için tezkiye olur ve ruhu Allah'a ulaşır. İşte nefs tezkiyesi tahakkuk ettiği zaman ruhunuzun Allah'a ulaşması söz konusu oluyor. Ve bütün güzellikleri o zaman yaşıyorsunuz. Ruhunuz Allah'a ulaşmıştır. Allah'a teslim olmuştur. İslam olmanın birinci şartını, birinci faslını, birinci safhasını burada gerçekleştirdiniz. Çünkü İslam olmak, Allah'a teslim olmak demek. Teslimiyetin birincisi olan ruhunuzu Allah'a ulaştırıp ona teslim ettiniz. İşte böyle bir teslim keyfiyeti nefsinizin kalbinin yarısından daha fazlasının Allah'ın nurlarıyla dolmasına bağlı. Ne oldu? 7 kademede gerçekleştirdiniz bu işi. 7 kere 7, 49 eder. Huşuda kazandığınız %2 nurla bu 49, 51'e ulaşır. Başlangıçtaki nurun neydi? Nefsinizin kalbinin %100 karanlık olduğu bir ortam. Yani nefsinizin kalbinin %100'üne şeytan tesir etmek imkanının sahibiydi. Şimdi %50'den daha aşağısına tesir edebilir. En çok %49'una. Yani hakimiyet şeytandan alınmış, Allah'ın nurları tarafından, kalbinizin yarıdan fazlası Allah'ın nurları tarafından işgal edilmiştir. Ve nefs tezkiyesine başlamanız sizi nefsin o ulaştığı noktaya, Allah-u Teala'ya ulaştığınız noktaya götürüyor. Öyleyse mürşide ulaşmanın ötesi Allah'a ulaşmaktır. İşte 3. 7 basamağı burada tamamlıyorsunuz ve ruhunuz Allah'ın zatına ulaşıyor. Yok, 7. katı fetihle geçen ruhunuz 7. katın 7 tane alemini aşıyor ve yokluğa geçiyor. Yoklukta Allah'ın zatına ulaşıyor. Allah'ın zatında ifna oluyor, yok oluyor. Ve böylece Allah'a teslim oluyor. İşte bu teslimi tamamladığınız an İslam'ın, İslam olmanın teslimin birinci şartını tamamlamış olmakla ilk safhasında tamamlamış oluyorsunuz. Burası nefsinizin 7 kademede tezkiye edildiği, ruhunuzun Allah'a ulaştığı 3. 7 basamağın tamamlandığı yerdir. Allah'a verdiğiniz nefsinizin yemini gerçekleşmiştir tezkiye olmak. Ruhunuzun misaki gerçekleşmiştir. Ruhunuz Allah'a ulaşmıştır. Fizik vücudunuzun ahdi gerçekleşmiştir. Nefsiniz tezkiye olduğu için şeytanın kulu değilsiniz. Ruhunuz Allah'ta olduğu için şeytanın kulu değilsiniz. Her ikisinde de Allah'ın kulu olmayı başardınız. İşte burası birinci kulluk. Allah'a kul olduğunuz yer. Unutmayın Allah Teala Zariyat Suresi'nin 56. ayet-i kerimesinde ve lekad halektel insi vel cinni illa leyabudun buyuruyor. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Bu birinci kulluktur. Basamaklardan 21.sindesiniz ve Allah'ın evliyası oldunuz. Cennet saadetini de burada elde ettiniz. Çünkü hem ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız için takva sahibi oldunuz, hem nefsinizi tezkiye ettiğiniz için takva sahibi oldunuz, hem de fizik vücudunuzu Allah'a kul ettiğiniz için takva sahibi oldunuz. Ve Allah-u Teala takva sahiplerinin mutlaka cennete gireceğini ifade ediyor. Allah-u Teala Necm suresinin 39. ayet-i kerimesinde diyor ki boşuna nefsinizi tezkiye ettiğinizi söylemeyin.
Çünkü Allah takva sahiplerini bilir. Anlıyoruz ki kişi nefsini tezkiye ettiği zaman takva sahibi olmuştur. Allah Teala Rum Suresi'nin 31. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Rabbine, yani ruhuna Allah'a ulaştır ve böylece takva sahibi ol. Demek ki kim ruhuna Allah'a ulaştırırsa o kişi takva sahibi oluyor. Bakara Suresi'nin 21. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor Ya eyyühen nâsü budu rabbiküm ellezî alekâküm لَعَلَّكُمْ تَتَّكُونَ Ey insanlar, sizi yaratan Allah'a kul olun. Ve böylece takva sahibi olun. Öyleyse, kim nefsinin yeminini yerine getirip de nefsini tezkiye ederse takva sahibidir. Kim ruhunu Allah'a ulaştırıp da ruhunun Allah'a verdiği misaki yerine getirirse takva sahibidir. Kim fizik vücudunu Allah'a verdiği ahdi gerçekleştirir de şeytana kul olmaktan kurtulur Allah hatırlıyorsa, görülüyor ki o da takva sahibidir. İşte Allah-u Teala'nın takva sahipleri konusundaki söyledikleri son derece açık. Âl-i İmrân Suresi 15. ayet-i kerime, takva sahiplerinin altlarından ırmaklar akan cennetlere konulacağı açıkça ifade ediliyor. Yine Âl-i İmrân Suresi'nin 198. ayet-i kerimesinde de Allah-u Teala buyuruyor ki, takva sahiplerinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Öyleyse takva sahibi olmak hangi şartlarla gerçekleşir? Takva sahibi olmak Allah-u Teala'nın indindeki bu yemini, misaki ve ahdi gerçekleştirdiğimiz zaman oluşan bir vesiledir. İslam olmanın da birinci safhasını tamamlamaktır. Çünkü İslam olabilmemiz, ruhumuzun Allah'a teslimiyle gerçekleşen bir olgudur. İlk teslim, ilk kulluk. İşte burası ruhumuzun Allah'a biz sağken, hayattayken ulaşarak bizi hidayete erdirmesi, bu istikametteki hedefe ulaşmış olduğumuzu gösterir. Artık biz Allah'ın kulu oluruz. Şeytanın kulu olmaktan kurtulmuşuzdur. Allah'ın kulu olmuşuzdur. Ve bütün bunların ötesinde Allah'ın evliyası olmuşuzdur. Allah Teala Yunus Suresinin 62-63-64. Ayetlerinde diyor ki Ela inne evliya Allah'ı la hafin aleyhim ve la hum yahzenun ellezine amenu ve kânu yettekûn لَهُمُ الْبِشْرَا فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَفِي الْآهِرَةِ O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar takva sahibi olmuşlardır. Cennet saadeti de, dünya saadeti de onlarındır. Takva sahibi olmuşlardır diyor Allah Teala. Evliyalar takva sahibi oldukları için evliya olurlar. Takva sahibi olmak evliyalığı oluşturan temel faktördür. Burada herkesin bu hedefe ulaşması söz konusu. Ve kim bu 21. basamağa ulaşmışsa 3 esasında 3 hedefi de gerçekleştirmiştir ve Allah'ın cennetini mutlak olarak hak etmiştir. Hepinizin hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek bu sohbetimizde inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha ve as-salavat.

Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrediniz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir araya getirdi. Hep vuslat vuslat derler. Siz de hep duyarsınız. Vuslatın ne olduğunu anlatmaya çalışıyorum size. Vuslat, insan ruhunun vücudundan o kişi hayattayken ayrılarak Allah'a ulaşmasıdır. Yani ölmeden evvel ölmektir. Bunun için insan ruhu 7 tane kat açacaktır. Sırat-ı müstakim üzerinden 7. katın 7 tane alemini geçecektir. Oradan yokluğa ulaşacaktır. Ve yoklukta Allah'ın zatına ulaşacaktır. O zaman konu tamamlanacaktır. Öyleyse bütün insanlar için söz konusu olan şey bu güzelliklere ulaşmaktır. İşte Allah-u Teala'ya verdiğimiz yeminlerden bir tanesi de misaktır. Misak ruhumuzun Allah'a verdiği, ezelde Allah'a verdiği yemindir. Şimdi mahiyetini beraberce görelim. Diyor ki Allah-u Teala Rad suresinin 20, 21 ve 22. kerimelerinde اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْم۪يسَاكِ وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ اَنْ يُسَلَ وَيُوْحَافُونَ سُوَ الْاَسَابِ وَيَخْشَمْنَ رَبِّهُ وَالَّذ۪ينَ صَابِرِ اِبْتِقَاءَ وَهْشَ رَبِّهُ Öyleyse gördüğümüz şey Allah-u Teala'nın indinde bir hedefe gitmemiz. Ruhumuzun biz ölmeden evvel vücudumuzdan ayrılması ve Allah'a ulaşması. Ayetler şunu söylüyor. Onlar Allah ile olan ahitlerinin hepsini yerine getirirler, ifa ederler. Ve özellikle misaklerini ruhlarının Allah'a verdiği fizik vücut ölmeden evvel Allah'a ulaşma konusundaki misaklerini yerine getirirler, ifa ederler. Ve bu misaklerini bozmazlar. Ne yaparlar? Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği ruhlarını ona, Allah'a ulaştırırlar. Ve cehennem azabından, kötü hesaptan korkarlar. Ve Rablerine karşı huşu duyarlar. Ve onlar Allah'ın zatına ulaşmayı sabırla dileyenlerdir. İşte görüyoruz ki misakimiz ruhumuzun Allah'a biz ölmeden evvel ulaşması. Bu hususun üzerimize 9 defa farz olduğunu söylemiştik geçen konuşmamızda. Bir defa daha tekrar etmeye gerek yok. Ve vuslat nedir? Ona bakalım. Allah-u Teala'nın bize verdiği, mürşidimize ulaştığımız gün bize ihsan ettiği 7 tane hediyeden bir tanesi mürşidimizin ruhunun başımızın üzerine gelip yerleşmesi. Mü'min suresi 15. ayet-i kerime. Allah-u Teala buyuruyor, dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların başlarının üzerine emrinden bir ruh ulaştırır. O kişiye, o kişinin ruhuna Allah'a ulaşma gününün geldiğini haber vermek üzere. Bunun üzerine ne olur? Ruhumuz bizi terk eder, Allah'a doğru yola çıkmak üzere sırat-ı müstakime ulaşır. Hangi mürşide tabi olduysak o mürşidin dergahına ulaşır. İşte buradan Allah'a doğru yolculuk yapacak olan ruhumuzun bu olayı Nebe suresinin 38. ayet-i kerim, 39. ayet-i kerimesinde anlatılmakta. Allah Teala buyuruyor, zalikel yevmül hakkı femen şa ittehaze ila rabbihi me'aba. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine
Allah'a ulaştıran yolu, yani sırat-ı müstakimi yol ittihad eder. Ve kimin ruhu Allah'a varırsa, Allah'a ulaşırsa, Allah o kişinin ruhuna me'ab olur, sığınak olur diyor Allah-u Teala. İşte zemin kattan başlayan yolculuk 7 tane sırat-ı müstakimi geçecek. Sırat-ı müstakimin 7 katını geçecek. 7. katın 7 aleminden sonra Allah da son bulacaktır. Bu yolculuğuna da seyri sülük deniyor. Sonunda Allah'a ulaşmaya ise vasıl olmak amacıyla vuslat deniyor. Öyleyse ruhumuz biz mürşidimizin ümmeti çöküp el öptüğümüzde, mürşidimizin ruhu başımızın üzerine gelip yerleştiği anda bizi terk eder. Mürşidimizin dergahına ulaşır. Ana dergahta neler olur? Onarlık insan sıralarından bir tanesine ruhumuz ulaşır ve insan ruhlarının bulunduğu sıralardan birisi, birinin bir yeri ona aittir. Aynı sıranın sol tarafındaki, en solundaki kişi bir sonraki sıraya geçer, onun sağ başına ulaşır. Ve böylece her sırada aynı işlem tekrar edilerek kişi yerine yerleşir. Her Allah'a ulaşmak için namzet olan ruhun önünde bir rahle vardır. Rahlelerin üzerinde de Kur'an-ı Kerim. Ve her sabah namazından sonra, günde 7 vakit namaz kılınır. Her sabah namazından sonra ana dergahın müderrisi olan Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ın eli öpülür. Önce sağ kanat velisi, onarlık sıraların birincisinin sağından el öper ve Hazreti Ebu Bekir Sıddık'ın kürsüsünün arka tarafında bulunan bir duvarın, ki bu duvarın sol tarafında altın kapı vardır, bir duvarın önünde en sağda secde eder. Sol kanat velisi araya girecek olan Allah'a ulaşmak üzere yola çıkanların tamamlanacağı yerde sol kanat velisi durur. Ondan sonra da en solda Hanım Sultan bulunur. Ve onarlık insan ruhları sıralarının birincisi el öpüp sağ kanat velisinin sol tarafında secdeye gelir. İkincisi el öpüp onun sol tarafında secdeye gelir. Böylece altın kapının, Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimin başlangıcı olan altın kapının bulunduğu duvarın en sandan itibaren ruhlar birer birer sıralanırlar. Ruhların arkasından, insan ruhlarının arkasından zinlerin de sıralanması söz konusu ve hanımlar da sıralanırlar. Ve sağ kanat verisine itibaren uçuş başlar. Uçuş altın kapının karşısına gelip oradan yukarıya doğru çıkmak yoluyla, uçmak yoluyla gerçekleşir. Sağ kanat verisi altın kapıya ulaştığı zaman kapı otomatik olarak açılır. Ve bütün yolcular yukarı çıkana kadar da kapanmaz. Cinler yukarı çıkmak imkanının sahibi değillerdir. Onun için onlar aşağıda secde halinde yukarı çıkan kardeşlerinin, insan kardeşlerinin dönüşünü beklerler. Ve böyle bir dizayn içerisinde altın kapıdan yolculuk başlar. Altın kapı sadece bir tek dergâhta bulunur. Ana dergâhta. O dergâh zamanın halifesinin dergâhıdır. Altın kapı yaklaşık 4 metre yüksekliğinde, üzeri baklava dilimleriyle süslü, büyük baklava dilimleri ve tokmak veya başka bir nesne üzerinde bulunmayan tek kanatlı bir kapıdır. Kapı genişliği 1 metre, 1 metre 10 santim civarında. Belki 20 santim. Öyleyse böyle bir olaydan sonra
yolculuk başlar. Birinci kata ulaşılır. Kapıdan ayrıldıktan sonra derhal yatay saf haline geçilir. Ve bu yatay saf, saf halinde yükselir. Birinci kata sadece secde işlemi yapılır. Ve yukarıya doğru bir yolculuğu başlatır bu. Sonra ikinci kata ulaşılır. İkinci katta çok uzun, kocaman bir salonun önünde ayakta sağ kanat bezinden başlayarak sağdan sola doğru sıralanılır. Bu salonun ön tarafı tamamen camdır. Salonun içinde suvarılma havuzları bulunur. 2 metre, belki 2 metre 20 santim, 30 santim yüksekliğinde cam hüviyetinde bizim dünyamıza göre cam hüviyetinde yani şeffaf olan havuzlar. Genişlikleri ortalama 80'er santim ve sağdan sonra doğru bu havuzlar sıralanır. Camdan itibaren içeri baktığınız zaman havuzlar bu camdan 2 metre veya 2,5 metre, bilemediniz 3 metre ötededir. Ötede yer alır ve sağdan sola doğru sıralanırlar. Üzerleri yine bir camla, platformla kaplı kapalıdır. Ama bu camın özelliği insan ruhu oradan geçmek istediği zaman içeriye girebilmesi. Bu salonun sol tarafında içeriye uzanan bir koridor var. O koridorda zamanın halifesiyle Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Hazreti Bekler'ler gelenler birer birer el öperek o salonun o koridordan içeri doğru girerler ve koridor 20 veya 25 metrelik bir koridordan sonra sağa dönüş söz konusu. Sağa dönüldüğü an salona girilmiş olur. Bu salon çok büyük bir salon. Ve sağ kanat perisine itibaren uçarak oraya gelenler orada birer birer secdeye girerler. En sağda sağ kanat perisi, en solda sol kanat perisi vardır. Hanım Sultan o sıralamanın içinde değildir. Onun bulunduğu yer suvarılma havuzlarının en solundakinin üstüdür. Orada o da secde haline gelir. Herkes secde halindedir. Ve suvarılma işlemi için hazırlardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle zamanın halifesi el öpme işlemi tamamlandıktan sonra bu kocaman salonun sağ tarafında bulunan ikinci salona geçerler. Orası da yani tamamen camdan oluşan bir salondur. Orada ikinci bir grup gelmiştir aşağıdan. Yedinci kattaki fetih işlemini tamamlamış olan bu insanlar. Yedinci kat insan ruhları. Yedinci katın muhtelif alemlerine gideceklerdir. Yedinci katın muhtelif alemlerine gidecek olan bu kişiler demin bahsettiğimiz suvarılma havuzlarında kalanlardan daha evvel altın kapıdan uçarak oraya ulaşmışlardır. Bulundukları salon Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ın bulunduğu salonun sol tarafında daha yüksektir. Yerde. Orada sadece fethin sahiplerine zamanın halifesi ders verir. Onlar oraya gelmiş ve secde haline girmişlerdir. Bir taraflarına Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, diğer taraflarına da zamanın halifesi ki huzur namazının imamı da aynı zamanda o geçer ve hepsi beraber secdeye gelirler. Secdeden sonra yukarıya doğru yükselirler. Bunlar her katta sadece secde ederler. Üçüncü katta, dördüncü katta, beşinci katta, altıncı katta, yedinci katta secde ederler. Ve yedinci katın altın kapısından içeriye girerler. Ve yukarı çıktıkları zaman sol tarafları duvardır, geçmişleri. Sağ tarafları kader hücrelerini ifade eder, gelecekleri. 24 saatlik kader hücreleri önlerinde sıralanır. Buradan itibaren kader hücrelerine gideceklerdir. Sonra ömür kitabı ulaşacaklardır. Sonra başka alemlerden geçeceklerdir. En sonra zikirlerin yapıldığı ana sisteme ulaşacaklardır. Orası gene çok büyük bir salondur. Fakat diğer salonlar kadar ve camiler kadar aydınlık değildir. Loş bir görüntüsü vardır. Ve orada
2 metre veya 2 metre 20 santim yüksekliğinde küreler, şeffaf küreler içerisinde insanları zikir getirmeyi tamamlamaktadır. Buradan sonra hazır olanın Allah'a doğru yolculuk etmesi söz konusudur. Şimdi biz diğer bıraktığımız kesime dönelim. İkinci katta suvarılma havuzlarında secde halinde bulunan bu insanlardan sağ kanat birisi geriye doğru uçar. Suvarılma havuzlarının en sağında platformun üzerinde secdeye gelir. Ondan belli bir miktar sol tarafta ne kadar erkek evliya namzedi varsa onların sayısı kadar sola doğru uçan sol kanat belisi onların sonuncusunun bulunduğu yerde platformun üzerinde secde eder. Öbür tarafında da zaten en solda Hanım Sultan vardır. Ve sağ kanat belisinin solundan itibaren erkekler birer birer uçarak gelirler. Sağ kanat belisi yerini terk ederek ilk gireni en sağa alır. Başından da orada bulunan şeffaf sıvının içine bastırır. Bu şeffaf sıvı hafif sarımsı renkte şeffaf bir sıvıdır. Ve kavukları da dahil olmak üzere bütün vücutları suyu, o şeffaf sıvının içine girer. Üstünde de bir karış falan bir boşluk. Gene su daha bir karış daha yukarıda kalır. Bu su gibi olan sıvı. Sonra ikinci kişi, sonra üçüncü kişi böylece sol kanat belisine kadar erkeklerin sıralanması tamamlanır. Sonra da hanımlar birer birer uçarak Hanım Sultan'a kadar olan kesimdeki suvarılma havuzlarına, cam havuzlara yerleşimler. Hepsi atlas elbiseler içindedir. Elbiselerde de öyle ıslanma emaresi hiç görülmez. Sanki ıslanmamışlar gibi elbiseler insanların üzerlerinde, insan ruhlarının üzerlerinde ve hepsi o sudan ya da sıvıdan bir karıştan itibaren daha aşağı doğru bir boşluk bırakarak sıralanırlar. İşte böyle bir dizaynda herkesin boyuna göre tabii bir yerleşim statüsü oluşur. Herkes belli bir miktar suvarılma işlemini tamamladıktan sonra sağ kanat belisinden başlayarak tekrar ön tarafı secdeye girilir ve saf halinde yükselinir. Salonun üst kısmından yükselen bu saf ikinci kattan olan bu yükselmenin sonunda üçüncü kata ulaşır. Üçüncü kat zemin katta üçüncü kata ulaşan kişiler zemin kattaki bir salona değil zemin katın üstündeki bir salona ulaşırlar uçarak ve orada tekrar secdeye gelirler. Burası yalnız secde yapılan bir özel kesimdir. Secdeler tamamlanınca herkes oradan ayrılır ve üçüncü katın en özelliği olan

Hiç kimse birbirine değmez. 30 santim belki 40 santim uzaklıkta birbirlerinden yukarıya doğru sonsuz hızla herkes aynı hızla hareket ettiği için birbirinden hiçbir zaman değmeleri söz konusu değildir. Dördüncü kata kadar böylece bir yükselme olur. Üçüncü katla dördüncü katı bağlayan bu silindirin adına Allah-u Teala mihenk menfez ediyor. İnsanların derecelerinin geçerken üstü olan daima daha üst dereceyi sahip olduğu için onların ölçülmesi, ölçüsü anlamına geliyor mihenk. Ve dördüncü katı ulaşan bu ruhlar orada Mescid-in Aksa'nın aslını görürler. Onun önünde, onun avlusunda tek sıra olan bu ruhlar uçarak oradan içeriye girerler ve mescidin içinde, caminin içinde birçok onarlık sıra vücuda getirirler. Bu sıralardan bir kısmı arkadakiler orada kalacaktır. Öndekiler oradan yükselerek bir sonraki kata, yani beşinci kata ulaşırlar. Beşinci katta da Mescid-i Haram'ın, yani hac farizesinin gerçekleştirildiği Mescid-i Haram'ın aslı vardır. Bilinmeyen gözler, kalp gözleriyle oraları görmüşler. Bir taraftan Mescid-i Aksa yapılmış, sonra da Mescid-i Haram yapılmış, aslılarının tamamı aynı olarak. Öyleyse Allah-u Teala'ya giden bu evliya namzetleri her gün hac yapıyorlar. Hac farizesini her gün gerçekleştiriyorlar. Ve üstelik de asıllarda gerçekleştiriyorlar. İşte bu beşinci katın olayı aynıdır. Gene avluda toplanılır ayakta ve içeriye uçarak girilir ana kapıdan ve orada tekrar secde edilir. Gene 25-30 sıralık bir secde, belki daha fazla. Orada secde haline gelinir. Ve secdede kalma sırası hep uzun bir süredir. Ondan sonra, secdeden sonra tekrar bu camilerin yukarıdaki kubbelerinden yükselme söz konusudur. Kapıdan girilir, kubbelerden yükselilir. Yükselme tamamlanır tamamlanmaz, kubbeden çıkılır çıkılmaz tek saf haline geçilir. Yani onarlık sıralar sağdan sola doğru tek bir saf haline gelir. Onun için Saffat suresi onlar göklerde saf saf uçanlardır buyuruyor. İşte bu insanlar, insan ruhları, Allah-u Teala'ya doğru yolculuk yapan bu evliya namzetleri 6. katta çok özel bir yere ulaşırlar. Çok özel bir yer diyorum çünkü bu hayatta öyle bir yer görmeniz mümkün değildir. Bir kapıdan bahsetmek istiyorum. İçeriden dışarı doğru sızan çok açık yeşil renkte beyaz bir ışık söz konusu. Bu ışığın dışarıya çıktığı yere dikkatle bakın. Bu tam bir insan süriyetidir. Yani birisi oradan çıkmış, çıktığı zaman bütün çevresi orada iz bırakmış. İşte böyle bir süriyetin var olduğu noktaya dikkatle bakın. Orada sonradan gelecek olanın vücudunun şekli aynen orada kalacaktır. İşte bu büyük salonun ön tarafında sağdan sola doğru tekrar bir sıra oluşturulur. Sağ kanat belizi bulunduğu yerden yükselerek sağ taraftaki canlı bölmede bir nevi müşavir görevi yapar. Olayı gözlemektedir. Sol kanat belizi de sol taraftaki bir canlı bölmede gene aynı şekilde observation yapar. Yani olayı müşahede ederler. Müşahit sıfatıyla orada bulunurlar. Harun Sultan aşağıdaki grubun içindedir. Sağdan itibaren erkekler, sol tarafta da hanımlar evliya namzetleri olarak çok enteresan bir buz kalıbının önündedirler. Buz kalıbı yerden 3 metre filan yükseklikte. Bir buz kalıbına çok benzeyen bir nur. Buz kalıbı diyorum. Şekli buz kalıbı gibi olduğu için. Ama bu bir nur. Çok açık, yeşil, aslında beyaz bir ışık yaymaktadır.

Ve bu gelen ışık, hafif yeşil ışık, o aşağıda bulunanların yüzlerine ve ellerine ulaştığı zaman onların yüzlerini ve ellerini çatlatır, çatır çatır çatlatır. İşte bu her tarafları çatlayan insan ruhlarının tedavileri söz konusudur. Oradan alınırlar. Kapıya yakın duvarın sağında ve solundaki koltuklara oturtulurlar. Üzerlerine özel sistemler getirilir ve yanıklar, çatlaklar tedavi edilir. Ondan sonra oradan aşağı doğru inme başlayacaktır. Ama bunların arasında eğer herhangi birisi çatlamıyorsa, yüzü ve elleri çatlamıyorsa ne olur? O fetre hazırdır. O bir kat daha yukarı çıkacaktır. Onun için özel elbiseler giydirilir. Eline fetih kılıcı teslim edilir. Ve bu kişi kılıcı yukarıya doğru kaldırarak besmele ile kubbeden yukarıya çıkar ve yedinci kata ulaşır. Yedinci kata ulaştığı zaman yedinci katta yedi tane beyaz mermer basamak görecektir. İki tarafında trabzanlar vardır. İki trabzanı birbirine bağlayan, iki trabzanın arası 1,5 metre ile 2 metre arasında 1,70, 1,80, 1,65 gram. Bu genişlikteki bir zincir iki trabzanı birbirine bağlamaktadır. 7 halkadan oluşur. 7 tane merdivenin, beyaz mermer merdivenin arkası mermer bir sağlamlıktır. Gene beyaz renkte. Ve elindeki kılıçla oraya ulaşan kişi o zincire bir defa vurur. Zincir ikiye ayrılır. Önemli olan zincirin arkasındaki altın kapı. Hayretle göreceksiniz ki bu kapı halifenin dergahının kapısının %100 aynıdır. Ve aynı yükseklikte, 4 metre yüksekliğinde yaklaşık, 1 metreden daha geniş, tek kanatlı bir kapı. Ve kapı otomatik olarak açılır, kişi oradan içeri girer. Yukarı çıktığı zaman sol tarafı geçmişidir, sağ tarafı geleceğidir. Ve sonsuza kadar uzanan altıgen kader hücrelerini görecektir kişi. Kendi kader hücreleri üzerinden uçabilir sadece. Ve sonsuz hızla uçtuğu için sonsuza kadar geçen o hücrelerin hepsini bir anda aşıp eğer gidebiliyorsa ikinci aleme gidecektir. Birinci alemde kalanlar kader hücrelerinde kalacaktır. İkinci aleme geçenler Ümmül Kitab'ın bulunduğu yere ulaşacaklardır. 10 katlı bir apartman yüksekliğinde iki sayfası açık olan bir kitap düşünün. Bütün peygamberlere indirilen kitaplar Tevrat'ta, Zebur'da, İncil'de, Kur'an-ı Kerim'de hepsi oradalar. Ve bu kitap 10 katlı bir apartman büyüklüğünde ve boşlukta duruyor. Yerden yaklaşık olarak 10 metre yüksekliğinden başlayarak oradan yukarıya doğru uzanan bir kitap. Onun altında bir kürsü var. Kürsünün başında zaman halifesi oturuyor. Ve kürsü çok büyük. Etrafında 60'tan fazla insan ruhu, Evliya Hazretleri dizili Ümmü Kitap konusunda kendilerine bilgi veriliyor. Ondan sonra orada kalanlar kalıyor. Geçenler diğer alemlere geçiyorlar. Diğer alemlere geçiyorlar. Orada kalanlar kalmıyor. Diğer alemlere geçiyorlar. Bu alemlerin sonuncusu zikir hücreleridir. Zikir hücrelerini demin tarif etmiştim. Bu zikir hücreleri birkaç yüz kişinin bulunduğu son safayı ifade ediyor. Ve orada her sabah bunlar dışarı çıkıyorlar. O hücrelerinden, zikir yaptıkları yerlerden, sözün namazının imamı ve arkasındaki iki kişi oraya ulaşıyorlar. Önlerinde bir konuşma yapılıyor her gün. Ve bir gün bu zikir, onlar burada bir ay meydana getiriyorlar bunlar. Üç sıradan oluşan bir ay meydana getiriyorlar. Ayın önünde de üç kişi sanki bir yıldız gibi ayrı yıldızı oluşturuyorlar. Konuşma tamamlanınca tekrar hepsi içeri girip zikirlerine devam ediyorlar. Bir gün zikri biten oradan son safı olan Sitrid-i Münteha'ya ulaşıyor. O onu aşıyor ve yokluğa geçiyor. Yoklukta Allah-u Teala'nın zatına ulaşıyor. Allah'ın zatında yok oluyor, ne oluyor ve o safhayı burada tamamlanıyor. Hepinizin Allah-u Teala'nın vuslatına ulaşmanızı dileyerek sözlerimizi tamamlamak istiyoruz. Bu
gidişin, yukarı çıkışın geri dönüşü de aynı standartlar içinde oluyor. Toparlanan son kesim bir evvelki kesime geçiyor. Orada toplayıp kalanları da beraberine alarak daha evvelki alemlere dönüyorlar. Yedinci kattan aşağı inenler sadece fetih ehlidir. Onlar yedi kat aşağı inerek ait oldukları üstteki salona geçiyorlar. Diğerleri yedi kat aşağı inerek, altı kat aşağı inerek, altıncı katta en üsttekiler, her aşağı inişlerinde geri kalanları da toplayarak saflar halinde aşağı iniyorlar. Ve neticede tekrar herkes ait olduğu bölümlere geri dönüyor. İşte sizlere ruhsat olayını Rabbimiz bugün anlatmayı inşallah nasip kıldı. Hepinizin ruhsatı ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha ve as-salavat.

0: İnsanlar ya Allah için olurlar ya da kendileri için. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın istediği hepimizin Allah için olmamız. Öyleyse Allah için olmanın faktörleri nelerdir? Allah için olmanın en önemli faktörü zikirdir. Bir insanın Allah'a hangi ölçüde yakın olduğu onun zikir seviyesiyle belli olur. İslam'ın 5 şartını hepiniz yapabilirsiniz, gerçekleştirebilirsiniz. Belli zamanlarda belli namazları kılmak namaz meselesini halleder. Diğerleri de aynı standartlarda. Ama bu İslam'ın 5 şartının içinde zikir yok. Allah Teala ise zikir farzdır diyor. Ara sıra zikretmek. Günün yarısından daha fazla zikretmek farzdır diyor. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de Allah'ı zikretmek farzdır diyor. Daimi zikirde farz. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah Teala bunları farz kılmışsa, yapmıyorsak farzları, o zaman biz nasıl bir İslami hayat yaşıyoruz? Herkes bilecek ki mutluluğu sadece günlük zikrinin 24 saatin içindeki oranına eşittir. Ötesi yok. Başka alternatif de yok. Size nefs tezkiyesini ve tasfiyesini sağlayacak olan şey zikirdir.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamdler şükrederiz ki bizleri bir defa daha elinizdeki bu dergiyle bir araya getirdi. Sizlere çok şeyler anlatmak istiyorum. Ama her şeyden evvel mutluluktan bahsetmek istiyorum. Saadet dediğimiz şey, ona dikkatle bakın. Herkes mutluluğun peşinde. Herkes mutlu olmak istiyor. Ve bütün bu taleplere rağmen herkes mutlu olmak istediği halde insanların çoğu mutsuz ve huzursuz. Kapkaranlık bir dünyada yaşıyorlar. İşte bunun aslında sadece bir tek sebebi var. Allah ile olan ilişkinin kopmuş olması halinde. Sizleri yaratan, hepimizi yaratan Allah'tır. Ve Allah bütün kainatı bizler için yarattığı şekilde hepimizden sadece mutlu olmamızı ister. Sadece saadet içinde bir dünya hayatı yaşamamızı ve kıyametten sonra da mutlaka ama mutlaka Allah'ın cennetine girmemizi ister. İşte talebi bir istikamette. Yetmez hepimizi buna davet eder. Hepimize bunun yollarını gösterir ve hepimize bu iki mutluluğu da garanti eder. Cennet mutluluğu da, dünya mutluluğu da. Öyleyse Allah-u Teala ile insanlar arasındaki ilişkiye baktığımız zaman Adem Aleyhisselam ilk peygamber ve ilk insandı. Son peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e kadar bütün peygamberlere Allah-u Teala hep aynı talimatı vermiştir. Talimat nedir? Bütün insanları mutlu etme talimatı. Unutmayın, bütün peygamberler, onlara tabi olan bütün mürşitler, onlara tabi olan bütün insanlar hep aynı hedefe yönelik olarak yaratılmışlardır. Ve Allah'ın hepsinde şey aynıdır. Hedef, zannetmeyin ki birden fazla. Tek bir hedef var. Allah'a teslim olmak. İşte konunun önemine binaen şunu söylemek istiyorum ki evvela İslam kelimesine bakacaksınız. İslam Silim kökünden geliyor, seleme. Bu kökten türetilen en önemli kelime teslimdir. Ve aynı kökten türetilen 28 tane kelimenin içinde ki bir kısmı kullanılmaz. Ama en önemlisi budur, teslim. Ve Allah-u Teala hepinizden, bütün bu dünyadaki insanlardan, bütün başka alemlerde yaşayan insanlardan hep sadece tek bir şey ister. Tek bir şey. Allah'a teslim olmanızı, onun anlamı ise sizin sonsuz mutluluğunuzdur. Yani Allah'a teslim olmanızı, yani İslam olmanızı, yani cennet mutluluğuna da, dünya mutluluğuna da ulaşmanızdır. Kim ki İslam olmuştur, o cennet saadetinin sahibidir. O dünya saadetinin sahibidir. Ama sakın bizim sevgili din adamlarımızın zannedeceği gibi İslam olmayı kim la ilahe illallah Muhammedun Resulullah derse o İslam olmuştur tarzındaki bir şekle dönüştürmeyin ki bu sizi hayallerde yaşatır sadece. Hiçbir zaman İslam olamazsınız. Bu onların iddiası İslam dairesine girmektir. Kim yüksek sesle la ilahe illallah Muhammedun Resulullah derse bir din adamının önünde o kişi İslam dairesine girmiş kabul edilir. Kalbine bakmayın. Kalbinde ister mümin kelimesi yazsın, ister yazmasın. Bu kişi İslam dairesine girmiş sayılır. Ve İslam adetleri üzerine defnedilir. İslam olmuş mudur? Hayır. İslam olabilmek için evvela mümin olacaksınız. Sonra ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Hayattayken, ölmeden evvel. Sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Hayattayken, ölmeden evvel. Sonra nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. Hayattayken, ölmeden evvel. İşte o zaman İslam olabilirsiniz. Bundan 14 yıl evvel bütün sahabe İslam olmuştu. Ve Allah-u Teala bütün insanlara hangi peygamber zamanında olursa olsun aynı emirleri vermiştir. Teslim olmak. 3 defa Allah'a teslim olmak. Ruhun teslimi 1, fizik vücudun teslimi 2, nefsin teslimi 3. İşte bu sebeple Allah-u Teala diyor ki اِنَّ الدِّينَ اِنَّ اللّٰهِ İslam, Allah'ın indinde İslam'dan başka bir din yoktur. Muhakkak ki yoktur. Sadece İslam dini vardır. Sadece bu din var olmuştur. Başka hiçbir din var olmamıştır. Öyleyse şeytanın kurnazlığına bakın ki insanları kamplara ayırmayı başarmış, birbirine düşman etmeyi başarmış ve uzaktan halimize bakıp bizi işletiyor. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. İslam'dan başka bir din yoktur. Hangi dini düşünürseniz düşününüz, aklınıza hangi din geliyorsa gelse hepsinin başlangıcı İslam'dı. İşte Hz. Musa İslam'dı. Ona tabi olanlar da İslam'dı. Kur'an böyle yazıyor. Hz. İsa İslam'dı. Ona tabi olanlar da İslam'dı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslam'dı. Ona tabi olanlar da İslam'dı. Hepsi Allah'a teslim olmuştu. Peki ne oluyor? Ne oluyor da insanlar asırlar sonra İslam'ı unutuyorlar? Başkalarını bir tarafa bırakalım. Biz kendimize bakalım. İslam alemine bakalım. Bugün dünya üzerinde İslam yaşanıyor mu? Hayır, yaşanmıyor. Büyük kitleler İslam'ı yaşamıyorlar. İslam'ın 5 tane şartından ibaret. İslam'ın farzlarını yerine getirdiğiniz takdirde İslam hükmünü eda eder. Yani siz hem İslam'ı diyeceksiniz, hem de İslam'ın temel fonksiyonu olan teslimleri yerine getirmeyeceksiniz. Ne ruhunuzu, ne fizik vücudunuzu, ne nefsinizi Allah'a teslim etmeyeceksiniz. Ondan sonra da okulda dolaşacaksınız. Göğsünüzü gere gere biz İslam'ı diyeceksiniz. Hayır. Kur'an-ı Kerim böyle olmadığını söylüyor. Önce ruhunuzu, sonra fizik vücudunuzu, sonra nefsinizi Allah'a teslim etmedikçe İslam'ın, İslam olmanın üç tane temel şartını yerine getirmemiş olursun. Yani İslam olamazsınız. İslam dairesine girersiniz ama İslam olamazsınız. İslam'ın birinci safhasının gerçekleşmesi tam 21 basamak devam eder. Ondan sonraki 4 basamak İslam'ın ikinci safhasının gerçekleşmesini ifade eder. Ondan sonraki 2 basamak İslam'ın üçüncü safhasının gerçekleşmesini ifade eder. Ve 27. basamakta İslam olursunuz. İşte İslam olmak, teslim olmak demekse o zaman hep sorun insanlara siz Allah'a teslim oldunuz mu diye. Allah-u Teala'nın talebi böyle. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a diyor ki Habibim, o kitap sahiplerine, kendine kitap verilenlere yani ve ümmilere şu kitapları unutup da insanların yazdığı, el yazması kitapları doğru olarak kabul eden zavallılara. Onlara de ki diyor Allah-u Teala, Habibim, onlara de ki ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz kendimizi Allah'a teslim ettik. Sor bakalım, onların arasında da Allah'a teslim olanlar var mı? Eğer varsa mutlaka daha önce hidayete almışlardır. Yani daha önce ruhlarını Allah-u Teala'ya ulaştırmışlardır. İlk teslimlerini gerçekleştirmişlerdir. Tabiatıyla sonra da ikinci teslimlerini. Öyleyse mutluluk mu diyorsunuz? İşte mutluluk. Bu anlattığım 3 tane safayı ifade eder. Bu anlattığım 3 tane safa aynı zamanda kulluk safalarıdır. Ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman birinci kulluğa, yani kulluğa ulaşırsınız. Fizik vücudunuzu da Allah'a teslim ettiğiniz zaman ekber kulluğuna sahip olursunuz. Nefsinizi, en son teslim olan nefsinizi de Allah'a teslim ettiğiniz zaman azim kulluğuna sahip olursunuz. Ve azim kulluğa ait olan en büyük mükafatları alırsınız. Ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman cennet saadeti sizindir. Mutlak olarak cennet saadetine ulaşırsınız. Ve nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman da mutlak dünya saadetine sizindir. Böylece zülcenahayn olursunuz. İki kanatlı olursunuz. Ve cennet kanadı ve dünya kanadı her iki kanatta sizin olur. Öyleyse öyleyse Allah'ın sizlerden muradı ne? Hadi beraberce buna bakalım. Evvela ne görüyoruz? Allah'ın 7 tane alemden oluşan, 6 alem ve yoklukla beraber 7 tane alemden oluşan bir yaratış ve yaratışın dışında olan tek nesne olan yokluk, hepsi birlikte 7 tane alem içeriyor. Bu 7 alemin 7.sini devre dışı bırakırsak yokluk olduğuna göre 6 alem niçin yaratılmış? Biz insanlar için yaratılmış. İşte Allah-u Teala öyle söylüyor. Bütün alemleri, alemlerin Rabbi olan Allah insan için yarattı, sizler için yarattı. Yetmez, sizlerin emrine musahhar kıldı. Emrine sihretti, emrinize verdi, emrinize tahsis etti. Kainatta Allah-u Teala insandan başka ne yaratmışsa, canlı ve cansız her şey insan için yaratılmış. İnsan kimin için yaratılmış? Allah için yaratılmış. Öyleyse Allah'ın katındaki en kıymetli varlık kimdir? Sizlersiniz, insanlar. İşte Allah'ın katındaki bu en kıymetli varlığın Allah-u Teala tarafından istenilen şeyi sadece ve sadece onun, yani insanın Allah'a teslim olmasıdır. Yani İslam olmasıdır. Onun için Allah-u Teala İslam'dan başka bir şey yoktur diyor. Allah-u Teala'nın istediği mutluluk hedefiyle İslam olma aynı standartları içeriyor. İslam olduğunuz zaman rızkına aynı olursunuz. İki kanadında sahip olursunuz. Hem cennet mutluluğu sizin olur, hem dünya mutluluğu sizin olur. Öyleyse hepiniz için söz konusu olan şey İslami saadete ulaşmaktır. Cennet saadetine, dünya saadetine. İşte Allah-u Teala bütün kainatı sizler için yaratıyor. Sonra size teslimi farz kılıyor. Ruhunuzun teslimini de, fizik vücudunuzun teslimini de, nefsinizin teslimini de farz kılıyor. Üç teslim. Öyleyse Allah-u Teala teslim olmanızı farz kılmış mı üzerinize? Evet, diyor ki Allah emanetleri onların sahibine teslim etmenizi, tevdi etmenizi emreder. Dikkat edin. Sahip bir tane. Emanetleri onların sahibine, ama emanet bir tane değil, emanetler. Üç emanet var hepinizde. Ruhunuz da emanet, fizik vücudunuz da emanet, nefsiniz de emanet. Hepsini Allah-u Teala aklınıza emanet etmiş. Üç vücudunuz da emanet. Bu üç emanetin sahibi olan Allah'a teslimi ve böylece İslam olmanız söz konusu. Ve Allah-u Teala bunu farz kılmış. Kılmış mı? Diyor ki üzerinize kabir azabı gelmeden önce Allah'a dönün. Yüzünüzü Allah'a döndürün değil, ruhunuzu Allah'a döndürün, ruhunuzu Allah'laştırın ve ondan sonra da Allah'a teslim olun diyor. Ruhunuzu da teslim edin, fizik vücudunuzu da teslim edin, nefsinizi de teslim edin. Manası bu. Öyleyse hepiniz için üç emanetinizin de Allah'a teslim olması, tarafınızdan teslim edilmesi Allah'ın üzerinde farz kıldığı bir husus. İşte Allah-u Teala teslimi emrediyor ve ondan 14 asıra baktığımız zaman, 14 asır evvele baktığımız zaman bütün sahabenin Allah'a teslim olduğunu görüyoruz. Ruhlarını da, fizik vücutlarını da, nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Öyleyse Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de ruhunuzun tesliminden de, fizik vücudunuzun tesliminden de, nefsinizin tesliminden de bahsediyor mu? Evet, bahsediyor. Diyor ki, ruhunuzun teslimi konusunda, onlar Allah ile olan ahlilerini ifa ederler. Ve ruhların Allah'a verdiği misa ki, kendi ruhlarını Allah'laştırma konusundaki yeminlerini bozmazlar. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Ve cehennemden kötü hesaptan korkarlar. Ve Rablerine karşı huşu duyarlar. Ve onlar sabırla Allah'a ulaşmayı, Allah'ı, Allah'ın zatını dileyenlerdir. Demek ki ruhunuzu Allah'a ulaştırmak diye bir olay var. Ve Allah Teala Zümer Suresinin 54. ayet-i kerimesinde bunu üzerinde farz kılıyor. Diyor ki ve üzerinize kabir azabı gelmeden önce Allah'a ruhunuzu döndürün, ulaştırın. Yani teslim olun. Allah-u Teala'nın bu istikametteki verdiği emri peygamberlerin hep evlatlarına, torunlarına emrettiklerini görüyoruz. Diyor ki Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İshak torunlarına dedi ki siz ölmeyin. Önce Allah'a teslim olun, sonra ölün. Ve Allah-u Teala bütün sahabeye şunu söylüyor ki, sizinle akit yaptıktan sonra akdini bozarsa deyin ki biz muhakkak ki Allah'a teslim olanlarız. Bütün sahabe teslimlerin hepsini temizlemişler, tamamlamışlar. Allah'a hepsi teslim olmuşlar. İşte teslim olmuşlar. Bu yüzden sonsuz saadetin sahibiydiler. Allah Teala bir insanın, sonsuz saadete sahip olan bir insanın, salaha ulaşan bir insanın üç ayrı mükafatından bahsediyor Kur'an-ı Kerim'de. Onlar diyor Hazzül Azim'in sahipleridir. Onlar diyor Fevzül Azim'in sahipleridir. Onlar diyor Ecrül Azim'in sahipleridir. En büyük mükafatın, en büyük hazzın, en büyük mutluluğun ve Allah'ın ödediği en büyük ücretin sahipleri. Azim ücret, azim feyiz, azim haz. Azim, azami kelimesinden geliyor. Ulaşılabilecek olan en son nokta. En son yükseklik, en son mutluluğun duyulduğu yer, sonuna kadar gidip en sona ulaşmak, azim, azemiye ulaşmak. İşte hepiniz için mutluluk müessesesi Ecrül Azim'in, Fevzül Azim'in ve Hazzül Azim'in sahibi olmaktan geçiyor. Şartlarına bakalım, Allah Teala ne diyor? Onlar diyor, onlar ki biz Allah'a teslim olduk deyip de Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Böyle söylüyor Allah Teala. Sonra ne söylüyor? Sonra diyor ki onlar kötülüğe iyilikle mukabele edenlerdir. İşte üç grup insan, üç ayrı standarda ayrılmış Kur'an-ı Kerim'de. Birinci ayet Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Kısas sizden evvelkilere yazıldığı gibi sizin üzerinize yazıldı. Yani nefsini tezkiye edememiş olan bir insan, Allah'ın evliyası olamamış olan bir insan, başkaları kendilerine bir kötülük ettiği zaman bundan dehşetli tedirgin olur ve mutlaka intikam almayı arzular. Nefsinde afetler hakim durumda olduğu için ancak intikamını alırsa rahat edeceğini düşünmektedir. Bu sebeple bu insanlara Allah-u Teala intikam almak hakkını hak olarak vermiş. İşte kısas, bir insana yapılan bir haksız davranışın aynen karşı tarafa iadesini emreden bir yetki. Bir tokat atarlarsa o kişiye, o kişinin de karşı tarafa aynı şiddetle bir tokat atma hakkı doğuyor İslam'da. Bu müesseseyi koymuş Allah-u Teala. Kimler için? Nefslerine tabi olanlar için. Allah'ın evliyası olamamış olan insanlar için. Nefslerine zulmetmeye devam edenler için. Ayet-i Kerime'nin sonunda Allah Teala diyor ki ama affederseniz sizin için daha hayırlıdır. Yani kim affederse o Allah Teala'nın evliyası olmuştur. O kişiler intikam almayı istemez. Bunu önemli bir şey olarak telakki etmez. Nefsindeki afetlerin yarısından fazlası düzelmiştir. Ve kişi affetmeyi kendisine şiar edilmiştir, prensip edilmiştir. Ama üçüncülere dikkatle bakın. Allah Teala onlar için diyor ki onlar kötülüğe karşı iyilikle mukabele edenlerdir. Kim bunlar? Allah'a teslim olsun deyip de Allah'a çağıranlar. İşte burada dikkat edin. Bütün sahabe Allah'a çağırıyordu. Bütün sahabe Allah'a teslim olmuştu. Allah'a teslim olduklarını demin söyledik. Ya Allah'a çağırmak, işte söylüyor Allah-u Teala. Habibim, o kitap sahiplerine ve ümmetlere de ki, benim ve bana tabi olanların Allah'a görerek kalp gözümüzle Allah-u Teala'yı görerek Allah'a çağırdığımız yol işte bu sırat-ı müstakimdir. İşte bu yol. Öyleyse bütün sahabe Allah'a çağırıyordu. Bütün sahabe Allah'a teslim olmuştu. Ve bütün sahabe hazim, azimin sahipleriydi. İşaretler bütün olarak geliyor. Hepsi irşat makamının sahibiydi. Bundan 14 yıl evvel onlar Kur'an'daki İslam'ı bütün boyutlarıyla yaşadılar. Kur'an'daki İslam'ı yaşadılar. Bugün İslam aleminin 199'u ne yazık ki İslam'ı yaşamıyor. İslam hiç de sizlere öğretildiği gibi bir zorlama dini değildir. Allah-u Teala buyuruyor, dinde zorlama yoktur. Halbuki bizim aklı evveller televizyonlara çıkıp İslam'ın dışında zorlama yoktur. İslam'a girdiniz mi hemen zorlama size de başlar. Allah-u Teala da diyor ki dinde zorlama yoktur. İrşat yollarıyla gay yolları birbirinden ayrılmıştır. Kim tağutu inkar edip de Allah'a mümin olursa, Allah'a iman ederse o zaman o Allah'tan kopması mümkün olmayan dünyadaki en sağlam kuluba sarılır. Allah işitir ve bilir. Neyi işitir, neyi bilir? Kalbinizde. Kalbinizde bir Allah'a ulaşma talebi var mı? Eğer varsa Allah Teala bunu mutlaka hem işitecektir, hem bilecektir. Yetmez. Allahü basirün bilibat diyor Allah Teala. Allah kullarını görücüdür. Kullarının kalbini görücüdür. Kalbinizde nasıl bir talep var? Allah Teala onu bilir. Allah Teala onu görür. Allah Teala onu işitir. Öyleyse bize göre birbirinden çok farklı uzuvlarla şekillenen, farklı uzuvlarla algılanan sistemler Allah'a göre farklı bir uygulamaya ihtiyaç göstermezler. Çünkü işitmek için kulakları biz insanlar muhtacız. Görmek için gözleri biz insanlar muhtacız. Bilmek için akla biz insanlar muhtacız. Allah bunların hepsine her zerresinde hakimdir. Öyleyse hiç unutmayın şimdi söyleyeceğim şeyi. Allah insan değildir. İnsanın yaratıcısıdır. Hep aklına gidiyor. Gelip bizi Allah'ın gördüğünü iddia eden insanlar. Ne gördün evladım diyorum. Sakallı bir adam gördüm diyor. Şeytan bir takım insanları, sakallı insanları Allah diye sizi yutturmaya çalışır. Allah insan değildir. Allah boyutlardan da münezzehtir. Allah zamanı sıfırlayabilen, sonsuzluğun sahibi olan tek varlıktır. Tek yaratıcıdır. Doğmamıştır. Zamandan ne kadar evvele giderseniz gidin Allah vardı. Ne kadar sonra giderseniz gidin, Allah yine var olmakta devam edecektir. Yetmez. Zamandan evvel de Allah vardı. Zaman bitecek. Allah yine var olmakta devam edecek. Yaratmadan evvel de Allah vardı, yokluktaydı. Şimdi yaratmış her şeyi. Bir sırasını yaratıkların hepsini yok edecek. Yok ettikten sonra da Allah var olmakta devam edecek. Öyleyse bizler hepimiz sadece birer mahlukuz. Ve bir gün hepimiz öleceğiz. Hiç kimsenin bu dünyayı kazıp çakması mümkün değildir. Ne diyorlar eskiler? Dünya Hazreti Süleyman'a bile kalmamış diyorlar. Hiç kimseye kalmaz. Yunus ne diyor? Mal sahibi, mülk sahibi, Nerede bunun ilk sahibi? Mal da yalan, mülk de yalan, var biraz da sen o yalan diyor. Ne güzel söylemiş değil mi? Sadece bir tek sahibi var. Dikkat edin sözüme, sadece malımızın mülkümüzün değil, bizim de sahibimiz. Bir gün onun sizin sahibiniz olduğunu idrak etmenizi gönülden diliyorum. İdrak edemeden bu dünyadan giderseniz gerçekten kendinizi yazık etmiş olursunuz. Dikkat edin ki kölelerin hürriyeti kainattaki en büyük hürriyettir. Hangi kölelerin? Allah'ın köleleri. Allah'a köle olanların. Biliyorsunuz Yavuz Sultan Selam Mısır seferini yaptığı zaman bakmış bir takım insanlar kulaklarında demir küpelerle dolaşıyor. Şöyle şöyle küpeler var kulaklarında. Diyor ki kim bunlar? Bunlar diyorlar köleler. İşte bunlar Hasan Efendi'nin köleleri, bunlar Mahmud Efendi'nin köleleri. Yunus diyor, padişah diyor ki Yavuz Sultan Selim onlardan bir tane de bana getirin diyor. Çakın diyor kulağıma diyor. Asıl köle benim diyor. Ben Allah'ın kölesiyim. İşte o Yavuz Sultan Selim'e dikkat edin. O mukaddes emanetleri Osmanlı'ya katan ve Osmanlı'nın halifeliği babadan geçen, babadan ona geçen bir halifeliği de olsa İslam'ın halifeliğini almasına sebebiyet veren kişi. Biliyorsunuz çölü geçebilen tek padişah ve geçerken atından iniyor. Ordu yolundan perişan vezirler diyorlar ki padişahım atınızdan indiniz ama bu insanlar zaten perişan. İnecekler atlarından zaten hepsi indiler. Ve diyorlar ölecekler. Yavuz Sultan Selim onlara bakıyor, gülümsüyor. Görmüyor musunuz diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İleride diyor atından inmiş yürüyor. Ben diyor ata binebilir miyim diyor. Benim yüce peygamberim önümde atından inmiş yürürse ben atıma binebilir miyim diyor. Görmüyor musunuz diyor. İşte diyor orada diyor yürüyor diyor. Kalp gözü açık olan birçok Osmanlı padişahından bir tanesi Yavuz Sultan Selim. Nasılayım bundan 14 sıra var. Bütün sahabe kalp gözü açık olanlardı. Hepiniz için mümkün. Eğer mutluluğu fiziğin ötesinde arıyorsanız o zaman tasavvufa gireceksiniz. Yani Kur'an'daki İslam'ı yaşayacaksınız. Kimdir ilk mutasavvuflar? Tasavvuf adına isim yapan insanlar kimdir? Ehl-i Sufa. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın Medine'deki mescidinin arkası duvarları olmayan ama üstü kapalı bir verandaydı. Ve Arap dilinde buna sufa deniliyordu. Onlar 50-60 kişilik bir grup orada yatarlardı, o sufada yatarlardı. Orada kalkarlardı, orada yemek yerlerdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bütün sohbetlerine istisnasız iştirak ederlerdi. Ve ne söylediği notlar tutarlardı. Ve kim dinlemek isterse onlara saatlerce Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediklerini aktarırlardı. Saatlerce diyorum ama siz buna günlerce mi dersiniz, aylarca mı dersiniz? Çünkü hayatları bu sohbeti yapmakla geçiyordu bütün Ehl-i Sufa'nın. İşte tasavvuf kelimesi de Ehl-i Sufa'dan geliyor denir. Bir başka söz daha var. Derler ki tasavvuf kelimesi sof kelimesinden yani yün kelimesinden geliyor. Ama gene Ehl-i Sufa'dan bahsediyor. Neden? Çünkü onların hepsi yün giyenlerdi. Sof giyenlerdi. Öyleyse nedir tasavvuf? Tasavvuf bir hayat biçimidir. Neyi yaşamaktır? İşte sözlerimin en önemli yerindeyim. Neyi yaşamaktır? Kur'an'daki İslam'ı yaşamaktır. Tasavvuf Kur'an'daki İslam'ı hayata geçirmektir. Tasavvuf, Kur'an'daki İslam'ı yaşamaktır. Öyleyse kim Kur'an'daki İslam'ı yaşıyorsa o mutasavvıftır. Tasavvufu yaşayandır. İşte o İslam'dır. Ne zaman İslam olmuştur? Üç vücudunda Allah'a teslim ettiği zaman. İşte bundan dolayı 14 asır evvel bütün sahabe ruhlarını Allah'a teslim etmişler, fizik üstlerini Allah'a teslim etmişler, en nefislerini Allah'a teslim etmişler, Allah'a teslim olmayı başarmışlar. Yani İslam olmayı başarmışlar. Aldıkları mükafatlar fevz-i azim. Mükafatların en büyüğü, yani cennet saadeti var, dünya saadeti var ve bir insanın aldığı mükafatların ikisi beraber olması halinde en büyüğü haz-ı azimin sahibi olmak, ecz-i azimin sahibi olmak ve böylece mükafatların en büyüğüne sahip olmak. Nasıl anlatıyor Allah Teala bunu? Diyor ki o salihler var ya diyor, biz onları peygamberlerle, sıddıklarla ve şehitlerle beraber haşrederiz diyor. Onlar ne güzel arkadaşlarlar diyor. Kimdir salih? Bütün sahabe salihtir. Salih lügat manası itibariyle ıslah olmuş anlamına geliyor. Islah müessesesi mutlaka bir mürşide tabi olmakla başlar. Çünkü Kur'an'daki tarif öyle geliyor ki hidayetçiye tabi olup sonra da tövbe edip ıslah olursa Allah onları cennetine koyacaktır. Islah olma müessesesi salahı ifade eder. Islahın sonunu ifade eder. Ruhunuzu teslim ettiğiniz zaman daha 21. basamaktasınız. Fizik vücudunuzu 25. basamakta teslim edersiniz. Nefsiniz ise 27. basamakta. İşte bir insanın ruhunu Allah'a teslim etmesi konusundaki söylediklerimizi geçelim. Fizik vücudun tesliminden bir nebze bahsedelim. Diyor ki Allah Teala onlar ki fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişlerdir. Fizik vücutları onlardan daha ahsen olan kim vardır? Onlar bunu hanifler olarak gerçekleştirmişlerdir. İşte fizik vücudun Allah'a teslimi, mükafat mı? Cennet. Dünya mükafatının biçimlenmesine ise çok az bir zaman kalmış. Çok büyük ölçüde dünya saadetini yaşıyorlar %80'in ötesinde. Ve arkadan daim zikre ulaşıyorlar. Ulul elbap oluyorlar. Ve ondan hemen sonra da nefslerindeki bütün afetler temizleniyor ve Allah'a teslim oluyorlar. İşte bu teslim oldukları yer nefslerinin teslimi. Allah Teala diyor ki onlar emrolunmadılar. Allah'a nefslerini teslim etmiş. Dinde halis kullar olmazsa emrolundular. Dinde halis olmak. Nefsin bütün afetlerden kurtulup halis olması. Muhtevayı bozacak olan bütün negatif faktörlerin sona ermesi hali. Öyleyse bütün insanlar için söz konusu olan şey odur ki mutluluk denilen müesseseyi yaşamak. Dünya saadeti üç boyutlu bir bekliğidir. İç aleminizde mutlu olacaksınız. Kavgayı bitireceksiniz nefsinizle ruhunuz arasındaki. Dış aleminizde, yani başka insanlarla olan ilişkilerinizde kavgayı bitireceksiniz. Başka insanlarla olan kavganızı bitireceksiniz. Düşmanınız hiç olmayacak. Herkes size düşman olabilir. Ama siz kimseye düşman olamayacaksınız. İnşallah o günleri Allah'ın felanı sizlere yaşatır. Göreceksiniz ki sizi öldürmek istediklerini bildiğiniz halde o insanlara bile düşman olamazsınız. Böyle bir şey o kadar için mümkün değildir. İnşallah Allah'ın felanı hepinize o güzel günleri dünya saadetinin mutluluğuna gösterir. Burada üç tane teslimi gördük. Ruhunuzun Allah'a teslimi. Ruhunuz vücudunuzdan ayrılıyor. Nefsinizin yedi kademede temizlenmesiyle ruhunuzda yedi tane gök katını aşıp her birinde bir gök katı aşıp Allah'a ulaşıyor. Allah'ın zatında yok oluyor, kayboluyor. Allah'tan gelen ruhunuzu emaneti onun gerçek sahibi olan Allah'a teslim ettiniz, tevzi ettiniz. Ve üzerinize 9 defa farz bulunan bir vecibeyi böylece gerçekleştirdiniz. İşte bu sizin ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz noktadır. Sonra ruhunuzun Allah'a teslim olması nasıl gerçekleşiyor diye bakalım. Ruhunuz mutlaka Allah'a geri dönmek mecburiyetindedir. Yani siz mutlaka ölmeden evvel ölmek mecburiyetindesiniz. Çünkü Allah Teala bunu 9 defa üzerinde farz kılmış ruhunuzu ölmeden Allah'a gönderip teslim etmeyi üzerinde Allah tam 9 defa farz kılmış. Öyleyse böyle bir dizaynı gerçekleştirdiğiniz zaman ne yapmış olursunuz? Zaten ahsen olan ruhunuzu onun gerçek sahibi olan Allah'a ulaştırıp ona teslim etmiş olursunuz. Aslında teslim mevzesi ahsen olmaya dayalıdır. Ama ruhunuz zaten yaratıldığı anda ahsendir. Yaratıldığı anda güzellerin en güzelidir. Ahsen olmanın temel manasının sahibidir. Yani Allah'ın bütün emirlerini mutlak olarak yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili hiçbir şekilde işlemesi mümkün olmayan bir özelliğin sahibidir ruhunuz. Ama böyle yaratılmış zaten. Size verildiği zaman da gene öyleydi. İşte ruhlar böyle olduğu için Allah-u Teala dünyada ne kadar günahkar olursa olsun bütün insanların ruhlarını zatına kabul eder. Bütün insanların ruhları ahsendir. Ahsen olarak yaratılmıştır. Hiçbir zaman bozulması mümkün değildir. Ruh değişmez. Ama nefs değişerek ruh hüviyetine dönmek mecburiyetindedir. İşte kim bu lazimeyi gerçekleştirebilirse, Allah'ın bu farz emrini gerçekleştirebilirse, o kişi fizik vücudunda nefsini de Allah'a teslim eder. Öyleyse fizik vücudumuzun Allah'a teslim olduğunu nereden anlayacağız? Öyle bir gün gelecek ki, o gün bizler Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi mümkün olmayan bir fizik vücudun sahibi olacağız. İşte o zaman fizik vücudumuz Allah'a teslim olmuştur. Daha sonra Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren bir nefsin sahibi olacağız. İşte böylece Tin Suresi'nin 3. ayetimizi gerçekleşmiştir. Ne diyor Allah Teala? Biz nefsi bir ahseni takvim içinde yarattık. Yani belli bir zaman parçası içinde, belli bir takım içinde ahsen olmaya dönüşebilecek olan bir özellikle yarattık. O nefsimizin teslimi 3. ve son teslimdir. Allah'ın bütün emirlerini nefsimizin de mutlaka yerine getirdiği, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemediği bir özelliğin sahibi olmak. Demek ki fizik vücudumuz ve nefsimiz Allah'ın zatına alışıp da teslim olmuyorlar. Allah'ın zatına ikna olmuyorlar. Sadece ruhumuza ait bir olay Allah'a kadar geri dönmek. Geldikleri yer zaten Allah'ın zatı ve Allah'ın zatında ikna olmak yok olmaz. İşte böylece müesseseleri ait olduğu yerlere oturtuyoruz. Dikkat edin. Vuslat, insan ruhunun o kişi ölmeden evvel Allah'a geri dönmesi, yokluğa ulaşması, yoklukta Allah'ın zatına ulaşması ve Allah'ın zatında iflah olması, yani yok olması. İşte bu ruhumuzun Allah'a teslimidir. Miraç teslim demek değildir. Zaten bu teslimleri gerçekleştirmiş olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhu vücuduna örtü olarak Allah'ın katına ulaşması, Allah ile konuşması, Allah'ı ruhunun gözleriyle görmesi, ruhunun sesiyle konuşması ve tekrar aşağı inmesidir. Allah'ın zatında fizik vücudunun veya nefsinin ifna olması söz konusu değildir. Bu Allah-u Teala'nın indindeki olay, onun ruhunun fizik vücudunu örtü olarak gerçekleştirdiği bir olgudur. Allah'ın zatında yok olmamıştır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam onunla karşı karşıya gelmiş ve emirleri almış, Allah'ın zatına kuşağı inmiştir. Kaldı ki ruhunun gözüyle zaten görmüştü Rabbini de, oradaki olayları da. Çünkü Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, kalbi gördüklerini teklif etmedi diyor. Evvelce kalp gözüyle gördüklerini, şimdi de ruhunun gözleriyle görüyor. İkisi de aynı şeyler. Öyleyse mutluluğun hepiniz için geçerli olduğu bir günü diliyorum Allah'ın beladan. Hepinizin hem cennet saadetine ulaşmanızı hem de dünya saadetine ulaşmanızı dileyerek sözlerimi inşallah burada tamamlamak istiyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Selam. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha bir araya getirdik.
2: Bir insanın kendisini ve ailesini ateşten korumasını sağlayacak olan en güzel çözüm kendisinin Allah'ı sevmesi, eşine ve ailesine de, eşine ve çocuklarına da Allah'ı sevdirmesidir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler böyle bir sevgiyi yaşarlar. Geri kalan için bu söz konusu değildir. Öyleyse bu dünyadaki en kolay emri Allah Teala vermiş. Ne o emir? Bana ulaşmayı dileyin diyor, cennetime kavuşun. O zaman herkes eşine ve ailesine bunu terkin etmelidir. Demelidir ki daha kolay ne var ki yeryüzünde? Sadece bir dilek. Ayakkabı almayı diliyorsun, gidip ayakkabı alıyorsun. Ve onu yeni ayakkabıyı giydiğin zaman da bunun zevkini yaşıyorsun. Herhangi bir talebin olduğu zaman bir dilek geliyor evvela içinden. Bir şeye sahip olma dileği. Gidip onu gerçekleştiriyorsun. İşte cennetin kavuşulması dileğiyle ben cennete gitmek istiyorum şeklinde değil formülü. Ben Allah'a ulaşmayı diliyorum şeklinde. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka Allah Teala tarafından kendisine ulaştırılır. Bu üçüncü kat cennet ve dünya mutluluğunun yarısı demektir. Öyleyse burada çok ciddi sonuçlarla karşı karşıyayız.

0: 5-6 aylık bir süreç. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibisiniz. Cehenneme gitmeyeceksiniz asla. Mürşidinize ulaştığınız zaman ikinci kat cennetlisiniz tabiyetinizde. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman üçüncü kat cennetin sahibisiniz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an-ı Kerim'imizde 3 tane yakin kelimesi yer alıyor. İlmel yakin, ayn el yakin ve hakkul yakin. Yüce Rabbimiz Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki ve cealna minhum eyyimeten yehtune bi emrina lemma sabiru ve kanu bi ayatina yukinun. Allah Teala buyuruyor ki biz insanlardan imamlar kıldık. Emrimizle, bizden aldığı emirle insanları bize ulaştırsın, hidayete erdirsin diye. Sabrın sahibi oldukları için ve yakin ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için. İlmen yakin, aynı yakin ve hakkul yakin hasıl ettikleri için. Öyleyse Allah Teala'nın kesin bilgilerinin sahibi olan bu insanların sahip olduğu bu vasıflar acaba neyi ihtiva ediyor? İlmel yakin nedir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin öğretim standartları Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde geçiyor. Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Kema erselna fikum resulen minkum yetlu aleyküm ayatina ve yüzekkiküm ve yuallimiküm mülkitabe vel hikmete ve yuallimiküm ma lem tekûnu talimun. Allah Teala burada bir şeyler söylüyor. Söylediklerine dikkat edin. Diyor ki ey sahabe, sizlere sizin içinizden birisini peygamber olarak tayin ettik. Niçin tayin ettik? Size Allah'ın ayetlerini, ayetlerimizi okusun ve anlatsın, manalandırsın diye. Bir. Sizin nefsinizi tezkiye etsin diye. İki. Size kitabı öğretsin diye. Üç. Hikmeti öğretsin diye. Dört. Ve hikmetin ötesinde daha sizin bilmediğiniz şeyleri öğretsin diye. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu standart içinde 28 basamağın tamamını kapsayan bir görüntüsü var. Ne yapmış sahabeye? Önce Allah'ın ayetlerini okumuş ve anlatmış. Yani 28 basamağın başından başlayalım. Okuduğu ve anlattığı lafzın daha başlangıçları yok. Sadece lafız öğretiyor. Birinci basamağında bütün sahabe etrafında yaşadıkları olayların manasına varmaya çalışıyorlardı. Sonra o ikinci basamakta o manaya ulaşmak üzere değerlendirmelerini yaptılar. Karara varacaklar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme teslim olma kararı. Ve sonra üçüncü basamakta onlar Allah'a ulaşmayı dileyen birer insan oldular. Onun, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin öğretim metodunun safhaları bunlar. Sonra Allah Teala onların üzerinde rahim esmasıyla tecelli etti. Sonra 5. basamakta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le

aralarında bulunan Hicab-ı Mestura adlı gizli perdeyi aldı. Altıncı basamakta bütün sahabenin kulaklarındaki vakayı aldı. Yedinci basamakta kalplerindeki tekinleti aldı, yerine ihfat koydu. Peygamber Efendimiz Hazretleri bütün bu safa içerisinde onlara hep Allah'ın ayetlerini anlatıyor, okuyor ve anlatıyor. Sekizinci basamakta Allah onların kalplerine ulaştı ve dokuzuncu basamakta kalplerindeki Allah'ın kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a doğru çevirdi. Sonra onların göğüslerinden kalplerine bir yol açıldı. 10. basamak. Zikir yapmayı öğrendiler. Zikir yaptılar. Kalplerinde nur birikimi başladı. Hepsi huşu sahibi oldular. Ve arkasından Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara göründü. Ve 14. basamakta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi oldular. Hep lafız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem anlatıyor onlara bütün bu güzellikleri. Anlatıyor. Onlar da Kur'an-ı Kerim'in lafzından hareketle nefs tezkiyesine başlıyorlar. Bundan sonra hepsi fena makamını, beka makamını, zühd makamını, muhsinler makamını, hulyelbap makamını, ihlas makamını ve salah makamını tamamladılar mı? Hayır. Bunlar makamlar. Bu konunun şaşırtmacasıydı. Onlar nefslerini tezkiye ettiler. Nefs-i emmareyi, nefs-i levvameyi, nefs-i mülkimeyi, nefs-i mutmainneyi, nefs-i radiyeyi, nefs-i mardiyeyi ve nefs-i tezkiyeyi geçtiler. Nefslerinin kalbinde her seferinde %7 nur birikimiyle bunları sağladılar. Ve bunları Allah'a doğru yaptığı seyahatte nefs-i emareyi tamamladıkları zaman, yani kötülüğü tamamen emreden nefsin kademesi tamamladığı zaman ruhları birinci gökkatına yükseldi. Nefs-i levvamede ikinci gökkatına, nefs-i mülhimede üçüncü gökkatına, mutmainnede dördüncü gökkatına, radiyede beşinci, mardiyede altıncı ve tezkiyede göklerin yedinci katına ulaştı. Ruh, onların hepsinin ruhları, sonra yedi tane alemi geçti, Sitre-i Münteha'yı aştı ve Allah'ın zatına ulaştı. 21. basamak. Ne oldu? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onların muhtevalarında hala ilmel yakin standartlarını uyguluyor. Allah'ın evliyası oldular. Tam 21 basamak. Sonra fena makamını geçtiler. Kitap öğrenimi başladı. Beka makamını geçtiler. Kur'an-ı Kerim'in ikinci ruhu. Fena makamında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nefs tezkiyesini tamamlamış olan sahabeye lafstan ruha geçmek yetkisini verdi. Ve fena makamında Kur'an'ın birinci ruhunu öğrendiler. Beka makamında Kur'an'ın ikinci ruhunu öğrendiler. Zühd makamında üçüncü ruhunu, Muhsinler makamında dördüncü ruhunu öğrendiler. Ruhu öğrendiler. Ondan sonra Allah Teala kalp gözlerini açtı. Ve beşinci makam Ulul Elbab'da sahabenin kalp gözü açılmıştı. Aynel yakini yaşadılar. Yalnız zemin katı gördüler. İhlas makamında bütün yedi kat gökleri gördüler. Aynel yakinin, hikmetin birinci ve ikinci kademelerini tamamladılar. Sonra Allah-u Teala onların hepsini teker teker tövbe-i nasuha davet etti. Ve onlar tövbe-i nasuhu tamamladılar. Hakkıyla gördüler. Yani Rablerini, Allah-u Teala'yı hepsi gördüler. Ve böylece ilmi alekini, aynel yakini aşan sahabe, hakkül yakini de sahip oldu. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin onlara olan bu lafız ve ruh anlatımını Bakara suresinin 151. ayeti kerimesi, evvela ilk 14 basamağı Allah'ın ayetlerini tilavet etmek, okumak ve anlatmak olarak anlatıyor.
Nefs tezkiyesine geçiyor ondan sonra. Gene ilmel yakinde sahabe. 7 basamak daha, 21 basamak. Ondan sonra ruha geçiyor. Buraya kadar 21 basamakta hep ilmel yakin ve lafız var. Ruha geçiş, ilmel yakinin devamı. Velayetin 4 basamağı, sonra velayetin 5 ve 6. basamakları, hikmet basamakları. Kalp gözünde çalışı, önce temin katı, sonra 7 gökkatını görme, ve nihayet tövbe-i nasuha davet ve neticeye varış. Allah-u Teala ilk 4 basamağın ruhunun anlatılmasına kitabın öğretilmesi diyor Bakara Suresinin 151. ayet-i kerimesinde. 5. ve 6. ulu'l-erbab ve ihlas makamlarına hikmetin öğretilmesi diyor. Hikmet öğretiyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara. Salah makamı içinde hikmetin daha ötesinin öğretilmesi diyor. İşte hikmetin daha ötesinin öğretilmesi peygamberler eliyle gerçekleşir veya peygamberlerin olmadığı devrelerde sadece zamanın halifesi bu standardın gerçek sahibidir. Öyleyse bütün insanlar için bütün bu makamların aşılması onlara en güzeli mutlaka öğretecektir. İnsanlar için söz konusu olan şey bu 7 tane velayet makamını geçmek ve hakkül yakininde sahibi olmak. Aynel yakinin işareti zemin katı ve 7. katın 7.sine kadar olan bütün özellikleri görmek. Hakkül yakinin işareti hakkı görmek. Ve Allah-u Teala açık ve kesin bir şekilde kendi katında kendisine şehadet edileceğini açıklıyor Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse kim evvela zemin katı, sonra bütün gök katlarını görürse, ondan sonra tövbe-i nasuha davet edilirse, tövbe-i nasuhtan sonra mutlaka hakkı görmekle şereflenir. Allah-u Teala'nın zatını görmesi, ona Allah-u Teala tarafından nasip kılınır. Böylece o kişi için söz konusu olan şey, Allah'ın indinde bütün bu güzellikleri yaşamaktır. İşte Allah-u Teala konunun başında verdiğimiz Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesinde onlar Allah'ın ayetlerine yakin hasıl ettikleri için biz onları imametle vasıflandırdık dediği kişiler ilmel yakininde, aynel yakininde, hakkül yakininde sahipleridir. İrşad makamı mutlaka üçünün de sahibidir. Çünkü sahibi olmadan Allah Teala kendisini irşad makamına davet etmez, tayin etmez. İrşada mezun ve memur ve mezun kılındın cümlesi herkese söylenmez. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu davete davet alarak icabet ettiler. Hepsi zamanlarının mürşitleriydi. İşte Tövbe Suresinin 100. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. O hicret edenler ve Medine'deki yardımcılar var ya, onların bir kısmı Ensar'dandı, yani Medine'deki yardımcılardandı. Bir kısmı da muhacirindendi, Mekke'den Medine'ye muhacir edenlerdendi. Onların isimleri hayırlarda yarışanlardı. İşte bu insanlar bir de bunlara tabi olanlardan oluşuyor hayırlarda yarışanlar. Yani sabikun. Ne diyor Allah-u Teala? Ensar, muhacirin ve onlara ihsanla tabi olanlar. Tabi olma müessesinden bahsediyor Allah-u Teala Tevbe Suresinin 100. ayet-i kerimesinde. İster ensar olsun, ister muhacirin, kim Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabi olduysa, gerçekten tabi olduysa, onlar ensar da olsalar, muhacirin de olsalar, hepsine tabi olunmuş. Tabi olundukları için de onlar irşad makamının sahipleriydi. Yani hepsi salahın sahipleriydi. Zaten salahın sahipleri olduğu aldıkları mükafattan belli oluyor. Kim salihlerdense o yakin kademelerin hepsini tamamlamıştır.
mükafatların da en üstünde azim mükafatlara sahip olmuştur. Yani Hazil Azim'in, Fevzil Azim'in ve Ecrül Azim'in sahibi olmuştur. Bütün sahabe bu hedeflere ulaşmışlardır. Hepsi bu üç tane yakın kademesinin sahibi olarak Fevzil Azim'in, Ecrül Azim'in ve Hazil Azim'in sahibi olmuşlardır. Öyleyse o salih makamının sahiplerine Allah-u Teala'nın hediyesine bakın. Biz salihleri peygamberlerle, sıddıklarla ve şehitlerle beraber haşrederiz. Onlar ne güzel arkadaştırlar Allah-u Teala. İşte ahsen olmak bu noktada tamamlanır. Kişinin sadece içi değil, dışı da pürünür olur. Çünkü başının üzerinde daire şeklinde görünür oluşan bu kişi artık hakkül yakininde sahibi olmuştur. Rabbini de görmüştür. Son sır da açılmış. Artık Allah-u Teala'nın bu görüntü itibariyle sırrı kalmamıştır bu kişiyle olan ilişkilerinde. Öyleyse bu bapta bir insanın ulaşabileceği en üst makam salah makamıdır. Daha yukarıda başka bir makam yok. İşte bu hedefe ulaşabilmek ancak hakkül yakinin sahibi olmakla gerçekleşir. Allah-u Teala Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesinde aynı yakinin ve hakkül yakinin sahibi olanlar için bir işaret daha vermiş. Lemma sabir diyor. Sabrın sahibi oldukları için. Ne demek bu? Nefsimizde afetler var. Bütün afetlerle beraber bir de sabırsızlık afeti var. Ne zaman daimi zikre ulaşırsak, daimi zikir nefsimizdeki bütün afetleri yok eder, sabırsızlık afetini de yok eder, yerine ruhumuzun bütün hasletlerini getirir, sabır hasletini de getirir. Sabır hasleti de dahil olmak üzere bütün hasletlerin nefsimize gelip yerleştiği yerde biz ihlas makamının sahibiyiz. Bundan sonra tövbe-i nasuha davet edilir, salah makamının sahibi oluruz. İşte Allah-u Teala lemma sabiru dedikten sonra, yani onlar sabrın sahibi oldukları için dedikten sonra ayetlerimizde de yakin hasretmişlerdir dediği için konu 6. velayet makamında bitmiyor. İhlasla bitmiyor. İlmen yakin, aynen yakin ve hakkül yakin bütünü ifade ettiği için, onlar da yakinin sahibi oldukları için onların salah makamında sahibi olduğunu kesin şekilde ifade etmiş oluyor Allah-u Teala. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın ki 28 basamağın hepsi ilmel yakin, aynul yakin ve hakkül yakin kademelerinin muhtevası içindedir. O hedefe insanları mutlaka ulaştırır Allah-u Teala. Yeter ki insanoğlu yolundan ayrılmasın. O yolun muhtevasının içinde kalmayı düşünsün. Öyleyse bütün insanlar için söz konusu olan şey onların sonsuz mutluluğa ulaşmalarıdır. İhlas makamı sonsuz mutluluğun başlangıç noktasıdır. Salah makamı ise bunun en üst seviyesinin yaşanmaya başlangıcıdır. Ve bir insanın mutluluğu bu kademelerin aynel yakininde gerçek anlamda kendisini gösterir ve kişi dünya saadetinde sahibi olur. Bir insanın cennet saadetinin sahibi olması İmmel Yakin kademesinde gerçekleşir. Kim ruhunu Allah'a ulaştırmışsa 21. basamakta Allah'ın evliyası olur. İmmel Yakin'in de sahibidir. Sonra kim bu basamağın ötesine geçerse kalp yüzü açıldığı zaman yeni bir makamın sahibidir. Aynel yakin. Hakkı gördüğü zaman hakkül yakinin de sahibi olur. Böylece bütün makamlar tamamlanır. Her şey en güzel standartlara bürünür. Ve kişi salihlerden nefis olur. Unutmayın, eğer Allah-u Teala bir kişiyi irşat makamına kendisi tayin etmişse o kişi mutlak olarak salihlerdendir. Ve böylece böyle bir insan için söz konusu olan şey
hakkı yakinin sahibi olmaktır. Bütün güzellikler o kişi için tahakkuk eder. Allah-u Teala'nın indinde insanoğlunun bu makamları aşabilmesi o kişi için bütün güzellikleri ifade eder.

velayet makamları bir insanın bütün vasıflarının Allah-u Teala tarafından kendisine teslim edilen özelliklerin sergilenmesidir. İrşat makamına gelen kişi orada bir muhteşem sistemin sahibidir. Kimdir bu insan, irşat makamının sahibi diyoruz? İrşat makamının sahibine dikkat edin. İrşatla öğretim arasında bir büyük farklılık söz konusu. İrşat öğretimin ötesidir. Öğretim ilmel yakinin hudutları içinde gerçekleşir. Ama irşat aynel yakini de, hakkül yakini de ihtiva eder. Öğretmen öğretir, mürşit öğretir ve yaşatır. Öğrenmenin ötesinde bir nüfus sahası vardır. Mürşit, eğer gerçek bir mürşitse, mütefekkir değildir, mütezekkirdir. Yani sadece düşünce hudutlarının içinde kalmaz. O onu aşar ve ötesinden bahseder. Düşüncenin hudutlarının ötesinden. İşte böyle bir hedefe de sadece Allah'ın yardımıyla ulaşır. Kim böyle bir hedefe gidecekse, o kişi bu hedefe Allah-u Teala'nın yardımıyla ulaşacaktır. İnsanlar hep düşünürler, Kur'an-ı Kerim'i kimler tezekkür edebilir, bu konuda açıklamayı kimler yapar diye. Hep bir takım alimler kendilerine yontmuşlar. Demişler ki Arapçayı ana dili gibi konuşması lazım. Bilmem kaç bin tane hadis bilmesi lazım. Sarf bilmesi lazım. Nahiv bilmesi lazım. Vesaire vesaire. Ama Allah-u Teala bunlardan hiç bahsetmiyor Kur'an-ı Kerim'de. Kim Kur'an-ı Kerim'i tezekkür eder? Sualinin cevabı ulul elbab. Ne diyor Allah-u Teala? Ali İmran Suresi 7. ayet-i kerime. Benim diyor Kur'an'daki ayetlerim muhkem ayetlerdir ve müteşabih ayetlerdir. Muhkem ayetler Ümmül Kitab'ın esasını teşkil eder. Müteşabih ayetlere gelince onların gerçek anlamını Allah'tan başka kimse bilmez. Ama kalplerine zevk olanlar bu ayetleri diledikleri istikameti yorumlayarak insanların arasına nifak sokmak isterler. Dinde kökleşmiş olan rasuhun ise derler ki inandık, emin olduk ki bütün bu ayetler Allah'ın katındandır. Ama onlar da müteşabih ayetleri tezekkür edemezler. Ayet şöyle bitiyor. İlla ulul elbab. Sadece ulul elbab tezekkür edebilir. Kimdir ulul elbab? Amel açısından bakıyorsanız daimi zikrin sahipleridir ulul elbab. Kimdir ulul elbab? Eğer nüfuz açısından bakıyorsanız kalp gözleri açık olan, kalp kulakları açık olan insanlar. Ulul elbab üç kademeyi birden itibar eder. Ulul elbab kademesi de ulul elbab'tır. İhlas kademesi de ulul elbab'tır. Salah kademesi de ulul elbab'tır. Ulul elbab bunların üçünün müşterek vasfı. Aynı zamanda Allah Teala'nın indinde bu kademelerin sahiplerinin müşterek vasıfları, onlara sabikun adını da verdiriyor. Sabikun müsabakalarda birinci, ikinci ve üçüncü gelenleri ifade ediyor ve böyle bir dizaynda bu insanlar müsabakalarda birinci gelenler salihler, ikinci gelenler muhlisler, üçüncü gelenler ulul elbab. Üçü de daimi zikrin sahipleri. Bunlar en üstün, en elit kitleyi teşkil ediyor. Nerede? Allah'ın dinini yaşamakta. İşte ebrar diyor Allah Teala. Ebrar Allah'ın bütün evliyasıdır. Ebrarın en üst kademesi, yani birlerin
sahipleri olan bu insanların en üst kademesi ise ulu'l-elbab, ihlas ve selah makamlarını muhtevasına alandır. Onlar Kur'an-ı Kerim tefsirini, tezekkürünü yapabilecek olan tek grubu oluşturuyor. Allah Teala Enbiya Suresi'nin 7. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Fes'elu ehle'z-zikri in kuntum la ta'lemun." Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun diyor Allah Teala. Öyleyse kimdir zikir ehli? Zikrin gerçek sahipleri. Kimdir bu sahipleri? Daimi zikre ulaşabilenler. Bu sebeple kalp gözü, kalp kulağı açılabilenler. Bunlara Kur'an-ı Kerim bir isim daha veriyor. Arif. Bu arif olanların sahip oldukları ilmin adı ise urf. Biz ona irfan diyoruz Türkçe'de. İrfan. Arif olanın sahip olduğu ilmin adı. Bu ilim aslında ilmin ötesidir. Allah-u Teala kendisinin alim olduğunu söylüyor, arif olduğunu söylemiyor. Çünkü Allah'a göre ariflik diye bir şey yok. Allah alimdir. Yani bize göre fiziğin ötesi de, fizik de Allah'ın standartlarında bizde farklı olduğu halde Allah'ın standartlarında aynıdır. Yani biz insanlarda her kim kalp gözü açılarak ve kalp kulağı açılarak arif standartlarının ötesine geçip arif olmuşsa, ilim ve irfan birbirinden ayrılmış demektir. Alim, ilmin sahibidir. Arif, irfanın sahibidir. Alim, fiziğin içindeki standartların sahibidir. Arif, fiziğin ötesinin de standartlarının sahibidir. Allah Teala ise zaten kendisi hem fizik standartlarının hem de fiziğin ötesinin sahibi olduğu için o kendi açısından hepsine ilim diyor. Çünkü zaten sahibi. Ama biz insanlar iki gruba ayrılıyoruz. Alimler ve arifler. Bir kısmımızın kalp kulağı kapalı, kalp gözü kapalı. Onlar alimler sınıfındalar. Bir kısmımızın kalp gözü açık, kalp kulağı açık. Onlar da arifler sınıfındalar. Peygamber Efendimiz Hazretleri'nin hadisine gelen beraberce bakalım. Men arefe nefsehu arefe Rabbehu diyor. Kim nefsine arif olursa Rabbine de arif olur. Ne demek nefsine arif olmak? Nefsini bilmek. Yani nefsinin bütün afetlerini yok edip ruhu nefsine monte etmek. O zaman nefsin bütün afetleri yok olduğu için bu kişi en güzel standardın sahibi olur. Öyleyse bütün insanlar için söz konusu olan şey bu noktada kendisini gösterir. Arif olmak. O zaman kişi irfanın ötesine gider. İşte Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala diyor ki: "Habibim, onlara de ki o kitap sahiplerine ve ümmelere, benim ve bana tabi olanların, bizim hepimizin basiret üzere, yani Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol, işte bu tasarruf, işte bu sırat-ı müstakimdir. Hepsi Rablerini görmüşlerdi. Hepsi hakkı yakinin sahipleriydi. Hepimizin ilmel yakininde, aynel yakininde, hakkı yakininde sahibi olmanızı, bütün mutlulukları yaşamanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat.

الصلوات، اللهم صل على محمد، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha mutluluğu, huzuru terennüm etmek üzere. Sevgili kardeşlerim, hangi şartların içinde olursanız olun, mutlu olabilirsiniz. Allah Teala sizleri insan adı verilen mahluklar olarak yaratmış. Her şeyin en güzelini yaşamanız Allah'ın temel hedefi. Öyleyse hepiniz için mutlu olmak mümkün. Unutmayın, mutluluğunuz çevre şartlarına değil, size dayalı. Mutluluğunuzu oluşturacak olan sistemi sizler vücuda getireceksiniz. Fikrinizle vücuda getireceksiniz. Başka insanlara karşı olan güzel davranışlarınızla vücuda getireceksiniz. Onların mutluluğu için çalışarak vücuda getireceksiniz. Evvela mutlu olmanın için temel sebebi hatırlayın. Allah-u Teala'nın size ne kadar çok şey ihsan ettiğini. Şu içinde bulunduğunuz dünya, güneş sistemi, bütün şu göklerde gördüğünüz yıldızlar, gökyüzü, yedi kat atmosfer, Allah'a ulaştıran yedi tane gök katı. Yedinci gök katındaki yedi tane alem. Hepsi sizin için sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Hepsi sizin için. Siz bir insansınız. Bütün kainatı canlısıyla cansızıyla her şeyiyle Allah'ın uğrunuza yarattığı bir mahluksunuz. İnsan. Ne diyordu? Bütün göklerde, bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımdan sizlerin emrine musahhar kıldım. Ey insanlar diyor Allah Teala. Her şey sizin için yaratılmış. Yerleriyle, gökleriyle bütün bu kainat, evvela bu dünya, siz bu dünyadasınız. Kur'an-ı Kerim'de 27 tane ayet-i kerime başka alemlerde de hayat olduğunu söylüyor. Yerlerde de, göklerde de, yerlerle göklerin arasındakilerde de. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, yalnız değilsiniz. Ve Allah sizi seviyor. Evvela bu sevginin sıcaklığına sığının. Rabbimizin, Allah-u Teala'nın sizleri sevmesi, bütün bu kainatı sizler için yaratması
mutlu olmanızın temelini oluşturmamalı mı? Ne diyorsunuz? Gözleriniz var, bakıyorsunuz, görüyorsunuz. Kulaklarınız var, işitiyorsunuz. Ağzınız var, konuşuyorsunuz, yemek yiyorsunuz. Bütün uzuvlarınız sizlere Allah-u Teala tarafından hibe edildi. Karşılıksız verildi. Sadece bu insan kuluma hayat hakkı tanıdım diyor Allah-u Teala. Onun mutlu olmasını istiyorum diyor. Evet sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala hepinizden sizin mutlu olmanızın ötesinde hiçbir şey istemiyor. Efendim, ibadetler mi dediniz? İbadetler sizin mutluluğunuzu temin etmek üzere Allah-u Teala'nın sizlere verdiği hediyeler. Şu anda ibadetler kendisine angarya gibi gelenlere sesleniyorum. Bir gün Allah'ın yolunun bir noktasına ulaşacaksınız. O zaman o ibadetlerin her birinin doyulmaz zevk olduğunu, her birinin doyulmaz zevkleri ihtiva ettiğini göreceksiniz, yaşayacaksınız. Ve aman şu öğle namazını da kılayım, boynumdan düşsün borcum, öyle düşünmediğiniz günler gelecek. Akşam namazının da vakti gelse de akşam namazını da kılsam diyeceksiniz. Yatsının vakti girse de yatsıyı da kılsam diyeceksiniz. Allah ile karşı karşıya olmanın, Allah'ı düşünerek namaz kılmanın, sizden bir şeyleri Allah'a göndererek kanitim olarak namaz kılmanın, Allah'la beraber olmanın zevkini yaşayarak namaz kılacaksınız. Bu bir zevktir sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala sizlere nurlarını gösterecek. Gözünüzün önünde, gözlerinizi kapasanız da, gözlerinizi açsanız da daralıp genişleyen, renkten renge giren Allah'ın nurlarını göreceksiniz. Siz de bir gün her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor diyeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, her şey çok kötü de olsa size öyle görünecek. Elbette kendinizin dışındaki şeylerden etkileneceksiniz. Ülkenizin içine düştüğü feci durumdan, her şeyden. Ama bu mutluluğunuzu değiştirmemeli. Sevgili kardeşlerim, hüzünlenmek, hüzne teslim olmak, şeytana teslim olmaktır. Şartlar ne olursa olsun, her konuda bir kurtuluşun gizli olduğunu hiç unutmayın. Ülkemizin ekonomik durumu bugün bozuk, yarın da bozuk olacak. Ama ya öbür gün? Unutmayın, hidayet çağında Türkiye dünyadaki en önemli yerin sahibi olacaktır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, istikbale bakın, geleceğe bakın. Orada
bir güneş gibi göreceksiniz ülkenizi. Allah ışıklarını hepiniz için indiriyor. Orası da o nurun merkezi olacaktır. Öyleyse Allah Teala hepinizi nurlar içinde görmek istiyor. Zor mu? Hayır değil. Zikredeceksiniz. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye isterseniz sesle zikredin. Beraber çalışma halindeyken eğer zikirle işinizi yaparsanız, çalışmanızı zikirle yaparsanız o zaman sesli zikri tercih edin. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. İşte böyle her gayretiniz, Allah yolunda yaptığınız her çalışma, diğer kardeşlerinizle beraber yaptığınız her çalışma, her gayret sarf etme olayı hepiniz için bir mutluluk vesilesi olmalıdır. Allah için bir şeyler yapmanın, Allah için çalışmanın hazzını yaşayın sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bizler gönül dostuyuz. Allah'ın sevgisi gönül işidir. Kalp işidir. Ve Allah Teala hep kalbinize bakar. Acaba bu kulum bana ulaşmayı diliyor mu diye. Hamdolsun ki şu anda bizi dinleyenlerden çoğu Allah'a ulaşmayı dileyen, çoğu da ona ulaşanlar. Allah'ın evliyaları, sevgili evliya kardeşlerim, canı gönülden sizlere sesleniyorum. Allah'ın dostları olmak şerefine erdiniz. Şu evliyalığın ulaşılmaz olduğunuza neden, Kur'an-ı Kerim'den hiç haberdar olmayan İnsanlara acımıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Acıyın onlara. Onlar kendilerine yazık edenler. Hiç bilmiyorlar Kur'an'ı. Bir tek dileğin kendilerini Allah'ın cennetine mutlaka ulaştıracağını bilmiyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemenin onları mutlaka evliya kılacağını bilmiyorlar. Evliya olmanın 21. basamakta ruhunu Allah'a ulaştırmak ve bir sonraki basamakta da Allah'a teslim etmek olduğunu bilmiyorlar. Sevgili kardeşlerim, sizler o kadar çok şey öğrendiniz ki dünya İslam literatürünün bilmediği o kadar çok şey biliyorsunuz ki o bildiklerinizin hepsini bundan 14 asır evvel bütün sahabe biliyordu. Hayır, sadece bilmiyordu. Aynı zamanda yaşadılar. İslam'ın 7 safhası hepsi yaşadı. Allah'a ulaşmayı dilediler. Bir. Allah onları 10 tane ihsanla mürşitlerine ulaştırdı. Devir kainatın en büyük mürşidine, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a, ona tabi oldular. İki, ve böylece mümin olmak şerefine erdiler. Sonra mı ruhlarını Allah'a ulaştırdılar ve teslim ettiler. Durun. Burada durun.
Kim Allah'a ulaşmayı dilerse buraya kadar, ki burası 21. basamaktır. 7. basamak ameni olduğunuzun kesinleştiği basamaktır. 14. basamak mürşidiniz ulaşıp tabi olduğunuz ve mümin olduğunuz, kalbinize iman yazıldığı için mümin olduğunuz basamaktır. 2. safha. 21. basamak ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız basamaktır. Allah buraya kadarını garanti ediyor. Diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Yeter mi? Hayır, yetmez. Ve cennetime alırım diyor Allah Teala. Hem de 3. kat cennetime. Bunu diyor ben yaparım. O kişinin yapması gerekmiyor. Ona diyor namazı ben sevdiririm. Orucu ben sevdiririm. Zekat vermeyi ben sevdiririm. Zikir yapmayı ben sevdiririm. Ve kendimi de sevdiririm diyor Allah Teala. O Allah'ı seven birisi olur. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi diledi. Allah Teala onu kalbinde derhal işitir, bilir ve görür. Ertesi günde kişi öldü ama 1. kat cennete mutlaka bu kişi girer. Sevgili kardeşlerim, son demlerini yaşayan anneniz babanız, diyelim ki hala Allah'ın yolundan haberdar değil. Onlara anlatın. Bırakınız daha ötesini. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemeleri halinde mutlaka gidecekleri yer Allah'ın cenneti. Sevgili öğrenciler, onlar bu kadar kolay bir şeyi yapmadan, gerçekleştirmeden, Allah'ın cennetine ehil olmadan bu dünyadan giderlerse üzülmez misiniz? Onlara iyi davranın. Sevgili kardeşlerim, hayattayken onlara, annenize, babanıza iyi de değil, çok iyi davranın. Sakın onları gücendirmeyin. Eğer gücendirirseniz, onlara kötü davranırsanız, onların ölümlerinden sonra çok üzülürsünüz. Ah keşke annem, babam hayatta olsaydı da bana söylediklerinden daha kötü şeyler söyleselerdi. Ama ben onları gene sevebilseydim, sevdiğimi onlara gösterebilseydim, şu zamanda onların kalbini kırmasaydım, kalbi kırık göndermeseydim onları mezara diye düşünmeniz sizi uzun yıllar ağır üzüntüler içinde bırakacaktır. Oysa ki hayattalarsa annenizin, babanızın, emekli olan annenizin, babanızın, ihtiyarlamış olan, bir ayağı çukurda olan bu yaşlı insanların yarınları ölüm. Onlar öldükten sonra onların kalplerini kazanamazsınız. Bu dünyada iken onlar ne yapabilirseniz o süreç içerisinde yapabilirsiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse dizaynı ona göre kur. Sizler için sevgili kardeşlerim, annenize, babanıza Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın emrettiği istikamette dedirttirmeyeceksiniz. Onlar sizinle beraber olmaktan sadece mutluluk duyacaklar. Sadece huzur duyacaklar. Öyle yapmazsanız
ölümlerinden sonra eski günleri çok yad edersiniz. Ah keşke anneciğim hayatta olsaydı da ona o kötü davrandığım gibi davranmasaydım. Onun kalbi kırık olarak bu dünyadan ayrılmasına müsaade etmeseydim diye gözyaşı dökersiniz. Oysa ki onlar şu anda yaşıyorlarsa sizin elinizde güzel bir fırsat var demektir. Onları mutlu edin. Bu merkezden başlayarak dairenin halkaları giderek büyüyecektir. Yani etrafınızdaki herkes sizin onları mutlu etmek mecburiyetinde olduğunuz insanlardır. Niçin mecburiyetinde olduğunuz diyoruz? Şunun için diyoruz sevgili kardeşlerim. Çünkü onları mutlu etmek sizi onların iki katı mutlu eder. Öyleyse etrafınızdaki herkes size bir mutluluk kapısı olarak Allah-u Teala tarafından etrafınızda bulundurulmaktadır. Herkes bir diğeri için bir mutluluk kapısıdır. Siz başkalarına mutluluk vermek üzere daha düşünmeye başladığınız andan itibaren mutlu bir insansınız. Neden? Çünkü Allah'ın size verdiği her şeyi bir başka insanı mutlu etmek için kullanıyorsunuz. O zaman o mutluluğu o kişiye vermek için, hissettirmek için, duyurmak için, takdim etmek için düşünmeye başladığınız andan itibaren ben onu nasıl mutlu edebilirim? Ben ona nasıl bir mutluluk verebilirim? Bunu düşünmeye başladığınız andan itibaren Allah'ın ülkesinde yaşamaya başlarsınız. Allah ruhunuz ve bu sebeple, bu düşüncenin sebebiyle kazandığınız hayır. Siz Allah'ın ülkesinde yaşamakta olan mutlu bir insan olursunuz. Hangi süreç içerisinde? O kişiye ulaştığınız noktaya kadar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Başkalarının mutluluğunda ne olursa olsun mutlaka payınız olmalı. Ha, o mutlu mu? Hamdolsun ki ben de onun mutlu olması için şunu yapmıştım diyebilmelisiniz. Hani şeytanın sultasında olan, hayatlarını başkalarına kötülük etmek üzere programlayan, başkalarının mutsuzluğundan zevk alan şeytanın kumandası altındaki insanlar vardır. Sakın onlar gibi olmayın. Onların her biri sizden ibret almalılar. Siz hayatınızın her anını başkaları için harcamak konusunda büyük bir gayretin, cehdin sahibi olmalısınız. Bunu yapabilecek olan vasıflarla donatıldınız. Siz insansınız. İsterseniz şeytanın dostu olursunuz, isterseniz Allah'ın dostu olursunuz. Ben sizlere hitap ediyorum sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostlarına. Allah'a ulaşmayı dileyenlere, dilemek üzere olanlara, dileyeceklere. Öyleyse sadece iki tane ihtimaliniz olduğunu bilin. Bir, cehennem, iki, cennet. Ve cennetle cehennemi birbirinden ayıran bir sınır var. O sınır Allah'a ulaşmayı dilemek. Eğer dilemişseniz mutlaka Allah'ın evliyası oldunuz demektir.
Çünkü siz evliya olmayacaksınız. Allah sizi evliya yapacak. Hangi engeli düşünüyorsanız, bütün o engellerden sizi aşıracak olan Allah'tır. Gözlerinizde mi engel var? Hicab-ı mestura onu alacaktır. Gözlerinizin görme hassasının üzerinde mi engel var? Gışavet onu alacaktır. Kulaklarınızda mı engel var? Vakra, Allah onu alacaktır. İşitme hastanız mühürlü mü? Allah mührü açacaktır. Kalbinizde ekinlik mi var? Allah onu alacaktır. Yerine ispat koyacaktır. Kalbinizin idrak hastası mı mühürlü? Mührü açacaktır. Kalbinizin nur kapısını şeytana dönükken Allah'a dönük hale getirecektir. Göğsünüzden kalbinize, göğsünüzü şerh ederek, yararak Allah'ın nurlarının kalbinize ulaşması için nur yolunu açacaktır. Sizi huşu sahibi kılacaktır. Size yakınınızdaki bir mürşidi gösterecektir. Tabi olmaya gönderecektir size. Ona karşı sevgi verecektir içinize. Ona ulaştığınız zaman kalbinizin mührünü açacaktır. İçindeki küfür kelimesini dışarı alacaktır. Kalbinizin içine imanı yazacaktır. Mümin olacaksınız. Tabiyetiniz noktasında bunu yapmakla kalmaz, Allah-u Teala başınızın üzerine devrin imamının ruhunu gönderir ve bütün günahlarınızı sevaba çevirir. Ruhunuzun vücudunuzdan ayrılmasını, Allah'a doğru yola çıkmasını gene Allah sağlayacaktır. Gönderdiği devrin imamının ruhunun emriyle ruhunuz vücudunuzdan ayrılacak ve Allah'a doğru yola çıkacaktır. Aynı noktada, tabi olduğunuz noktada nefsiniz nefs tezkiyesine başlayacaktır. Nefs tezkiyesi hangi oranda gerçekleşmişse fizik vücudunuz o oranda şeytana kul olmaktan kurtulacaktır. Allah'a kul olacaktır. Allah o güne kadar size 1'e 10 verirken 1'e 100 vermeye başlayacaktır. İradeniz de nefsinizin afetleri azaldıkça Allah'a o oranda teslim olacaktır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne oldu, neden bahsediyoruz? Bir adım atıyorsunuz, Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz, Allah-u Teala size 10 tane ihsan veriyor. Saydığım ihsanları veriyor. Mürşidinizi ulaştırıyor sizi. Tabi oluyorsunuz gene 1'e 10 aldınız. Allah-u Teala'nın kanunu böyle. Diyor ki bir günah işlediğiniz zaman onun karşılığı aynıdır diyor. Misliyledir. Bir derecelik günah işleyen kişinin amel defterine 1 derece yazılır. Ama bir derecelik hayır işleyen, sevap işleyen, hasenat işleyen kişiye Allah-u Teala mutlaka 10 katını verir. Öyleyse siz mi ne yaptınız? Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah'ın üzerinize farz kıldığı bir hususu gerçekleştirdiniz. Allah ne yaptı? 10 tane ihsanda bulundu. İhsanlar bitti. Tamam, şimdi sıra sizde. Bu sefer de Allah'ın size 10. ihsanda gösterdiği mürşidiniz.

Bu nimetlerden bir tanesi, yani Allah Teala'nın size eskiden 1'e 10 vermesi burada 10 katına çıkıyor. 10 katına çıkarsa ne olur? 100 kat olur. Nefsinizin kalbinde izleyici nur birikimi birinci kattasınız. Ruhunuz birinci gök katına ulaştı. Bire 100 alırsınız. O noktaya kadar. Ruhunuz nefsinizin kalbindeki yüzde iki tane %7 nur birikimiyle ikinci gök katına ulaşır. Bire 200 almaya başlarsınız bir tek sevabınıza. Bir defa daha %7 nur birikimi üçüncü kattasınız. Bire 300 almaya başlarsınız. Böylece 1'e 400, 1'e 500, 1'e 600, 1'e 700'e kadar çıkar ve ruhunuzda Allah'a ulaşır. İşte bu noktaya kadar dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Buraya kadar dokunulmazlığınız var. Buraya kadar Allah sizi ulaştıracak. Peki bunları yapmak için neye ihtiyacınız var? Namaz kılmaya. Allah size namazı sevdirecek. Neye ihtiyacınız var? Oruç tutmaya. Allah size orucu sevdirecek. Neye ihtiyacınız var? Zekat vermeye. Allah size zekatı sevdirecek. Neye ihtiyacınız var? Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye. Her birine karşı sevgi verecek içinize. İrşat makamını da çok seveceksiniz. Ve Allah ruhunuzu Allah'a ulaştıracak. Sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onun ruhunu mutlaka kendime ulaştırırım diyor. İşte Ankebut 5. Men yercu lika Allah'e men kânû yercû likâ Allâhe fe inne ecelallâhu liyâd. Kim Allah'a mülâki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Yani Allah o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Siz ulaştırmayacaksınız. Allah ulaştıracak. Bakınız ne kadar net olarak söylüyor. Şura 13. Allah Teala buyuruyor. Allahü yeştevi ileyhi men yeşâ'ü ve yehti ileyhi men yunîb. Allah dilediğini kendisine seçer ve bunlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse evvela şu muhtevayı kesin olarak diyeceksiniz ki Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Allah-u Teala tarafından seçilmiştir. Seçilmeyenler sadece Allah'a ruhlarını ulaştırmamak konusunda kesin bir fikrin sahibi olanlar. Onlar Allah-u Teala bilinirler. Onlar seçilmezler. O insanlar Allah'ın ayetlerini inkar edenlerdir. Onlar Allah'ın ayetlerini yalanlayanlardır. Onlar Allah'ın ayetlerini gizleyenlerdir. Onlar Allah'ın ayetleriyle alay edenlerdir. Kalplerinde zevk olanlardır, kalplerinde maraz olanlardır, yeryüzünde başka insanları da Allah'ın yolundan uzaklaştırmak suretiyle fesat çıkaranlardır. Bunlar hepsi Allah tarafından bilinir. Böyle bir muhtevanın içinde olmayanlar, büyük çoğunluk onlardır, Allah hepsini seçer. Ve seçtiklerinin de Allah'a ulaşmasını dilemesi, dilemeyi

dilemesini Allah-u Teala ister. Ama kulunun iradesine de karışmaz. Bunu kulun iradesine bırakmıştır Allah-u Teala. Öyleyse sevgili hünciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda Allah'a ulaşmayı dilemek ya da dilememek. İki ayrı yere götürür sizi. Cennetle cehennemin arası sadece bir dilekle ayrılır. Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah sizi mutlaka hayat vermişse size kendisine ulaştıracak kadar 3-4 aylık bir hayat, mutlaka kendisine ulaştırır. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ölürseniz, birinci kat cennete ulaşırsınız. İki kat cennetin 7 tane İslam safhasıyla alakası olduğu kesindir. Eğer irşat makamına ulaştıktan sonra ölürseniz, ikinci kat cennet sizindir. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka birinci katı elde etmiştir. Eğer bu kişi 21. basamakta Allah-u Teala'yı da Allah-u Teala tarafından ulaştırırsa, üçüncü kat cennetin sahibi olur. Yetmez. Dünya saadetinin de yarısına ulaşır. Neden ulaşır? Çünkü nefsinin kalbindeki afetlerin %51'i yok olmuştur. Şeytan da o kişinin nefsinin afetlerine tesir ederek, onları azdırarak kişiyi Allah'ın emirlerini yapmamaya götürürken, yasak ettiği fiilleri işlemeye götürürken, artık %50'den daha çok bunda başarılı olamaz. Çünkü nefsimizin kalbinde tesir edebileceği saha %49'a düşmüştür. Geri kalan %51 Allah'ın nurlarıyla dolmuştur nefsimizin kalbinde. Faziletlerle. Sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz? Her şey ne kadar güzel. Allah-u Teala kainatta bu en çok sevdiği kulunun mutlaka cennete girmesini istiyor. Hangi şartlarda olursa olsun diyor. Benim insan olarak yarattığım kulum mutlaka benim cennetime girmeli. Ben yapacağım diyor her şeyi. Ama diyor, eğer ben bunu o kişinin iradesiyle buna katkıda bulunmadan yaparsam haksızlığa sebebiyet vermiş olurum. Onun için diyor kullarımdan şunu istiyorum. Mutlaka bana ulaşma konusunda bir dileğin sahibi olmalı. Allah-u Teala bize 1'e 700 veriyor. Yani bunun manası 700 katlı bir saray inşa edecek Allah-u Teala, ama bodrumu bizim inşa etmemizi ister. Mutlaka Allah-u Teala vereceklerini bir bazın, bir dayanağın, bir temelin üzerine oturtacaktır. Allah-u Teala sizi kendisine ulaştırmaya hazır ama şartlı. Eğer ona ulaşmayı dilerseniz. Dilemediniz. Dilemiyorsanız kurtuluşa ulaşamazsınız. Ve ibadet adına hangi ibadeti, hangi boyutta yaparsanız yapın, size ibadetlerin hiçbir faydası olmaz. Sizi o ibadetler Allah'ın cennetine ulaştıramaz. Gideceğiniz yer, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, her ne kadar sizlere hitap ediyorsam da aslında bu sözlerim elbette sizin dışındakilerinize, dışında, sizin dışınızda olanlara. Neden? Sizler hepiniz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için bizlerle berabersiniz.
tabiyetinizi gerçekleştirdiniz. Ruhlarınızı Allah kendisine ulaştırdı. Demek ki neymiş? Şura suresinin 3. ayet gelmesine ne diyordu Allah Teala? Onlardan her kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. İfade ne? Onlar Allah'a ulaşır demiyor. Onların ruhu Allah'a ulaşır demiyor. Allah onların ruhlarını kendisine ulaştırır diyor. Bu Allah-u Teala tarafından verilmiş bir garanti. Buraya ulaşan kişi kimdir? Allah'ın evliyasıdır. Ne diyor Allah-u Teala? اَلَا اِنَّ اَوْلِيَا اللّٰهُ لَا حَفِّنْ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّكُونَ لَهُمُ الْبِشْرَى فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar aminudurlar. Takva sahibi olmuşlardır. Onlara dünyada da ahirette de mutluluklar vardır diyor. Müjdeler vardır diyor Allah-u Teala. Hem dünya mutluluğu müjdesi, hem ahiret mutluluğu müjdesi. Sevgili kardeşlerim, siz değil o. Siz talep ediyorsunuz, Allah kendisine ulaştırıyor. Şimdi sormaz mıyız? Daha kolay ne var ki? Bu insanlar bu kadar cehennemden korkuyorlar. Ve en hazini cehenneme gitmekten kendilerini alıkoyacak olan, Allah'ın cennetine ulaştıracak olan şartı da uygulamaktan kaçıyorlar. Ne yapmaları lazım? Bir dilek. Bir dileğin sahibi olmaları lazım. Allah'a ulaşmayı dilemek. Hepsi bu kadar. Ama dilemiyorlar. Sevgili kardeşlerim, İnanılmaz gibi görünüyor. Ama iblis insanların üzerinde öyle bir tesir oluşturmayı başarmış ki bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Bir kısmı pesimist. Diyorlar ki cennet mi dedin? Kimmiş o cennete gidenler? Bir görelim bakalım. Nereden? Nasıl gidiyorlar? Allah-u Teala sahabenin bile sadece 10 tanesini cenneti nasip kılmış. Onların bile geri kalanı cehenneme gidecekse oho, bize sıra nasıl gelir? Mutlaka gideceğimiz yer cehennemdir. Böyle diyor bir takım saflar. Diyoruz ki o benim canım kardeşim. Kur'an-ı Kerim senin söylediğin gibi söylemiyor. A'raf suresinin 157. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki kim o ümmi nebi resule, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in 3 özelliği var. Ümmi oluşu, okuma yazma bilmeyişi, nebi oluşu, peygamber oluşu, resul oluşu, elçilik kuvvetinde sahibi oluşu, risaletin sahibi oluşu. O ümmi nebi resule kim tabi olduysa hepsi felaha erdiler diyor Allah-u Teala. Hepsi cennete girecek. Kim söylemişse size bu yalanı, sadece 10 tane sahabe cennette müjdelendi, geri kalanlar cennete giremediler diyorsa, yalan söylüyor. Doğrusu o değil, doğrusu Kur'an'da yazılı olandır. Öyleyse bu ümitsiz olanları ümitsizliklerinden kurtardık diyelim. Ya bir de bedavadan cennete gireceklerini zanneden saflar var. Onlara ne dersiniz sevgili kardeşlerim? Derler ki cennet mi? Allah-u Teala diyor ki kadın olsun erkek olsun ben bütün müminleri cennete alıp alacağım. Onları hesapsız rızıklandıracağım. Sen neden bahsediyorsun diyor. Kardeşim diyor ben zaten cennetliyim. Ne namaz kılmama gerek var, ne oruç tutmama, ne Allah'a ulaşmayı dilememe hiçbir şeye ihtiyacım yok benim. Ben zaten cennete gireceğim. İyi ama kardeşim diyeceksiniz, niçin gireceksin? Anlamadın galiba diyecek. Kur'an-ı Kerim aynen böyle söylüyor. Ben bütün müminleri cennetime alacağım ve zatsız uzlandıracağım. Var mı Kur'an-ı Kerim'de böyle bir ayet-i kerim? Var gerçekten. Yalnız yanında küçücük bir ilavesi var Allah-u Teala'nın. Küçücük.
Diyor ki o nefsi ıslah edici ameller var ya, o amelleri yapanlar mümindir. Eyvah. Film koptu. Ona soruyoruz, sen nefsini ıslah edici ameller yapabiliyor musun? Bu amelleri yapabilmen için Allah'a ulaşmayı dilemen lazım. Mümin olman lazım. İtiraz noktası burası zaten. Ondan sonra da irşat makamına tabi olarak mümin olduktan sonra ruhunu Allah'a ulaştırman lazım. İşte mümin olduğun noktadan itibaren nefsi ıslah edici ameller yapacaksın ve Allah'a ulaşacaksın. Nefsi ıslah edici ameller yapmıyorsan sen mümin sayılmıyorsun Allah Teala tarafından. Bu da ancak 14. basamakta başlayan bir olgudur. Kişinin mutlaka bunun için mümin olması gerekir. Nefsi ıslah edici amellerin başladığı noktada kişi mümin olmuştur. Öyleyse şimdi ne görüyoruz? Ben müminim diyor kişi. Niçin müminsin diye soruyorsunuz. Çünkü diyor ben Allah'a inanıyorum. Mümin imanın sahibi demek. İmanda inanmak demek. Öyleyse kime inanmak? Allah'a inanmak. Bitti diyor olay. Ben Allah'a inanıyorum. Öyleyse müminim. Haklı mı? Haklı. İman kelimesi gerçekten inanç demek. Mümin de imanın sahibi demek. Bir küçücük nokta var yalnız. Hangi imanın? Kalbindeki imanın. Dilindeki imanın değil. Herkes mümin olduğunu söylüyor. Ama Allah Teala o kişinin kalbine, nefsinin kalbine, oradaki mührü açmadan, o mühürün içindeki küfür kelimesini almadan imanı yazmıyor. Yazmıyorsa kişinin kalbi mümin değil. İşte o mümin olmayanlar var ya, Allah Teala onları mümin saymıyor. Peki şeytan ne yapmış? Şeytan burada son derece kurnaz bir oyun oynamış ve insanları bu hüviyette kandırmış. Mümin imanın, inancın sahibi demek. Sen kardeşim Allah'a inanıyor musun? İnanıyorum. Öyleyse müminsin. İblis insanlara bunu söylüyor. Muradı ne? O kişinin bize dediği gibi benim ibadete, oruç tutmaya, namaz kılmaya, zekat vermeye, bilmem ne yapmaya bana ihtiyacım yok diyor. Ben müminim diyor. Allah'a inanıyorum. Ayet de var. Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesi. Ben müminim ve cennete gireceğim diyor. Sen benden ne istiyorsun diyor. Senin mutluluğunu istiyorum dediğiniz zaman tamam işte diyor, cennet sahnesi dediğinin ben zaten ona ehilim, ben müminim. Ne demiş iblis ona? Kim Allah'a inanırsa o mümindir, inanmayan da kafirdir. İnanmayan kafirdir, hiçbir itirazımız yok. Ama kim Allah'a inanıyorsa o mümindir, ona itirazımız var. Her Allah'a inanan Allah'ın emrettiği bir vaziyette, standartta mümin değildir. Sadece diliyle mümindir. Allah Teala diliyle mümin olup da kalpleriyle mümin olmayanları mümin kabul etmeyiz diyor. Hücurat 14'te diyor ki Allah Teala, Araplar dediler ki biz de mümin olduk. Habibim de ki hayır, siz mümin olmadınız. Mümin olduk demeyin. İslam'a girdik deyin. İslam standartlarının dairesinin içine girdik deyin. Ama mümin olduk demeyin. Siz mümin olmadınız. Çünkü kalbinizin içine iman girmedi. Yani Allah Teala kalbinizin mührünü açmadı. Yani Allah Teala mührü açtıktan sonra kalbinizin içindeki küfür kelimesini dışarı almadı. Yani Allah Teala
küfür kelimesini dışarı aldıktan sonra kalbinizin içine imanı yazmadı. Yazar mıymış Allah-u Teala insanın kalbinin içine imanı? Tabii Mücadele 22'de Allah-u Teala diyor ki onların kalplerinin içine imanı yazarız. Ne zaman? Onların üzerine, başlarının üzerine Allah'ın katından ruh göndeririz. O ruhla onları yedediriz, destekleriz. Onların kalplerinin içine imanı yazarız diyor. Bir insan tabi olduğu anda mürşidine, o merasim sırasında orada bulunan, arşı tutan meleklerle orada bulunan devrin imamının ruhu, o kişinin başının üzerine yere paralel olarak gelir, yerleşir. Yerleştiği anda Allah-u Teala o kişinin kalbinin içine imanı yazar. Ve kişi kalbiyle de mümin olur. Bu böyle bir kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Ertesi gün ölse o kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın insanlığa verdiği bu büyük imkana bir bakın. Ne kadar kolay şartlarla o insanların gideceklerine bir türlü inanamadıkları cennete Allah-u Teala hepinizi davet ediyor. Hem de diyor ki eni göklerle yer kadar olan cennete koşuşun. Neyle? Bana ulaşmayı dilemekle diyor. Bu kadar basit, bu kadar kolay sevgili kardeşlerim. Bu çağ ümit çağıdır. Bu çağ kolaylık çağıdır. Bu çağ hidayet çağıdır. Ve hidayet çağı başlamıştır. O çağın içindesiniz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Öyleyse gördünüz mü o insanların o kadar korktukları cehennem denilen müessese sizler için geçerli değil. Sadece birinci basamağı, birinci safayı Allah'a ulaşmayı dileyerek açmış olsaydınız, hayatta iseniz bu sizi mutlaka evliya olmaya ulaştıracaktı. Hani şu evliya olmak deyince evliya mı? Onlar yüzlerce sene evvel yaşamışlar sayeden. Onlar insan mıydı neydi bilmiyoruz ama yaşamışlar. İşte bak bu türbe onlardan birine ait. Orada kocaman bir sarık var. Bir de mezar. Evliyalar varmış eskiden. Şimdi evliya mı olurmuş diyor adam. Olur ya. İşte sizler hep evliyasınız. Allah'a ulaşan hepiniz. Sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Ama evliya olsanız da hep öğrenci olacaksınız. Öğretmeye başladığınız zaman da öğrenci olmaya devam edeceksiniz. Hayatınız hep öyle geçecek. Her gün Allah-u Teala size yeni bir şeyler öğretecek. Siz herkesten çok bilseniz de netice değişmez. Allah hayatınız boyunca öğretmeye devam edecek. Sevgili kardeşlerim, bu bir güzelliktir. Bu bir muhteşem dizayndır. Allah'ın dizaynı. Bu bir kolaylıktır. Herkese davettir. Mutluluk daveti. İşte Allah ile olan beraberliğinizde Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren 7 safayı yaşamak için varsınız. 3 tanesi Allah'ın garantisi altında.
Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren sizi mutlaka irşat makamına ulaştıracaktır. Yetmez. Mutlaka kendi zatına da ulaştıracaktır. Size şu 3-4 aylık hayatı verdiyse mutlaka bunu gerçekleştirecektir ve sizi mutlaka evliya yapacaktır. Ondan sonra sıkı durun. Ondan sonra gayretli olmalısınız. Çok çalışmalısınız. Çok Allah'ı sevmelisiniz, insanları sevmelisiniz. O zaman manevi yolda 3. safhadan sonra 4. safhaya ulaşacaksınız. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz 25. basamakta. Daha sonra daimi zikre ulaşacaksınız. 27. basamakta nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. 4. ve 5. safhalar. Daha sonra 28. basamağın salah makamının 4. mertebesinde irşada ulaşacaksınız. 4. kademesinde, 5. kademesinde de iradenizi Allah'a teslim edeceksiniz. İrşat makamının sahibi kılınacaksınız. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir mutluluk konusu burada inşallah tamamlanıyor. Bu kalbimizdeki sevgi hepinize karşı. İnsanları sevin. Hem cennet saadeti sizlerin olsun, hem dünya saadeti sizlerin olsun. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Salavat Allah'ıma salli ala Muhammed Eyzübillahi mineşşeytanirracim. Rabbil alemin arrahmanirrahim. Malike yevmiddin. Hakkel amutu ve hakkel esfaniye. Ene enavte aleyhim. Gayrıl mazdubi aleyhim. Ve yazdâ amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bugün, bu akşam sizlere cennete girme konusundaki yanlış bilgiler, buna karşılık Kur'an-ı Kerim'deki hakikatlerden bahsetmek istiyorum. Ne yazık ki birçok hurafe, Kur'an-ı Kerim'in tamamen tersi iddiaların sahibi olarak dinimize girmiş ve bugün hala insanlar tarafından söylenmektedir. Ve muhtevaya baktığımız zaman Allah'ın cennetine ulaşmak bir takım insanlara göre çok zor bir olaydır. O insanlar kendilerini bir türlü o hedefe layık görmezler. Derler ki, cennet mi dedin? 10 sahabeden başkasına cennet nasip olmamış. Bize mi nasip olacak? Onlar bu konuda büyük bir yanlışın sahipleri sevgili kardeşlerim. Bir defa 10 tane sahabeye değil, bütün sahabeye cennet nasip olmuştur. Allah-u Teala bütün sahabenin Allah'ın cennetine gireceğini kesinleştirmiş. Ahzab suresinin 157. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki, kim o ümmi, nebi, resule tabi olmuşsa onların hepsi felaha erdiler. Felah biliyorsunuz, kurtuluş demek. Asgari felah, birinci kat cennetin sahibi olmak. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, birinci kat cennetin sahibi olur. İkinci felah, mürşide tabi olup ulaşmak. Ulaşmak ve tabi olmak. Bütün sahabe, sahabe dediğimiz kişiler Allah'a ulaşmayı dilemişler ve Allah-u Teala'dan 10 tane ihsan olarak mürşitlerine ulaşmışlar. Asgari seviyede ikinci kat cennetin sahipleri. Diyelim ki bunu yaptılar, vuslatına ayrı olmadan rahmetli oldular. Ama biliyoruz ki hepsi ruhlarını Allah teslim etti. Üçüncü kat cennetin sahibi oldular. Hepsi fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiler. Dördüncü kat cennetin sahibi oldular. Hepsi nefslerini Allah'a teslim ettiler. Beşinci kat sahibi oldular. Beşinci kat cennetin sahibi oldular. Hepsi irşada ulaştılar. Altıncı kat cennetin sahibi oldular. Hepsi iradelerini de Allah'a teslim ettiler. Yedinci kat cennetin sahibi oldular. Allah Teala Ahzab 157 miydi? Araf 157 miydi? Emin olmak istiyorum sevgili öğrenciler. Bu hikayeler birbirine karıştırılır.

Evet. Araf 157, Ahzab 157, Araf 157. Ellezine yetebûne resûlen nebiyyel ümmiye. O ümmi nebi resule tabi olanlar diyor Allah Teala. Araf 157. Onların hepsi felaha erdiler diye bitiyor ayet-i kerime. Öyleyse böyle söyleyenler cennet onlara nasip olmuş. Onlara bile nasip olmamış. Bize nereden nasip olacak? Biz ne yapsak, ağzımızda kuş tutsak Allah'ın cennetine giremeyiz diye düşünürler bir takım insanlar. Oysa ki sahabenin hepsi Allah'ın cennetine muhatap olmuştur. Allah-u Teala Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde söylediği gibi Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde sahabenin Allah'ın cennetine gireceği kesinleşmiş durumda. Mesela Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala diyor ki o sabikun el-ebelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Allah onlardan razıydı. Onlar da Allah'tan razıydılar. Onlar altlarından ırmaklar akan cennetlere konulacaklardır. İşte en büyük fevz budur. Fevzül azim budur diyor Allah-u Teala. Sahabe sadece cennetlere konulmayacak. Cennetlerin en üsttekin, en üstündekine, azın cennetine girecekler. Çünkü bu ayet-i kerime bize kesin bir işaret veriyor ki sahabe irşada ulaştıktan sonra iradelerini de Allah'a teslim etmişler. İrşad makamının sahibi olmuşlar ve böyle bir dizaynda azın cennetlerinin sahibi olmuşlar. Allah Teala bu vasıftaki kişilerin ve sahabenin, yani fevzül azimin sahiplerinin, hazzül azimin sahiplerinin, ecrül azimin sahiplerinin azın cennetine gireceklerini söylüyor. Sabikunel evvelin sadece azın cennetine gireceklerden oluşmuyor. Naim cennetlerine girecekler de var. Sabikunun arasında. Ama sahabe irşat makamının sahibi olduğu için onların gireceği yer adn cennetleridir. Yani 28. basamağın 5. mertebesinden sahabe. Onların üzerinde sadece Resuller var. Resullerin üzerinde de devrin imamı. Bir insanın normal standartlardaki bütün insanların, Allah-u Teala tarafından Resuller seçilmeyen bütün insanların ulaşabilecekleri en üst seviyeye bütün sahabe ulaşmışlar. Cennete girmek iyi bir tarafa bırakın. En üst kat, 7. kat cennetin 1. bölümüne onlar sahip olmuşlar. İşte sevgili izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda insanlara acımaz mısınız? Hangi insanlara? Cennete gideceklerini zanneden insanlara. Hangi sebeple cennete gideceklermiş? Mümin oldukları için. Neden müminlermiş? Allah'a inandıkları için. Sevgili kardeşlerim, bu cennete gitmek ümidi hiç olmayan insanların sayısı hamdolsun ki çok fazla değil. Ama cennete gireceğini zanneden ama giremeyecek olanlar çok sayıda. Bütün dinlerin içinde insanların büyük kısmı böyle. Cennete gireceklerini zannedip de cennete hiçbir zaman giremeyecek olan zavallı insanlar.
ve bütün toplumlarda nüfusun çoğunluğunu bunlar oluşturuyor. Kim bu insanlar? İslam'da kim bu insanlar? İslam'da birçok açıdan böyle insanların var olduğunu görüyoruz. Peki Hristiyanlıkta kim bu insanlar? Neredeyse bütün Hristiyanlar. Hristiyanların içinde de %10'dan daha az insan şu anda bizim yaşamakta olduğumuz hayatı yaşıyorlar. Yani namaz kılıyorlar, oruç tutuyorlar, bizim gibi namaz kılıyorlar, bizim gibi oruç tutuyorlar, bizim gibi zikir yapıyorlar. Ruhlarını Allah'a ulaştırıyorlar. Sayıları az. Manastırlarda yaşıyor çoğu. Sayıları az ama bizim gibi yaşıyorlar. Yani Allah'ın cennetine girecekler. Ama Hristiyanlığın çok büyük bir bölümü Hazreti İsa'nın çarmıha gerildiğine inanıyorlar. Madde 1. Madde 2. Onun bir kurban olduğunu ve kendisini kurban ederek bütün Hristiyanları kurtardığını söylüyorlar. Evet sevgili kardeşlerim, buna samimiyetle ne yazık ki inanıyorlar. Hazreti İsa'nın Allah'ın oğlu olduğuna inanmaları bir tarafa, üç Allah'tan biridir diyorlar. Ama bu onların Allah-u Teala tarafından kafir olarak tanımlanmasına sebebiyet veriyor. Ama öyle de olsa, böyle de olsa bu insanlar Hristiyan olarak tanımladığımız bütün insanlar Hazreti İsa'nın bir kurban olduğunu, kendisini kurban ettiğini ve onun akan kanları sebebiyle bütün Hristiyanların cennete geleceğinden eminler. Buna inanıyorlar. Ve tabii onları kurtarması mümkün değil böyle bir inancın.

Yahudiler de Hazreti İdris'in Allah'ın oğlu olduğuna inanıyorlar. O bu tarzda bir inancı sahip olanların da tabiatıyla kurtulması mümkün değildir. Şimdi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu Yahudilerden bir kısmı şu anda da nahak yere birçok İslam'ı öldürme durumundalar. Ve bakıyorum Birleşmiş Milletler'den mektuplar geliyor kuruluşlara bu katliamı anlatan. Bu bir katliamdır, bir terördür, hem de ordu terörüdür. Ve Amerika'daki ikiz binaların yok edilmesinde birinci derecede Mossad'ın parmağı olduğu birçok delille ispat edilmeye çalışılıyor. Öyleyse o cephede de bir yangın var. İnsanların çoğunun kurtulması mümkün değil. Ama aynı kavmin içinde, Yahudilerin içinde bizim gibi yaşayanlar da var. %10'dan çok daha küçük bir kitle bizim gibi namaz kılıyor, bizim gibi oruç tutuyor, bizim gibi yaşıyorlar, mürşitlerine tabi oluyorlar. Ruhlarını, beklerini, nefslerini, iradelerini Allah'a teslim ediyorlar. Hristiyanların içinde de söylediğim gibi küçük bir kitle gene bizim gibi yaşıyor. İslam'ın arasında da biz bir küçük kitleyiz. İşte cennete girecek olanlar onlar. Allah'ın dediklerini yapanlar. İnsanların dediklerini değil. Sevgili kardeşlerim, bütün dinlerde kutsal kitaplar önemini kaybetmiş durumda. Zaten Tevrat da, İncil de, dört tane İncil'in dördü de bir defa birbirinden farklı. Farklı olduğuna göre mutlaka yanlışlıklar olduğu kesin. Yoksa dördü de birbirinin aynı olacaktı. Kur'an bir tane ve yazıldığı şekilde muhafaza ediliyor. Ama orada başka bir problem var. Kur'an muhafaza ediliyor ama hükümleri tatbik edilmiyor. Peki Kur'an tatbik edilmiyor da İslam ne oluyor? İslam Kur'an'ın hükümleriyle değil, İnsanların asırlardır yazdığı kitaptaki hükümlerle idare ediliyor. Ve insanlar Kur'an'daki hükümlere bakarak değil, o şimdiye kadar devam etmiş olan, adına emaniye denilen ilmin ışığı değil karanlığı altında İslam alemi mahvolmuş durumda. Yani ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Bugün İslam alemini dolaştığınız zaman şunu görüyorsunuz. Biz onlara hidayetten filan bahsettiğimiz zaman neymiş diyorlar sen hidayet dediğin. Hidayet mi hidayet filan diye bir şey yok Kur'an-ı Kerim'de. Ne var? İslam'ın 5 tane şartı var. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Gerçekten bunların hepsi var. İslam teslim olmak demektir. Yani Allah'a teslim olmak demektir. Sen de bize hidayet diye teslim olmaktan bahsetmiyor musun? Evet.
Öyleyse işte biz namaz kılarız, oruç tutarız, zekat veririz, hacca gideriz, kelime-i şehadet de getiririz. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah deriz. Öyleyse madem ki İslam'ın manası teslim olmak ve beş tane şartı var bunun. O beş şartı yerine getiren bizler Allah'a teslimiz. Siz teslim diye nelerden bahsediyorsunuz? Biz bunları hiç duymadık diyorlar. Gerçekten haklılar. Allah'ın Kur'an'daki İslam'ı öğretisiyle insanların bugün kitaplardan öğrendikleri İslam aynı standartlarda değil, birbirinden büyük farklılıklar gösteriyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İşte İslam'ın beş tane şartını bir insan düşünün, 80 yaşında rahmetli olsun. 15 yaşında sorumluluk başlar biliyorsunuz İslam'da. Akil ve bali olduğu kabul edilir insanların 15 yaşında. 15 yaşında başlamış olsun bu kişi İslam'ın 5 tayfının şartını yerine getirmeye, 80 yaşına kadar da yerine getirsin. Eğer onu cennete götürecek olan şartlardan sadece birincisini yerine getirmediyse, yani her şeyi bir tarafa bırakın, Allah'a ulaşmayı dilemediyse, bu kişinin kurtulması mümkün değildir sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu insanlar bedavadan cennete gireceklerini zannediyorlar ama giremezler. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe bir insan Allah'ın cennetine giremez. Bir defa da bakalım İslam'ın beş şartı arasında Allah'a ulaşmayı dilemek var mı? Ne diyorsunuz, var mı? Namaz kılmak 1, oruç tutmak 2, zekat vermek 3, hacca gitmek 4, kelime-i şehadet getirmek 5. Bu beş şartın hiçbirisinin içinde Allah'a ulaşmayı dilemek yok. Sevgili kardeşlerim, işte 80 yaşında bir adamı verdik misal. Benden bile daha yaşlı. Öyleyse böyle bir dizaynda ne olmuş? Adamın kurtulması mümkün değil. O tabii cennetlerden cennet beğenemiyor ama realitede kurtulması mümkün değil. Ve en kötüsü sevgili kardeşlerim, insanlar gerçekten İslam'ın beş şartını yaşadıkları takdirde kurtulacaklarına kesin nazarıyla bakıyorlar. İnanmışlar ki İslam'ın beş tane şartını yerine getiren kişi mutlak olarak Allah'ın cennetine girer. İşte bu bir fitnedir sevgili kardeşlerim. İslam'ın beş şartıyla amel etmek, bütün Kur'an-ı Kerim'i unutmak bir fitnedir. Fitne katilden beterdir. Neden beterdir? Çünkü bir insanı öldürdüğünüz zaman siz onu öldürdüğünüz için adam cehenneme gitmeyecektir. Belki de sizin onu haksız yere öldürmenizden derecat kazanacaktır. Belki zaten Allah'a ulaşmayı dileyen birisidir. Kurtulacaktır. Ama kim insanlara İslam'ın şartı beştir, kim bu şartı, beş şartı yerine getirirse onun gireceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir diyorsa, o zaman o kişi bütün o cehenneme girmesine sebebiyet verdiği insanların da vebalini yüklenecektir. Öyle insanlar Allah'ın lanetine muhataptırlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Beraberce bakıyoruz olaylar dizisine. Ne görüyoruz?
insanların İslam'ın 5 şartı insanları cennete ulaştırır tezi sebebiyle milyonlarca insanın, 100 milyonlarca insanın cehenneme gireceğini görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, şeytan öyle bir yerinden yakalamış ki insanları, kurtuluşları yok. İnandırmış insanları, sevgili kardeşlerim, inandırmış ki kim İslam'ın 5 tane şartını yerine getirmezse onlar mutlaka cehenneme girer. Ama kim de yerine getirirse onlar mutlaka Allah'ın cennetine girerler. Sevgili kardeşlerim, bu şeytanın kuyruklu bir yalanıdır. Ve şeytan insanları ne yazık ki buna inandırmış. İslam'da iki nevi emir var. Bir, vasıta emirler. İki, hedef emirler. Bu emirleri niçin koymuş Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'ine? Bu emirleri Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'ine bir şeyleri oluşturmak üzere koymuş. İnsanları öğrenmeye odaklamış. Öğrenen kişi, doğruyu öğrenen kişi tatbik ettiği takdirde kurtulacak. Bu yüzden tebliğ İslam'da çok önemli bir konudur. Ve bu yüzden hepiniz bu hakikatleri bilenler etrafınıza tebliğ etmelisiniz. Etrafınızda milyonlarca insan yanlış bilgiler sebebiyle cehenneme gireceklerdir. Öyleyse belki buna inanan bir sürü insanın karşısında biz düşman ilan edilen bir insanız. Belki de bizi bir sahtekar olarak görüyor adamlar. Sevgili kardeşlerim, açıkça ortaya koyuyoruz ki İslam'ın 5 tane şartıyla hiç kimsenin kurtulması mümkün değildir. Neden değildir? Çünkü bunların içinde Allah'a ulaşmayı dilemek yok. Cennete insanları sokacak olan birinci şart. Mürşide ulaşıp tabi olmak yok. Ruhu Allah'a ulaştırmak yok. 3. Ulaştırıp teslim etmek yok. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek yok. Nefsi Allah'a teslim etmek yok. İrşada ulaşmak yok. Ve iradeyi Allah'a teslim etmek gene yok. İslam'daki kurtuluş silsilesi böyle. 1. kat cennet, 2. kat cennet, 3. 4. 5. 6. 7. kat cennet. Bu standartlar içinde 28 basamakta tamamlanıyor. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe basamakların ikincisinden yukarıya çıkamaz. Birinci ve ikinci basamaktakiler üçüncü basamağa ulaşıp da Allah'a ulaşmayı dilememişlerse kurtuluşları mümkün değil. Gidecekleri yer cennet, cehennem. Gidecekleri yer cehennem. Kim İslam'ın 5 tane şartıyla kendisini kurtarabileceğini zannediyorsa o büyük bir yanılgının içindedir. Ve hesabı ölürken de verecektir. Hesabı kıyamette de verecektir. Ve cehenneme girmek mecburiyetindedir. Neden sevgili kardeşlerim? Demin söylediğimiz standartların hepsi İslam'daki hedef emirler. Tekrar edelim. Allah'a ulaşmayı dilemek. 1. İlk 7 basamak.
mürşide ulaşıp tabi olmak, ikinci yedi basamak, ruhu Allah'a ulaştırmak, teslim etmek, üçüncü yedi basamak. 7, 14, 21. basamak ediyor. 25. basamakta fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz. 27. basamakta nefsinizi Allah'a teslim edersiniz. 28. basamağın 4. mertebesinde, 4. kademesinde irşada ulaşırsınız. 5. kademesinde iradenizi Allah'a teslim edersiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde her şeye dikkatle bakın. Allah'a ulaşmayı dilemezseniz kurtuluşunuz mümkün değildir. Dilerseniz mutlaka cennete girersiniz. Onun için karşılaştırmayı şöyle yaptık. Bir tarafı söyledik sadece. Bir insan düşünün, 80 yaşında ölmüş ama hayatının 15 yaşından sonraki 65 yılını İslam'ın 5 şartını gerçekleştirerek geçirmiş. Bu kişi cennetlerden cennet beğenemiyor. Ama gideceği yer cehennem. Neden? Çünkü Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayet-i kerimesinde Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor. Onların kaybettikleri derecelerin kazandıkları dereceden daha çok olduğunu söylüyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şimdi bakalım müesseseye hep beraber. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاطْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ اَيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Ne diyor Allah Teala? Onlar bize milaki olmayı, yani ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah Teala. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onların gidecekleri yer cehennemdir diyor. Ateştir ihtisap ettikleri dereceler itibariyle. Ve de diyor ki onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar ve onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Sevgili kardeşlerim, insanlar üniversite bitiriyorlar, ilahiyat fakültesi, master yapıyorlar, doktora yapıyorlar, doçent oluyorlar, profesör oluyorlar ama Allah'a ulaşmayı ne biliyorlar ne de öğretiyorlar. Korkunç bir gerçek. İslam insanların asırlardır

tüm vasıfları şeytan tarafından budanmış bir kitabi İslam. Emaniye bilgilerle donatılmış insanlar ve bu zavallı insanlar bizim söylediklerimize başlangıçta hep karşı çıkıyorlar. Sonra inceledikçe farkına varıyorlar. Bir merak sarıyor insanlar. Daha çok inceliyorlar. Onların daha altındaki tabakanın da doğru olduğunu görüyorlar. Daha derine giriyorlar. Onların da doğru olduğunu görüyorlar söylediklerimizden. O zaman akılları başlarına geliyor. Yanlış ilim sahibi olduklarının farkına o zaman varıyorlar. Sadece bir kısmı sevgili kardeşlerim, onlar kendilerini başkalarına belli etmiyorlar. Ama büyük kısmı hakikatlerin farkında değil. Başka bir kısımsa asıl Allah'ın azap edeceği insanlar, üçüncü kısımdakiler. Söylediklerimizi inceliyorlar. Doğru olduğunu tespit ediyorlar. Ve aralarında birleşerek, bu insanlar şu anda bizim ülkemizde televizyonları parsellemiş olan insanlar, aralarında birleşerek Allah'ın hakikatlerini siz sevgili dinleyenlerimizin, izleyenlerimizin bilmemesi için, size Allah'ın hakikatlerinin gizli kalması için bunları gizlemek kararı alıyorlar. Ve kararlar tatbikatta. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki, onlar ki Allah'ın ayetlerini ve hidayeti gizlerler, ketmederler. Ve bunu biz kitaplarda, insanlara indirdiğimiz kitaplarda ispat vasıtalarıyla, beyinelerle ispat etmemize rağmen ayetlerimizi ve hidayeti yalanlarlar diyor. Affedersiniz. Yalanlamak o kadar önemli değil. Ketmederler diyor, gizlerler. Yani biliyorlar, öğrenmişler, doğru öğrenmişler, kendileri İslam'ı yaşamıyorlar ve başkalarının da yaşamasına mani oluyorlar. Bu insanlara Allah-u Teala yeryüzünde fesat çıkaranlar diyor. Hidayeti gizleyen insanlar. Ve halk kendisilerine soruyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insan cehenneme gidermiş. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler kurtulurmuş. Böyle söylüyor birileri çıkmışlar. Siz ne diyorsunuz? Hadi canım sen de böyle saçmalık olur mu? Bırakın siz o sahtekarları. Sevgili kardeşlerim, bu bir cinayettir. Cinayetten de beter bir olay. Çünkü bu insanlar onlara inanıyorlar. Samimi bizim insanımız. Samimiyetle inanıyorlar ki onlar profesördür. Öyleyse doğruyu söylüyorlar muhakkak. Profesörse adam bugün profesör olmuş. O zaman mutlaka doğruyu söylüyordur. Bizim halkımız böyle olduğunu zannediyor ve düşünüyor. Ve sevgili kardeşlerim, asıl bu üçüncü kitle televizyonları parsellemiş olanlar, bu üçüncüler.
aralarında

arasında sağlam bir dayanışma var. Ama sevgili kardeşlerim, yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Ne olacak? Arkasında yatan olaya bakın. Nasıl üst seviyede şeytanın emrinde olan bir nefs ki bu? Hem kendisi kurtulamayacak, hem de milyonlarca insanın cehenneme gitmesine sebep olacak. Ama sadece insanlar, madem ki böyleydi, sen bize bak yine neden böyle olduğunu söylemedin demesinler diye kibirleri öyle bir noktada ki insanların bunu demeleri onları mahvedecek. Kendilerine hakikatleri öğrenen insanlar böyle söylemesin diye Allah'ın hidayetini ketmediyorlar insanlar. Gizliyorlar. Allah Teala diyor ki, demin söylediğimiz Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesinde Allah da onlara lanet eder diyor. Lanet edenlerin de hepsi lanet eder diyor. Hidayeti gizleyenler. Sevgili kardeşlerim, adamlar profesör olmuş. Ama soruyoruz, zikir farz mıdır diye, farz değildir diyorlar. Ancak ispat ettiğimiz zaman, o zaman bize kabul ettiklerini söylüyorlar, başkalarına hayır. Sevgili kardeşlerim, kaç defa başımıza geldi? Zikir farz mıdır diye soruyoruz, şimdi gene soruyoruz. Onlar gene çıkıp da farz değildir diyecekler size. O zaman onlara şunu söyleyeceksiniz. Peki Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi ne diyor size göre? Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine dön. Rabbine ulaş. Neymiş? Allah'ın ismiyle, Rabbinin ismiyle zikret. Farz mıymış? Farz değildir diyorlardı hani. Peki günün yarısından daha çok zikir farz mı? Elbette farz. İşte Ahzab suresi 41. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor Ahzab 41'de. Diyor ki ya eyyühellezine aminuzkurullâhe zikren kesîrâ. Ey aminu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen iman sahipleri. Ruhlarını, buradaki aminu olmak, ruhunu Allah'a teslim olup ettikten sonraki merhaleye ulaşan birisi için geçiyor. Çünkü burası zikren kesira, çok zikir demek. Yani her gün günün yarısından daha fazla zikreden bir insan bu noktadadır. Kimdir onlar? 14. basamakta, 21. basamakta ruhlarını Allah'a ulaştırmışlardır. 22. basamakta teslim etmişlerdir. 23. basamakta Allah onlara taht ihsan etmiştir. 24. basamakta da zahit olmuşlardır. Zikirleri günün yarısını aşmıştır. Zikirsizliğe karşı zahittirler. Dünyaya karşı zahittirler. Zikre karşı ve Allah ile uhrevi hayata karşı düşkünlükleri vardır. Ağırlık o taraftadır. Bunlar zühd sahipleridir. Zikirleri her gün günün yarısından daha fazladır. Peki bir adım daha atalım. Daimi zikir farz mı?
daha zikir farz değildir diyorlardı adamlar. Gördünüz ki çok zikir de farz. Günün yarısından daha çok zikretmek de farz. Yetmez sevgili kardeşlerim, daimi zikir de farz. Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Feskurullâhe kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret diyor Allah Teala. Farz kılmış. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir insan üç halde bulunabilir. Ayaktadır, oturuyor, yatıyor. Dördüncü hal, yok. Ya ayaktasınız, ya oturuyorsunuz, ya da yatıyorsunuz. Dördüncü hal yok. Bir düşünün bakalım, bulabilecek misiniz dördüncü bir hali? Ve üç halin üçünde de zikredeceksiniz diyor Allah-u Teala. Yetmez. Hep insanlar size namaz dinin direğidir, namaz en büyük ibadettir diye ahkam keserler. Ama bilmezler Kur'an-ı Kerim'in esasını. Bakınız Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah ne söylüyor? Zikir diyor. Allah'ı zikretmek en büyüktür diyor. Namaz kılmaktan da, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de. Okuyalım mı ayet-i kerimeyi? Ankebut 45. Utlu uhiye ileyke minel kitabi. Habibin sana kitaptan vahyettiğimizi onlara tilavet et, oku. Ve ekumus salat ve namaz kıl. İnne salate tenha anil fahşai vel münkeri. Çünkü senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Ve ala zikrullahi ekber. Ve muhakkak ki şüphesiz ki Allah'ı zikretmek, zikrullah daha büyüktür. Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyüktür. Namazdan da daha büyüktür. Üç zikrin en büyüğü zikrullah'tır diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala böyle söylüyor. Üç zikrin, Kur'an-ı Kerim tilaveti de bir zikir. Namaz kılmak da bir zikir. Zikrullah da Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek de bir zikir. Ama bu üç zikrin içindeki en büyük zikrin Allah-u Teala zikrullah olduğunu söylüyor ve mutlaka odur diyor. Le kullanmış orada. Ve le zikrullahi ekber. Muhakkak ki bu üç tane zikrin daha büyük olanı, yani Kur'an-ı Kerim tilavetinden de namaz kılmaktan da daha büyük olanı zikrullah'tır diyor Allah-u Teala. Şimdi sevgili kardeşlerim, zikri bir misal olarak verdik. Zamanımızda cennetin temel faktörlerinden birisi olan zikir olmazsa olmaz şartına dayalı olarak insanlar tarafından ne 32 farzın içinde görülüyor ne de 52 farzın. Farzların içinden zikir koparılıp alınmış ve atılmış. İblisin insanlara asırlarca neyi talip ettirdiğine dikkat edin sevgili kardeşlerim. Her güzellikten İslam alemini ayırmayı başarmış. İslam alemini kurtuluşa ulaştıracak olan bütün faktörlerden temizlemiş. İşte bunlardan bir tanesi de zikir. Her şeyden evvel şunu söylemek istiyorum. Cennete girmek insanların düşünemeyeceği kadar kolay bir çözüme bağlanmış Allah-u Teala tarafından. Şimdiki İslam alemi
Allah'ın Kur'an öğretisinden ne yazık ki habersiz. Söylediğim gibi sebep, insanların dinlerini gene insanların yazdığı kitaplardan öğrenmeleri. Bizim farkımız mı? Biz Allah'tan öğrendik. Allah'tan Kur'an-ı Kerim'i öğrendik. Hayır, Kur'an-ı Kerim'i okumasını değil. İşte karınca kadırınca okuyabiliyoruz. Ama hiç de tecvidli bir okuma değil. Böyle olması da bize hiç mi hiç rahatsız etmiyor. Biliyoruz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem okumak yazmak bilmiyordu. Öyleyse bizim de böyle tecvidsiz bir Kur'an-ı Kerim okumamız, harfleri bir Arap gibi lazım geldiği şekilde çıkaramamamız, biz Arap olmadığımız için bir problem değil diye düşünüyoruz. Ama bunu kusur sayanlar olacaktır. Onlar gene devam etsinler kusur saymaya. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim hedef emirlerden ve bu hedefleri gerçekleştirmek için kullanılan vasıta emirlerden bahseder. İşte namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, hepsi vasıta emirlerdir. Yani sizi, ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmeye ulaştıracak olan olmazsa olmaz şartlar. Mutlaka gerçekleştirmek mecburiyetindesiniz. Ama o İslam'ın 5 tane şartını, vasıta emirleri gerçekleştirdiğiniz zaman kurtulacağınızı zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Onlar hedef değildir. Onlar vasıtalardır. İnsanlar o vasıtaları kullanarak cennete gireceklerini zannediyorlar. Ve Zariyat Suresinin 56. ayet-i kerimesindekini Allah-u Teala'nın söylediği "Ema halektel insi vel cinni illa liyabudun" ifadesini de biz insanları başka bir şey için değil, ibadet etsinler diye yarattık anlıyorlar. Halbuki kul olsunlar diye yarattık diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, kul olmak başka şey, abd olmak başka şey. İbadet etmek başka şey. Abd ibadet edendir. Ama bu ibadetin neticesinde Allah'a teslim olarak abd olunur. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman ruhu Allah'a teslim etmiş bir kul olursunuz. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman daha üstün bir kul olursunuz. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman daha üstün bir kul olursunuz. İradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman en üstün kul olursunuz. Öyleyse hepsi kuldur, hepsi abd'dır. Ama Allah'ın koyduğu dizayn içerisinde 28 basamaklık bir skalada her şey şekilleniyor. Tabii 28 basamak kitaplardan din öğrenenlerin hiçbirisinin bildiği bir husus değildir. Ancak Allah'ın öğretisiyle öğrenilir. Ve Allah öğretisini mutlaka Kur'an ayetleriyle yapar. Bize öğrettiği için bu dünyadaki en mutlu insan biziz diye düşünüyoruz. Onun tarafından bu şerefe layık görüldüğümüz için. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilemezse gördük ki o kişinin gideceği yer cehennem. Gördük ki o kişi Allah'ın ayetlerinden gafil. Şimdi bu kitabı okuyanlara soruyorum. Allah'a ulaşmayı dilediniz mi? Diliyor musunuz?
Eğer dilemiyorsanız Allah'ın ayetlerinden gafilsiniz. Kabul ediyor musunuz Allah'ın ayetlerinden gafil olmayı? İşte şimdi sizin kendinize sormanız lazım gelen sual bu. Allah'ın ibadeti aynen öyle. اَلَّذِينَ هُمْ اَنْ اَيَاتِنَا غَافِلُونَ Onlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah'a milaki olmayı dilemeyenler, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemeyenler, onlar bizim ayetlerimizden gafildirler diyor Allah Teala. Sonra ne diyor? Gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle cehennemdir. Acaba ne demek istiyor Allah Teala? Ne demek istediğini Müminin Suresinin 103. ayet-i kerimesinde görüyoruz. Mizanlar kurulur. Kimin sıvapları günahlarından hafif gelirse onların gidecekleri yer cehennemdir. Onlar orada ebediyen kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor. Kim bu insanlar? Günahları sevaplarından fazla gelenler. Allah'ın Kur'an ölçüsü bu. Günahların sevaplardan fazla gelmesi. Kim onlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Kim onlar? Kafirler. Kim onlar? Allah'ın ayetlerini tekzip edenler, yalanlayanlar. Kim onlar? Allah'ın ayetlerini inkar edenler, küfredenler, örtenler. Yani çetmedenler. Kim onlar? Yeryüzünde fesat çıkaranlar. Kim onlar? Başka insanların da suratımızda kime ulaşmasına mani olanlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki bir muhteva var. Neden bahsediyoruz? Allah'ın koyduğu kanunlar var. Ve bugünkü din öğretimi kanunları bilmiyor. Asırlardan beri yazılmakta olan kitaplar hep birbirini kontrol etmişler. Bu insanların hiç aklına gelmemiş şu kitaplarla Kur'an-ı Kerim'i bir kontrol edelim. Bakalım Kur'an-ı Kerim'in dışında bir şeyler mi söylüyor kitaplar? Kur'an-ı Kerim mi söylüyor? Kur'an-ı Kerim'den önemli bir şeyler eksik mi? Fazla mı? Bu konuda her devirde bir araştırma yapılmalıydı. Evet, şimdi de yapılıyor. Kitaplarla kitapları kontrol ediyorlar. Bizse Kur'an'la kitapları kontrol ediyoruz. Allah'ın öğretisiyle. Öyleyse neyi gördük? Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onun gideceği yer cehennemdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, birinci basamakta olayları yaşarsınız. Ve ne yazık ki yanlış kanılara ulaşırsınız. Allah Teala diyor ki savaş size kerih görünse de üzerinize yazındı. Öyle şeyler vardır ki onlar hayırdır. Siz hoşlanmazsınız, şer zannedersiniz ama onlar hayırdır. Öyle şeyler vardır ki siz hoşlanırsınız, onlara hayır zannedersiniz ama onlar şerdir. İşte savaş da bir hayır. Ya şehit olmak söz konusu, ya gazi olmak söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İkisi de hayır. Şehit olmaksa hayırların en büyüğü.
Ama ölüm deyince insanları bir korku alıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Gördük ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanların gideceği yer cehennem. Onlar ise İslam'ın 5 tane şartıyla cennete gireceklerini zannediyorlar. Peki İslam'ın 5 şartı insanları cennete götürmüyorsa ne götürüyor? Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyle mi? Evet sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki Vel Asr suresinde Vel Asr, asra yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr, insanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. Yani Müminun suresinin 103. ayet-i kerimesine göre gidecekleri yer cehennem. Öyleyse devam edelim. İllellezine amenu, ama ameni olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç diyor Allah Teala. Yani onlar hüsranda değillerdir. Hüsranda olanların ne olduğunu gördük. Hüsranda olanlar günahların sevaplarından fazla olanlar ve Müminin 103. suresinin 103. ayet-i kerimesine göre ebediyen cehenneme gidip de ebediyen cehennemde kalacak olanlar. Ama görüyoruz ki amin olanlar hüsranda olanlar değil. Yani onların günahları sevaplarından fazla değil. Tersine sevapları günahlarından fazla. O zaman böyle bir dizaynda neden sorusu geliyor insanın aklına? Neden? Daha biraz detaya girdiğimiz zaman Mülk Suresinin 8-9-10. Ayetlerini görüyoruz. Cehennemin kapısında toplanırlar diyor. Grup grup cehennemin kapısına gelirler. Cehennem bekçileri onlara der ki size buraya cehenneme geleceğinizi söyleyen nezirler yani Allah'ın Resulleri gelmediler mi? Size bunu söylemediler mi? Evvela şu hakikati bilelim. Bütün Allah'ın nezir dediği kişiler aynı zamanda mutlaka Resul'dür. Bütün Resuller de mutlaka nezirdir. Bütün Nebiler mutlaka Resul'dür ama bütün Resuller Nebi değildir. Yani peygamber değildir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse ne diyor Allah Teala? Size buraya cehenneme geleceğinizi söyleyen Allah'ın sizden olan resulleri gelmedi mi? Size söylemediler mi? Cehenneme girenler derler ki söylediler. Ama biz onlara inanmadık. Bir, onlara dedik ki Allah hiçbir şey indirmemiştir. İki, biz sizin lanette olduğunuz kanısındayız. Üç, bu da cehennem bekçilerine söyleniyor. Eğer biz o nezirlerin söylediğini işitebilseydik ve idrak edebilseydik, akıl edebilseydik, burada cehennemde mi olurduk? Ayet-i Kerime birçok ipucu birden veriyor. Nezirlerin söylediğine karşı çıkanlara bakın ne diyorlar? Biz sizin dalalette olduğunuzu düşünüyoruz. Siz dalalettesiniz diyorlar. Dalalettekiler hidayetin temsilcisine dalalettesiniz diyorlar. Bugün de aynı şey söyleniyor.
hidayetin temsilcisine, dalalette olanlar onun dalalette olduğunu söylüyorlar. Sevgili kardeşlerim, insanlar hidayette değillerse Allah'ın cennetine girmeleri mümkün değildir. İşte 10 tane ayet-i kerime dalalet ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. Kasas 50. Habibim, eğer senin davetine icabet etmezlerse bil ki onlar kendi hevalarına, nefslerinin afetlerine tabi olmuşlardır. Kim Allah'ın davetçisine değil de kendi hevasına, nefsinin afetlerine tabi olursa ondan daha çok dalalette olan kim vardır diyor Allah-u Teala. Öyleyse irşat makamına, hidayetçiye tabi olmayanlar dalalettedirler. İşte içinde bulunduğumuz çağ hidayet çağıdır. Ve hidayet çağı bizimle temsil ediliyor. Bu görev Allah-u Teala tarafından bize verildi. Hidayet çağının temsilcisi olmak. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hidayet çağının ta içindeyiz. De asrı hidayet diyor Allah Teala bu çağa, bu devre. Asrı hidayet. Nasıl Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem asr-ı saadeti yaşamışsa ve yaşatmışsa, bugün de unutulmuş olan hidayet yeniden ihya edilecektir. İnsanlar hidayeti unutmuş durumdalar. Ve zannediyorlar ki hidayetsiz de kurtuluşa ulaşırlar. Nedir hidayet? Ruhun hidayeti Allah'a ulaşmaktır. İşte Ali İmran suresi 73. ayet-i kerime innel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120 inne hüdallahi hüvel hüda. Allah Teala diyor ki muhakkak ki Allah'a ulaşmak var ya, İşte o hidayettir. Öyleyse Allah'a ulaşmak, ruhun Allah'a ulaşması, ruhun hidayetidir. Peki fizik vücudun hidayeti nedir? Şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak. Öyle mi diyor Allah Teala? İşte Allah Teala Nahl suresinin 36. ayeti kerimesinde şunu söylüyor. Biz bütün kavimlerde Resul beas ederiz. Vazifeli kılarız. Hayata getiririz. O kavimdekileri şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Bu sebeple bir kısmı hidayete erdiler. Yani Resul'e tabi olanlar hidayete ermişler. Yani fizik vücutları şeytana kul olmaktan kurtulmuş ve Allah'a kul olmuş. Bir kısmınınsa üzerine dalalet hak oldu. Yani hidayet yolunu seçmemişler, dalalete kalmışlar.
delaleti hak etmişler. Neymiş fizik vücutların hidayeti? Şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak. Öyleyse ne emretmiş Allah Teala bize? Yasin suresinin 60 ve 61. ayet-i kerimelerinde Allah Teala buyuruyor: Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidu şeytane innehu leküm adubun mübin ve eni buduni hazâ sıratı müstakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye, şeytana kul olmaktan kurtulacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden ahd almadım mı? Bana kul olacaksınız diye. İşte bu da sırat-ı müstakimdir diyor Allah Teala. Fizik vücudumuzun sırat-ı müstakimi. Öyleyse fizik vücudumuzun hidayeti şeytana kul olmaktan kurtulmak ve Allah'a fizik vücut olarak kul olmak. Peki nefsimizin hidayeti, nefsimizi Allah'a teslim etmek. Allah'a verdiğimiz bir yemin var. Nefsimizi Allah'a teslim etmek. İşte Maide suresi 105. ayet-i kerime. Ya eyyühellezine amenu aleykum enfusekum. Ey amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, nefsleriniz üzerinizdir. Nefslerinizin sorumluluğu üzerinizdir. Nefsinizi Allah'a teslim etmek üzerinizdir. Nefsinizi tesviye etmek, tasfiye etmek üzerinizdir. Siz nefs tezkiyesine başlayarak hidayete adım attığınız zaman dalalette olanlar size bir zarar veremezler.

La yedürküm men dalle izah tedehtü. Siz hidayette olduğunuz zaman, nasıl hidayet olduğunuz zaman, ayet-i kerimenin evveli nefslerinizin sorumluluğu üzerinizdir. Siz nefsinizin sorumluluğundan kurtulduğunuz, nefsinizi tezkiye ettiğiniz zaman dalalette olanlar size bir zarar veremezler. Nefsimizin muhtevasına bakalım. Müddessir 38, 39, 40. Küllü nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yemin fi cennet. Bütün nefsler kazandıkları dereceler itibariyle rehinedirler. Yani kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla olduğu için fizik vücudun içinde nefsler bir esirdir. Sonra ne diyor Allah Teala? Sonra diyor ki İlla ashabel yemin fi cennet. Ama yemin sahipleri, yeminlerini yerine getirenler cennette olacaklardır diyor. Bir kısım nefsler rehine, bir kısım nefsler cennette. Hangi şartlarda olacaklar? Şehir suresinin 9. ayet kelimesi cevap veriyor. Kat eflaha men zekkaha. Kim onu tezkiye ettiyse, nefsini tezkiye ettiyse onlar felaha ererler. Cennet onlarındır diyor Allah Teala, nefslerini tezkiye edenlerindir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, görüyoruz ki nefsin tezkiyesi konusunda Allah'a yemin vermişiz. Fizik vücudumuzun nefsin tezkiyesi, yani nefsin hidayeti konusunda, çünkü Allah Teala nefs tezkiyesini nefsin hidayeti olarak kabul ediyor. Demin söylediğimiz Maide 105'te. Nefslerinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur. Siz böylece nefslerinizi tezkiye ederek hidayet üzere olduğunuz zaman diyor Allah Teala. Demek ki nefsimizin tezkiyesi nefsimizin hidayeti. Fizik vücutlarımızın şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olması fizik vücutlarımızın hidayeti. Ruhlarımızın Allah'a ulaşıp Allah'a teslim etme olması ruhlarımızın hidayeti. Ve hidayet üzerimize farz kılınmış Allah Teala tarafından. Bunun da başlangıcı Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilersek ne olur? Allah Teala bize 10 tane ihsan verir. 10 tane ihsanla bizi İrşat makamını göstererek, mürşit sevgisi vererek irşat makamına ulaştırır. Tabiyetimizi orada gerçekleştiririz. İşte tabiyetimizi gerçekleştirdiğimiz yerde hidayete adım atarız. Ruhumuz vücudumuzdan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkar ve hidayet üzere olur. Nefsimiz nefs tezkiyesine başlar ve hidayet üzere olur. Fizik vücudumuz nefsimizin tezkiyesi, yani nefsimizin afetlerinin faziletlerle yer değiştirmesi oranında, nefse emarede mesela %7 oranında, fizik vücudumuz da şeytana kul olmaktan kurtulur ve Allah'a kul olur. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala hidayeti farz kılmış. Kim tabi olmazsa onun dalalette kaldığını söylüyor Allah Teala. Bir ayet söyledik, Kasas 50. İkinci ayet Taha 125. Hadi hepiniz oradan aşağı inin. Birbirinize düşman olarak. Size hidayetim gelecek. Kim
hidayetçime tabi olursa sadece onlar dalaletten kurtulurlar ve şakide olmazlar. Görüyorsunuz ki dalaletten kurtulmak mutlaka tabiiyeti gerektiriyor. Üçüncü ayet-i kerime

Üçüncü ayet-i kerime Kehf 17. Men yehdillahu fehüvel muhtet ve men yudlil felen tecide lehu veliyen mürşida. Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete erer. Kim de dalaletteyse onlar için bir veli mürşit, bir evliya mürşit bulunmaz. Yani onlar dalalette kalırlar diyor. Dalalette olanlar için. Dalalette kalmayı dileyenler asıl ifadesiyle hidayete ermeyi dilemeyenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlar dalalette kalanlardır. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onlar için bir mürşit tayin etmez Allah Teala. Onların mürşidi yoktur. Çünkü Allah Teala kişinin kendi iradesinden bekler her şeyi. Hiçbir şeyi insanlara Allah Teala zorla kabul ettirmemiştir. Yolunu gösterir, emrini verir, son derece kolay bir şekilde insanları cennetine almaya hazırdır. Ne kadar kolay? Sadece bir dilekle. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Gördük ki amen olanlar hüsranda değil, yani günahları sevaplarından fazla değil, yani cehenneme gitmeyecekler. Gidecekleri yer Allah'ın cenneti olacak. Şimdi hidayet üzere olan bir kişi Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. O hidayet üzeredir. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi dalalet üzere kalmıştır. Doğuşundan beri dalalet üzere olan kişi dalalet üzere kalmaya devam ediyor. Ve 4. ayet-i kerime Cuma 2. Biz bütün kavimlerde ümmiler arasından Resul beas ederiz. Onların içinde, ümmilerin içinde görev yapsın da onlara Allah'ın ayetlerini okusun diye bir, onların neslerini tezkiye etsin diye iki, onlara kitap veresin diye üç, onlara hikmet veresin diye dört. Bu Resul'e tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler. Tabi olmamak mutlaka dalaleti ifade ediyor. Tabi olmaksa ihsanla tabi olmak. Yoksa ihsanla tabi olmak yoksa tabi olunmamış hükmündedir. Sonra sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Beşinci ayet-i kerime Câsiye 23. Habibim, o hevalarını yani nefslerin afetlerini kendilerine ilah edinenleri görmüyor musun? Affedersiniz, görüyor musun? Onlar ilimleri üzere, biz onları ilim üzere dalalete bıraktık. Yani onların kendi ilimleri üzere dalalete bıraktık. Allah'ın ilimine göre hareket etselerdi hiçbir zaman dalalette kalmayacaklardı. Kim bu insanlar? Bunların kalpleri mühürlü. Bunların işitme hastaları mühürlü. Bunların görme hastalarının üzerinde kışavet adlı bir perde var. Allah Teala Bakara Suresinin 7 ve 8. ayetlerinde de aynı şeyi söylüyor. Kafirler için. 6 ve 7. ayet affedersiniz. Diyor ki Habibim, sen ne söylersen söyle, o kafirler için değişmez. O kafirler mümin olmazlar. Onların kalpleri mühürlüdür. Semi isimli işitme hastaları, o da mühürlüdür. Onların Basar isimli görme hastalarının üzerinde ise kışavet adlı bir perde vardır. Ayet-i kerimenin 7'si ikisinde de aynı. Kalpler mühürlü, Semih isimli işitme hastası mühürlü,
basar hastasınız, görme hastasınız sizleri. Gişavet adlı bir perdeyle örtülü. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, orada bir olgu var. Allah'ın dizaynı açık ve kesin. Bütün dalaleti olanlar aynı zamanda bu hikayetin karşılaştırıldığı gibi kafirler. İşte Nisa 167. Allah Teala buyuruyor. İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi katlâli dalâlen bâhidâ. Onlar muhakkak ki kafirdirler. Onlar Allah'ın yolundan men ederler. Allah'ın yolundan insanları kovarlar. Allah'ın yoluna ulaşmalarına mani olurlar. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Arkasından bir defa daha söylüyor Allah Teala, onlar kafirlerdir ve zalimlerdir. Öyleyse dalaleti olanlar, hem de uzak bir dalaleti olanlar, onlar kafirlerdir. Ve biliyorsunuz ki dalaleti olanlar da, kafirler de, zalimler de, zulmedenler de, zulümleri sebebiyle kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden fazla olanlar da, hepsi cehenneme gitmek mecburiyetinde. Kısaca Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes. Ama dalaleti olanların 10 ayet-i kerimesi var. 6. ayet-i kerime Âlimler 164. Allah Teala diyor ki müminlerin üzerine bir nimet olmak üzere biz Resul bahsederiz. Bu devrin imamı. Bir de bütün kavimlerde olan Resuller var. Onlardan bahsediyor Allah-u Teala. Oralarda Resuller vardır diyor Allah-u Teala. Onlara ayetleri okur. Onların neslerini tezkiye eder. Onlara kitap öğretir ve hikmet öğretir. Bu Resullere tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Delalet ayetlerinin devamında Ahkaf 32 var. Allah'ın davetçilerine icabet etmeyenler var ya, onlar Allah'ı yeryüzünde aciz bırakacak değildirler. Onların üstelik Allah'tan başka dostları da yoktur. Ve onlar davete icabet etmedikleri için apaçık bir dalalet içindedirler. Sekizinci ayet-i kerime Nahl 36, demin söylemiştik. Her kavimde Resul bahsederiz. O kavimdeki insanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Bu yüzden bir kısmı hidayete erdiler, bir kısmının sözlerine dalalet hak oldu diyor Allah-u Teala. Bir kısmı hidayete erdiler, bir kısmının ise üzerine dalalet hak oldu diyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, muhtevaya baktığımız zaman tabi olmayanların üzerine dalaletin hak olduğu, tabi olanların ise hidayete erdiği ortaya çıkıyor. Zümer 23'te de Allah-u Teala gene aynı şeyi ifade ediyor. Diyor ki Allahü nezzele ahselen hadisi kitaben müteşabiyen mesaniye takşeürrü minhü cülüdüllezine yahşevne rabbühüm sümme tel'inü cülüdühüm ve kulübühüm ilâ zikrullah. Zalike hüdallahü yehdi men yeşay ve men yüzlis fümalehu min hadim. Diyor ki Allah-u Teala tıpkı kitaba, yani Kur'an-ı Kerim'e ve kitabın içindekilere, içindeki ayetlere müteşabih olmak üzere ihdas ettiklerimizi, yani ihdas ettiğimiz nurları ikişer ikişer Allah indirir diyor. Rahmetle faz ve rahmetle salavat. Bu nurlar kişiyi huşu sahibi yapar ve kişinin derisini ve kalbini ürpertir ve titretir. Ve kişinin kalbi de Allah'ın zikriyle ürperir, cezbe alır, temizlenir. İşte bu Allah'ın hidayetidir ki Allah bununla, yani gönderdiği bu nurlarla kullarını hidayete erdirir. Kim de dalaletteyse, hidayet yolunu seçmediyse, manası bunun, kim de dalaletteyse, yani hidayet yolunu seçmediyse, onlar için hidayetçi yoktur diyor. Neden? Dalalet yolunda kalmayı tercih etmişlerdir. Zaten dalalet yolundadırlar. Orada kalmayı, hidayete ermemeyi tercih etmişlerdir. Hidayet yolunu kendilerine yol olarak seçmemişlerdir. Seçmemişlerse onlar dalalette kalacak olanlardır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Görüyorsunuz ki Allah ile olan ilişkilerde insanlar için söz konusu olan şey hidayette olmak veya dalalette olmak. Hidayete adım attığınız andan itibaren kurtuluştasınız. Adım atmanız takdirde dalalettesiniz, kurtulmanız mümkün değil. Adım atmanızsa Allah'a ulaşmayı dilemekle gerçekleşiyor.
Ve 10. ayet-i kerime Araf 186. Allah dilediğini böyle hidayete, Allah dilediğini dalalette bırakır. Onlar için bir hidayetçi yoktur. Allah'ın dalalette bıraktığı kişi için bir hidayetçi yoktur. Yani Allah Teala Allah'a ulaşmayı dinemeyenleri dalalette bırakır. Hidayet yolunu seçmedikleri için bunlar zaten dalalettedirler ve dalalette kalmaya devam ederler. Allah onları isyanları içinde şaşkın bir halde bırakır diyor. Niçin isyan etmişler? Allah'a hepimiz ezelde söz vermişiz. Ruhumuzu Allah'a ölmeden evvel ulaştıracağız. Misakimiz. Fizik vücudumuzu şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul edeceğiz. Ahdimiz. Nefsimizi tezkiye ve tasfiye edeceğiz. Yeminimiz. Ezelde Allah-u Teala'ya yemin, misak ve ahd vermişiz. İşte Allah-u Teala yeminimizi anlatıyor. Rad suresi 21. ayet-i kerime, 21. ayet-i kerimeler. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْقُدُونَ الْمِيثَاقَ وَالَّذ۪ينَ يَصِلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُصَلَ. Ve onlar Allah'ın ahdini yerine getirdiler ve misaklerini bozmazlar. Neymiş misakleri? وَالَّذ۪ينَ ve onlar يَصِلُونَ ulaştırırlar, vasıl derler. Ma şeyi emrallahi Allah'ın emrettiği şeyi bihi ona Allah'a ulaştırırlar. En yusale ulaştırılmasını Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ruhlarını onlar Allah'a ulaştırırlar. Kim bunlar? Misaklerini yerine getirenler. Peki getirmeyenler de mi var? Evet, Rad suresinin 25. ayet-i kerimesi şöyle. Onlar Allah'a misak vermelerine rağmen Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırmazlar. Vuslatı keserler. Onlar yeryüzünde fesat çıkaranlardır. İşte sevgili kardeşlerim, bir insan hidayetçiye tabi olmadığı sürece dalalette. Ama cehenneme uzak dalalette olanlar girerler. Bir insan hidayete nerede adım atar? Nerede hidayet üzere olur? Ne zaman?

Allah Teala derhal o kişinin kalbindeki bu talebi, Allah'a ulaşma talebini işitir, bilir ve görür. Ve Rahim esmasıyla tecelliye başlar. Bu dördüncü basamaktır. Sonra bu Rahim esmasıyla başlayan tecelli kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi Allah'ın almasıyla devam eder. Kulaklarındaki vakrayı almasıyla devam eder. Kalbindeki ekinneti almasıyla devam eder. Ve yerine ihfat koymasıyla devam eder. Sonra Allah Teala o kalbe ulaşır. Kalbin nur kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma getirir. Sonra o kişinin göğsünden kalbine nur yolu açar. Sonra kişi zikir yapar ve nur yolu açıldığı için nurlar, rahmet ve faz kalbe ulaşır. Kalp mühürlüdür. Fazıl kalbe giremez, sızamaz. Ama rahmet sızabilir. Sızıntı başlar. Bu sızıntı 11. basamakta başlar. 10. basamakta göğüsten kalbe ulaşılmıştır. Ve bu sızıntı %2'yi bulduğu zaman kişi huşuya ulaşır. 12. basamak. Ve Allah huşuya ulaşanlara mürşidini mutlaka gösterir. 13. basamak. Allah'ın mürşidini göstererek mürşid sevgisi verdiği bu kişi ulaşabileceği yerde bulunan bu mürşide ulaşır ve tabi olur. Önünde diz çöküp tövbe ederek tabi olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu tabiiyet müessesesi. Tabiiyete ne zaman adım atıyor kişi? Allah'a ulaşmayı 3. basamakta diliyor. Ve hemen Allah Teala birkaç dakika içinde onu derhal 7. basamağa ulaştırıyor. Çünkü Allah'a ulaşmayı dileyen birisini kalbinde Allah Teala bu talebi gördüğü anda harekete geçer. Birkaç dakika içinde gözler, kulaklar, kalp hemen açılır. Kalbin nur kapısı Allah'a döner. Göğsünden o kişinin kalbine göğsü şerh edilmek suretiyle nur yolu açılır. Birkaç dakikada bunlar tamamlanır. Ve her biri derecelerin yükselmesi için Allah Teala tarafından bir vasıta olarak kullanılır. Her biri dereceleri yükseltir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, buradaki muhtevaya dikkatle bakın. Birkaç dakikada Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin ard arda Allah-u Teala'nın vücuda getirdiği ihsanlarla her bir insana Allah-u Teala'nın derecat vermesiyle günahları sevaplardan ötedeyken sevapları günahlarını aşıyor. Ve bu kişi mürşidine, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp önünde diz çöktüğü zaman zaten o sevaplar tarafından geçirmiş olan günahlar zaten sevaba çevriliyor. Hiç günah kalmıyor kişinin. Ama daha evvel mutlaka bu kişinin Allah'a ulaşmayı diledi diye günahları aynen kılıyor. Ama Allah her verdiği ihsanla kişinin derecesini arttırıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, böylece görüyoruz ki insanlar bilmiyorlar.

Allah Teala kim bana ulaşırsa ben onu mutlaka cennetime ulaştırırım buyuruyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Kim bana ulaşırsa ben onu mutlaka cennetime ulaştırırım. Öyleyse Allah Teala ne diyordu Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde? Allahü yeştebi ileyhi men yeşâ'ı. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yunib. Kim bunlardan kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır. İşte Allah'ın temel kanunu bu. Allah'ın insanları kendisine ulaştırması. Burada bir muhteva görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu muhtevaya dikkatle bakın. Hidayet, hidayet üzere olanlar ve doğuştan itibaren davet olup da hep davette kalmayı tercih edenler. Öyleyse hidayetin başlangıç noktası kişinin uzak birlerden kurtularak hidayet üzere olmasıyla başlıyor. Ne zamandan itibaren kişi hidayet üzeredir? Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren hidayet üzeredir. Hidayete ermemiştir. Hidayet üzeredir. İşte bu hidayet üzere oluş müfidine ulaşana kadar devam ediyor kişinin. Ve şu cennete gitme veya cehennemde kalma sadedinde insanların iddiaları var. Evvela Allah'a dünya hayatını yaşarken insanların ulaşması reddediliyor. Allah Teala'nın üzerimize 12 defa farz kıldığı bir husus insanlar tarafından, zamanımızın alimleri tarafından reddediliyor. Diyorlar ki insana ruh hayat verir. Ve ruhu vücudumuzdan Azrail Aleyhisselam aldığı an ölürüz. Öyleyse sadece ölülerin ruhu Allah'a ulaşabilir. Dünya hayatını yaşarken kimse ruhen Allah'a ulaşamaz. İşte cenneti saptıran başka bir hüviye. Sevgili kardeşlerim, ...73 ayet Kur'an-ı Kerim'de insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasıyla ilgili ve ...12 defa üzerimize farz kılınmış ruhumuzu Allah'a ulaştırmak. Ve insanlar reddediyorlar. Ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak diye bir şey söz konusu değildir. Ve cennete ulaşmanın bu temel fonksiyonu böylece sadece inkar ediliyor. Allah Teala ise söylediğimiz gibi 12 defa farz kılıyor. İşte birinci farz Zümer suresi 54. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor: "Ve enübü ilâ rabbikum fe eslimu lehu min kable en yetiyekumul azâbe sümme lâ tunsurûn." Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a dönün.
Yani ruhunuzu Allah'a döndürün ve ona, Allah'a teslim olun. Böylece ruhunuzu Allah'a teslim edin. Sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim edin. Sonra nefsinizi Allah'a teslim edin buyuruyor Allah-u Teala. Öyleyse bir insanın fizik vücudunu, nefsini ve ruhunu Allah'a teslim etmesi söz konusu. Ruhun farziyeti açıkça ortaya çıkıyor. Üzerinize ölüm azap gelmeden önce bunu mutlaka gerçekleştirin diyor Allah-u Teala. İkinci ayet-i kerime Rum 31 Menibine ileyhi ve yettekun. Ona dön, Allah'a dön. Allah'a ulaş ve takva sahibi ol. Üçüncü ayet-i kerime Zariyat 50 Fefirru ilallahi, öyleyse Allah'a kaç, Allah'a sığın. Dördüncü ayet-i kerime Hicr 27. Hicr 27, 28, 29, 30'da insanın cennete gitmesinin temel faktörlerini görüyoruz. Ne diyor Allah Teala cennete gidebilecek, gitmesi için insanların? Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü ircu'i ila rabbiki radiyeten vardiyyeh fethuli fi ibadi fethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Ey ruh, Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Ey fizik vücut, şeytana kul olmaktan kurtul ve böylece bana kul ol ve kullarımın arasına gir. Ve cennetime gir. Allah-u Teala üç vücudumuza da hitap ediyor. Nefsimize tezkiye olma emri veriliyor. Ruhumuza Allah'a geri dönme emri veriliyor. Fizik vücudumuza Allah'a kul olma emrini veriyor. Zaten nefsimizden tezkiye konusunda yemin almış. Ruhumuzdan Allah'a geri dönmek istikametinde misak almış. Fizik vücudumuzdan Allah'a kul olacağına dair ahd almış. Bunların hepsini gerçekleştiren bir insan görüyoruz. Sonuç, ve cennetime gir. Öyleyse cennetin bu seviyesi üçüncü kat cennettir. Allah'a ulaşmayı dileyen birinci kat cennete girer. Dünya mutluluğu başkaları gibidir. Sonra kişinin 10 tane Allah-u Teala'dan Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin 10 tane insan olarak mürşidine ulaşıp tabiiyeti var. Tabiiyetle birlikte kişi ikinci kat cennetin sahibi olur. Dünya saadeti gene başka insanlar gibidir. Mutlu değildir insan. Ve bu noktadan sonra nefs tezkiyesi başlar. Buna paralel olarak ruh Allah'a ulaşır. Ve Allah'ın zatına ulaştığı zaman üçüncü kat cennet söz konusu olur. Öyleyse Allah'a dönüş, Allah'a ulaşma üçüncü kat cenneti garanti eder. Dünya saadetinin de orada yarısı vardır. Evet. Dördüncü ayet. Farz ayet. Allah'a ruhun ulaşmasının dördüncü farz ayetlerine baktık. Beşincisi Lokman 15. Vettebi sebilâ men enâve ile yediyor Allah-u Teala. Kim bana dönmüşse, ulaşmışsa sen de onun yoluna tabi ol. Yani sen de sırat-ı müstakimi takip ederek bana ulaş diyor. 6 Yunus 125. Allah Teala buyuruyor, Allahu yedü darü selamü yehtimen yeşayü ila sırat-ı müstakim. Allah selam yurduna davet eder.
ve kime oraya ulaştırmayı dilerse onu sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakim de Allah'a ulaştıran yol. En'am 87-88'de söylüyor Allah Teala sırat-ı müstakimin Allah'a ulaştıran yol olduğunu. Diyor ki Allah Teala, onların annelerinden, babalarından, kardeşlerinden ve evlatlarından seçeriz. Onları sırat-ı müstakime ulaştırırız. O sırat-ı müstakim ki insanları bu yolla, bu sırat-ı müstakimle hidayete erdiririz diyor. Yani Allah'a ulaştırırız manası var burada. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda Allah'a insan ruhunun ulaşması farz kılınıyor. Ve sırat-ı müstakim Allah'a ulaştırdığına göre, selam yurduna ulaşacaklar da sırat-ı müstakim ulaştırdığına göre, demek ki Allah Teala kendi zatına davet ediyor. 7. ayet-i kerime Müzemmil 8. Fezkür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. 8. ayet-i kerime Rad suresinin 21. ayet-i kerimesi. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ اَنْ يُسَلَيْهِ. Onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Burada ruhun Allah'a ulaştırılmasının Allah-u Teala'nın bir emri olduğu, yani farz olduğu kesin bir şekilde bir defa daha ortaya çıkıyor. 8. ayet-i kerime. 9. ayet-i kerime Şura 47. Üzerinize o değiştirmesi gün, değiştirmesi mümkün olmayan gün, yani ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin diyor Allah Teala. Ve böylece Allah'ın daveti kendi zatınaydı gördük Yunus 125'te. Allah'ın davetine icabet edin deyince bir defa daha Allah Teala söylüyor davete icabet etmeniz gerektiğini. Böylece 9 oluyor. 10.'su En'am 152'de Allah Teala ve bi ahdillahi efu diyor. Haza sırat-ı müstakim fettebi'uhu. Allah'ın ahdine vefa edin. Allah'ın ahdini ifa edin. Yerine getirin diyor Allah Teala. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Ona tabi olun diyor. Allah'ın ahdini ifa edin. Allah Teala'nın ahdi yemininizi, misakinizi, ahdinizi içerdikten başka İradenizin de Allah'a teslimini emreder. 10. ayet Allah'ın ahdini yerine getirmek. 11. ayet Maide suresinin 7. ayet-i kerimesi. Diyor ki Allah Teala o zaman, yani Elestü bi Rabbiküm günü işittik ve itaat ettik dediniz. Biz de misakinizi üzerinize farz kıldık diyor Allah Teala. Misakimizi Allah Teala üzerimize farz kılmış. 11. farz ayeti ve 12. ayet Nisa 58. İnallahe ye'murukum an tu'addul emanati ila ehliha. Allah emanetleri ehline teslim etmenizi, tevdi etmenizi emreder diyor. Gördüğünüz gibi emanetler çoğu ama emanetleri alacak olan emanetin sahibi tekiz. Ruhunuz da, reçiniz de, nefsiniz de, iradeniz de
sırasıyla birer emanet oluyorlar ve Allah'a teslim oluyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, Allah'ın yolunda bir başarıya ulaşamazsınız. Cennetine giremezsiniz Allah'ın. Öyleyse cenneti arayanlar, hepinize sesleniyorum. Cennet inanamayacağınız kadar yakınınızdadır. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Allah'ın cennetine mutlaka ehil olur. Allah Teala gördüğünüz gibi açık bir şekilde söylüyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka Allah'ın cennetine ehil olur. İşte ayetler son derece açık. Diyor ki Allah Teala, kim Allah'a verdiği yemini ve misakı yerine getirirse onlar takva sahipleridir. Allah takva sahiplerini sever. Kim Allah'a verdiği yemini ve misakı yerine getirmezse onların ahirette bir nasibi yoktur diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'a verdiği misak kişinin ruhunu Allah'a ulaştırma. Ruhunu kim Allah'a ulaştırırsa demek ki Allah Teala onu takva sahibi kılıyor. Âl-i İmrân suresinin 76 ve 77. ayetleri bunlar. Gene Âl-i İmrân suresinin 15. ayet-i kerimesinde takva sahiplerinin mutlaka cennete ulaşacağı söyleniyor. Gene aynı ayet surenin Âl-i İmrân suresinin 198. ayet-i kerimesinde gene takva sahiplerinin cennete ulaşacağı söyleniyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bugün İslam'ın 7 safhası tamamen unutulmuştur ve İslam alemi artık ne Allah'a ulaşmayı diliyor, ne mürşide ulaşıp tabi oluyor, ne ruhunu Allah'a ulaştırıyor, ne fizik vücudunu Allah'a teslim ediyor, ne nefsini teslim ediyor, ne irşada ulaşıyor, ne de iradesini Allah'a teslim ediyor. Artık İslam alemi bu. 7 tane İslam'ın safhasının hepsini unutmuş. Öyleyse insanları iblis insanlara bunlardan ilk üçünü unutturarak insanların cennet saadetini %100 önlemiş durumda. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşıp tabi olmak ve ruhu Allah'a ulaştırmak. Allah bunları garanti ettiği için böyle konuşuyoruz. İblis insanlara bunları unutturunca ne oluyor? İnsanlar bunları gerçekleştirmiyorlar. Halbuki bir insan Allah'a ulaşmayı dilese Allah onların mürşitlerine ulaştıracak. Allah onların ruhunu kendisine ulaştıracak. Böylece insanların üzerine farz kılınan, onları dalaletten kurtaracak olan, hidayete erdirecek olan her şey gerçekleşecek. Ama gerçekleşemiyor. Ve iblis böylece İslam'ın bacaklarını kesmiş. İnsanların cennet saadetine ulaşmasını engelleyerek yetmez. Daha sonra fizik vücudunun nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmesini engelleyerek ya da sistemi bütünüyle yok ederek demek daha doğru, insanların dünya saadetine ulaşmasını da engellemiş. İslam'ın kollarını da kesmiş. İslam şu anda bitkisel hayatta. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya
sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir beraberlikte Allah'ın bir güzelliğini yaşadık. Cennete girme konusundaki yanlış bilgilerden bahsettik sizlere. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Er-Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. İhtinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim. Gâril magdûbi aleyhim. Velezzâllîn. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. El-Fatiha. Ya salavat.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hep duyarsınız, kaza derler, kader derler. Ve çarpıtılmış, birbirinin içine geçmiş bir sürü gerçeğe ulaşamayan tahmin ve zandan oluşturulan bir sistemde size kaza ve kaderi anlatırlar. Hiçbiriniz de bu anlatım biçiminden tatmin olamazsınız. Birçok sualleriniz kursağınızda kalarak bitirirler sohbetlerini. Ve sorduğunuz sorularında gerçek anlamda cevaplarını alamazsınız. Alırsanız zaten tereddüdünüz daha çok artar. Peki ne yapmak lazım bu kitaplar böyle söylüyorsa? Allah'tan öğrenmek lazım. İşte Allah'tan biz öğrendik. Size bunları anlatmakla vazifeliyiz. Öyleyse anlatacağımız şeyleri yerli yerine oturtalım. Ve hiç kimsenin kalbinde en ufak bir tereddüt kalmasın. Kaza ve kader konusundaki bütün sorularımızın cevaplarını şimdi inşallah sizlere sunmak istiyorum. Kazayı kaderden ayıran unsur nedir? Kaza bizim irademizin mahsulüdür. Kader bizim irademizin dışındaki olaylardır. Bir olayı yaşarız. Olay bize tesir eder. Ama bizim irademizin bunda hiçbir dahli yoktur. Mesela diyelim ki bundan yıllarca evvel tutuklandınız. Sizin iradenizin tamamen dışında bir olay. Sizi cezaevine gönderdiler. Ondan sonra da beraat ettiniz. Gene bu bir kader. Veya ceza aldınız. Gene kader. Çünkü ne beraat etmenizde ne ceza almanızda sizin bir rolünüz yok. Başkaları hakkınızda karar veriyorlar. Sizi hapiste tutmaya veya serbest bırakmaya başkaları karar veriyor. İşte bu kararın sizin üzerinde uygulanması söz konusu, bu bir kaderdir. Evlenmeniz bir kaderdir. Çünkü sizin iradeniz tek başınıza evlenmeye yetmiyor. Mutlaka karşı tarafında iradesi buna evet diyecek, yetmez. Evlendiğiniz kişinin, muhtemelen Türkiye'desiniz, akrabalarının da sizin evlilik kaderinizde rolleri var. Öyleyse nerede sizin iradenizi aşan, başka iradenin de devreye girdiği veya sadece başka iradenin rolü önünde bir olay varsa, o olay sizin için bir kaderdir. Böylece hepiniz için söz konusu olan şey, kaderi yaşamaktır. Kaza nedir? Kendi iradenizle vücuda getirdiğiniz bütün olaylar kader adını almaz, kaza adını alır. Ne yaparsanız yapın, bir namaz kıldınız, namazınızı aslında kaza ettiniz. Her ne kadar biz kazaya eda edilmediği takdirde tatbik edilen sistem diyorsak da, yani alışılagelmiş olan tarif buysa da, aslında vücuda getirmek bir kaziyeyi oluşturmaktır ve hüküm vermektir, tatbikata sokmaktır. Nitekim bu istikamette kadılar vardır, kazayı tatbik mevkiine koyanlar. Öyleyse nerede kendi iradenizle yaptığınız bir olay varsa o kazayı, nerede sizin iradenizin dışında bir olayla karşılaşmışsanız, bu olay size tesir icra etmişse, o zaman da bir kaderle karşı karşıyasınız. Öyleyse kazada yalnız siz varsınız. Sizin iradeniz size derecat kaybettiren veya kazandıran bir olayı yaşatıyor. Namaz kılıyorsunuz, derecat kazanıyorsunuz. Oruç tutuyorsunuz, derecat kazanıyorsunuz. Bir başkasına bir kötülük yapıyorsunuz, derecat kaybediyorsunuz. Allah'ın emirlerini yerine getirmiyorsunuz, derecat kaybediyorsunuz. Eğer Allah-u Teala ile karşılıklı siz varsanız, sadece sizin olduğunuz bir
çerçeve içerisinde kendi iradenizle ya derecat kazanırsınız, hayır işlersiniz, ya derecat kaybedersiniz, şer işlersiniz. Başkaları devreye girdiği zaman gene aynı şey olur. Ya ona bir fayda sağlarsınız, hayır işlemiş olursunuz, ya da başka birisine zarar verirsiniz, şer işlemiş olursunuz. Ama ister başka birisine bir hayırlı davranışta bulunun, bir fayda veren bir davranışta bulunun, ister başka birine zarar verin, her iki halde de müsebbibi sizsiniz. Olayı vücuda getiren sizsiniz. Fayda sağladığınız zaman derecat kazanırsınız. Zarar verdiğiniz zaman derecat kaybedersiniz. Öyleyse görüyorsunuz ya, kazada derecat kaybetmek de söz konusudur. Derecat kazanmak da söz konusudur. Çünkü kazanın her iki unsuru da sizin iradenizin mahsulüdür. Başkalarını devreye soktuğunuz zaman onlara verdiğiniz her zararı siz vücuda getiriyorsunuz. Öyleyse bundan derecat kaybedeceksiniz. Başkalarına sağladığınız her faydayı siz vücuda getiriyorsunuz. Bundan derecat kazanacaksınız. Bilin ki Allah-u Teala'nın bir mizanı var. Bu mizanda dünya üzerindeki ve kainat üzerindeki bütün işlemler mevcuttur. Her işlemin sizin zihninizden geçenlerle birlikte değerlendirilmesiyle elde edebileceğiniz bütün rakamlar orada mevcuttur. Pozitif rakamlar da mevcuttur, negatif rakamlar da mevcuttur. İşte kıyamet günü hayat kitabınızı, yani hayat filminizi seyrederken her aksiyonunuzun, her davranış biçiminizin her an değerlendirildiğini göreceksiniz. Ve her an ya pozitif bir rakam ya bir negatif rakam orada görünecektir. Bu rakamı kıyamet günü sizinize verilen mizanla karşılaştırdığınız zaman bütün verilen rakamların mizana tamamen uyduğunu göreceksiniz. Böylece Allah-u Teala'nın hiç kimseye kıl kadar haksızlık yapılmaz ayetinin sırrına ulaşacaksınız. Gerçekten hiçbirimize kıl kadar haksızlık yapılmaz. Mizanla orada gösterilen bütün dereceler birbirinin aynıdır. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde kaza müessesesi bir insana derecat kaybettirebilir de derecat kazandırabilir de. Ama kader kaybettirebilir mi, kazandırır mı? Şimdi göreceğiz. Kader olması için bir olayın mutlaka başkasının mevcut olması lazım. Size bir tesir icra edilmesi lazım. Ya Allah bir olayı direkt olarak vücuda getirir, size bir tesir icra eder, ya da bir başkası nefsinin veya ruhunun istikametini davranarak size bir zarar verir veya bir fayda sağlar. Her ikisinde de bir dış tesirin mevcut olduğunu görüyorsunuz. Yani başka birisi var, başka bir kuvvet var, size tesir ediyor. Böyle bir tesir vücuda geldiği için adına kader diyoruz. Öyleyse bu kader adı verilen unsurda bir başkasının size bir zarar verdiğini düşünelim. Birinci alternatif. Bundan siz derecat kazanırsınız. Neden derecat kazanırsınız? Çünkü başka birisi size zulmederse o bir şer işlemiştir. Mutlaka derecat kaybedecektir. Sizse başka birinin zulmüne muhatap olmuşsunuzdur. Mazlumsunuz. Size zulmeden kişi zalimdir. Siz ise kendisine zulmedilen mazlumsunuz. Öyleyse kul hakkı doğmuştur. Onun kaybettiği dereceler size aynen yazılır. Yani kader unsurlarından birisinin size bir zarar vermesi halinde birinci alternatif, siz hayra ulaşırsınız, derecat kazanırsınız. İkinci alternatife bakalım. Başka birisi size bir fayda sağlıyor. O faydadan faydalanırsınız ama bundan derecat kazanmazsınız. Aynı zamanda derecat kaybetmezsiniz de. Demek ki kaderin iki tane unsuru var. Size fayda sağlandığı zaman veya zarar verildiği zaman iki tane alternatif var. Fayda sağlanıyor, derecat kazanmıyorsunuz.
Ama kaybetmiyorsunuz da yalnız faydaya sahipsiniz, faydalanıyorsunuz. İkinci olay size zarar veriliyor, derecat kazanıyorsunuz. Neden? Çünkü size zarar veren kişi derecat kaybetmiştir. Öyleyse görüyorsunuz ki kaderde ister olayı Allah-u Teala bizatihi vücuda getirsin, ister başka birilerine müsaade etsin de onlar sizin üzerinize bir olay vücuda getirsinler, her ikisinde de sizin kader sebebiyle derecat kaybetmeniz mümkün değildir. Derecat kaybetmeniz mümkün değil ise o zaman insanların suallerine cevap verin. Diyorlar ki kader hücrelerinde görülen olayların dışında bir şey yapabilir miyim? Cevap veriyorsunuz, yapamazsın. Madem yapamam öyleyse Allah-u Teala niye beni cehennemine atıyor diyor kişi. Ona cevap verecektir. Hayır, Allah seni cehennemine atmıyor. Sen kendi kendini cehenneme mahkum ediyorsun. Neden? Çünkü Allah'ın kendi koyduğu kanunlar gereği hiç kimseyi cehenneme atması mümkün değildir. Neden? Çünkü Allah-u Teala'nın sizin üzerinize vücuda getirdiği bütün olaylar kaderdir. Yani sizin iradenizin dışındadır. Sizin iradenizin dışındaki olaylarsa size asla derecat kaybettiremez. Oysa ki Müminin Suresinin 103. ayet-i kerimesine göre sizin cehenneme gidebilmeniz kaybettiğiniz derecelerin kazandığınız derecelerden daha fazla olmasına bağlıdır. Yani kısaca kaybettiğiniz derecelere bağlıdır. Ama kader sebebiyle derecat kaybedemezsiniz. Öyleyse ne Allah'ın üzerinize vücuda getirdiği herhangi bir olay size derecat kaybettirebilir, ne de başka insanların sizin üzerinize vücuda getirdiği herhangi bir olay size derecat kaybettirebilir. Hiçbir zaman başkası sebebiyle derecat kaybedemezsiniz. Öyleyse hiç kimse, bu kainatta ama hiç kimse kader sebebiyle cehenneme giremez. Yani Allah onları hiçbir zaman cehenneme atmış olamaz. Onlar kendi kaybettikleri derecelerle cehenneme girebilirler ancak, yani kendi yaptıklarıyla, yani onları cehenneme getiren asla başkaları değildir, sadece kendileridir. Öyleyse ne görüyoruz? Bir insanın kader sebebiyle derecat kaybetmesi hiçbir zaman mümkün değildir. Allah hiç kimseyi onun üzerinde vücuda getirdiği herhangi bir fiil dolayısıyla cehenneme göndermez. Bu mümkün değildir. Çünkü kader Allah'ın vücuda getirdiği her olay, sizin üzerinde vücuda getirdiği her olay sizin için kaderdir. Ve kader asla size derecat kaybettiremez. Öyleyse kader sebebiyle hiçbirini cehenneme giremezsiniz. Derecat kaybedemediğiniz için. Allah Teala Kamer Suresinin 49. ayet-i kerimesinde diyor ki biz her şeyi bir kaderle yarattık. Eğer iki kişisiniz, bir kendisi üzerinde olayın devam ettiği, cereyan ettiği kişi var. Bu kişi için o olay bir kaderdir. İki, o olayı vücuda getiren kişi var. Bu kişi için, vücuda getiren için kazadır. Bir adam tabancasını çekiyor, bir başkasını bilerek, isteyerek vuruyor ve öldürüyor. Taraflardan biri bir ölüm olayını vücuda getirdi. Fail. Diğer tarafta bunun neticesinde öldü. Bu olay ölen kişi için bir kaderdir. Onun hayatının sona ermesi böyle bir olayla söz konusu. Kendi elinde olan bir şey yok, başka birisi tarafından öldürülüyor. Onun kaderi bu. Öldüren kişi içinse kazadır. Çünkü o bilerek, isteyerek karşısındaki kişiyi öldürdü. Ne gördük? İki kişi gördük. Birisi kaderi oluşturan, diğeri kaderi yaşayan. Ama bir insan elindeki tabancayı temizlerken tabanca düşüyor. Silah ateş alıyor. Çıkan kurşun
birinin kalbine isabet ediyor ve öldürüyor onu. Ölen kişi için gene kaderdir. Çünkü başka bir olay onun hayatının sona ermesine sebebiyet vermiştir. Peki öldüren için bu bir kaza mıdır? Hayır, değildir. Hiçbir dahli yoktur. İstemeyerek elindeki tabancayı yere düşürmüştür. Tabanca patlamıştır. Ve kaderi oluşturan, diğer kişinin hayatını kaybetmesine sebep getiren olay vücuda gelmiştir. Ama temizliğinin bu istikamette sorumluluğu yoktur. Eğer bu işi kasten yapmadıysa, kasten yapması çok büyük bir hırsızlık gerektirir ve ihtimalleri çok küçültür. Kasten böyle birisi o kadar ince hesaplar yapabilse de binlerce defa tabanca düşürüp binlerce mermi zarf ettikten sonra tabancayı öyle usturuklu bir şekilde düşürmeyi öğrense de başka birini böylece öldürse Allah-u Teala'nın hakikati bildiğini, bütün kiramen katibin meleklerinin de bildiğini unutmayın. Ayrıca filme de alırlar. Sadece davranışlarınızı değil, düşüncelerinizi de filme alırlar kiramen katibin melekleri. Düşüncelerinizden de derece kazanırsınız. Başkaları hakkındaki her güzel düşünceniz size derecat kazandırır. Başkaları hakkındaki herkesin düşünceniz size derecat kaybettirmez. Kötü düşünmeniz çok önemli değildir. Yeter ki zanda bulunmayın. Öyleyse zan, başkalarının yaptığı herhangi bir şeyi görmediğiniz halde bu mutlaka böyle olmuştur diye onun hakkında kötü bir zanda bulunup bunu başkalarına anlatmayı sakın tatbik etmeyin. Başkaları hakkındaki her kötü düşünceniz sizde kaldığı sürece, Allah'la konuştuğunuz sürece, bizimle konuştuğunuz sürece bir suç teşkil etmez. Ama başkalarına bunu anlattığınız zaman zannınız kuvveden fiile çıkıyor demektir. Ve Allah-u Teala diyor ki size zannın bir kısmı haram kılındı. Bu suizandır, kötü zandır. Sakın insanlar hakkında kötü zanlarda bulunmayın. Kaybedenlerden olursunuz. Ama biz ne gördük? Allah-u Teala bizi bu yola soktu sokalı, herkes hakkımızda suizanda bulunuyor. Olmadık şeylerle suçlanıyoruz. Ama bu da Allah-u Teala'nın mutlaka bir bildiği yoldan geçiştir. Bizi o insanlar sayesinde derecata ulaştırıyor. Abdülkadir Geylani Hazretlerine demişler ki falanca senin hakkında şöyle şöyle iftiralarda bulundu. Cevap veriyor Abdülkadir Geylani Hazretleri. Zavallı diyor kendisini benim için ateşe atmış. Unutmayın, başkalarına her yaptığınız iftira size mutlaka büyük dereceler kaybettirir. O iftira ettiğiniz kişiye de büyük dereceler kazandırır. Orada başka birinin size iftira atması hakkında kendinize şu suali sorun. Allah mı benim için önemli, insanlar mı? Evet, bu iftiraya inanan kişilerin de beni küçültür. Ama Allah-u Teala'nın doğru olmadığını biliyor. Bu iftiradan ne kadar çok kazanacaksınız, onu düşünün. Öyleyse görüyorsunuz ki kaderde, normal standartlarda ya Allah'la siz varsınız ya da sizle bir başkası var. Ve başkasının veya Allah-u Teala'nın size tesir edecek olan bir olayı vücuda getirmesi lazım. Peki ya yoksa, yalnız siz varsınız, o zaman nasıl kader oluyor bu? Kader olması için başka bir iradenin sizin üzerinde bir tesir vücuda getirmesi lazım. İşte buradaki kadar, tek kişilik kadar niyet ve nasiple ifade ediliyor Kur'an-ı Kerim'de. Bir hedefe ulaşmak için niyetiniz var. Bu niyetin sahibisiniz, bir şeye niyet ediyorsunuz. Ve bütün gücünüzle de hedefinize ulaşmak için çalışıyorsunuz. Ama olay takip etmiyor. O zaman siz demek ki niyetin sahibi olan siz, o hedefe ulaşabilecek olan liyakatin sahibi değilsiniz.
Talebeleri düşünün, birçok talebe birden sınıfı geçmek için çalışıyor. Hepsinin niyeti sınıfı geçmek. Ama bütün gayretlerine rağmen bir kısmı kalıyor sınıfta. O zaman bu kişi demek ki o istediği hedefe, ulaşmak istediği hedefe henüz layık değil. Ama o kaldığı derslerin neden başarılamadığını dikkatle inceler, yerlerine oturtur, o eksiklerini gidermek yolunda gayrette bulunduktan sonra tekrar imtihana girerse, görecektir ki bu sefer imtihanı kazanacaktır. İşte kaybetmesi niyetiyle nasibi arasındaki dengesizlikten kaynaklanıyor. Yani Allah'ın o kulu hakkındaki o anki talebi, o kişinin talebiyle paralel değil. Çünkü kişi talep ettiği şeyin liyakatinde değil. Ama liyakatinde olduğu zaman kişinin niyetiyle Allah-u Teala'nın nasibi dengeye gelir ve kişi talep ettiği şeye ulaşır. Öyleyse her iki halde de kader gene dolaylı olarak vardır. Yani Allah-u Teala'nın yardımıyla gerçekleşecektir veya gerçekleşmeyecektir. Dış etkenlerin var olduğu devrede ise her zaman kader vardır. Mesela diyoruz ki bütün talebeler sınıfı geçmek için harekete geçiyor. Bir sınıf, bir tek sınıftan bahsedelim. Bu sınıfta iki kişiye karşı öğretmenin özel bir sempatisi var. Onlara kazanmadıkları notları da veriyor. O çocuklar geçiyorlar. Bu onlar için kaza değildir, kaderdir. Başka birinin devreye girmesiyle onlar başarmışlardır. Bir kişiye de öğretmenin öfkesi var. Onu da kazandığı halde sınıfta bırakıyor. Bu kişi için de bu bir kaderdir. Allah'ın mutlaka onda bir muradı vardır. Kendisi ona layık olduğu halde, yani kazanabilecek durumda olduğu halde, başka bir irade onun o hedefe ulaşmasına mani oluyor. Allah-u Teala öbür tarafa müsaade verdiği için, müsaadeyi verdiğine göre, demek ki Allah-u Teala kaderi yaşatacak kişi için bir özel muamele uyguluyor. Burada da gene kader var. Kişinin kendi iradesiyle ulaşması lazım gelen şey sınıfı geçmek olduğu halde sınıfta kalması gene bir kader işi, kendi iradesinin dışında bir başka iradenin devreye girmesi. Öyleyse şunu görüyoruz. Normal kader işleminde kişinin iradesinin hiçbir dahli yoktur. Tamamen başka bir iradeyle veya Allah'ın iradesiyle bir olay vücuda gelmektedir. Ve kişi kaderde asla derecat kaybedemez. Ama eğer tek kişilik bir kader söz konusuysa, yani niyetle nasip söz konusuysa, orada durun. Niyetin karşılığında kişi derecat kaybedebilir de, kazanabilir de. Nasibinin onun niyetine paralel olması, Allah'ın o kişine paralel düşünmesine bağlıdır. Allah-u Teala da aynı şeyi istiyorsa, kul da aynı şeyi istiyorsa, o zaman o şeyi mutlaka tahakkuk eder. Kişinin gayretiyle ve Allah'ın yardımıyla. Eğer kendi gayretinin ötesinde bir yerlere ulaşmışsa kişi, kader ona o istikamette yardım etmiştir. Eğer kendi gayretinin çok daha gerisinde bir hedefe ulaşmışsa, gene devreye kadar girmiştir. O yönde onu etkilemiştir. Ama niyetin nasibe çevrilmesi sırasında tek başına bir olayı düşünürsek eğer, kişi tekse, dışarıdaki herhangi bir tesir oluşmamışsa, o hiçbir zaman normal standartlarda kader olmuyor. Kader olmadığı için nasip de nasibin niyete paralel olması veya paralel olmaması arasındaki dengeden veya dengesizlikten kaynaklanan olaylar dizisini yaşıyor kişi. Öyleyse buradaki kader, her şey bir kaderdir. Bu niyetle nasip de bir kaderdir. Kişisel niyet kaderdir. Burada kişi olay kader olmasına rağmen derecat kazanabilir de kaybedebilir de. Ama burada sadece Allah olduğu takdirde bu geçerlidir. Başka bir insanın var olduğu her ahvalde o kişi için bu asla bir kaza olmaz. Daima kaderin normal standartlarını oluşturur. Ve kaderin başka birilerinin devreye girmesi halinde tahakkuk etmesinden o kişi asla derecat kaybetmez. Ya kazanır ya da kazanmaz.
ama asla kaybetmez. Öyleyse kader müessesesine baktığımız zaman bunun farklı olaylarla ifade buyurulduğunu görüyoruz. Olayları bir araya getirdiğimiz zaman kazanın veya kaderin oluşmasında görüyorsunuz ki pek çok etken var. Ama kazayı kaderden ayıran temel mefhum kişinin kendi iradesiyle davranmasıdır. Kaza hangi olay olursa olsun, ne şekilde cereyan ederse etsin, onu kendi irademizle gerçekleştirmemiz söz konusudur. İşte bizi cehenneme atabilecek olan tek şey kendi irademizle kaybettiğimiz derecelerdir. Yani kaza müessesesidir. Kadere girince kader asla bizi cehenneme götüremez. Ve insanlar ne yazık ki yanlış bir dizayn içindeler. Kader hücreleri diyoruz hayatımızın filmine. Ki onu Allah Teala kıyametten almış, 7. katın 2. alemine koymuş kader hücreleri diye. Onların hepsinin kader olduğunu zannediyor insanlar. Ve soruyorlar bize, bu olaylar kader hücremizde var madem ki, biz onları değiştirebilir miyiz? Hayır, değiştiremeyiz. Öyleyse diyorlar, Allah Teala bizi neden cehenneme atıyor? Bu konunun açıklamasını yapmamız lazım. Kader hücresindeki olayların çok büyük bir kısmı aslında kader değildir. Bizim irademizle gelecekte oluşturacağımız, kendi isteğimizle o tarzda vücuda getireceğimiz olaylardır. Ve bütün kendi irademizle oluşan olaylarda ya derecat kazanırız veya kaybederiz. Eğer hayatımızda oluşturacağımız olaylarla kaybettiğimiz dereceler kazandığımız derecelerden daha fazlaysa o zaman gideceğimiz yer cehennemdir. Bunda Allah-u Teala'nın bir dahli söz konusu değildir. Bizim kendi irademizle vücuda getirdiğimiz olaylar ve bizim irademizin dışında vücuda gelen olayların toplamı bizim kader hücrelerimizdeki olayların bütününü, yani hayat filmimizi teşkil ederler. Hayat filmimizin büyük çoğunluğu kendi vücuda getirdiğimiz olaylardan cereyan eder ki bu olaylardan derecat kazanmışızdır, aynı zamanda derecat kaybetmişizdir. İşte hayatı boyunca kimin kendi iradesiyle kaybettiği dereceler, hem başka birisinin iradesiyle kazandığı derecelerden hem de kendi iradesiyle kazandığı dereceler toplamından fazlaysa, günahları sevaplarından fazlaysa, yani o zaman o kişinin gideceği yer cehennemdir. Ama cehenneme gitmesinin sebebi Allah'ın vücuda getirdiği olaylar değil, onun kendi iradesiyle vücuda getirip bu olaylar sebebiyle kaybettiği değerlerdir. Öyleyse bu değerlerin kaybedilmesi kişiyi mutlaka kayıplar kazançlardan fazlaysa Müminin Suresinin 103. ayet-i kerimesi gelince cehenneme götürecektir. Ne diyor Allah Teala Müminin 103'te? Kıyamet günü mizanlarımızı kurarız. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onlar cehenneme girerler. Ebediyen orada kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor. Kimler bunlar? Günahları sevaplarından fazla olanlar. Kişinin günahının oluşması ise asla kader olamaz. Bu sadece kazadır. Kişinin kendi iradesiyle gerçekleşir. Öyleyse sonuca ulaşıyoruz. Allah'ın vücuda getirdiği olaylar kaderdir. Hiç kimseye derecat kaybettiremeyeceği için Allah'ın kimseyi cehennemine atması söz konusu değildir. İnsanlar Allah onların cehenneme gitmesini istediği için değil, asla kimsenin cehenneme gitmesini istemez Allah Teala, kendi iradeleriyle yaptıkları olaylardan kaybettikleri dereceler sebebiyle cehenneme giderler. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek bu sohbetimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Dualarımızla Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha. Ve hasta lavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler, sizlere teslimden bahsetmek istiyoruz. Ya da teslimlerden. Biz insanlar sadece birer mahlukuz, yaratıkız. Hepsi bu kadar sevgili kardeşlerim. Yaratan sadece O. Allah. Hepimizi, kainatı, her şeyi O yaratmış. Düşünün sevgili kardeşlerim. Başlangıçta sadece Allah vardı. Neredeydi? Yokluktaydı. Çünkü Allah'tan başka hiçbir şey yoktu. Sonra Allah yaratmayı diledi. Ve 6 yevimde gün demek, 3 alem ve onların zıtlarını yarattı. Birinci gün Allah'a göre bir gün. Düşünün, sizin oradaki 1000 yıl burada bir güne eşittir diyor Allah-u Teala. Allah'a göre bir günde Allah-u Teala zahiri alemi yarattı. Şu içinde yaşamakta olduğumuz alem, fizik vücutlarımızın alemi, zahiri alemdir. Ertesi gün onun karşıtı olan, ölen insanların nefslerinin kıyamete kadar yaşayacakları, halen de yaşamakta oldukları, berzah alemini yarattı. Üçüncü gün, gayb alemini yarattı. Cinlerin yaşamakta olduğu alem. Dördüncü gün, onların ölümlerinden sonra yaşayacakları, onların berzah alemini yarattı. Beşinci gün, yedi kat gökleri yarattı. Altıncı günde yedi kat yerleri yarattı. Bir başka ifadeyle, yedi kat gökler, yedi kat cennet, yedi kat yerler, yedi kat cehennem. İşte böyle sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. O Allah yaratır.

bizi uyandırmak için bizim üzerimizde tecelliye başlamış. Biz seçilmişiz sevgili kardeşlerim. Bize göre bu seçimi icap edecek bir vasfımız yok. Ama onun ölçülerinin ne olduğunu bilmiyoruz ki sevgili kardeşlerim. Neden biz seçildik? Bir solcu, Allah ile uzaktan yakından hiçbir ilişkisi olmamış olan bir mutsuz insan, entelektüel olmak için ne kadar büyük gayretler sarf eden birisi, sırf şu iktisat denilen ilmi öğrensin de başkalarına üstünlük taslasın diye. Öğrendik mi? Öğrendik sevgili kardeşlerim. Yeterli boyutta öğrendik. Niçin? Başkalarından üstün olmak için. Nefsimiz bütün boyutlarıyla bize bunu öğütlüyordu. Ve iktisat müessesesinde birçok araştırma yapmayı Allah-u Teala bize nasip kıldı. Ve de eğer okursanız göreceksiniz başarılı araştırmalarda o güne kadar bilinmeyen birçok hususu ortaya koyduk. Mesela Türkiye'deki para akımını kontrol altına aldık. Her gün bankalardan ekonomiye tedavüldeki paranın üçte biri kadar para pompalanıyordu. Sonra aynı para aynı günün akşamına kadar tekrar bankalara dönüyordu. Bu öyle bir alışverişti ki bankalardan çıkan, ekonomiye giren, ekonomide işlem gören para bir ayın sonunda giren ve çıkan paraları topladığımız zaman %1'den daha az fark ediyordu. Bu fark, yani bankaya ekonomiden giren paralarla bankadan ekonomiye intikal eden paraların bir aylık toplamı hiçbir zaman %1 farka ulaşmıyordu. %1'den daha az fark ediyordu. Yani başka bir ifadeyle hep birbirine eşitti. Öyleyse çok önemli bir bulguydu bu. Neden? Çünkü kalkınmanın anahtarı buradaydı. Eğer biz bankalar sistemini yatırım yapan kuruluşlar haline getirebilirsek, şu hareket halindeki paranın, emme basma tulumanın sadece onda birini veya başka bir ifadeyle %10'unu yatırımlardan geçirerek tekrar bankalara döndürebilirsek, ki para mutlaka bankalara geri dönecektir, nerede harcarsanız harcayın mutlaka geri dönüyor. Bankanın elinde gene %10'unu yatırımlara sevk edeceği bir para her gün oluşuyor. Bunu banka yatırımlara sevk ettiği zaman bankalar sistemi hiçbir zaman para sıkıntısına düşmüyor. Çünkü aynı para ondan evvel de ekonomiye giriyordu ve harcamalar kesimini oluşturuyordu. Yani yatırımların dışındaki harcamalarda kullanılıyordu, tüketim harcamalarında. Ve de hiçbir eser vücuda getiremeden tekrar bankaya geri dönüyordu. Ama eğer biz bu parayı yatırımda kullanabilirsek, bir yatırım vücuda getirmiş olacağız, üretken bir yatırım, ama para gene bankaya geri dönecek. Bankaların nakit hacminde hareket halindeki parada hiçbir değişiklik yok. Para gene bütün hükmünü icra ediyor,
Gene ekonomi.

Bu canlı ama para bankadan çıkıp da tekrar bankaya dönene kadar o paranın %10'u bir yatırım vücuda getiriyor. İşte bu para devamlı olarak bankalara girip bankalardan geri döndüğü için bir ekonomiye girip ekonomiden tekrar bankalara döndüğü için bankalarla ekonomi arasında, ekonomiyle bankalar arasında bir devamlı hareket halinde olan bir mekanizma oluşuyor. Bu likit mekanizma, hareket halindeki bir mekanizma. İşte bu sebeple Allah Teala'nın bize buldurduğu bu oluşun adına Allah Teala likit mekanizma adını verdi. Sevgili kardeşlerim, o zamanlar ki İktisat araştırmalarımız Allah'ın yoluna girdikten sonra bizi bu bulguların sahibi kıldı. Peki faydalı olabildik mi ülkemize? Hayır. Sadece araştırmaları yapmakla kaldık. Çünkü bütün gayretlerimize rağmen bankalar sistemi bu söylediklerimizi idrak edemedi. Sevgili kardeşlerim, bu konudaki bir başka olay, altın para, altın karşılıklı para sistemini getirmekti ülkeye. Yapabilseydik enflasyonu o gün durdurmuş olacaktık. Rahmetli Özallah, Adnan Kahveci bu konunun iki kahramanıydı. Ve mutlaka gerçekleştirecektik. Ama kader nasip etmedi. Biliyorsunuz ki rahmetli Turgut Özal zehirlenerek öldü. Adnan Kahveci de bir kazaya değil, bir cinayete kurban gitti. Bunlar bilinerek yapılmış olan kasıtlı olaylardı. Ama bu ülkenin mukadderatını değiştirmek üzereydik. Allah-u Teala'nın uygun görmesi halinde. Ama nasip o zaman değilmiş. Altın karşılıklı bir para Türkiye'de enflasyonu bir anda durdururdu. Ne ondan evvel ne ondan sonra hiçbir devlet adamına bu tezi kabul ettiremedik. Hiç anlamadılar sevgili kardeşlerim ne kadar önemli olduğunu. İşte böyle bir ukala var karşınızda. Sevgili kardeşlerim, bir banka müfettişi düşünün. Kendi bankasını da tenkit ediyor. Batı bankalarından aldığı örneklerle kendi bankasını mukayese ediyor. Ve gördüğü hataları derhal amirine bildiriyor. Bu yüzden devamlı bir düzelme, daha güzele gidişi sağlamak üzere gayretleri dostlarının sayısının artmasına karşılık düşmanlarının da sayısını arttırıyor. İşte böyle bir dizayn içerisindeyken Devlet Planlama Teşkilatı kapılarını açıyor. Bu ukalaya. Sevgili kardeşlerim, o devirde hiç kalıbımıza sığmadık. Hep daha ötede bir şeyleri düşündük. O mensup olduğumuz banka Vakıflar Bankası'ydı. Oranın teftiş heyetindeydik. Yeni rasyolar getirdik teftiş heyetine. Tatbikat çok şeyler kazandırdı. Sonra mı? Sonra teftiş görevi bitti.
müdürlük görevi başladı. Önce Bandırma müdürü olduk, sonra da Tokat müdürü olduk. Evet sevgili kardeşlerim, bizi sevmeyenler idareyi ele aldılar ve biz de ayrılırız dedik. Onlar da dediler çok memnun oluruz. Hamdolsun ki Devlet Planlama Teşkilatı'na böyle girdik. Oradan ayrıldık ve Devlet Planlama Teşkilatı'nda bankacılık kesimi bize verildi. İşte sevgili kardeşlerim, böylece bir taraftan Büyük Millet Meclisi'nde Devlet Planlama Teşkilatı'nı temsil eden birisi olarak, bir taraftan her hafta çıkan Türkiye Ekonomi Gazetesi'ne her hafta bir makale yazarak, Devlet Planlama Teşkilatı'nda birçok araştırmayı yapmak imkanına kavuştuk. Ve de Allah-u Teala gerçekten ülkemizi kurtaracak olan formülü getirdi, öğretti. Tatbikatına girerken iki ölüm ve altın karşılıklı para sistemi de kaldı. Likit mekanizmanın ülkeye yatırım alanında sağlayacağı faydalar da kaldı. İşte sevgili kardeşlerim, sonrasını biliyorsunuz. Planlama Teşkilatı'ndayken bir gün Hürriyet Gazetesi'nde bir yazı çıktı. Devlet Planlama Teşkilatı tarikat yuvası diye. Vaktiyle Devlet Planlama Teşkilatı'ndan kovulan, kendisi de bunu çok açık bir şekilde söylüyor zaten. Mahkemede de sordular. Evet dedi, ben oradan kovuldum Planlama Teşkilatı'ndan. Oraya olan kini sebebiyle bu kardeşimiz bizim için bir tarikatçı dedi. Aslında söylediği şey yanlış değildi. Biz gerçekten bir tarikatın içindeydik. Ama bunu çevremizde bir rahatsızlığa sebebiyet verecek olan bir noktaya getirmemiz mümkün değildi. Ama Allah'ın dostlarına karşı bir savaş hep Cumhuriyet'ten bu tarafa tahakkuk etmiştir. Bu savaşın neticesinde Allah'tan aldığımız emir istifa etmekte. İstifa ettik. Sonra Mihir Vakfı'nı kurmayı nasip etti Allah Teala. Dergi çıkarmayı nasip kıldı. Televizyonların sahibi yaptı bizi. Ve Allah için, sadece Allah için yaşamaya başladık. Sonra mı? Sonra televizyonumuzu kapattılar. Radyolarımızı kapattılar. Ve düşmanca tavırlar bizim buraya, neticede Amerika'ya gelmemize sebebiyet verdi. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Allah bize çok şeyler öğretti. Hayır, ilmimizi insanlardan almadık sevgili kardeşlerim. Biz onun tarafından seçildik. Bir görevle görevlendirildik. Görevimiz hidayet. Unutulmuş olan hidayeti, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yaşanan hidayeti bu devirde tekrar insanlara öğretmek için Allah-u Teala tarafından teçhiz edildik. Bize ilmi, manevi ilmi insanlar öğretmedi. Bize ilmi bir mürşide tabi olduk. Oradan hiçbir şey aldığımız kimse tarafından iddia edilemez. Zaten Kürtçe konuşurdu ve de pek bir şey anlamazdık. Ben de gitmek imkanının sahibi değildim sık sık. Ama gerçek bir mürşitti. Nakşibendi tarikatının o günlerdeki temsilcisiydi. Ve sevgili kardeşlerim, bu
manevi hayatımızın tasavvuf kanadındaki başlangıcını teşkil etti. Peşidimiz Adıyaman menzildeydi. Muhammed Raşid Hazretleri. Sonra onu kaybettik, rahmetli oldu. Allah Teala bize hidayeti öğretti. Kur'an'ın insanların unuttuğu bütün yönlerini bize birer birer öğretti. Ve dünyaya hidayeti öğretmekle vazifeli kılındık. İşte sevgili kardeşlerim, şimdi o görevle buradayız. Ülkemizden ayrılmak Allah-u Teala'nın emriyle gerçekleşti. Geldik Amerika'ya, yerleştik. Ne oldu Amerika'ya yerleşince? Şükredeceğimiz, hamd edeceğimiz çok güzel şeyler oluştu. Bir defa biz Amerika'da resmi olarak resmi makamlara müracaat edip de bir bilgisayar üniversitesi açmak istiyoruz. Biz Allah'ın bize öğrettiği ilmi öğretmek istiyoruz dediğimiz zaman hemen yazıyla müracaat edin dediler bize. Müracaatımızı yaptık ve Virginia eyaletinde artık bir üniversitenin, Allah'ın üniversitesinin hamdolsun ki sahibiyiz. Bir bilgisayar üniversitesi. Burası, buradaki insanlar bize mani olmak şöyle dursun, bizi cesaretlendirdiler. Düşünün, bir Hristiyan ülkesinde yaşıyoruz. Ve İslam'ı bütün dünyaya anlatmakla vazifeliyiz dedik. Biz bunu yapacağız. O Hristiyan insanlar bize bu kapıları sağladılar. Üniversitemizi kurmak yetkisi verdiler bize. Resmi yazıyla ve Amerika'da herhangi bir üniversitenin vereceği diploma neyi içeriyorsa aynı şeyleri içeren bir diplomayı insanlara verme hakkına sahip olduk. Belki birçok insan neden Amerika'dayız diye merak ediyordur. İşte karşılığı bu konunun. Burada iş kurduk. Burada hamdolsun ki yeni bir uydunun sahibi olduk. Biliyorsunuz, bir uydumuz Avrupa'ya, Asya'nın sadece doğu kesimine, Afrika'ya, bütün Avrupa'ya yayın yapıyor. İkinci uydumuz da burada Amerika'ya yayın yapıyor. Hem Türkçe hem İngilizce. Sevgili kardeşlerim, 24 saat yayındayız. Ve yeni bir uydu için inşallah harekete geçtik. Başarabilirsek Asya'yı da, Bangladeş'i, Hindistan'ı, Pakistan'ı, Afganistan'ı muhtevasını alacak olan yeni bir uydu için faaliyetteyiz. Sevgili kardeşlerim, biz Allah için yaşıyoruz. Öyleyse Allah için yaşamak, eğer Allah için olursanız, bütün kapalı kapıların açıldığını göreceksiniz. Bizim için öyle oldu. Sevgili kardeşlerim, unutulmuş olan hidayeti bütün dünyaya anlatmakla Allah-u Teala bizi vazifelendirdi. Onun için bu devrin hidayetçisi
biziz. Bu çağın müştehidi de biziz. Bizden evvelki müştehit Said-i Nursi Hazretleri'ydi. Ve bugün bu vazife bizim muhtemize tevdi edilmiştir. Hidayet bizim omuzlarımızdadır. Sevgili kardeşlerim, eğer insanlar bizim karşımızda olurlarsa, o zaman onlara Allah'a sormalarını tavsiye ederiz. Bizi bize bakarak değerlendirmesin kimse. Bizi Allah'a sorsunlar. Sorabilecek durumda olanların hepsinin hangi cevabı alacağını şimdiden hamdolsun ki net olarak biliyoruz. Bu yüzden birçok mürşidin bize başlangıçta bir sahtekar gözüyle bakarken şimdi bizim arkamızda yer aldıklarını görüyoruz. Elbette öyle olacak. Hepsi bize bağlanacaklar. Bu devrin hidayet güneşi, o biziz. Zaten bundan evvelki devirlerde 1400 sene evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaşamış. Hidayeti bütün boyutlarıyla yerleştirmiş. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşıp tabiiyet, ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek bütün sahabe tarafından gerçekleştirilmiş. Hepsi Hazül Azim'in, Fevzül Azim'in, Ecrül Azim'in sahibi olmuşlar. İrşat makamının sahibi olmuşlar. Onlara tabi olanlar, tabi'in adını alıyor, sahabeye tabi olanlar. Tabi'ine tabi olanlar, tebe-i tabi'in adını alıyor. Bize gelinceye kadar hep tabiyet devam etmiş. Biz de kendi mürşidimizden tabiyet aldık. Allah'ın emriyle oraya gittik ve gerekeni yaptık. Şimdi de herkes bize tabi oluyor. Bize tabi olacak olan kişinin doğrudan gelmesini istemeyiz. Bizi mutlaka Allah'a sormalılar. Sormalılar ki kalpleri mutmain olarak bize ulaşsınlar. Çünkü Allah Teala'nın her sorana neler söyleyeceğini biz çok iyi biliyoruz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Osmanlı'nın yükselme devresi boyunca Osmanlı'yı yücelten şey neydi biliyor musunuz? Adına tasavvuf denen müessese, yani Kur'an'ın bütününün yaşanması. Cumhuriyetten bu tarafa bir din düşmanlığı, Osmanlı'yı yok etme gayretleri onların başarısıyla sonuçlandı. Osmanlı yurttan kovuldu. Osmanlı devri kapandı. Padişahları kovduk ülkemizden. Bütün dünyaya Osmanlı'yı Osmanlı olarak tanıtan şey tasavvuftu. Yani Kur'an'ın bütününün yaşanması. Şimdi biz o hayatı yaşıyoruz. O hayatın merkezinde de en üst noktasında biz varız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah'ın bize verdiği bu dünyadaki en büyük görev bizim için mutlak bir mutluluk vesilesidir. Onur vesilesidir. Şeref vesilesidir. Şu anda dünya üzerinde Allah'ı biz temsil ediyoruz. Bu sözleri
Türkiye'de söylemiş olsaydık şimdi bizi yine hapse atmışlardı. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz 90 gün hapiste kaldık. Tutuklu olarak. Sonra da beraat ettik. Ama biliyor musunuz, oradaki Ankara hapishanesindeki mahkumlar için hayatlarının en mutlu devresi geçti 90 gün. Hepsinin problemleri vardı. Hep problemleri Allah'a sorduk. Alınan cevapları onlara aktardığımızda problemler birer birer çözüldükçe etrafımızdaki dostlar halkası giderek büyüdü. Sonra mı ne oldu? Sonra 90 günün sonunda beraat ettik, mahkemeden, hapishaneden ayrıldık. Sonra ne olmuş dersiniz sevgili kardeşlerim? O zaman Diyanet İşleri Başkanı'ndan orada bir kardeşimiz vardı, vazifeli ve tasavvufa çok düşkün olan, çok temiz kalpli bir kardeşimizdi. O, 1500 küsur imzalı bir dilekçe hazırlamış. Bize hiç haber vermek gereğini duymadan. Bizi tekrar hapishanede o kardeşlerimizle hemhal olmak üzere, onlara tasavvuf öğretmek üzere görevli kılabilmek için. Ama Adalet Bakanlığı yahu demişler bu adamı biz bunun için tutukladık. Şimdi hiç mümkün olabilir mi böyle bir şey? Ve mümkün olmadı tabii. Ama bu bir şey ifade etmiyor mu size sevgili kardeşlerim? Orada ne kadar çok sevildiğimizin bir kesin işareti değil mi? En çok din adamlarına hayret ediyoruz. Hepsi hacet namazı kılmayı biliyor. Hepsi istihare namazı kılmayı biliyor. Bir sorsalar Allah-u Teala'dan, hepsi aynı cevabı alacaklar. Bizimle beraber olacaklar. Ama bir taassuf var. Onlar bizim sahip olduğumuz ilmin sahibi değiller. Onlar fıkıh öğrenmişler. Onlar şeriat öğrenmişler. Kelam öğrenmişler. Ama sevgili kardeşlerim, nasıl mutlu olunur onu öğrenmemişler. İşte onları onu anlatmak için defalarca talepte bulunduk. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan orada konferans verelim dedik. Bütün din adamlarına çağrı yaptık. Üniversitenin hocalarına. Gelin 3 gün süreli bir seminer yapalım sizinle beraber. Kur'an'ı konuşalım dedik. Sevgili kardeşlerim, insanlar bizden korkuyor. Din öğreticileri mahcup olacaklar diye. Halbuki biz onları hatalı görmüyoruz ki. Hiç kimse bilmediği bir ilmi öğretemez sevgili kardeşlerim. Onlar o ilmi öğrendiler. Öğrettikleri ilmi öğrendiler. Elbette onu öğretecekler. Başka ne yapabilirler ki? Biz onları hiçbir zaman suçlamadık. Ama seminerler açılabilseydi aynı telden çalmaya başlayacaktık. Çünkü konumuz hep Kur'an-ı Kerim olacaktı. Bütün söylediklerimiz Kur'an ayetleri. İtiraz edilemeyecek bir noktadayız sevgili kardeşlerim. Bunun için gelecek günlerde ufukların giderek aydınlandığını, İslam aleminin bir bütün oluşturduğunu göreceksiniz. Ve merkezde bizim olacağımız bir dizayn oluşacak.
Sevgili kardeşlerim, işte böyle. Hamdolsun ki Allah Teala bize bir ispat vasıtaları dizisi hazırladı. Bilgisayarda 6000 saatten fazla konuşmamız var sevgili kardeşlerim. Bunların bir kısmı orada kaset olarak yerlerini almış durumda. Öyleyse geçen 20 küsur sürelik, 20 küsur yıllık açıklama devresi boyunca bu geminin nereden, hangi limandan, hangi limana ulaştığı o kasetlerden bellidir. Öyleyse hiç kimse aksini iddia edemez. Geçen zaman parçası içinde nereden nereye geldiğimizi kim bilgisayardan araştırırsa hafızamızda, bizim bilgisayarımızın hafızasında herkese açık. Bütün bu veriler muhafaza ediliyor. Hiç kimsenin bilmediği hidayeti biz 20 küsur yıldır anlatıyoruz. Aslında 30 yıllık bir süre. Fakat bilgisayarın hafızasına girmeye başlayalı zaman çok daha kısa bir zaman. Ama bütün delillerin orada olduğunu, hiç kimsenin bu büyük gelişmeyi yok etmesinin mümkün olmadığını biliyoruz. Ve de ciddi bir şekilde bizim neler söylediğimizi araştıran herkes mutlaka bizden yana olur. Çünkü biz Allah'tan yanayız. Ne yazık ki 1200 senedir din unutulmuş. Şimdi artık dinin ait olduğu temeller üzerinde yeniden Allah'a yüceltilmesi zamanı gelmiştir. Bir defa daha açık ve kesin olarak söylüyoruz ki, mezhepler kaldırılacaktır. Kur'an'a göre eksiklikler tamamlanacaktır her mezhepte, fazlalıklar da devre dışı kalacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biz Allah içiniz. Ve yaptığımız şey meydandadır. Bütün ispat vasıtaları oradadır. Nereden nereye gelmişiz? İşte bugün dünya üzerinde hidayeti anlatabilecek olan, Kur'an'daki hidayeti Kur'an ayetleriyle anlatabilecek olan ikinci bir kişi mevcut değil. Onun için hidayet çağının sahibi o biziz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyoruz ve de sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat Allah.

Ankara'dan bir öğrencimiz diyor ki, elim nabzımda olduğu halde konuşurken zikir yapmakta, işlerimle uğraşırken de kalp zikri yapmakta zorlanıyorum. Ama dilimle veya sesli yaptığımda hiçbir problem olmuyor. Bu durumda nasıl kurtulabilirim? Bu neden kaynaklanmaktadır?

0: bu durumdan kurtulmanız gerekmiyor. Siz eğer sessiz zikrinizi zamanın bütününe yaymaya çalışırsanız bir gün daimi zikre ulaştığınızı göreceksiniz. Eğer bu kadar kolaysa, yani dilimle ve sesli yaptığımda bir problem olmuyor diye düşünüyorsanız, o zaman çok kolay sizin işiniz. Bu engeli rahatça aşabilirsiniz. Çünkü dilinizle zikir yaptığınız zaman bir başkasını dinlerken dilinizle zikir yapabilirsiniz. Onlar hiç hissetmez. Mutlaka elinizin ağzına koyup zikir yapmanız gerekmiyor. Ama dilinizle yaptığınız zikir veya sesli zikir sizin zikri unutmanıza sebebiyet vermiyorsa çok ciddi bir çözümü yakaladınız demektir. Bu sizi mutlak kurtuluşa ulaştırır. Ama emin olduğunuzu görmek isterim. Bir deneyin bakalım. Nereye kadar ulaşabileceksiniz? Allah razı olsun.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere Yüce Rabbimiz bir araya getirdi. Allah-u Teala'nın indinde insanlar kıyamet günü iki temel grubu oluşturacaklar. Müminler ve mümin olmayanlar. Kimdir mümin dediğimiz zaman bize hemen diyorlar ki Allah'a inananlar mümindir. Kur'an-ı Kerim ise hiç öyle söylemiyor. Allah'a inanmak mümin olmanın temel şartıdır. Allah'a inanmayan insan mümin olamaz. Ama Allah'a inanan mümin olabilir mi? Sadece Allah'a inanmakla kimse gene mümin olamaz. Mümin olmanın temel şartını yerine getirir ama mümin olamaz. Mümin olmanın evvela inanç açısından şartları sadece bir tane değil. Allah'a inanmak değil. Allah'a inanmak bir, Allah'ın kitaplarına inanmak iki, Resullerine inanmak 3, meleklerine inanmak 4, bazı badel mevte yani ölümden sonra tekrar yaratılacağına inanmak 5, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşacağına inanmak 6. Öyleyse mümin olmanın inanç şartını sadece bir tek şartla toplayanlar büyük bir yanılgının içerisindeler. Eksikliğin içerisindeler. Yedincisi de var şartların, hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna. Şimdi burada Allah-u Teala'nın ayetine bakarsak, hayır bizdendir diyor, şer diyor sizin nefsinizdendir. Ama aynı zamanda Allah-u Teala hayır da bizdendir, şer de bizdendir de diyor. Ne anlama geliyor bu? İşte Allah-u Teala'nın söylediği şey şu. Her olayı biz ancak Allah müsaade ederse gerçekleştirebiliriz. Öyleyse bizim tarafımızdan vücuda getirecek olan bir hayır Allah'ın ona müsaade etmesiyle gerçekleşir. Bizim tarafımızdan vücuda getirecek olan bir şer de gene Allah'ın müsaadesiyle gerçekleşir. Öyleyse bu müsaadenin var olmasıyla oluşan bir olay söz konusuysa, müsaadenin sahibi Allah olduğuna göre, hayrın da şerrin de Allah'tan oluştuğunu bilmemiz lazım. Oysa ki davranışlarımızla biz derecat kazanırız, hayır kazanırız. Davranışlarımızla derecat kaybederiz, şer kazanırız. Öyleyse hayır işlemekte, şer işlemekte kişinin yetkisinde bir olaydır. Ama Allah-u Teala müsaade etmedikçe bunların ikisi de gerçekleşemeyeceği için bunun Allah'ın müsaadesiyle gerçekleşeceğinin ifadesi olarak bu yedi tane tarifin içinde yer alması söz konusu. Hayır da şer de Allah'tandır ifadesi Allah'ın müsaadesiyledir anlamına kullanılıyor. Yoksa eğer hayır da Allah'tansa şer de Allah'tansa Allah onları vücuda getirecekse Allah-u Teala'nın bir kısım insanı cehenneme atması bir haksızlık gibi tecelli eder. Allah-u Teala el-adl esmasının sahibidir. Adaletin kainattaki gerçek temsilcisi, tek temsilcisi. O zaman Allah-u Teala insanlara adaletsizlik mi yapıyor? Hayır. İnsanların diledikleri gibi davranmalarına müsaade ediyor. Böylece insanlar şer kazanıyorlar ve hayır kazanıyorlar. Kendi iradeleriyle hayrı kazanıyorlar hem kendi iradeleriyle hem de başkalarının iradeleriyle. Bir insanın şer kazanması sadece kendi iradesinin mahsulüdür. Hayır kazanması hem kendi iradesinin mahsulüdür hem de başka iradelerin devreye girmesiyle de kader sebebiyle tahakkuk eder. Kim bir başkasına zarar verdiyse zarar veren kişi derecat kaybeder. Zarar veren kişi derecat kaybeder. Zarar verdiği kişi de derecat kazanır kul hakkı olduğu için. Kaybedenin kazandığı derecatı kazanır.
dava bütün bunlarda Allah'ın müsaadesi söz konusudur. Onun için hayrihi ve şerrihi minallahi teala diyenler, hayır da şer de Allah-u Teala'nın katındandır, Allah-u Teala'dandır diyenler bu esasa dayalı olarak veriyorlar ve imanın şartları arasında bunu gösteriyorlar. Oysa ki bu tavzihe muhtaç bir konudur. Açık bir şekilde söylemeleri lazım ki biz bunu Allah'ın bütün olaylara müsaade etmesi sebebiyle buraya böyle koyduk demeleri lazım. Yoksa Kur'an-ı Kerim'de ayet var. Hayır, hayır sizdendir. Hayır bizdendir, şer sizin nefsinizdendir diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah-u Teala'nın iki söylediği arasında farklılık olabilir mi? Olamaz. Ayrı cephelerden bakıyor olanlara. Bu sebeple ayrı ifadeleri var. Kim mümindir? Demek ki 7 tane inanç şartı var. Bu 7 tane inanç şartının sahibi olan kişi mümin olmuş mudur? Hayır, gene olmamıştır. Şekil şartları eksik. Bir de şekil şartları var. 3 tane şekil şartı. Kim mümindir? Bir, kalbine Allah'ın iman yazdığı kişi mümindir. Kim mümindir? İki, ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkan, dalaletten kurtulup hidayete adım atan kişi mümindir. Üç, kim mümindir? Nefs tezkiyesine, yani amel-i salihata, nefsi ıslah edici amellere başlayan kişi mümindir. Öyleyse insanlar bunları biliyor mu? Hayır, kesinlikle söylüyoruz ki 14 asırda Kur'an-ı Kerim'in bu 3 tane temel gerçeği, kişiyi mümin kılan gerçekler yok edilmiş, unutulmuş zaman içerisinde, tarihin sayfaları arasında kaybolmuş. Ama Kur'an-ı Kerim'in sayfaları hala bütün zindeliğiyle duruyor, bir harfi bile değişmeden. Ve o Kur'an-ı Kerim sayfalarına bakarak biz diyoruz ki mümin olmak hiç de zannettiğiniz gibi sadece Allah'a inançla gerçekleşen bir olgu değildir. Allah-u Teala'nın kesin hediyesi var. Kim müminse o asla cehenneme gitmez. Müminin gideceği yer cennettir. Öyleyse bir kişi Allah-u Teala'ya inanıp bütün günahları işliyorsa, günahları sevaplarından fazlaysa, onun cennete gitmesi hiçbir zaman söz konusu olamaz. Öyleyse işte bu yüzden insanlar bir safsatı çıkarmışlar ortaya. Olamaz tabii. Ama Allah onları bir süre cehennemde hafifçe kavurur. Ondan sonra cehennemden çıkarıp madem ki inanmışlardır, onlar mümindirler, Allah onları cennetine koyar. Hiçbir zaman böyle bir şey yok Kur'an-ı Kerim'de. Mümin olmak ya vardır, ya kişi mümindir, ya değildir. Ve mümin olduğu takdirde de cehenneme gitmesi mümkün değildir. Öyleyse mümin olmanın bütün standartlarını yerlerine oturtmamız lazım. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'e koyduğu kaide, insanların sonuç, insanların çoğunun cehenneme gideceği. Araf suresinin 179. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki biz insanların çoğu için cehennemi yarattık. Onlar zalalette olanlardır. Demek ki insanların çoğu cehenneme gidecek. Ama kim Allah'a inanıyor diye sorarsanız insanların %90'ı, belki daha fazlası Allah'a inanıyorlar. Demek ki Allah'a inanmak kişiyi mümin kılmıyor. Çünkü madem ki bütün müminler cennete gidecekmiş, insanların %90'ının cennete gitmesi lazım Allah'a inanıyor diye. Ama öyle değil. Şimdi mümin olmanın şekil şartlarına beraberce ulaşalım. Ne zaman Allah kalbimize imanı yazar? Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime buna cevap veriyor. Onların başlarının üzerine katımızdan bir ruh gönderip onunla destek veririz. Ve onların kalplerinin içine imanı yazarız diyor. Peki ne zaman olur bu iş? Ne zaman mürşidimize ulaşırsak? Bir insan mürşidine ulaştığı zaman Allah-u Teala'nın indinde bir hedefe vasıl olmuştur. O hedefe dikkatle bakın. İşte her kim mürşidine ulaşırsa o gün Allah-u Teala o kişinin başının üzerine mürşidin ruhunu gönderir. Mümin suresi 15. ayet-i kerime. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların başlarının üzerine emrinden bir ruh ulaştırır. O kişiye Allah'a ulaşma gününün geldiğini haber vermek üzere. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde bir olay var.
o kişiye Allah'a ulaşma gününün geldiğini haber vermek üzere Allah Teala mürşidin ruhunu gönderiyor, mürşide tabi olduğu gün. Peki bu ruh o kişinin başının üzerine gelince ne oluyor? Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesine göre Allah o kişinin kalbinin içine imanı yazıyor. İşte hep kalbimize bakan Allah Teala kıyamet günü kalbimize baktığı zaman kimin kalbinde imanın yazdığını, kimin kalbinde imanın yazmadığını bilir, görür ve işitir. Öyleyse Allah Teala'nın o kalpte iman yazılı olanları sadece müminler sınıfına aldığı kesin mi? Kesin. Çünkü Hücurat 14'te Allah Teala diyor ki Araplar dediler ki biz de mümin olduk. Habibim onlara dedi ki hayır siz mümin olmadınız. Mümin olmadınız çünkü kalbinizin içine iman girmedi. Allah kalbinizin içine imanı yazmadı. Onun için siz mümin değilsiniz. İslam dairesine girdik deyin ama mümin olduk demeyin. Kalbinize iman yazılmadığı için siz mümin değilsiniz diyor Allah-u Teala. Öyleyse bir kişinin mümin olabilmesi her şeyden evvel kalbinin içine imanın yazılmasıyla mümkün. Peki başka bir işaret var mı? Şekil şart açısından elbette var. İşte Allah-u Teala mümini bir başka açıdan daha tasnif etmiş. Sebe Suresi 20. ayet-i kerime. Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Kıyamet günü şeytanın insanlara verdiği söz gerçekleşti. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Sahabe soruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bu ayeti kerime inince. Ey Allah'ın Resulü kaç tane fırka diyor? 73 diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. 73 tane fırkadan kurtulacak olan bir tanesi sadece. Öyleyse kimler bu kurtuluşa ulaşanlar? Beraberce bakalım acaba nerede geçiyor? Bütün fırkalar birden nerede geçiyor? Arıyoruz Kur'an-ı Kerim'i. Buluyoruz. Enam suresi 153. ayet-i kerime. Enam 152'de Allah Teala diyor ki ve bi ahdillahi effu. Allah ile olan ahdinizi ifa edin, yerine getirin. Hazar sıratı müstakim fettebi'uhu. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Sırat-ı müstakimin üzerinde bulunmaktır. Ona tabi ol. Sırat-ı müstakime tabi ol. Sonra devam ediyor. Sakın sırat-ı müstakimden başka bir yola tabi olmayın ki bütün fırkalar sizi sırat-ı müstakimin dışındaki bütün fırkalar, bütün yollar sizi şeytana kul eder. Öyleyse şeytana kul olacak olanlar sadece ve sadece sırat-ı müstakimin üzerindekilerdir. Öyleyse ne zaman sırat-ı müstakimin üzerinde bulunuyor ruhumuz? Ne zaman sırat-ı müstakim oluşuyor? Nebe 38 ve 39 bu sualin kesin cevabını veriyor. Nebe 38 bir yemin merasiminin yapıldığı statüyü gösteriyor. Bütün arşı tutan melekler orada. Onların etrafındaki kişi, zamanın halifesi, o da orada. Bir tek kişi mürşidine tabi olacak. Kendisine söz verilen iki kişi var. Biri mürşid, biri mürid. Ve ikisi de doğruyu söylüyorlar. Nebe 38 bundan bahsediyor. Mürşidin önünde yapılan bir tövbe merasimi. Nebe 39 bunun sonucunu söylüyor. Allah Teala buyuruyor. Zalikel gömül hakkı. İşte o gün hak günüdür. Kimin için? Mürşide ulaşan kişi için o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol ittihaz eder. Ve kimin ruhu bu yolu takip ederek Allah'a ulaşırsa Allah o kişinin ruhuna meaf olur, sığınak olur. Niçin o kişi için o gün hak günü? Çünkü Allah'a ulaşmak için mürşidine ulaştı. Ve ruhu ayet-i kerimede anlatıldığı gibi Allah'a doğru sırat-ı müstakimin üzerinden yola çıktı. Sırat-ı müstakimi yol edindi.
Sırat-ı müstakim nedir? İnsan ruhunu Allah'alaştıran yolun adı. Nisa 175. Kim Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakimine ulaştırır ve onların rahmetiyle ve fazlıyla kucatır. Kendisine ulaştıran sırat-ı müstakimi ulaştırır. Demek ki sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yolun adı. İşte kişi mürşidine tabi olduğu zaman ruhu ölümden ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşıyor. Ulaşırsa ne olur? Sadece sırat-ı müstakimde olan kişiler için kurtuluş söz konusudur. Sırat-ı müstakimin dışında olan hangi yol olursa olsun bütün yollar insanları şeytana kul ediyor. Öyleyse sadece sırat-ı müstakimin üzerindekiler şeytana kul olmaktan kurtuluyor. Peki Sebe 29'da ne diyordu Allah Teala? Kıyamet günü şeytanın vaadi gerçekleşti. Mümin olan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. İşte mümin olan bir tek fırka, şeytana kul olanların dışında kalan tek fırka. Kim o? Sırat-ı müstakimin üzerinde olanlar. İki ayet-i kerime birleştiği zaman kesin bir sonuç çıkıyor. Kim sırat-ı müstakimin üzerinde? Mürşidine ulaşıp ruhu vücudundan ayrılan kişi. İşte o zaman sırat-ı müstakimin üzerinde olanlar mümin olanlardır. Olayı kesinlik kazanıyor. Bir üçüncü mümin olma standardı Mümin Suresinin 40. ayet-i kerimesinde izah edilmiş. Allah-u Teala buyuruyor ki kim ıslah-ı nefse başlarsa amel-i salihata nefsini ıslah edici amellere başlarsa ancak onlar mümindirler. Kadın olsun, erkek olsun Allah onları cennetine alacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. Öyleyse yeni bir ölçü getirdi Allah Teala. Bu üçüncü ölçü nefs tezkiyesine başlamak. Ne zaman başlarız? Ne zaman mürşidimize ulaşırsak başlayabiliriz. Ancak o zaman nefsimizin kalbinden içeriye rahmet, faz ve salavat girer ve nefs tezkiyesine başlar. Bir insanın nefs tezkiyesine başlayabilmesi Nur suresinin 21. ayet-i kerimesine göre nefsinin kalbinden içeriye rahmetin ve fazlın beraberce girmesidir. Allah Teala diyor ki Nur 21'de eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa, kalbinizden içeriye giremezse içinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor. Nefs tezkiyesine başlayamazsınız, nefsinizi ıslah edici amellere başlayamazsınız diyor Allah Teala. Başlayabilmek için mutlaka ama mutlaka bu hedefe ulaşmamız lazım. Nefs tezkiyesine başlayabilmek için mutlaka mürşidimize ulaşmamız lazım. Ancak o zaman nefsimizin kalbinden içeriye rahmet, faz ve salavat girer. Ondan evvel zikir yaptığımız zaman Allah'tan gelen rahmetle faz göğsümüze kadar geliyordu. Göğsümüzden tekrar geri dönüyordu. Çünkü Allah Teala hem göğsümüzden kalbimize yol açmamıştı, hem kalbimizin mührünü açarak içine imanı yazmamıştı. Bu iki sebep geçerli olmadığı için hiçbir zaman böyle bir şey mümkün olmuyordu. Yolu açtıktan sonra da mümkün olmaz. Yolu açtığını düşünelim. Zikir yapalım. Allah'tan gelen rahmetle faz göğsümüze gelir. Göğsümüzden kalbimize ulaşır. Ama kalbimiz mühürlü olduğu için kalbimizden içeri girip de kalbimizin içine yerleşemez. Yerleşebilmesi için Allah-u Teala'nın kalbimizin mührünü açması, kalbimizin içine imanı yazması lazım. Bu ise ancak mürşidin ruhunun başımızın gelmesiyle gerçekleşir. O günse mürşide tabi olmuşuzdur. İşte bunun gerçekleştiğini düşünelim. Mürşidimize ulaşmışız. Başımızın üzerine mürşidimizin ruhu oluşmuş. Ve kalbimizin içine Allah imanı yazmış. Ve biz de zikrediyoruz. Ne olur? Allah'tan gelen rahmet ve fazla ilaveten bir de salavat gelir. Rahmet, fazla, salavat için isimli üç tanedir. Göğsümüze gelir, göğsümüzden şifreli yolu takip ederek kalbimize ulaşır. Kalbimizin mührünü Allah-u Teala açtığı için kalbimizden içeriye Allah'ın nurlarının girmesi için müsait zemin hazırlanmıştır. Rahmet, faz ve salavat mührün üzerine baskı yapar ve mührü kalbimizin üst kapısından, Allah'ın kapısından zulmani kapıya kadar indirir. İndirince ne olur?
Rabbani kapıyı kapatmakta olan mühür oradan aşağı inmiş, kapı tamamen açılmıştır. Zikir yapmaya devam edersek çağlayan gibi nurlar gelip kalbimizin Allah'a ait olan kapısından içeriye dolanlar. Kalbimizi tamamen pırıl pırıl nurla dolu bir hale getirirler. Ve bu üç tane nurun, rahmetin, fazl-ı ve selavatın baskısı sebebiyle mühür aşağıdaki kapıyı kapalı tutacaktır, kilitli tutacaktır. Aşağıdaki kapıdan kalbimizin içine asla karanlıkların girmesi zikir boyunca mümkün değildir. Yani bu sebeple kişi zikir boyunca hiçbir hata işlemesi mümkün değildir. Öyleyse bu standartlar içindeki kişinin kalbine Allah'tan ne geliyor? Rahmet geliyor, faz geliyor, salavat geliyor ve giriyor kalbinin içine. Girmekle kalsa iyi, bir de orada iman kelimesinin etrafında yerleşiyor. İman kelimesi bir çekim gücünün sahibidir. Bir çekim merkezidir, cazibe merkezidir. Allah'tan gelen rahmet fazla, salavattan fazl onun çekim alanının karşıtıdır. Bu sebeple onu fazla çekip kendi etrafında mutlaka kümeleşmesini temin edecektir. İman kelimesi. Buna karanlıklar karşı koyarlar. Yani karşı güç oluştururlar. Ve fazlın yerleşmesine mani olmak isterler. Allah Teala bu sebeple yeni bir nur daha gönderecektir. Salavat. Bu salavat karanlıkların karşı gücünü yok edecektir. Ve böylece iman kelimesinin çekim gücü, atraktivitesi gelen fazlı kendisine çekecek ve yapıştıracaktır. Böylece iman kelimesinin etrafında Allah'ın nurları dolmaya, kümelenmeye başlayacaktır. Yani kalbin içine giren rahmet ve fazl ve salavat kalbin içine yerleşecektir. Allah Teala Nur Suresi'nin 21. ayet-i kerimesinde ne diyordu? Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa, kalbinizden içeriye giremezse, içinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyordu. Şimdi ne oluyor? Rahmet de geliyor, fazl da geliyor, salavat da geliyor ama fazl gelmekle kalmıyor. Kalbimizin içinde bir de yerleşiyor. İşte bu nefs tezkiyesine, amilü saniyata, nefsi ıslah edici amellere başlamaktır. Ne zaman gerçekleşiyor? Mürşidimize ulaştığımız zaman. Ve ancak o zaman mümin oluyoruz. Kalbimize iman yazıldığı için, nefs tezkiyesine başladığımız için ve sırat-ı müstakimin üzerinde artık ruhumuz olduğu için, sırat-ı müstakimin üzerinde bulunduğumuz için. İşte üç ayrı cepheden üç çekil şartı bizi mümin kılıyor. İnsanlar bu söylediğimiz şeylere sahip olmadan da Allah'a inanırlar. İnanmadan zaten bu hedeflere ulaşmak mümkün değil. Ama Allah'a inanmayı mümin olmanın yegane şartı, tek şartı zannedenler, Kur'an-ı Kerim karşısında büyük bir yanılgının içindedirler. Allah'a inanmak mümin olmanın temel şartıdır.

kalbinize iman yazılması bir, ruhunuzun vücudunuzdan ayrılarak sırat-ı müstakime ulaşıp Allah'a doğru yola çıkması iki ve nefs tezkiyesine başlamanız üç. Eğer bu üç tane olgu yoksa hiçbirisi gerçekleşemez. Bunların sadece bir tanesini bile hatırlasanız yeterli, kalbinize iman yazılması. Hiç kimse mürşidine ulaşamadan evvel kalbine iman yazılamaz. Bir başka ifade de kullanabilir. Kullanılabilir bu sahada. Velayette olanlar mümin olamazlar. Ancak hidayete adım atanlar, mürşidlerine ulaşıp da ruhları vücutlarından ayrılanlar, onlar sırat-ı müstakimin üzerindedirler. Onlar ancak hidayetedirler. Onlar müminlerdir. Öyleyse Kur'an-ı Kerim mefhumlarına baktığımız zaman insanların 14 asırda bu mefhumları ne kadar dejenere ettikleri çıkıyor ortaya. Asli unsurlarından ne kadar uzaklaştırdıkları çıkıyor. Asli unsurlar açık ve kesin bir hüviyet taşıyor. Fakat insanoğlu bu istikamete ne yazık ki hedefe ulaşmış değil. İnsanoğlu 14 asırda Kur'an-ı Kerim'in bütün temel faktörlerini, temel ıslahları asli merkezinden çıkarmış ve farklı bir yoruma ulaştırmış. Allah Teala'nın söyledikleriyle insanların 14 asırda vücuda getirdikleri din öğretimi birbirinden tamamen ayrı ve ne yazık ki insanların uydurduğu şeyler Kur'an-ı Kerim'in temel mefhumlarını zedeleyen, hatta onları yok sayan bir zihniyetin işareti. Şunu görüyoruz ki insanların ilave ettikleri veya çıkardıkları mefhumlar Kur'an-ı Kerim'de taban tabana ters düşüyor. İşte gördünüz, insanların mümin kavramı Allah'a inanmak mümin olmanın yeterli şartıdır diyorlar. Allah'ın şartlarına bakın. 7 tane iman şartı, 3 tane de şekil şartı koymuş bir insanın mümin olabilmesi için. Neden? Çünkü kim müminse Allah Teala mutlaka onları cennetine alacak. Ayet-i Kerime'yi tekrar edelim. Mümin suresi 40 numaralı sure, onun 40 numaralı ayeti, 40. ayet. Allah Teala diyor ki kim mümin olup da ıslah edici ameller işlerse işte onlar müminlerdir. Allah onları cennetine alacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. Böylece görüyoruz ki Allah Teala'nın indinde bir insanın hedefe ulaşabilmesi, mümin olabilmesi Allah'ın kesin standartlarına tabidir. Hiç kimse ben müminim, ben Allah'a inanıyorum deyip mümin olamaz. Kendisini mümin sadece zanneder. Zannetmekse bir şey ifade etmiyor. Bir defa mümin olabilmek için bir kişinin önce Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemesi lazım. Önce ameli olması lazım. Allah'a ulaşmayı dilemeden hiç kimse mümin olamaz. Burada da kalp şartlarına birçok şart daha eklenir. Öyleyse bir insanın mümin olabilmesinin temel şartlarına baktığınız zaman onun Allah'a inanması, ruhun ölmeden evvel Allah'ın harcayacağına kesin olarak inanması, kişinin hani fıtratıyla yaratıldığı için bunu kendisinin de yapabileceğine inanması ve bunun farz 9 defa üzerine farz olduğuna inanması gerekir. Bütün bu inançlar o kişiyi Allah Teala'nın indinde Allah'a ulaşmayı dilediği için İslam'ın birinci standardını, birinci faslını, birinci kesimini gerçekleştirmesidir. Ruhunu Allah'a teslim etmek için harekete geçmesidir. Bunu dilemesidir. Ve bunu dileyen kişi Allah Teala tarafından mutlaka bu hedefine zaten ulaştırılır. Böyle bir dilek yoksa o kişi asla mümin olamaz. Mümin olabilmesi için de mutlaka bu dileğin onu mürşidine ulaşması lazım, ulaştırması lazım. Kim hacet namazını kılmışsa, mürşidini görmüşse, o mürşidinden de çıkıp tövbe etmişse, ancak o zaman La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dediği zaman mümin olmak şerefine erer. Çünkü kalbine Allah Teala mutlaka imanı yazar. Diğer şartlar da onunla beraber otomatik olarak gerçekleşir. Hepinizin Allah'ın Kur'an'daki gerçek müminleri

olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sohbetimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve başlıyorum. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir araya getirdi. Muhakkak ki Allah-u Teala bizlere Kur'an-ı Kerim ile bir takım emirler vermiştir. Muhakkak ki Allah-u Teala bu emirlerin yerine getirilmesini istemektedir. Niçin istemektedir? Kendisi için mi? Hayır. Sadece bizim için. Çünkü biz Allah-u Teala'nın katında bu kainattaki en değerli mahluklarız. Her şey bizim için yaratılmış. Allah'ın önündeki en değerli mahluklar olan bizlerin Allah mutlu olmasını istiyor. Bütün Kur'an'daki emirlerini bu saadeti tamamlayıcı ve sağlayıcı birer faktör olarak koymuş Kur'an-ı Kerim'ine. Her şey buna dönük. Yani Allah Teala Kur'an-ı Kerim'e hangi emirleri koymuşsa bütün emirler birer vasıtadır. Bu vasıtaların hedefi ise bizi ulaştıracağı yer ise mutlu olmaktır. Cennet saadetini sağlamaktır. Bir, dünya saadetini sağlamaktır. İki. İşte eğer zamanımızdaki din tatbikatından bahsediyorsak, bu din tatbikatı biz insanlara ne cennet saadetini ne de dünya saadetini sağlayabilecek özelliklerin hiçbirisini taşımıyor. Gerçekten bir insanın dünya saadetine ulaşabilmesi için Allah'a verdiği, ezelde verdiği yemini, misaki ve ahdi yerine getirmesi lazım. Eğer bir insan dünya zahiretine ulaşmak istiyorsa daimi zikre ulaşması lazım, irşada ulaşması lazım ve teslime ulaşması lazım. Ya zamanımızdaki tatbikata baktığım zaman bunlardan hiçbirisi mevcut değil. Mevcut olmadığı için de insanların ne cennet saadetine ne dünya saadetine ulaşmaları mümkün değil. Şimdi bizim din adamlarımız insanları terkinde bulunuyorlar. Doğru söyleyin, hırsızlık yapmayın, başkalarına kötülük etmeyin, kumar oynamayın, içki içmeyin vesaire vesaire vesaire. De bunların nasıl sağlanacağı konusunda hiçbir fikirleri yok. Yapmayın diyorlar, yapmamanız lazım diyorlar, güzel. Ama insanlar buraya nasıl ulaşacak? Bu hedefe nasıl ulaşacak? Nefslerini bu hedeflere ulaşabilmek için tezkiye etmeleri lazım önce. Sonra da tasfiye etmeleri lazım. İnsanlar nefsin tezkiyesine nasıl ulaşacak? İnsanlar nefsin tasfiyesine nasıl ulaşacaklar? Yani cennet saadetine nasıl ulaşacaklar? Dünya saadetine nasıl ulaşacaklar? Öyleyse muhtemaya dikkatle baktığımız zaman bunların hiçbirisinin yerlerine oturmadığını görüyoruz. Aslında 14 asır evvel başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere bütün sahabe İslam'ı yaşamışlar. Yani cennet saadetine de ulaşmışlar. Dünya saadetine de sahip olmuşlar. Nasıl olmuşlar acaba? İşte burada Kur'an devreye giriyor. Kur'an'ın bütün hükümlerini uygulamışlar. Yani Allah-u Teala Ali İmran suresinin 119. ayet-i kerimesinde sahabeden bahsederken şöyle söylüyor. Ey sahabe diyor, siz onlar size buğz ettiği halde siz onlara gene de muhabbet beslersiniz. Onları seversiniz. Çünkü siz kitabın bütününe iman edersiniz. Yani kitabın bütününü tatbik sahasına alırsınız. Acaba ne demek istiyor Allah-u Teala? Kitabın bütünü nasıl tatbik edilir? İşte 14 asır evveline baktığımız zaman
kitabın bütününün nasıl tatbik edildiğini görüyoruz. Kur'an'ın bütünü zaman açısından nasıl tatbik edilir? Daimi zikre ulaşarak. Hayatınızın her saniyesini değerlendirmiş olursunuz. Ne demek istiyorum? Kiramen katibin melekleri devamlı olarak hayat filminizi çekiyorlar. Bir insan şöyle düşünse, ben şu anda hiçbir şey yapmıyorum. Hiç kimseye kötülük etmediğime göre benim bir zarar uğramam söz konusu değil. Gerçi şu anda kimseye iyilik de yapmıyorum, bir vazife de yapmıyorum ama en azından hiç kimseye zararım olmadığı kesin. Bu durumda Allah-u Teala herhalde benden derecat almaz, benim derecelerim eksilmez. Ya da başka bir ifade kullanalım, bana negatif derecat yazılmaz. Bu düşünce külliyen yanlıştır. Allah-u Teala evvela zikri farz kılmış. Fezkürallâhe kıyâmen ku'uden ve alâ cunubin. Ayaktayken de, otururken de, yer üstü yatarken de hep Allah'ı zikretiyor Allah-u Teala. Fezkürallâhe kıyâmen ku'uden ve alâ cunubin. Nisa 103. Ne demek bu? Bir insan üç halde bulunabilir. Oturur, ayaktadır veya yatıyordur. Dördüncü bir hal yok. Dördüncü bir hal olmadığına göre, hiç kimse için dördüncü bir hal mevcut olmadığına göre, bu üç halin üçünde de zikrimizi yapmamız gerekiyor. Yaparsak eğer daimi zikrin sahibi oluyoruz. Ve Allah-u Teala daimi zikri bu ayeti kerimeyle farz kılmış. Nisa 103. Öyleyse yapmazsak ne olur? Her saniye derecat kaybederiz. İşte bir insan düşünürse ki ben şu anda kimseye bir zarar vermiyorum, bir kötülükte bulunmuyorum. Her ne kadar bir vazife yapmıyorsam da kimseye bir kötülüğüm olmadığına göre Allah-u Teala vazife yapmadığına göre bu derecat vermez, normal. Ama bir zulümde bulunmadığıma göre, başkalarına bir kötülük yapmadığıma göre ben derecat da kaybetmem tarzındaki bir düşünce, tekrar ediyorum, külliyen yanlıştır. Çünkü eğer hayatınızın her saniyesinde zikir yapmazsanız her saniye derece kaybedersiniz. İşte cehenneme gitmenin şartları konuşulduğu zaman Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'ine bakıyoruz. Allah-u Teala açık açık şöyle söylüyor Müminin Suresinin 103. ayet-i kerimesinde. Biz kıyamet günü mizanlarımızı kurarız. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onlar cehenneme girerler. Onlar ebediyen orada kalacaklardır. Onlar hüsrandadırlar. Kim giriyormuş cehenneme? Günahları sevaplarından fazla olan insanlar. Bir insanın günahları eğer o kişi amene olmazsa, o kişi mürşidine ulaşmazsa, o kişi Allah'a ulaşmazsa, o kişi daimi zikrin sahibi olmazsa, bu standartlar içinde onun aleyhine bir takım puanlar var. Nereden doğuyor? Hiçbir şey yapmadı bu kişi, hiçbir kötülük yapmasa bile her an Allah-u Teala'ya zikretmediği için devamlı bir puan kanaması karşısındadır. Devamlı bir derecat kanaması karşısındadır. Derecatı devamlı eksilmektedir. Allah-u Teala eğer daimi zikri farz kılmışsa bu farzın yerine getirilmemesi o kişiye mutlaka puan kaybettirecektir. İşte zamanımızın din anlayışında zikir müessesesine yer verilmemiş. Nasıl olmuş bu iş acaba? 14 asırdır insanlar bir takım kitaplar yazıyorlar. Bu kitapların getirdiği bilgiye Allah-u Teala emaniye diyor. Zanna tabi olmak şeklinde ifade etmiş. Onlar diyor Kur'an'ı bilmezler, zanna tabi olurlar. İlla emaniye diyor. Ne demek istiyor? İşte şimdi kesin hatlarını çiziyoruz. Bugün 14 asır evvel yaşanan Kur'an'daki İslam'dan arta kalan şey İslam'ın 5 tane şartıdır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Yani kendi kendine de olsa La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demek.
Kim bunları yaparsa o kişi cennete girermiş. Gerçekten girer mi? Her zaman söylüyoruz. Şarta bağlı olarak girer. Çünkü en azından bu da tarifin içerisindeki kelime-i şehadet bugün yanlış tatbik edilen bir kavramdır. Buhari'de bir ayette deniliyor ki kim la ilahe illallah Muhammedun Resulullah derse cennete girer. Girmez. Bir insan la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyor diye cennete giremez. Nasıl giremez? Eğer bu insan kendi kendine bunu söylüyorsa veya arkadaşlarıyla konuşurken söylüyorsa o kişi cennete giremez. Sadece Allah'tan başka ilah yoktur. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onun Resulü'dür demekle derecat kazanır. Ama onu cennete götürecek özellikleri taşımaz. Ayrıca bunun bir özelliği olması lazım. Bir ince noktası olması lazım. Püf noktası olması lazım. Var mı? Var tabii. Kim hacet namazını kılmışsa, mürşidini görmüşse, Allah-u Teala mürşidini o gece ona rüyasında göstermişse, mürşidine ulaşıp onun önünde diz çöküp tövbe etmişse ve arkasından la ilahe illallah Muhammedun Resulullah demişse, mürşidine tabi olmanın gerçekleştirilmesi sırasında bunu realize etmişse, la ilahe illallah Muhammedun Resulullah demeyi o noktada yapmışsa, İşte o zaman o kişi mutlaka kurtulur. Neden? Çünkü mümin olur. O an ruhu vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaştığı için hidayete adım atar, mümin olur. O an mürşidin ruhu başın üzerine geldiği, kendi ruhu vücudundan ayrıldığı ve bunun neticesinde de kalbine iman yazıldığı için bu kişi mümin olur. Dikkat edin. Kıyamet günü Allah Teala kalplerinize bakar. Acaba kalplerinizde iman yazıyor mu diye. Kalplerinde iman yazanlar Allah Teala tarafından mümin kategorisine alınıyorlar. Ve Mümin Suresi'nin 40. ayet-i kerimesine göre bu insanların gideceği yer sadece cennettir. İşte Mümin Suresi 40. ayet-i kerimede Allah Teala buyuruyor. Diyor ki kim amel-i salihatta bulunursa onlar mümindirler. Kim müminse kadın olsun erkek olsun Allah onları cennetine alacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. İşte şimdi burada konu genişliyor ve bir yanlış inanca ulaşıyoruz. İnsanlar zannediyorlar ki Allah Teala'nın indinde bütün insanlar ne kadar günah işlemişlerse o günahlarının karşılığı olan süre içinde cehennemde kalacaklar. Ne kadar sevap işlemişlerse o sevaplarının karşılığı olarak da cennete girecekler. Ne yazık ki Kur'an-ı Kerim'de böyle bir husus mevcut değil. Bu bir zan, bir emaniye tarifi ve Kur'an-ı Kerim'deki cennet ve cehennemle alakalı olan bütün ayetlerde buna dair bir hüküm bulamazsınız. Allah-u Teala neresinde Kur'an-ı Kerim'in cennet veya cehennemden bahsetmişse ya halidine kullanmış, devamlı kalmak demek, ya da ebeda kullanmış, ebediyen kalmak demek. Ebediyen kalmak, daimi kalmak demek zaten. Netice itibariyle kim cehenneme giderse ebediyen cehennemde kalır, cennete gitmesi ihtimali sıfırdır. Kim de cennete girerse, onun oradan çıkıp da cehenneme girmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Öyleyse nereye ulaşıyoruz? Hep yanlışlıklardan ibaret bir din tatbikatının içinde labirentlerde kaybolmuşuz. Kurtuluş ümidimiz sıfır. Kim Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'deki emirlerini tatbik sahasına geçirmezse onun kurtuluşu mümkün değil. İşte o İslam'ın 5 tane şartını eğer kelime-i şehadeti mürşide ulaşmak, mürşidin dediği çöküp tövbe etmek, o tövbenin arkasından la ilahe illallah Muhammedun Resulullah demek şeklinde değerlendirebilseydik o zaman la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen kişinin mutlaka Allah'ın cennetine gireceğini görecektik. Neden? Çünkü o anda Allah Teala kalbine
imanı yazacaktı o kişinin. Kalbine iman yazıldığı için mümin olacaktı. Mümin olduğu için de Mümin Suresinin 40. ayet-i kerimesine göre muhakkak ama muhakkak Allah'ın cennetine girecekti. Dikkat edin. Müminler cehenneme girmezler. Müminler Allah'ın cennetine girerler. Ve cennetten de hiç çıkmazlar. Öyleyse La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demek bir insanı mümin kılar mı? Şarta bağlı olarak kılar. Eğer o kişi bir, hacet namazını kılmışsa, iki, mürşidini görmüş, ona ulaşıp önünde düşüp tövbe etmişse, o mürşidin önünde, hacet namazını Allah'ın kendisine gösterdiği mürşidin önünde diz çöküp tövbe edip La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyerek tabiyetini tamamlamışsa, intisabını tamamlamışsa, İşte bu kişi kalbine iman yazıldığı için mümin olacaktır ve cennete girme hakkını mutlaka elde edecektir. Öyleyse İslam'ın 5 şartı insanı kurtuluşa ulaştırabilir mi? Eğer bizim din adamlarımızın söylediği tarzdaysa imkansız. Çünkü kelime-i şehadet getirmeyi onlar herhangi bir din adamının mesela bir imamın önünde kim la ilahe illallah Muhammedun Resulullah derse mümin olur diyorlar. Mümin olmaz. Sadece İslam dairesine girer. Allah Teala buyuruyor ki Araplar dediler ki biz mümin olduk. Habibim de ki hayır siz mümin olmadınız. Mümin olduk demeyin. Siz mümin olmadınız çünkü kalbiniz içine iman girmedi. Sadece İslam dairesine girdik deyin. Ne demek istiyor Allah Teala acaba? Siz mümin olmadınız çünkü kalbinizin içine iman girmedi ifadesiyle. Yani siz Allah'a ulaşmak kastıyla mürşidinize ulaşıp da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ulaşıp da ondan elini söküp tövbe etmediniz. Eğer sahabe gibi Allah'a ulaşmayı dileyip mümin olmayı dileyip o tövbeyi yapmış olsaydınız o zaman siz de mutlaka kalbinize imanı Allah Teala yazdığı için, yazacağı için mümin olacaksınız. Ama siz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin önünde tövbe ettiğiniz zaman bu tövbe Allah'a ulaşmak kastıyla ona tabi olmak ve teslim olmak kastıyla yapılan bir tövbe değildi. Siz sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i ve sahabeyi aldattığınızı düşünüyordunuz. O cizye adlı vergiyi vermemek için ve onların size bir kötülük yapmasını mümkün gördüğünüz için onlar gibi olmayı değil, onlar gibi görünmeyi tercih etmiştiniz. Tövbe yaptığınız için kazandığınız derecatı onları aldatmak için bunu yaptığınız cihetle fazlasıyla kaybettiniz. Öyleyse siz mümin olmadık. Mümin olmak için mutlaka temel şart bir insanın kalbine imanın yazılmasıdır. Sizin kalbinize imanı Allah Teala yazmadığına göre demek ki bu tarz bir tövbe yapmanız hiçbir zaman mümkün olmamış ki Allah Teala kalbinize imanı yazmamış. Öyleyse meselenin standartlarına baktığımız zaman 14 asır evvel yaşanan İslam'la bugün yaşanan İslam arasında derin farklılıklar müşahede ediyoruz. Bu farklılıkların neler olduğundan sizlere bahsetmek istiyorum. Burada tamamlayalım birinci kısmını sohbetimizin inşallah. Ve kahveler geliyor mu sizin de? Gelene kadar benimki soracağı için soğumadan evvel ben içeyim inşallah. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. 14 asır evvel sahabe Allah'a verdikleri yemini, misaki ve ahdi gerçekleştirmişlerdi. Diyorsunuz ki Allah Teala ezelde hepimizden etrafını toplayarak yemin, misak
ve ahd almıştı. Yemini Allah-u Teala Müddessir Suresi 38, 39 ve 40. ayetlerinde ifade ediyor. Diyor ki külli nefsin bima kesebet rehinetin illa ashabel yemin fi cennet. Bütün nefsler cehennemde rehinedirler. Ama yemin sahipleri, yani yeminlerini yerine getiren nefsler, onlar cennette olacaklardır diyor. Ruhumuzun Allah'a verdiği misaki de Rad suresinin 20, 21, 22. ayetlerinde anlatıyor Allah Teala. Diyor ki ellezine yufune bi ahdillahi ve la yenkudunel misak ve lezine yesulune ma emerallahi bihi en yusale ve yuhafune suel hesab ve yahşevne rabbihim ve lezine sabere tila evet şerabbihim. Allah Teala buyuruyor ki onlar Allah'a verdikleri yemini, misaki ve ahdi ifade ederler, yerine getirirler. Allah'a verdikleri yeminler hepsini tutarlar, onları yerine getirirler. Sözlerine sadıktırlar. Ve özellikle misaklerini, yani ruhlarını Allah'laştırmak konusunda Allah'a verdikleri yemini, misaki bozmazlar. Mutlaka yerine getirirler. Ne yaparlar? Allah Teala onu söyler ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını Allah'a ulaştırırlar ne zaman? Ölmeden evvel. Sonra onlar kötü hesaptan korkarlar. Allah'a karşı huşu duyarlar. Ve onlar sabırla Allah'ın zatını bileyenlerdir. Burada Allah'ın zatına ulaşmayı da diyebilirsiniz. O da konunun içinde. Allah'ın zatını görmeyi de diyebilirsiniz. O da konunun içinde. Biz burada birincisini alsak yeterli. Ve onlar Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. Demek ki misakimiz ruhumuzu Allah'a ulaştırmak. Ahdimizden bahsedelim. Allah Teala Yasin Suresi'nin 60-61. ayet-i kerimelerinde diyor ki Elam ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidu şeytane innehu leküm adumun mübin ve eyle buduni azafet müstakim. Ey Ademoğulları, ben sizden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı diyor Allah-u Teala. Öyleyse şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak fizik vücudunuzun Allah'a verdiği ahd. İşte Allah-u Teala'nın bunları üzerimize farz kıldığını görüyoruz. Evvela Maide suresinin 7. ayet-i kerimesiyle farz statüsü başlıyor. Diyor ki Allah Teala o zaman ezelde bana demiştiniz ki işittik ve itaat ettik. Sonra da diyor ben de sizin üzerinize yüklemiştim diyor bana verdiğiniz misaki ki burada 3 yemini kastırıyor Allah Teala yerine getirmenizi. Ne demek istiyor Allah Teala? Demek ki ezelde Allah Teala hepimizi etrafında topladığı zaman yani elestü bir Rabbüküm günü ben sizin Rabbiniz değil miyim diye soruyor bize. Biz de cevap veriyoruz. Evet Rabbimizsin. Onun üzerine Allah Teala buyuruyor ki ben sizin Rabbiniz olduğuma göre size emrediyorum. Ey nefsler bana yemin vereceksiniz. Nefsinizin kalbini en az yarıya kadar yarıdan daha fazla temizleyeceğinize dair. Ey ruhlar bana misak vermek durumundasınız, mecburiyetindesiniz. Sizden misak istiyorum. Ve bunu size emrediyorum. Bana dönmek mecburiyetindesiniz. Fizik vücudunuz ölmeden evvel. Ey fizik vücutlar. Size sizden ahd istiyorum. Şeytana kul olmaktan kurtulup bana kul olacağınıza dair. Ve soruyor Allah Teala sözlerimi işittiniz mi? Cevap veriyoruz. Semina. İşittik. Allah Teala diyor ki öyleyse itaat edin. Ve biz yeminliysek ahd veriyoruz Allah Teala'ya ve cevaplıyoruz. Atana. Biz itaat ettik. Allah'a yemin vermişiz. O ezelde
nefs olarak nefsimizi temizleyeceğimize dair, yarısından daha fazlasını Allah'ın nurlarıyla dolduracağımıza dair, Allah'a misak vereceğimize dair, ruhumuzu Allah'a ulaştıracağımıza dair ölmeden evvel ve fizik vücudumuzu şeytana kullanmaktan kurtarıp Allah'a kullanacağımıza dair ahd vermişiz Allah-u Teala'ya. Allah-u Teala diyoruz ki itaat ettik. Yani bize verdiğin, bizden istediğin üç yemini de veriyoruz. Sana yemin veriyoruz, misak veriyoruz ve ahd veriyoruz. Allah-u Teala buyuruyor ki, işte bana verdiğiniz bu yemin, misak ve ahd var ya diyor, yemin, misak ve ahdi üzerinize yükledim diyor. Hepiniz yemininizi, misakinizi ve ahdinizi yerine getirmekle mükellefsiniz. Tamam. Bu Allah-u Teala'nın üzerimize yüklediği birinci yükümlülük. Üç yeminimiz birden üzerimize farz kılınıyor. Enam suresinin 152 ve 153. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle söylüyor. Ve bi ahdillahi effu. Allah ile olan ahdinizi ifa edin, yerine getirin. Haza sırat-ı müstakim. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Sırat-ı müstakimin üzerinde ruhunuzun bulunmasıdır. Fettebi'uhu. Ona sırat-ı müstakime tabi olun. Ve devam ediyor. Sakın sırat-ı müstakimin dışında herhangi bir yola tabi olmayın ki sırat-ı müstakimin dışındaki bütün yollar sizi Allah'ın yolundan saptırırlar. Öyleyse Allah-u Teala burada açık ve kesin bir şekilde yemininizi, misakinizi ve ahdinizi yerine getirin diyor. Açık. Oysa üç yeminimiz birden üzerimize ikinci defa farz kılınıyor. Sonra nefsimizin tezkiyesi bir defa daha farz kılınıyor üzerimize. Maide suresi 105. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor ki: Ya eyyühellezine amenu aleyküm enfiseküm la yedirrüküm ben berle izah edeyküm. Ey amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen iman sahipleri, nefslerinizin sorumluluğu üzerinizedir. Yani hepiniz nefsinizi tezkiye etmek mecburiyetindesiniz. Siz nefsinizi tezkiye ederek hidayete erdikten sonra salahette olanlar size bir zarar veremezler. Burada hidayete adım atmak mı, hidayete ermek mi, bu konu açıklığa kavuşmamış ayet-i kerimede. Ama ikisi de kurtarıcı. İster hidayete adım atın, kurtuldunuz. Yani ruhunuz vücudundan ayrılsın, Allah-u Teala'ya doğru yola çıksın. Nefs tezkiyesine başlayın. Kalbinize iman yazılsın. Üçü de geçerli. Müşkünüze ulaştığınızda. Hidayete ulaştığınız zaman, hidayete adım attığınız zaman bunlar oluyor. Ama dalaletten kurtulduğunuz kesin. Müşkünüze ulaştığınız zaman dalaletten kurtulduğunuz, onun önünde tövbe ettiğiniz zaman. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde dalaletten kurtulmanın başlangıç noktası durumu. Tövbe ettiğiniz zaman. Ve bu nefslerinizin sorumluluğunun başladığı yer. Nefslerinizin sorumluluğu üzerindedir. Bu sorumluluğu gerçekleştirmek üzere ilk adım atıyorsunuz, müşidinize ulaşıyorsunuz. Müşidinizin önünde diz söküp tövbe ediyorsunuz. Öyleyse burada nefsimizin tezkiyesi üzerimize farz kılınmış durumda. İlk iki söylediğimiz ayet-i kerimede üç yemimiz birden üzerimize farzdı. Nefsimizin tezkiyesi böylece üçüncü defa farz kılınıyor. Fizik vücudumuzun Allah'a kul olması Bakara suresinin 21. ayet-i kerimesinde bir defa daha üzerimize farz kılınıyor. Diyor ki Allah-u Teala Ya eyyühen nâsü bidû rabbikum ellezî halakâkim lâ leküm tettekûn. Ey insanlar, sizi yaratan Allah'a kul olun. Açık bir emir. Allah'a kul olmak, fizik vücudumuzun Allah'a kul olması ve böyle takva sahibi olmak üzerimize farz. Öyleyse fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahdin
yani şeytanı kullanmaktan kurtulup Allah'a kullanmanın üzerimize 3 defa farz kılındı. Böylece kesinlik kazanıyor. Ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına gelince bu konuda Allah Teala tam 7 tane farz koymuş Kur'an-ı Kerim'e. 2 tanesi 3 yeminimizi birden ihate ediyor. Maide suresinin 7. ayet kelimesiyle Enam suresinin 152. ayetleri. Bunun dışında daha 7 ayetle Allah Teala ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını istiyor, emrediyor hepimize. İşte bu emrin muhtevasına 7 ayet-i kerimede beraberce bakalım. 1 Rum 31. Münibine ileyhi ve yettekûn. Ne diyor Allah Teala? Ona dön, Allah'a dön. Yani nasıl dön? Geri dön. Allah'a geri dön. Yani ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştır. Ve böylece takva sahibi ol. 7 ayet-i kerimenin birincisi bu. İkincisi Fecr 28 İrci'i ila Rabbike. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Eyvah. Üçüncü ayet Lokman 15 Vettebi sebila men enave ileyye. Kim bana ulaşmayı diler? Kim bana ulaşmışsa sen de onun yoluna tabi ol. Yani kimin ruhu sıratımızdaki üzerinden bana ulaşmışsa sen de bunu öğren. Sen de ruhunu sıratımızdaki üzerinden bana ulaştır. Ve Allah Teala dördüncü olarak sefir ruh ilallah diyor. Hangi surenin 50. ayet girmesi? Zariyat suresinin 50. ayet girmesi. Allah Teala sefir ruh ilallah diyor. Öyleyse Allah'a kaç diyor. Ve Allah'a sığın anlamına giriyor konunun içine. Allah Teala Zümer Suresi'nin 54. ayet kelimesinde buyuruyor. Ve enübü ila rabbiküm ve eslimu lehu min kabri en yetekimiz azabı. Üzerinize azap gelmeden, kabir azabı gelmeden önce Allah'a dönün. Allah'a geri dönün. Yani ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Ve ona Allah'a teslim edin. 6. ayet Yunus suresinin 25. ayet kelimesi. Allah Teala buyuruyor. Allahu yedi darus selam. Allah selam yurduna yani teslim yurduna teslim yurdu olan zatına davet eder. Yehdi ben yeşari ila sıratı müstakim. Kimi kendisine ulaştıracaksa, teslim yurduna ulaştıracaksa, onları sırat-ı müstakime ulaştırır. Nedir sırat-ı müstakim? Allah'a ulaştıran yol. İşte Ali İmran suresi 175. ayet-i kerime, Nisa suresi 175. ayet-i kerime, Allah-u Teala diyor ki, kim Allah'a sarılmayı dilerse, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime iletir. Öyleyse sırat-ı müstakimin kimliği burada kesin olarak çıkıyor ortaya. Nedir o? Sırat-ı müstakimin kimliği nedir? Ruhumuzun biz ölmeden Allah'a ulaşması için ona kılavuzluk etmek. Yani sırat-ı müstakim bir yoldur ki ruhumuzu her halükarda Allah'a ulaştırır. İster öldükten sonra olsun, ister ölmeden evvel olsun. Ruhumuzu Allah'a ulaştıran yolun adı sırat-ı müstakim. Yani sırat-ı müstakim bir yol, görevi insan ruhlarını Allah'a ulaştırmak. Öyleyse ayet-i kerime kesinlik kazanıyor. Allah-u Teala burada kendi zatına davet ediyor. Ve sırat-ı müstakim üzerinden ruhların oraya ulaşacağını söylüyor. 6. ayet-i kerime, 7.si de üzerinde 8. buyuruyor Allah-u Teala. Vesyur ismi Rabbike ve tebetel ileyhi tepkila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a geri dön. Öyleyse
bütün insanlar için Allah Teala nefslerinin tezkiyesini 3 defa, fizik vücutlarının Allah'a kullanmasını, şeytine kullanmak takıntılıp Allah'a kullanmasını 3 defa, ruhlarının da ölmeden evvel o kişiler dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmasını tam 9 defa üzerlerine sarsıldığını görüyoruz. Kimlerin üzerine? Bütün insanların üzerine. Şimdi bu Allah-u Teala'ya verdiğimiz yemini gördük, misaki gördük ve ahdi gördük. Bunların üzerimize iki tanesinin 3 defa, bir tanesinin 9 defa farz kılındığını gördük. Bir de sonuçlarına göz atalım. Kur'an-ı Kerim'in sayfalarında ilerliyoruz ve sahabeyi buluyoruz. Acaba sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiler, fizik vücutlarını Allah'a kul ettiler mi? Etmişler. İşte Zümer Suresi 17. ayet-i kerime, sahabe fizik vücutlarını Allah'a kul etmiş. Diyor ki Allah Teala vellezî leştenebut tagûte en yâbuduha ve enâbu ilallâhi lehümül zişra febeşir ibâli. İşte Allah Teala'nın söylediği şey açık. Onlar ki diyor o sahabe ki şeytene kul olmaktan kurtuldular. Ve Allah'a döndüler, Allah'a ulaştılar. Arkasından da buyuruyor ki Allah Teala onlara müjdeler var. Kullarımı, benim kullarımı müjdele. Öyleyse Allah Teala'nın önünde Allah Teala'nın kulu olmak söz konusu ve Allah Teala kullarımı müjdele diyor. Kullarımı müjdele. Öyleyse kullarım diye hitap ettiğine göre sahabeye bu ayet başında sahabenin şeytana kullanmaktan kurtulduğunu kesin olarak gösteriyor. Sonunda da Allah'a kul olduğunu gösteriyor sahabe. Öyleyse sahabe fizik vücutlarını Allah'a kul etmişler mi? Ettikleri kesin. Kimdir sahabe sualinin cevabını vermek istiyor. Sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken ona ulaşıp da onun önünde diz çöküp tövbe edip la ilahe illallah diyerek ona tabi olanlar, ona tabi olmak tabirini kullanıyor Allah Teala. İşte Ali İmran Suresi 20. ayet-i kerime Allah Teala'ya, Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e bunu buyuruyor. Diyor ki abim o kitap sahiplerine ve ümmetlere de ki benim, ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz kendimizi Allah'a teslim ettik. Kimler teslim etmiş? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte ona tabi olanların hepsi kendilerini Allah'a teslim etmişler. Öyleyse tabi olanlar işte onlar sahabe. Öyleyse sahabenin Allah'a verdikleri fizik vücutlarını, şu vücutlarını Allah'a kul etme konusundaki ahdlerini gerçekleştirdikleri kesin. Peki sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar mı? Misaklerini yerine getirmişler mi? Allah'a verdikleri misakları yerine getirmişler. Çünkü bir sonraki ayet-i kerime, Zümer Suresi'nin bir sonraki ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki onlar sözü dinlerler. Ve sözün en güzeline, yani Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in konuştuğu sözlere, yaptığı Kur'an tefsirlerine tabi olurlar diyor Allah Teala. Başka bir ifadeyle davete icabet ederler diyor. Ve sonuç onlar hidayete erenlerdir diyor Allah Teala. Bütün sahabenin hidayete erdiğini ayet-i kerime kesin olarak söylüyor. Öyleyse sahabenin onlarını Allah'a ulaştırmışlar mı? Ulaştırmışlar. Eğer fizik vücutlarını Allah'a kul ettilerse, ruhlarını Allah'a ulaştırdılarsa sahabenin cennet saadetini elde etmiş olması lazım. Etmişler mi? Tövbe Suresi 100. ayet-i kerime diyor ki o sahabi kunel evelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Onlar Allah'tan razıdırlar. Allah da onlardan razıdır. Onların gideceği yer altlarından ırmaklarından cennetlerdir. Öyleyse sahabe
cennete girmeyi hak etmiş mi? Kesin ifade kullanıyor Allah-u Teala. Hala birçok saf o sahabenin arasında sadece 10 kişi cennete girecekmiş diye ahkam kesiyorlar. Halbuki Allah-u Teala bütün sahabenin cennete gireceğini söylüyor açık olarak. Yetmez bir ayet daha. A'raf suresi 107. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki kim o ümmi nebi resule tabi olduysa tabi olanların hepsi felaha erdiler. Ümmi nebi resul peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Kur'an-ı Kerim'deki tarifi. Ona tabi olan kim varsa bütün sahabe tabi olmuşlar. Hepsi felaha ermiş. Yani cennet müjdesiyle hepsi müjdelenmiş. Zaten müjdelenmek ne kelime? Cennete gidecekleri demin söylediğimiz Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesiyle kesinleşmiştir bunlar. Peki kimler bu felaha erenler? Allah Teala Şems suresinin 9. ayet-i kerimesinde bunun açıklamasını yapıyor. Kat eflaha men zekaha diyor. Andolsun ki onlar felaha erenler. Kimler? Kimler onlar? Felaha erenler. Nefslerini, onu, nefsini teskiye edenler. Öyleyse bütün sahabe felaha erdi kesin. Hepsi demek ki nefslerini de teskiye etmişler. Ne oldu? Bütün sahabe nefsini teskiye etmiş. Bütün sahabe ruhunu alalaştırmış. Bütün sahabe fizik vücudunu Allah'a kul etmiş. Allah'a ulaşmayı dilemişler mi? Dilemeseler de Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a ulaşmaları mümkün değildi. Ulaştıklarına göre Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ikinci hedef olan dalaletten kurtulmayı da başarmışlar. Üçüncü hedef olan Allah'a verdikleri üç tane yeminin üçünü de gerçekleştirmişler. 14 asır evvel bunun vücuda geldiği kesinlik kazanıyor Kur'an-ı Kerim'in isimlerine göre. Kısaca söylersek Allah-u Teala bize ezelde yemin, misak ve ahdi teklif ediyor. Biz de hepimiz Allah-u Teala'ya yemin, misak ve ahd veriyoruz. Allah-u Teala bunlardan iki tanesini üç defa, bir tanesini 9 defa üzerimize farz kılıyor. Sahabe de bizim aramızda o zaman. Hepimiz bir aralıyız. Ezelde Allah-u Teala'nın huzuruna toplandığımız zaman. Ve bir de bakıyoruz ki sahabe Allah'a verdikleri yemini de misaki de ahdini gerçekleştirmişler. Daha evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Ondan evvel de Allah'a ulaşmayı dilemişler. Yani Vel Asr suresinde Allah-u Teala'nın ifadesine bakarsak ne diyordu? Vel Asr. Asr'a yemin ederim. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar muhakkak hüsrandadırlar. Yani gidecekleri yer cehennemdir. İllel lezîne âminu. Ama âmin olanlar hariç diyor. Bütün sahabe âmin olmuşlar. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Neden? Dilemeseler de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ulaşamazlardı. Önünde de söküp tövbe etmezlerdi, tabi olmazlardı. Hepsi ve amel-i salihat diye Allah-u Teala'nın ifade buyurduğu nefs tezkiyesine başlamışlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in elini öperek, onun dilini diz sökerek. Ve la ilahe illallah Muhammedin Resulullah diyerek. Demek ki Vel Asr suresinde kurtuluşu ifade eden Allah'a ulaşmayı dilemek sahabe gerçekleştirmiş. Sonra amel-i salihata başlamak, nefs tezkiyesine başlamak, hepsi başlamak nefesine başlamışlar ve bitirmişler. Hepsi nefeslerini tezkiye etmişler. Kesinlik kazanıyor. Şimdi Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesine bakalım. Ne görüyorduk? Diyor ki Allah-u Teala kema ersenna fiküm resulen minküm yeklu aleyküm ayetime ve zekiküm ve yuallimükümül kitabe vel hikmete ve yuallimüküm halemtekünü talimun. Ey sahabe diyor Allah Teala, sizlere sizin aranızdan birini Resul olarak gönderdik. Bir peygamberden bahsediyor. Peygamber Resul, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Size Allah'ın ayetlerini okusun diye, bir, sizin nefsinizi tezkiye etsin diye. Size kitap öğretsin diye, hikmet öğretsin diye, hikmet yöneticindeki şeyleri de öğretsin diye. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabenin nefsini tezkiye etmiş mi? Eski ettiği kesin. Çünkü bütün sahabenin cennete gireceği kesinleşmiş. Öyleyse sahabe nefslerini Peygamber Efendimiz sahabenin vasıtasıyla tezkiye etmişler. Öyleyse tabi oldukları kesin mi? Tabi oldukları kesin. Bu nefs tezkiyesine başlamak bu sebeple bütün sahabe tarafından gerçekleştirilmiş. Sonra ve tevasav bil hak.
Hakkı tavsiye edebiliyorlar mıydı? Evet. Hem Fesület Suresinin 33. ayet-i kerimesi, 34. ayet-i kerimesi, hem de evvela bundan bahsedelim. Fusilet Suresi'nin 33. ayet-i kerimesinden bahsedelim. Ne diyordu Allah Teala? Onlar ki ben Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağırırlar. İşte bütün sahabenin bu Allah'a çağıranlardan olduklarını görüyoruz. Allah'a çağırıyorlardı. Peki sadece bu ayetli mi? Hayır, bu ayetli değil. Konuya baktığımız zaman Yusuf Suresinin 108. ayet-i kerimesinde aynı şeyi görüyoruz. Allah Teala diyor ki Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki benim ve bana tabi olanların görerek Allah-u Teala'ya basar ederek basiret üzere Allah'a çağırdığımız yol işte bu sırat-ı müstakimdir. Öyleyse bütün sahabe Allah'a çağırıyorlardı. İşte sahabe için söz konusu olan şey Allah'a çağırmak kesin olduğuna göre Allah'a tavsiye ediyorlar mıydı? Hakkı tavsiye ediyorlar mıydı? Kim Allah'a çağırıyorsa Hakk'a çağırıyor. Hakkı tavsiye ediyor. Hakk'a ulaşmayı tavsiye ediyor. Öyleyse kurtuluşa ulaşmanın bu safhasında bütün sahabe mevcut. Ve dikkat edin, Allah-u Teala'nın söylediği Ali İmran Suresinin 119. ayet-i kerimesinde söylediği şey, onlar size buğz ettikleri halde siz onlara sevgi beslersiniz. Çünkü siz kitabın bütününe tabi olursunuz. Onlar size buğz ettikleri halde siz onlara karşı sevgi beslersiniz ne demek? Kötülüğe karşı iyilikle mukabele edersiniz demek. Şimdi Fusilet 33'e girmişken bütün sahabe kötülüğe karşı iyilikle mukabele etmişler mi? Etmişler. Ettikleri bu ayete anlaşılıyor. Siz, onlar size buğz ettikleri halde siz onlara muhabbet beslersiniz, sevgi beslersiniz. Yani onların kötülüklerine her zaman iyilikle mukabele edersiniz diyor Allah-u Teala. Fusilet Suresinin 33. 34. 35. ayetlerinde Allah-u Teala'nın söylediklerini kalın çizgilerle tekrar edelim. Ne diyordu? Onlar ki derler ki biz Allah'a teslim olduk ve Allah'a çağırırız. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır diyor Allah-u Teala. Ondan sonra onların özelliklerinden çizgiler veriyor. Diyor ki onlar kötülüğe karşı iyilikle mukabele edenlerdir. Ondan sonra diyor ki onlar hazzül azimin sahipleridir. İşte hazzül azimin sahibi olan insanlar var. Ve sahabenin de hazzül azimin sahibi olduğunu görüyoruz. Eğer bir insan hazzül azimin sahibi ise aynı zamanda fevzül azimin sahibi. Aynı zamanda ecrül azimin sahibi. Hazzül azim, fevzül azim ve ecrül azim üçüncü kulluğa, son kulluğa, azim kulluğa ulaşmanın işaretini taşıyor. Bunun anlamı da mutlaka nefsteki bütün afetlerin yok olması hali. Öyleyse bütün sahabe nefsindeki bütün afetler yok olan, sabırsızlık afeti yok olan, ruhunun bütün hasretlerini nefsinin kalbine taşıyan ve bu açıdan mutlak bir huzura ulaşan bir insan. Kim bu? Nefsindeki bütün afetleri yok etmiş, sabırsızlık afeti yok edilmiş, ruhunun bütün hasretleri gelmiş yerleşmiş, sabrı da gelmiş yerleşmiş ve işte sabrın sahibi. Peki bütün sahabe Hazır Azim'in sahibi mi? Yalnız Hazır Azim'in değil, Fevzül Azim'in de işte Allah-u Teala Tövbe Suresinin 100. ayet-i kerimesinde bütün sahabenin Fevzül Azim'in sahibi olduğunu söylüyor. Diğer iki ayet-i kerimede de Allah-u Teala Hazır Azim'in ve Ecrül Azim'in sahibi olduğunu söylüyor sahabenin. Öyleyse bütün sahabe ta o noktaya kadar ulaşmışlar. Yani sabrın da sahibi olmuşlar. Nefslerindeki bütün afetler yok edilmek suretiyle hepsi sabrında sahibi olmayı başarmış.
Şimdi Allah-u Teala'nın bu konudaki hükümlerine gelmek istiyorum. Ondan sonra da zamanımıza ulaşacağız. Ne diyor Allah-u Teala? Evvela zamanımızda Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir husus var mı? Bunun mevcut olmadığını görüyoruz. Yani farzlar arasında Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir husus mevcut değil. Ne 52 farzın içinde, ne 32 farzın içinde, ne de 54 farzın içinde bu hususlar mevcut değil. Hangi hususlar mevcut değil? Allah'a ulaşmayı dilemek mevcut değil. Allah'a verdiğimiz yeminin, misakin ve ahdin gerçekleştirilmesi mevcut değil. Mürşide ulaşmak mevcut değil. Daimi zikrin sahibi olmak, irşadın sahibi olmak, teslimin sahibi olmak mevcut değil. Şimdi biz birincisinden bahsedelim. Bütün sahabenin Allah'a ulaşmayı diledikleri kesin. Kim mürşitlere ulaşmışlar? Zamanımızda var mı böyle bir şey? Mevcut değil. Peki cezası var mı? Allah'a ulaşmayı dilemekle dilememek arasında farklılık ne? Dileyenler mutlaka Allah'ın cennetine girerler. Dilemeyenler de cehenneme girerler. Gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan cehenneme mi girer? Kesin cehenneme girer. Allah-u Teala diyor ki Yunus suresinin 7. ayet-i kerimesinde اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَطْمَاَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ اَيَاتِنَا غَافِلُونَ. Diyor ki o Allah'a ulaşmayı, bize ulaşmayı, ruhunu ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemeyenler var diyor. Onlar dilemezler diyor. O dilemeyenler diyor dünya hayatından razı olurlar. Ve dünya hayatıyla doyuma ulaşırlar, mutmain olurlar. Arkasından diyor ki onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah-u Teala. Sonra ne diyor? 8. ayet-i kerimesinde bir sonraki ayet-i kerimede onların gidecekleri yer cehennem diyor. Bu Allah'a ulaşmayı dilememenin cezası. Peki Allah'a ulaşmayı dileyenin mükafatı var mı? Gideceği yer cennet. Nereden biliyoruz? İşte çok açık olarak söylüyor. Allah Teala Vel Asr suresinde diyor ki Vel Asr'a yemin ederim innel insani lefî husr. İnsanlar muhakkak hüsrandadırlar. Yani gidecekleri yer cennet, cehennemdir. İllellezine amelü. Ama amel olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar cehenneme gitmezler. Onların gidecekleri yer cennettir. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilediklerine göre onların gidecekleri yer bir defa muhakkak cennet. Sonra onların gidecekleri yer Allah-u Teala'nın cenneti ve bu insanlar için, sahabe için söz konusu olan şey Allah'a verdikleri yemini, misaki ve ahdi gerçekleştirmek. Demin gördük bunu. Bütün sahabe Allah'a verdikleri yemini, misaki ve ahdi hepsi gerçekleştirmiş. Bütün sahabe gerçekleştirmiş. Öyleyse yeminini, misakini ve ahdini gerçekleştirenler ne olur? Ruhunu Allah'a ulaştırdıklarına göre hakkı tavsiye edenler oluyorlar. Demin gördük ki sahabe hakkı tavsiye eden özelliklerin hepsine sahip. Hem Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesi gereğince bütün sahabe hem de Tevbe suresi standartlarında sahabe Allah'a verdikleri yeminlerden misaki yani ruhlarını Allah'laştırmayı mutlak olarak gerçekleştirmişler. Hakkı tavsiye ediyorlar. Hem Fussilet suresinin 33. ayet-i kerimesi gereğince hem de Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesi gereğince sahabe Allah'a çağırıyorlardı. Yani Hakk'a çağırıyorlardı. Yani Hakk'ı tavsiye ediyorlardı. Öyleyse Vel Asr suresine göre ikinci kurtuluşa ulaşanlar kimler?

fizik vücudumuzun Allah'a verdiği şeytanı kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak konusundaki ahdimizi gerçekleştirmek üzerimize farz değil. Nefsimizi tezkiye etme konusunda Allah'a verdiğimiz yemin üzerimize farz kılınmamış. Hal böyleyse, insanlar bunun farz olduğunu bilmiyorlarsa elbette yerine getirmeyecekler. Bugün toplumun %99'dan daha fazlası bu durumda. İslam toplumunun ne yazık ki bunlar Allah'a verdikleri yemini, misaki ve ahdi hiç bilmiyorlar. Ve bugünün insanını mürşide ulaşmak diye bir keyfiyetten haberdar değil. Bütün sahabe mürşitlerine ulaşmışlar mı? Hem de kaç tane? Evvela kainattaki en büyük mürşide ulaşmışlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun önünde diz çökmüşler, tövbe etmişler. Tabi olmuşlar. La ilahe illallah, mağlubu Resulullah demişler. Sonra o rahmetli olmuş. Hazreti Ebu Bekir'e tabi olmuşlar. O rahmetli olmuş Hazreti Ömer'e tabi olmuşlar. O rahmetli olmuş Hazreti Osman'a tabi olmuşlar. O rahmetli olmuş Hazreti Ali'ye tabi olmuşlar. Hepsi tabi olmuş. Yani bizim Resulümüz, Peygamberimiz, tabiyetimizi gerçekleştirdiğimiz kişi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. O rahmetli olduktan sonra başka bir mürşide tabi olmayız dememişler. Neden mürşide diyorum? Çünkü dört halife için Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali için kullanılan ifade şu. Hülefai Raşidin. Yani irşad etmek yetkisine sahip olan dört halife diyor Allah-u Teala. Tabi olmuşlar. Öyleyse nefs tezkiyesine başlamak, amel-i salihata başlamak neyle mümkün? Mürşide tabi olmakla mümkün. Ve bütün sahabe mürşidlerine tabi olmuşlar. Nefs tezkiyesine başladıkları kesin, çünkü nefs tezkiyesini bitirmiş hepsi. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi oldukları kesin. Dört halifeye tabi oldukları kesin. Öyleyse sahabe üç tane yedi basamağı kesinlikle bitirmişler. Allah'a ulaşmayı diliyorlardı. Dilemeyenin cehenneme gideceğini gördük. Dileyenler kurtulur mu? Mutlaka kurtulur. Çünkü Velasr suresi kurtulanların ilk kademesinde amel olanları görüyor. İkinci kademesinde nefs tezkiyesine başlayanları, yani mürşidine ulaşanları görüyor. Üçüncü yedi basamağın sonunda, üçüncü kademesinde ruhunu Allah'a ulaştıranları ve bu sebeple ruhunu Allah'a ulaştırmayı tavsiye edenleri görüyor. Bütün sahabe bu 27 basamağı gerçekleştirmiş. Peki bir insan ruhunu Allah'a ulaştırmazsa, fizik vücudunu Allah'a kuvvetmezse, nefsini tezkiye etmezse o insan ne olur? Cehenneme girer. İşte Allah Teala diyor ki Allah'a verdiği yemini ve misaki az bir bedel karşılığında satanlar var ya, onlara ahirette bir nasip yoktur diyor. Öyleyse bu insanlar kurtuluşa ulaşırlar mı? Velhasıl söz söylüyor kurtuluşa ulaşacaklarını. Ama o kadar değil. Allah Teala Kaf suresinin 31 32 ayetlerinde de aynı şeyi söylüyor. Diyor ki cennet uzak olmayarak takva sahiplerine yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz cennet budur. Bütün başlarınızda ne müşriklerin ruhu olanlar için ve Allah'a ulaşanlar için. Öyleyse ne görüyoruz? Takva sahipleri diyor Allah-u Teala. Kimdir takva sahibi? Nefsini tezkiye eden takva sahibidir. Nereden biliyoruz? Necm suresinin 32. ayet-i kerimesinden. Boşuna nefslerini tezkiye ettiklerini söylemesinler. Böyle boş bir iddiada bulunmasınlar. Çünkü Allah takva sahiplerini bilir. Ne demek? Yani takva sahipleri nefslerini tezkiye edenlerdir. Sonra bir adım daha öteye geçelim. Bakalım Rum suresinin 31. ayet-i kerimesine diyor. Münibine ileyhi ve yettekûn. Ona dön. Ruhunu ona döndür. Allah'a geriye döndür. Ve böylece takva sahibi ol. Demek ki ruhumuzu Allah-u Teala'ya ulaştırmamız takva sahibi olmamızı gerektiriyor. Takva sahibi olanların da gideceği yerin cennet olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Sonra kimin fizik vücudu şeytanı kullanmaktan kurtulup Allah'a kullanırsa o da takva sahibi oluyor. Bakara suresinin 21. ayet-i kerimesine göre. Allah-u Teala diyor ki

Ya eyyühen nasu bidu rabbeküm ellezî halekâküm le'aleküm tettekûn. Ey insanlar, sizi yaratan Allah'a kul olun. Ve böylece takva sahibi olun. Demek ki Allah'a kul olmak, sizi kurtulan Allah'a kul olması, kişiyi takva sahibi kılıyor. Öyleyse kim takva sahibi ise onun gideceği yerin cennet olduğunu gördük. Öyleyse nefsini tezkiye eden takva sahibi cennete girecek. Ruhunu Allah'alaştıran takva sahibi cennete girecek. Fizik gücünü Allah'a kullanan takva sahibi cennete girecek. Böylece görüyoruz ki bütün insanlar için söz konusu olan şey Allah'ın cennetine ulaşmak. İşte böylece sahabe için ortaya çıkan gerçek o ki hepsi nefslerini tezkiye etmişler, ruhlarını Allah'alaştırmışlar, fizik vücutlarını Allah'a kul etmişler ve takva sahibi olmuşlar. Gidecekleri yer cennet. Evvela Allah'alaştırmayı diledikleri için gidecekleri yer cennet. Bir sahabe düşünelim, Allah'alaştırmayı dilemiş ve rahmetli olmuş. Olduğu anda o gideceği yer cennettir. Bir sahabe düşünelim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ulaşmış, mümin olmuş. Çünkü kalbine derhal Allah Teala imanı yazdı ve mümin oldu. Ondan sonra da rahmetli oldu. Gene gideceği yer cennet. Çünkü bir insan mürşidine ulaşmadığı sürece derhalette ulaşınca hidayete adım atıyor. Kalbine iman yazıldığı için de mutlaka gideceği yer Allah'ın cenneti. Sahabeye bakıyoruz. Hepsi Allah'a verdikleri yemini de, misaki de, ahdi de gerçekleştirmişler. Hepsi de Allah'ın cennetini hak etmiş. Bugüne gelince bugünün farzları arasında Allah'a ulaşmayı dilemek yok. Görüyoruz ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın gideceği yer mutlak olarak cehennem. Dilerseniz kurtuluşa ulaşacak kesin. Bugünün farzları arasında mürşide ulaşmak diye bir husus mevcut değil. Ve hiç kimse tabiatıyla kendisine böyle bir şey öğretilmediği için mürşidine ulaşmayı aklına bile getirmiyor. En hazini din öğreticileri de böyle düşünüyor. Çünkü öğrenmişler. Öğrendikleri şey hiçbir zaman onları cennet saatine ulaştırabilecek olan bir özellik taşımıyor. Öyleyse yeminlerimize gelelim. Bugün ve Allah'a verdiğimiz yemini, nefs tezkiyesi yemini gerçekleştirmemiz ve ruhumuzu Allah'alaştırmamız ve fizik vücudumuzu şeytana kullanmaktan kurtarıp Allah'a kul etmemiz. Yani yeminimizi, misakimizi ve ahdimizi yerine getirmemiz artık üzerimize insanlar tarafından farz kılınıyor. Yani şeriatımızın içinde, dünya İslam şeriatının içinde bu söylediğimiz esasların hiçbirisi yok. Daha ötesi zikir yok. Hiç kimse zikirsiz, şu anda hepiniz elinde tesbihlerle hem beni dinliyorsunuz hem zikrinizi yapıyorsunuz. Neden yapıyorsunuz? Çünkü Allah Teala zikri farz kılmış. Farz kılmış mı? Diyor ki Allah Teala "Vezkür ismi Rabbike müzemmil 8. Allah'ın ismiyle zikret. Ve tevettel ileyhi tebsila. Ve her şeyden kesilerek Rabbine geri dön." Allah-u Teala'nın indinde bir insanın bir hedefe ulaşması söz konusuysa o hedefi Allah-u Teala'nın tayin ettiği hedef olduğu takdirde o kişi mutlaka bir mükafatı kavuşur. İlk hedef Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim dilerse mükafatı cennettir. Hangi şartla? Bundan sonraki hedefe ulaşamadan rahmetli olursa. Kim mürşidine ulaştıktan sonra Allah'a ruhunu ulaştıramadan evvel ölürse o da kurtuluşa ulaşır. Bir şartla o mürşidine ulaşmıştır. Evvel Allah'alaşmayı dilemiştir. Sonra da mürşidine ulaşmıştır. Allah'alaşmayı dilediği için zaten kurtuluşa gitmiştir. Hemen arkasından ölse gene kurtulacaktı. Bu ölmemiş, mürşidine ulaşmış. Mürşidine ulaştıktan sonra Allah'a ulaşamadan evvel ölmüş. Dolayısıyla iki defa kurtuluşa gitmişti. Bir, Allah'a ulaşmayı dilediği için kurtuluşu hak etmişti.
İki, mürşidine ulaştığı için kurtulacak etmişti. Mürşidine ulaşamadan evvel, Allah'a ulaşamadan evvel olduğu için kurtulmuştur. Üçüncüsü, eğer bir insan Allah'a ulaşırsa, o kişi zaten muhakkak kurtuluşa ulaşmıştır. Daha ötesine ulaşması bir tarz olarak görünmüyor. Normal standartlarda, ama Allah-u Teala irşadı da teslimi de daimi zikirde farz kıldığına göre daha öteye ulaşıp dünya saatine ulaşmak da vasıl olmak da üzerimize gelen farzlardan bir tanesi. Şimdi biz üç tane yeminimizin gerçekleşmesine kadar olan safhayı ele aldığımız zaman kesin çizgiler görüyoruz. Zamanımızda kesin çizgiler görüyoruz. Sadece bizim ülkemizde değil, bütün dünyada aynı kesinliği görüyoruz. Ne Allah'a ulaşmayı dilemek, ne mürşide ulaşmak, ne Allah'a ulaşmak, nefsi tesliye etmek, fizik vücudu Allah'a kul etmek, hiçbirisi dünya üzerinde bugünkü farzlar arasında görünmüyor. Şimdi sözlerimizin başına dönüyorum. Ali İmran Suresinin 119. ayet-i kerimesiyle bugün sohbetimize başladık. Ali İmran Suresinin 119. ayet-i kerimesinde Allah Teala ne diyordu? Ey sahabe, onlar size buğz ettikleri halde siz onlara göre de muhabbet beslersiniz. Arkasından söylediği bundan daha önemli. Çünkü siz kitabın bütününe iman edersiniz. Kitabın bütününe tabi olursunuz. Yani kitabın bütününü uygularsınız. Ne yapmış sahabe? Allah Teala ne emretmiş sahabeye? Allah'a ulaşmayı dileyeceksin. Dilemişler. Ne emretmiş? Mürşidine ulaşacaksın. Ulaşmışlar. Ne emretmiş? Yeminini, misakini, ahdini yerine getireceksin. Getirmişler hepsi. Öyleyse daha öteye geçelim. Daimi zikir farz, irşad farz, teslim farz. Bütün sahabe daimi zikri, irşadı ve teslimi gerçekleştirmişler mi? Hepsi gerçekleştirmişler. Cennet saadetinden sonra dünya saadetinin de sahibi olmuşlar. O zaman meselenin bütününe göz attığımız zaman bugün bunların da farzlar arasında mevcut olmadığını görüyoruz. Ne daimi zikir, ne irşad, ne teslim. Dikkatinizi şeytanın üzerine çekmenizi istiyorum. Şeytan. 14 asır evvel bütün sahabe bunların hepsini gerçekleştirmişlerse ve bunların hepsi Kur'an'da farz kılınmışsa ve bugün bu farzlar artık ortalıkta yoksa, şeytanın müthiş bir tuzağıyla bütün İslam alemi, ne İslam alemi, bütün dünya karşı karşıya. Dünyada bugün yaşayan insanların %99'undan daha fazlasının bineceği yer cehennem bu sebeple. Sırf Allah-u Teala'nın kendilerine verdiği farzları, emrettiği farzları bilmedikleri için, yerine getirmek gereğini duymadıkları için. Öyleyse bundan 14 asır evvel sahabe Kur'an-ı Kerim'in bütününü uyguluyordu. Bütünün bir kısmını başlangıçta verdik. Biraz detaylara girerek verdik. Neydi onlar? Üç temelden hareket ettik. Birincisi Allah'a ulaşmayı dilemek. İkincisi mürşide ulaşmak. Üçüncüsü Allah'a ulaşmak. Ve dolayısıyla sadece ruhun Allah'a verdiği misaki değil, nefsin Allah'a verdiği yemini ve fizik gücün Allah'a verdiği ahde gerçekleştirmek. Bunların hepsi üzerimize farz kılınmış Allah-u Teala tarafından ve bütün sahabe bunları gerçekleştirmiş. Ama Allah-u Teala'nın Ali İmran Suresinin 119. ayet-i kerimesinde söylediği siz kitabın bütününe tabi olursunuz sözünü kapsıyor mu bunlar? Hayır, kapsamıyor. Eksik olan şey daimi zikir, irşat ve teslim. Peki Allah-u Teala daimi zikri farz kılmış mı? Kılmış. Nisa 103. Feskürunallâhe kıyâmen kûden ve alâ cunûbihim. Ayaktayken de, otururken de, yer üstü yatarken de hep Allah'ı zikret diyor Allah-u Teala. Daimi zikir üzerimize farz. Peki bütün sahabe daimi zikre ulaşmışlar mı? Ulaşmışlar. Çünkü Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi bütün sahabenin ulu elbap olduğunu söylüyor.
Bütün sahabe ulul elbab olmuşlar. Olduklarına göre hepsi daimi zikrin sahibi. Nereden biliyoruz? İşte Ali İmran Suresi 190 ve 191. ayet-i kerimeler. Allah-u Teala buyuruyor. O ulul elbab kullarım var ya, onlar ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler diyor Allah-u Teala. Bütün sahabe ulul elbab olduğuna göre hepsi daimi zikrin sahipleri. Allah-u Teala'nın daimi zikir konusundaki farz emrini gerçekleştirmişler. Peki Allah-u Teala irşadı farz kılmış mı? Kılmış. Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesiyle diyor ki ucibu davetet la'i izade ani fel yestecibu li ve yu'minu bi lealuhum yaşudun. Beni davet ettikleri zaman dua edenin davetine icabet ederim. Ama onlar da benim davetime icabet etsinler, mümin olsunlar ve böylece irşada ulaşsınlar. Allah-u Teala'nın irşad konusundaki farzını bütün sahabe gerçekleştirmiş mi? İşte Hücurat Suresinin 7. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor, ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin taleplerinize itaat etseydi, o zaman siz bundan çok zarar gördünüz. Belki de Allah'ın lanetine uğrardınız. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. O imanla hepinizin kalbini müzeyyen kıldı. Ve Allah-u Teala bugünkü devirlere projekte etmiş konuyu bizlere sesleniyor. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor. Sizden 14 asır evvel yaşayan o sahabe var ya diyor. O sahabe işte o sahabe irşada ulaşanlardı diyor. Hepsi irşada ulaşmışlar. Allah-u Teala'nın üzerimize farz kıldığı irşada. Allah-u Teala ne diyordu? Onlar da diyordu benim davetimi icabet etsinler. Ve mümin olsunlar ve böylece irşada ulaşsınlar. Bütün sahabe içinde diyor ki onlar hep irşada ulaşanlardır. Peki Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde ne diyor Allah-u Teala? Ve enibü ila rabbiküm, rabbiküm ve eslimu lehu min kabri en yetiyekümün azabe. Üzerinize azap gelmeden, kabir azabı gelmeden önce Allah'a ruhunuzu döndürün, ulaştırın ve Allah'a teslim olun. İşte Allah-u Teala teslim olun emrini vermiş bize. Ruhumuzla, fizik vücudumuzla, nefsimizle. Ve 14 asır evvele dönüyoruz. Ali İmran Suresinin 20. ayeti kerimesi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Allah-u Teala buyuruyor. Ey Allah'ın Resulü. O kitap sahiplerine ve ümmülere de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz kendimizi Allah'a teslim ettik. Sor bakalım o kitap sahiplerine ve ümmilere, onlardan da Allah'a teslim olanlar var mı? Eğer olsaydı mutlaka önce hidayete ermeleri gerekir. Öyleyse Allah-u Teala irşadı farz kılmış, bütün sahabe irşada ulaşmış. Allah-u Teala teslimi farz kılmış, bütün sahabe teslimi ulaşmış. Allah-u Teala daimi zikri farz kılmış, bütün sahabe daimi zikre ulaşmış. Ulaşmışlar da ne olmuş? Hazr-ül Azim'in, Fevz-ül Azim'in ve Ecr-ül Azim'in sahibi olmuşlar. Yani kulluğun üçüne birden ulaşmışlar. Ruhlarını Allah-u Teala'ya teslim ederek, ulaştırarak teslim ederek evvela kul olmuşlar Allah-u Teala'ya. Takva sahibi olmuşlar ve ilk kulluğa ulaşmışlar. Sonra fizik vücudunu Allah'a teslim etmişler. Nerede yazıyor Allah-u Teala? Nisa 125'te yazıyor. Hemen ahsenu dinen mimmen eslemu ve çehudillahi ehve muhsinun. Onlar ki fizik vücutlarını Allah'a teslim edip muhsinlerden oldular. Onlardan daha ahsen kim var? Öyleyse bütün sahabe fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Ve Allah-u Teala bir nefsin tesliminden bahsediyor. Beyne suresi 5. ayet-i kerime. Ve ma umiru İlla liyabudullahi muhsisine lehuddine hünefaya. Onlar emrolunmadılar. Nefslerini
Allah'a teslim eden muhlis kullar olmakla ve bunu hanif olarak gerçekleştirmekle emrolundular. Bütün sahabenin üçünü de gerçekleştirdiğini görüyoruz. Ve bütün sahabenin ruhlarını Allah'a teslim ettiklerini, fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiklerini ve nefslerini Allah'a teslim ettiklerini ve üçüncü kullarda ulaştıklarını görüyoruz. Azim kullar. Evvela ne yapmışlar? Ruhlarını Allah'a teslim etmişler. Kulluğa ulaşmışlar. Fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Ekber kulluğa ulaşmışlar. Sonra Allah-u Teala'ya nefslerini de teslim etmişler. En zor teslim olan nefsimiz, onu da teslim etmişler. Ve nereye ulaşmışlar? Azim kulluğa ulaşmışlar. Ve böylece bütün sahabe üç tane kulluğunda sahip olmuş. Şimdi beraberce bakalım. Allah-u Teala'nın insanları yaratmaktan muradına bakalım. Ve ma halektel insani insi vel cinni illa leyabidun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor Allah-u Teala. Hangi kul? Kul olsunlar. Hangi kul? Ekber kul olsunlar. Hangi kul? Azim kul olsunlar. Azim kul olsunlar da ben onlara hazzül azimi de, sevzül azimi de, eczül azimi de nasip edeyim diyor Allah-u Teala. Zaten Allah-u Teala'nın bize hazzül azim nasip etmesi meseleyi çözmüştür. Çünkü hazzül azimin sahibi olan bir insan, yani hazların en yükseğinin sahibidir. Her an mutluluğu yaşar. Hayatının her saniyesinde o kişi mutluluğu devamlı yaşar. Olayların ona teslim etmesi imkansızdır. Saadet içinde bir dünya hayatı geçirecektir. Mutlaka Allah-u Teala'nın cennetine ulaşacaktır. Ve bugün ne daimi zikrin, ne irşadın, ne de teslimin insanların üzerine farz kılınmadığını görüyoruz. Hepiniz o fıkrayı hatırlayacaksınız ama bir defa daha söylemek istiyorum. Bir antrenör kolu ve bacağı olmayan talebesine diyor ki atla bakalım suya diyor, başta yüzmeye. Atlıyor ama yüzemiyor. Ya diyor geçen sefer bunu başarmıştın sen. Ama diyor o zaman diyor kulaklarıma diyor hocam kramp girmemişti. Niye söylüyorum bu fıkrayı size? Şunun için söylüyorum. Yeminimizin, misakimizin ve ahdimizin bize farz kılınmaması zamanımızda, Kur'an-ı Kerim'de farz olduğu halde, bütün sahabe onları gerçekleştirdiği halde, bizim zamanımızda bizlere farz kılınmaması şunu gösteriyor. İslam'ın kollarını kesmiş insanlar. Daimi zikrin, irşadın ve teslimin gerçekleştirilmemesi bir şeyi daha ihata ediyor. Neyi ihata ediyor? İslam'ın bacaklarının da kesildiğini. Ne olmuş İslam? Bitkisel hayata atılmış. Şimdi beraberce bakalım. O Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde ve dört halife devrinde İslam'ın genişlemesine bakın. İslam bütün dünyaya kol atmış. Devam etmiş ondan sonra da. Gelmişler, İspanya'yı fethetmişler, Endülüs devletini kurmuşlar. Her tarafı İslam şerefiyle donatmış. Ve adalet götürmüşler gittikleri yere. Neyle? Bu farzlarla. Bütün farzları ve arkasında da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetlerini tatbik etmişler. Bu farzlara neler ilave etmemiz lazım? Günde 5 vakit değil, 7 vakit namaz kılmayı ilave etmemiz lazım. Neler ilave etmemiz lazım? Nefsimizin tezkiyesinde zikrin, daimi zikre ulaşmasını ilave etmemiz lazım. Öyleyse bir de bakıyoruz ki Allah-u Teala'nın üzerimize farz kıldığı insanları cennet saatine götürecek olan bütün hususlar artık farz değil. İnsanları dünya saatine götürecek olan bütün hususlar onlar da farz değil. Yani nereye ulaşıyoruz? Ulaştığımız yerde insanların kurtulmasını imkansız hale getiren bir şeytan görüyoruz. Şeytan diyor ki insanlar ibadet etmelidir. Bir. İki, bu ibadetler onları asla kurtaramamalıdır. Ve işte iblis insanlar için bu hükmünü vermiş ve tatbik etmiş. Şimdi insanlar ne yapıyorlar? Namaz kılıyorlar, oruç tutuyorlar, zekat veriyorlar, hacca gidiyorlar.
bir de kelime-i şehadet getiriyorlar. Ve diyorlar ki kurtulacaklar. Hiçbirisinde kurtulması Kur'an-ı Kerim'e göre mümkün değil. İşte bu İslam'a kurulan dünya üzerindeki en büyük tuzak. Neden bahsediyoruz? Biz o Osmanlı'nın mirasçısıyız. Akdeniz'i Türk Gölü haline getiren Osmanlı'nın mirasçısıyız. Ve bugün dünyada sözüne şu kadarcık önem verilmeyen bir küçücük ülke olmuşuz. Neyle olmuşuz? Nasıl olmuşuz? İslam'ı yaşamayarak olmuşuz. Yaşadığımız devrede gerek Peygamber Efendimiz Aleyhisselam devresinde gerek ondan sonraki devrede İslam'ın hükümleri tatbik edildiği sürece İslam bütün dünyada hakimiyet kuruyor. Sonra İslam'ın yavaş yavaş devre dışı kaldığını görüyoruz. Bir anda bütün bu hükümler unutulmamış. Ne gördük? Sahabe Allah-u Teala Kur'an'da niye emretmişse hepsini farz kılmış, hepsini gerçekleştirmiş. Kur'an'ın bütününe itaat etmişler. 14 asır sonra İslam alemi Kur'an'ın bütününe itaat etmek şöyle dursun, kendini kurtarabilecek olan hiçbir hükme itaat etmiyor. Hepsini devre dışı bırakmış. İşte bu sebeple de küçülmeyi hak etmiş İslam, esir olmayı hak etmiş. Başka bir ifadeyle ne yazık ki İslam'ı yaşadıklarını zannedenler dünyanın en geri ülkeleri olmuş. Savaşlarda yeniden onlar, esir olanlar onlar. Yani İslam alemi bir yüz karası içinde. Neden? Çünkü onlar İslam'ı yaşamıyorlar. Onların yaşadıkları neslinin adı, bizim de ülkemizde yaşanan şeyin adı İslam değil. İslam, Allah'ın Kur'an'daki İslam'ıdır. Ve net olarak görüyoruz ki bütün sahabe o Kur'an'daki İslam'ı yaşamışlar. Gerçek anlamıyla İslam olmuşlar. Allah-u Teala'nın hepimizi İslam olma şerefine ulaştırması dileğiyle sözlerimizi inşallah bu akşam burada tamamlamak istiyoruz. Hepinizin dünya ve cennet saadetine ulaşmanızı yüce Rabbimizden dileyerek dualarımızla. El-Fatiha ve As-Salamu Aleyküm.

0: Allah kendisinde hayır gördüğünü seçer. Öyleyse Allah Teala'nın ilk bakış açısı kişide hayır müessesesi mi galip, şer müessesesi mi galip? Yani kişi acaba yeryüzünde fesat çıkaranlardan biri mi? Başka insanların da hidayete ulaşmasına mani olan biri mi? Eğer böyle bir insansa bu insan zaten Allah'a ulaşmaya inanmıyor. İnsan ruhunun Allah'a ölmeden hemen ulaşacağına dair 73 tane ayet-i kerime o kişi için bir hüküm ifade etmiyor. Öyleyse Allah Teala o kişiye işittirmez. O kişiye Allah Teala tesir etmez. O kişinin Allah'a ulaşmasını, ulaşmayı dilemesine sebebiyet verecek olan yaklaşımı Allah o kişiye karşı göstermez. Çünkü o kişi istemiyor. Allah'a ulaşmayı istemeyen bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi, Allah-u Teala'nın abesle uğraşması demektir. Kişi eğer Allah'ın Allah'a ulaşmakla alakalı olan bütün ayetlerini, ölmeden evvel insanın ruhunun Allah'a ulaşmasıyla ilgili bütün ayetleri reddediyorsa, bir insanın diyorsa ruhu ancak ölümle Allah'a ulaşır diyorsa, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması yoktur diyorsa, mürşit yoktur diyorsa, yani Allah neyi söylemişse onun zıttını iddia ediyorsa bir insan, Allah onu seçmez. O kişinin kurtuluşu bu sebeple mümkün değildir. Ama kimi seçerse, işte onlara Allah-u Teala öğüt almayı nasip kılıyor. Kişi Allah'ın onun etrafında vücuda getirdiği olaylardan, o olaylar sebebiyle Kur'an-ı Kerim'e bakış açısından o kişiye öyle bir tesirde bulunuyor ki o kişi öğüt alıyor. Allah'ın söylediklerinden bu kişi öğüt alıyor. İşte böyle bir dizaynda bu kişinin öğüt alması söz konusu. Öğüt olan kişi, o Allah'a ulaşmayı diliyor. Aldığı öğüdün ışığı altında. Fakat dikkat edin, o kişinin Allah'a ulaşmasını dilekten Allah'tır netice itibariyle. Hangi sebeple? Allah ona gerekli ortamı sağlıyor. O kişinin Allah'ın istediği istikamette düşünmesini ve öğüt almasını Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinden Allah sağlıyor. Ve böyle bir hususu sağladığı zaman her şey en güzel standartlara başlangıç teşkil ediyor. Ve kişi öğüt alıyor. Öğüt alması Allah'a ulaşmayı dilemesi demektir. Bu noktadan itibaren Allah Teala onu yönlendiriyor. Artık Allah'ın yardımları açıkça geliyor. Gözlerindeki hicab-ı mestureyi alıyor. Kulaklarındaki bakrayı alıyor kişinin ve kişi işitmeye başlıyor. İrşad makamının söylediklerini işitmeye, manasına varmaya başlıyor. Allah Teala kişinin kalbindeki ekinleti alıyor, yerine ihfat koyuyor. Kişi işitmekte kalmıyor, manaya varmakla kalmıyor. İdrak ediyor, kendine mal ediyor. Sonraki şartları ard arda vücuda getiren Allah-u Teala o kişinin mürşidine ulaşmasını sağlıyor. Bundan sonra da sonuca gitmek söz konusu. Onun için Allah-u Teala burada diyor ki herkes ibret almaz diyor. Herkes öğüt almaz. Sadece Allah'ın diledikleri öğüt alırlar diyor. Allah'ın diledikleri de Allah'ın kalplerinde hayır gördükleri, bir başka ifadeyle Allah'ın Allah'a ulaşmayı sağlamak konusundaki ayetler, ayet-i kerimelerine karşı çıkmayanlar. Onlar için saha açık. Kim karşı çıkıyorsa onlara bütün yollar kapalı.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eyzübillahi mineşşeytanirracim. Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ sırâta'l müstakîm. Sırâta'l lezîne en'amte aleyhim. Gâirel mağdûbi aleyhim ve l-eddâllîn. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu akşam sizlere teslimlerden bahsetmek üzere beraberiz. Kur'an teslimlerden ibarettir. Bir insan olarak Kur'an-ı Kerim'in temel emirleri muvacihesinde bir, ruhunuzu, iki, fizik vücudunuzu, şu ve çinizi, üç, nefsinizi, geceleri rüyayı yaşadığınız vücudunuzu, dört, iradenizi, nefsinizin afetleriyle mücadele eden gücü, Allah'a teslim etmek mecburiyetindesiniz. Bütün bunları Allah-u Teala üzerinize farz kılmış. Kainatın tek dini olan Hanif dini, Arapça adıyla İslam dini, ruhunuzu da ve içinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmeyi emreder. Buna Allah'ın ahdi diyor Allah-u Teala. Ahdillahi diyor. Allah'ın ahdi. Ama aynı zamanda Allah'ın vasiyeti diyor. Allah-u Teala üzerimize farz kılmış sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah'ın ahdi üzerimize farz kılınmış. Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman teslimin kesin şekilde emrolunduğunu görüyoruz. Zümer 4'te Allah Teala buyuruyor ki: "Ve enibu ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetikumul azabe." Üzerinize azap gelmeden önce, ister ölümü düşünün, kabir azabı olsun, ister kıyameti düşünün, cehennem azabı olsun, üzerinize azap gelmeden önce, yani serbest iradeniz varken, şu dünya hayatını yaşarken diyor Allah Teala, şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ruhunuzu döndürün, ulaştırın ve Allah'a teslim olun diyor. Yani sadece ruhunuzu Allah'a ulaştırıp ona teslim etmeniz yetmez. Fizik vücudunuzu da, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin. Dört teslimin dördünü de gerçekleştirin buyuruyor Allah Teala. Nisa 58'de buyuruyor: "İnna Allaha ya'murukum an tu'addul emanati ila ehliha." Allah emanetleri, o emanetlerin ehli olan, sahibi olana, yani Allah'a teslim edin diyor. Aynı zamanda dünyada da kimden emanet aldıysanız onları da sahibine teslim edin anlamı da aynı ayetten çıkartılabilir. Ama emanetleri çoğul kullandıysa Allah Teala, ki öyle kullanmış, emanet diyor, ehlini ise, sahibini ise tekil kullandıysa ehliha diyor, onun ehline, o zaman Allah Teala'nın sizlerden, sizlere tevdi ettiği emanetleri kendisine iade etmenizi emreder. Öyleyse Kur'an-ı Kerim teslimlerden ibarettir. Allah'ın sizden istediği tek şey Allah'a teslim olmanızdır. Bakara suresinin 108. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala ey amir olanlar hepiniz birden silme girin, teslime girin buyuruyor. Ey amir olanlar hepiniz birden silme girin. Silm, teslim kelimesinin kökü. Teslime girin, Allah'a teslim olun diyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın kainattaki tek dinine gelin beraberce bakalım. Bu dinin adı Hazreti İbrahim'in zamanındaki ismiyle Hanif dinidir. Ondan evvel yaşayan Hazreti Nuh da Hanif dinini yaşamıştır. İlk yaşayan Hazreti Adem de ona tabi olanlar da Hanif dinini yaşamışlardır. Yani Allah'a teslim dinini. Hanif dini üç ayrı cepheden dizayn edilmiştir. Bir, Allah'ın tekliği asıldır. İki, Allah'a teslim olmak asıldır. Ruhen ve çen, nefsen ve iraden. Üç, tek bir toplum oluşturmak asıldır. Hanif dininin birinci esası Allah'ın tekliği. Tek bir Allah vardır. Başka bir Allah, ilah hiç olmamıştır, mevcut değildir. İkinci esası, silm kelimesinden gelen İslam kelimesinin ikinci esası, o tek Allah'a teslim olmaktır. İslam kelimesi silm kökünden geliyor, silm ise teslimi içerir temel mana itibariyle. İslam, selam, selamet, teslim, müslim, müslüman, hepsi aynı kökten geliyor. Ve İslam kelimesi konuyu bütün boyutlarıyla ihata ediyor. Çünkü dinin esası, kainatın tek dinin esası Allah'a teslim olmaktır. Ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek ve böylece Allah'ın temel emrini, teslim emrini gerçekleştirmektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir üçüncü cepheden baktığınız zaman Hanif dinine, yani Arapça adıyla İslam dinine, tek bir topluluğun oluşması, Allah yolunda fırkalara ayrılmamak asıldır. Birliğin dizaynı ve amacı budur. Düşmanlıkların önlenebilmesi için oluşturulması lazım gelen tek bir toplumdur. Allah Teala böyle emrediyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Tevhid kelimesi vahdet kelimesi, cem kelimesi bir belli hususu ifade ediyor. Vahdet Allah'ın tekliğidir. Tevhid Allah'ın yolunda topluluğun, cemaatin birliğidir. Ki cem kelimesi de cemaat kelimesi, cami kelimesi aynı kökten geliyor. Toplumun tek bir toplum oluşturması, fırkalara ayrılmaması esasını ifade eder. Öyleyse kainatın bir tek dini var. O din Kur'an-ı Kerim'le bütün boyutlarından ele alınmış, her safhası muhteşem bir dizayn içinde açıklanmıştır. Bu din Allah'a teslim olma dinidir. Ruhun, veçin, nefsin, iradenin Allah'a teslim olması. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bunların hepsini Allah'a teslim etmişlerdi. Teslimlerin muhtevasına baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim 7 tane safha içeriyor bu konuda. Onu görüyoruz. 7 safhada oluşan 4 teslim, 4 tane 7 basamaktan 28 basamak. 28 basamaklık bir Kur'an merdivenini çıktığımız zaman 28. basamaktaki yedi kademenin bize birçok konuyu açıkladığını görüyoruz. Son iki safha 28. basamakta oluşuyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu 28 basamaktan 21'i ilk teslimin gerçekleşmesine kadar geçen safhaları ihata eder. Önce birinci safha Allah'a ulaşmayı, yani ruhu ölmeden evvel Allah'a teslim etmeyi dilemek. İkinci safha bu 7. basamağı işaret eder. 14. basamakta irşat makamına ulaşıp tabiyetinizi gerçekleştirirsiniz. Ne ikinci basamakta ne ikinci basamakta teslim yok. İkinci basamakta teslimin ikinci 7 basamakta, yani 14. basamakta teslimin fizik standartlarda başladığını görüyoruz. Ruh vücuttan ayrılmıştır. Allah'a doğru yola çıkmıştır sırat-ı müstakim üzerinden. Nefs teskiye olmaya, yani nefsin kalbinde faziletler birikmeye başlamıştır. Ve fizik vücut nefsin kalbinde biriken faziletlere paralel oranda şeytana kul olmaya, olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlamıştır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyorsunuz ki İslam'ın muhtevasında bu 21 basamak, Allah'a ulaşmayı dilemek, irşat makamına ulaşmak ve ruhu Allah'a doğru yola çıkarmak ve ruhu Allah'a ulaştırmak 21 basamakta gerçekleşiyor. 28 basamağın 4'te 3'ü 7, 14, 21, 28 Nimetlerin birinci basamaktayız. Neyi ifade eder? Nefsimizin kalbinde %51 nur birikimini ifade eder. Bu Allah-u Teala'nın bize ihsan ettiklerinin güzellikler ve çirkinlikler bölümlerindeki dengenin bizim lehimize bir hayli değiştiğini gösteriyor. Ruhumuzun kalbi %100 hasletlerle doluydu. %100. Nefsimizin kalbi %100 afetlerle doluydu. %100. Ama ruhumuzu Allah'laştırdığımız 21. basamakta nefsimizin kalbinde %100'ün 51'i faziletlere dönüşmüştür. Öyleyse Allah-u Teala'nın emirlerine itaat ettiğimiz, yasaklarını işlemediğimiz saha ruhumuzda %100 olarak mevcut. Nefsimizde 0'dı. O da %51'e ulaştı. Öyleyse 251'i iç dünyamızın Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği fiilleri işlemiyor. Daha doğrusu getirmek istiyor ve işlemek istemiyor. 200'de sadece 49'u Allah'ın emirlerine karşı, ama yanlarında bir güçle birlikte. Bu güç şeytandır. Şeytan herkesle her an meşguldür. Her an onun bir hata işlemesini, Allah'ın emirlerinin dışına çıkmasını, yasak ettiği fiilleri işlemesini bütün gayretiyle gerçekleştirmek ister. Hayatını o insanı kandırmaya adamıştır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, olaylara dikkatle bakın. Bu olaylar dizisinde Allah'ın güzelliklerini %100 yaşadığınız devre ne zaman gelecektir? Daimi zikre ulaşıp da nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olduğu zaman. Ama 21. basamakta siz kurtuluşa, 3. kat cennete ulaştınız. İç dünyanızda %75 güzelliğe dönük, %25 kötülüğe dönük sadece. Ama ne yazık ki iblisin tesiriyle bu %75 %50'lere düşmüştür. İblis böyle olmasına rağmen iç dünyanızdaki güzelliğe dönük standartlar %75 olduğu halde kötülükler kötülüğe dönük tarafının sadece %25 kaldığı halde şeytan bu dengeyi %50'ye yaklaştırır. Devamlı size negatif telkinde bulunarak, devamlı sizi yanlışlara sürükleyerek. Öyleyse şekillendirelim konumuzu. Teslimler konumuza yaklaşalım. Yakın bir perspektiften bakalım konumuza. Ne görüyoruz? 7 tane safa görüyoruz. Teslimlerin 7 safhası. Bu 7 safa sadece 4 tane teslim içerecektir. Öyleyse 1. teslim ruhumuzun teslimidir. 3 safhada gerçekleşir. Evvela ruhumuzu Allah'a ulaştırabilmek için Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. 1. safa. Sonra Allah size 10 tane ihsan verecek ve sizi irşat makamına ulaştıracak. Tabi olacaksınız. 2. safa tabiiyet. Ve böylece ruhunuz Allah'a doğru yola çıkacak. 3. safa ruhunuzun Allah'a ulaşması. Öyleyse 3 safada 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşıyor. Nefsinizin kalbinde de %51 nur birikiyor. dördüncü safhada fizik vücudunuz Allah'a teslim oluyor. 25. basamak. Beşinci safhada nefsiniz Allah'a teslim oluyor. Daimi zikre ulaşıyorsunuz. Nefsiniz Allah'a teslim ediliyor. 27. basamak. Altıncı safhada irşada ulaşıyorsunuz. Allah-u Teala'nın size hedef gösterdiği irşada ulaşmak. 28. basamağın dördüncü kademesi. Burası altıncı safhası İslam'ın, Allah'a teslim olmanın altıncı safhası, ama irşada ulaşmak bir teslim değildir. İrşada ulaşmak nefsinizin kalbindeki müzeyyen olmanın tamamlandığı yerdir. Bu tamamlanmanın akabinde iradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz. Hakkul yakin takvasının sahibi olacaksınız. Allah sizi irşat makamına teslim edecek. Burası 28. basamağın salah makamının 5. kademesi. İradenizi de Allah'a teslim ettiğiniz, dördüncü teslimi de gerçekleştirdiğiniz safha. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte Kur'an-ı Kerim'in bütünü. 28 basamak, 4 tane 7 basamak ve 4 tane teslim konunun bütününü içeriyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim bu teslimleri ihtiva etmekle mi kalmış, yoksa bize kayda değer örnekler mi vermiş? Sahabeyi örnek vermiş sevgili kardeşlerim. Sahabenin bu 7 safhanın hepsini yaşadığını ispat ediyor Kur'an-ı Kerim. Hayır. Hadislerden bahsetmiyorum. Biz herhangi bir hadisi söylediğimiz zaman bu mutlaka uydurma bir hadistir diye insanlar devreye giriyor. Ama biz de Kur'an-ı Kerim'i söyleriz. Hadislerden de sadece Kur'an'a uygun olanları söyleriz. Allah Teala hamdolsun ki dinimizi bize öğretti. Biz de size öğretiyoruz. Bu bizim dinimiz değildir. Bu kainatın dinidir. Başka bir dinde hiç olmamıştır. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Yakub'a, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da şeriat kıldık diyor. Başka bir şeriatın mevcut olmadığını söylüyor Allah Teala. Bu şeriatın temel faktörünün Allah'a teslim olmak olduğunu da sonrası anlatıyor. O müşriklere diyor, senin söylediğin teslim şartları ağır geldi diyor. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer ve onlardan her kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır diyerek bitiriyor Şura 13'ü. Yani dinin temelinin Allah'a teslim olmak olduğunu, bunun da en önemli bölümünün, bütün insanlar için geçerli olan bölümünün, kolayca gerçekleştirilen bölümünün ruhun Allah'a ulaşması olduğunu vurguluyor. Sevgili kardeşlerim, o kadar kolay bir şeyden bahsediyorum ki siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah o dileğinizi gerçekleştirecek. Siz gerçekleştirmeyeceksiniz. Ayette söylendiği gibi Şura 13'te Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. O seçtiklerinden her kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Onlar Allah'a ulaşırlar demiyor. Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Peki bu aynı zamanda kulun Allah'a ulaşması mıdır? Elbette. Kul elinden gelen gayreti sarf edecektir. Ama bilecektir ki ona yeterli gücü Allah verecektir. Namazı, orucu, zekatı, zikri Allah ona sevdirecektir. Ve o Allah'a ulaşmayı istediği için Allah onu kendisine ulaştıracaktır. Ve bu Allah ile kulun işbirliğiyle gerçekleşecektir. Allah onun bütün işlerini kolaylaştıracaktır. Öyleyse 7 safhada 4 teslim. Hani bir söz vardır eskiden kalma, 7 iklim 4 bucak derler. Aslında buradan geliyor. 7 safha 4 teslim. Her birisi, her bir safha bir iklimi, her teslimde bir bucağı ifade eder. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki, Kur'an'a baktığınız zaman ona hayran olmamanız mümkün değildir. Yeter ki tanıyın Kur'an-ı Kerim'i. Yeter ki Rabbinizi tanıyın. Ve ona şükretmeyi, hamd etmeyi usul haline getirin ki o sizi bir hiç karşılığında sizin hiçbir zahmete katlanmamanız standartlarında mutlaka kendisine ulaştıracaktır. O ulaştıracaktır. Sizden istediği bir tek şey var. Allah'a ulaşmayı dilemeniz. Şimdi hadi gelin beraberce şu sahabeye bakalım. Bu sahabe neler yapmışlar? Bu 7 tane safhanın her birini gerçekleştirmişler de 4 teslimi de tahakkuk ettirmişler mi? Kesin sevgili kardeşlerim. İşte Kur'an-ı Kerim, işte 7 safha, işte 4 teslim. 7 iklim, 4 bucak. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Osmanlı'nın çok kullandığı bir deyimdi bu. 7 iklim, 4 bucak. Öyleyse hadi beraberce bakalım. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler mi? Dilemişler. Kesin mi? Kesin. Allah Teala Rad 20 ve 21'de ve 22'de şöyle söylüyor. Ellezine yufune bi ahdillahi

Misaklerini bozmayanlar kimlermiş? Yani ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Misaklerini bozmayanlar kimlermiş? Ruhlarını Allah'a ulaştıranlar. Bu insanlar ruhlarında, beşlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim edeceklermiş. Devam ediyoruz. Rad 21'in devamı. Onlar kötü hesaptan, yani günahlarının sevaplarından fazla olmasından korkarlar. Allah'a karşı huşu duyarlar. Ve onlar sabırla Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. Ve yuhafune su'el hesab ve yakşemne rabbehüm ve lezine sabir iptigaye ve çerabbehüm. Onlar Rablerinin veçini, zatını dileyenlerdir. Dileyenler ne yaparlarmış? Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlarmış. Öyleyse Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştıranlar kimler? Allah'a ulaşmayı, Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenler. Peki bütün sahabe bu minval üzere düşünüyorsak olayı Allah'a ulaştırmışlar mı ruhlarını? Kesin. İşte ruhun hidayetinin ruhun Allah'a ulaşması olduğunu söylüyor Allah Teala Âl-i İmran 73. İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Peki bütün sahabe hidayete ermiş mi? Hepsi. İşte Zümer 17 ve 18 vellezîne eştenebut tagûte an yâbuduha ve enâbu ilallâhi lehumil büşra febeşir ibadî. Onlar ki diyor Allah Teala o sahabe ki şeytana kul olmaktan iştinâb ettiler ve Allah'a kul oldular. Allah'a yöneldiler. Kullarımı müjdele. Yani Allah'a kul oldular diyor Allah-u Teala. Enabu ilallahi. Allah'a münib oldular. Allah'a yöneldiler. Ne diyordu Allah Teala? Kim onlardan kim Allah'a yönelirse Allah mutlaka onları kendisine ulaştırır. Bir sonraki ayet-i kerimede ulaştırdığını görüyoruz. Zümer 18. Onlar sözü dinlerler. Sözün en güzeline tabi olurlar. Onların hepsi hidayete erdiler. Yani Allah'a inabe olan, enabe olan, münib olan, Allah'a yönelen, Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişiler Allah'a ulaşmışlar. Hidayete ermişler. Öyleyse birinci safayla üçüncü safanın tamam olduğunu görüyoruz. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'a ulaştığına göre hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler ve Allah'a ulaşmışlardı. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaşmışlar. Allah'a kul olmuşlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Birincisi, ilk yedi basamağı Allah'a ulaşmayı dilemek. İkincisi ise söylediğimiz Allah'a ulaşmak. 21. basamağı ihata ediyor. Birinci ve üçüncü safaları sahabe gerçekleştirmiş. Peki ikinci safa neydi? İkinci safada İrşat makamına ulaşıp tabi olmak var. Hiç kimsenin bu konuda hamdolsun ki bir itirazı yok. Bütün sahabenin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, sallallahu aleyhi ve selleme biat ettiği, yani tabi olduğu herkes tarafından kabul ediliyor. Sadece buna itirazlar yok. Ötekilerin hepsine
Kur'an

bütün boyutlarıyla bunları açıklamasına rağmen itirazlar var. Sevgili kardeşlerim, ikinci muhteva Allah'tan alınan 10 ihsanla mürşide tabi olmak, irşat makamına ulaşmak, tabiyeti gerçekleştirmek. Hamdolsun ki bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olmuşlar. Şimdi zamana biraz daha bakalım, devam edelim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra sırasıyla Hazreti Ebu Bekir'e, Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a ve Hazreti Ali'ye tabi olmuş sahabe. Ya sonra? Sonrası da var mı? Evet, sonrası da var. Tabi'in de sahabeye tabi olmuş. İkinci konuya da kimsenin itirazı yok. Bütün sahabenin Hazreti Ömer'e, Hazreti Ebu Bekir'e, Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a ve Hazreti Ali'ye biat ettikleri gene kesin, tabi oldukları kesin. Gene ona da kimsenin itirazı yok. Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesi ise tabiinin sahabeye tabi olduğunu ispat ediyor. Herkesin itirazı var. Ama şöyle diyor ayet açık ve kesin. O sabikun el evvelin var ya, onlardan bir kısmı ensardandı, bir kısmı macirindendi, bir de ensara ve macirine ihsanla tabi olanlardandı.

Öyleyse ister Ensar olsun, ister Muhacirin, sahabe biliyorsunuz ikiye ayrılıyor. Mekke'den Medine'ye göç edenler, Muhacirin, Muhacir olarak gelenler, hicret edenler, bir de Medine'deki yardımcılar, Ensar. İster Ensar olsun, ister Muhacirin, her ikisine de tabi olunmuş. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her ikisine de tabi olunmuş. Öyleyse sahabeye de tabi olundu. Bütün bunları niçin söylüyoruz? Sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olundu. Başka kimseye tabiyet gerçekleşmedi diyenlerin sözlerini Allah Teala kabul etmiyor ve ispat ediyor ki hem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber tabiyet bitmemiştir. Ondan sonra gelen halifelere tabi olunmuştur. Hem de halifeliği bir tarafa bırakın, sahabeye tabi'in tabi olmuştur. İrşad müessesesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber bitmemiştir. Ve tabiyet, 14. basamak tabiyet, bütün sahabe tabi olmuşlar. 21. basamak ruhun Allah'a ulaştırılması, gördük ki bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Peki bundan sonraki safa fizik vücutların Allah'a teslimi, ahsen kılınarak, muhsin kılınarak teslimi. Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Kesin. Ali İmran 20 şöyle söylüyor. Habibim o müminlere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. 25. basamağa hepsi gelmiş. Nefslerini Allah'a teslim etmişler mi? Nefsin teslimi daimi zikirle gerçekleşir. Bütün sahabe daimi zikre ulaşmışlar. Demin söylediğimiz Zümer suresinin 18. ayeti kerimesi, bütün sahabenin ulul elbab olduğunu, daimi zikrin sahibi olduğunu söylüyor. Daimi zikrin sahibi olmak. Hepsi olmuşlar. Kim daimi zikrin sahibi olursa o kişi nefsini Allah'a teslim etmiştir. Ulu'l-Elbab için tarife bakalım beraberce. Li ulu'l-Elbab yeskürallâhe kıyamet uuden ve alâ cunubihim diyor Allah-u Teala. Ulu'l-Elbab için ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah-u Teala. Daimi zikrin sahipleri olduğunu söylüyor. Ve bütün sahabenin ulu'l-Elbab olduğu Zümer 18'de kesinleşiyor. Sonra ifrada ulaşmak giriyor. Burası 27. basamaktı. Nefsin Allah'a teslim edildiği yer. Daimi zikirle birlikte. Ve 28. basamağın 4. mertebesi irşada ulaşmak. Bütün sahabe irşada ulaşmış mı? İşte Hücret suresinin 7. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. Ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o Resul size, sizin söylediklerinize tabi olsaydı bundan çok zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini iman kelimesiyle müzeyyen kıldı.
İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar.

Altıncı merhalede tamam. Bir iradenin teslimi, son teslim kaldı. Bütün sahabenin oraya da ulaşıp irşat makamının sahibi oldukları Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesiyle kesinleşiyor. Hepsi irşat makamının sahibi olmuşlar. Kim iradesini Allah'a teslim ederse Allah Teala onu irşat makamının sahibi kılıyor. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat görevi yapmak için onları yetkili kılıyor. Bu bir hakkın takvaya ulaşmaktır. İradeyi Allah'a teslim etmektir. İradenizi Allah'a teslim etmedikçe, kendi iradenizle kararlar alıp onları gerçekleştirdiğiniz sürece Allah sizi irşat makamına tayin etmez. Yani Allah'ın tayin ettiği bir mürşit olamazsınız. Yoksa irşat bir öğretim ve yaşatma faaliyetidir ki bunlardan öğretimi her kademedeki kardeşlerimiz öğrendiklerini başkalarına öğretmek standartlarında vazifelidirler ve herkes bu konuda öğretim standartlarını gerçekleştirmek imkanının ve yetkisinin sahibidir. Ama yaşatmak o Allah'ın yetkili kılmasıyla mümkündür. İşte bütün sahabenin o irşat makamına ulaştığını, tabiini kendilerine tabi kıldıkları için tabiinin tabi olanlar adını aldığını görüyoruz. Öyleyse bundan 14 asır evvel 4 teslimin 4'ü de sahabe tarafından gerçekleştirilmiş. Şimdi kendi çizgisi içerisinde bu 4 teslimi ve 7 safayı beraberce görelim. Biliyorsunuz ki İslam merdiveni 4 tane 7 basamaktan oluşur. Birinci 7 basamağın sonunda Allah'a ulaşmayı dileriz. İkinci 7 basamağın sonunda Allah Teala bize 10 ihsan verip mürşidimize ulaştırır. Üçüncü 7 basamağın sonunda Allah ruhumuzu kendisine ulaştırır. İlk teslimimizi tamamlarız. Ruhumuz Allah'a ulaşmıştır ve Allah'a teslim olur. 25. basamakta fizik vücudumuzu Allah'a teslim ederiz. Yani son 7 basamakta fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, irşada ulaşmak ve iradenin teslimi yer alır. Hepsi son 4. 7 basamağın içindedir. Ve 21. basamak 3. 7 basamağın sonudur. Ruhun Allah'a ulaşmasını içerir. Ama teslim, ruhun Allah'a teslimi, o da 4. 7 basamağın 1. basamağını, 1. makamını gösterir. 4. 7 basamak 22, 23, 24, 25, 26 ve 27. basamaklardan. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. basamaktan oluşuyor. Yani 7 basamak, bunların birincisinde ruhun teslimi, dördüncüsünde fizik vücudun teslimi, altıncısında nefsin teslimi, yedincisinde ise iradenin teslimi yer alır. Son 7 basamak dik yokuşu ifade eder. Özellikle 27. basamağa ulaşırken. Dik yokuş daimi zikrin sahibi olmaktır. Tasavvufun
herkesin ulaşmakta güçlük çektiği bir bölümünü ifade eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, zikir şiarınız olmalı. Zikirsiz tasavvufu yaşayamazsınız. Başkalarından hiçbir farkınız yoktur. Her şeyi kendinize problem edinirsiniz. Stres içinde bir dünya hayatı yaşarsınız ve kendinize yazık edersiniz. Zikri ön plana alın. Zikir, nefsinize karşı yapacağınız mücadelenin yegane silahıdır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hadi beraberce 28 basamağa dolaşalım. 7 safayı, 4 teslimi görelim. Birinci basamak, olayları yaşarsınız. İkinci basamak, değerlendirirsiniz. Bu iki basamak boyunca Allah kalbinize bakar. Davranış biçimlerinizin ne olduğunu irdeler. Ve kalbinizde hayır görürse sizi seçer. Yani sadece başkalarına kötülüğe yönelik bir insan olmamanız bile Allah için yeterlidir. Yani insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel Allah-u Teala tarafından seçilecektir. Seçilenler kalplerinde maraz olmayanlar, ve özellikle Allah'a ulaşmayı kendileri dilemeyip de başkalarını da Allah'ın yolundan men etmeye çalışmayanlar. Onların hepsi seçilirler. Ama bütün seçilenler Allah'a ulaşmayı dilemezler. Bu ikinci basamakta seçilen kişilerin bir kısmı Allah'a ulaşmayı dileyecekler ve üçüncü basamağa ulaşacaklardır. Sevgili kardeşlerim, ilk kurtuluş noktasındayız. Kim üçüncü basamağa ulaşmışsa o Allah'a ulaşmayı dilediği için ulaşmıştır ve cennetin birinci katını otomatik olarak hak etmiştir. Sadece bir tek dilekle. Bütün sahabe demin gördüğünüz gibi Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemişler ve cennetin birinci katını muktesefak olarak elde etmişler. Hepsi cennete gideceklerine dair iki ayet. Birincisi Araf 157. Kim o ümmi nebi resule tabi olmuşsa onların hepsi felaha erdiler diyor Allah Teala. Demin söylediğimiz tövbe yüzde de altlarına ırmaklar akan cennetler ensar ve macirindir ve tabiinindir diyor Allah Teala. Tabiin, ensar ve macirin hepsi altlarına ırmaklar akan cennetlere konulacaklardır diyor. Üçüncü basamak Allah'a ulaşmayı dilemek. Dileyen kişi dilediği an Allah o kişinin kalbinde bu talebi işitir, bilir ve görür. Görürse ne olur? Görürse Rahim esmasıyla tecelliye başlar Allah Teala. Önemli mi? Sevgili kardeşlerim, Rahim esması o kadar önemlidir ki hayatınızda hangi manevi tekamül tahakkuk etmişse hepsi Rahim esmasının ürünüdür. Allah'ın Rahman esması herkes için geçerlidir. Herkese Allah Teala hayat verir Rahman esmasıyla. Herkese rızkını gönderir Rahman esmasıyla. Herkesi yaşatacak olan şartlara sahip kılar Rahman esmasıyla. Allah'ın yoluna girmeyen herkes Rahman esmasıyla yaşar ve ölür. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın Rahim esması sadece onlarıdır. Diğer kesim, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler Allah'ın Rahim esmasından faydalanamazlar. Nefs tezkiyesini gerçekleştirecek olanlar
sadece rahim esmasının sahipleridir. Yusuf 53. Ve ma uberru nefsi innen nefse le emaretin bisu'i illa ma rahime rabbi. Ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç, onlar nefslerini tezkiye edecek olanlardır. Nefsleri beraat edecek olanlardır. Temize çıkacak olanlardır. Ve Allah dördüncü basamakta işitir, bilir, görür ve rahim esmasıyla tecelliye başlar. Bu tecelli beşinci basamakta Allah'ın gözlerimizdeki hicab-ı mestureyi çıkarmasına sebebiyet verir. Ve irşat makamına baktığımız zaman onu normal insanlardan ayırt ederiz. O deriz herhangi bir kişi değil. O Allah'ın mürşidi. Allah ona öğretir, o da bize öğretir. Öyleyse bu noktada kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi çıkarıyor Allah Teala. Niçin o kişi peki onun irşat makamı olduğunu bilir? Çünkü Allah Teala kulaklarındaki vakrayı da almıştır. Alınca kişinin kulaklarındaki vakra kalktığı için irşat makamının söylediklerinin başka insanların söylediklerinden farklı olduğunu, kişi işitmeye, onun söylediklerinin manasına varmaya başlamıştır. Ve Allah Teala onların kalplerinden ekinleti alır. İdraki önleyen kompütürü, ilahi kompütürü oradan alır ve kişinin idrak etmesini sağlayacak olan ihbatı o kişinin kalbine yerleştirir. Artık kalpler tuhbit olmuştur. İhbatın sahibi olmuştur. İdrak edebilecek olan bir kapasiteye ulaşmıştır kişi. Burası yedinci basamaktır. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birkaç dakikanın içinde bu işlemler tahakkuk ettirilerek yedinci basamağa hemen ulaştırılır. Böyle bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiştir ve kurtuluşa da ulaşmıştır. Dilemeseydi ne olacaktı? Cehenneme gidecekti. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimsenin kurtuluşu mümkün değildir. İşte Allah Teala bunu söylüyor. Yunus 7 ve 8 اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَطْمَيَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اِلَا كَمَ وَهُمِ النَّارُ وَمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah Teala. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Dünyadaki şeyler onları doyuma ulaştırır, mutmain kılar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Yani kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o kişi kendisini istediği kadar alim saysın, ben desin doçentim, profesörüm vesaireyim, ama Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa Allah Teala diyor ki onlar benim ayetlerimden gafildirler diyor. Benim ayetlerimi bilmezler diyor. O zaman bu dünya üzerinde insanlara verdiğimiz payelerin Allah katında bir değerinin olmadığını görüyoruz. Onun Kur'an-ı Kerim'den haberdar değillerse. Ölçüsü, başlangıç ölçüsü Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek. Dilemeyenler Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar. Allah'ın ayetlerini bilmeyenler, daha kötüsü gidecekleri yer cehennem olanlar. O insanlar ne yapsalar?
kurtulamazlar. Şimdi üçüncü basamağa ulaşan bir kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman Allah'ın hemen arkasından Rahim esması tecellisini ve o kişinin üzerinde dört faktör oluştuğunu görüyoruz. Gözlerindeki hicab-ı mestire alınıyor. İrşad makamını görmeye başlıyor kişi. Herhangi bir insan olarak değil, irşad makamı olarak. Kulaklarındaki vakra alınıyor. İrşad makamının söylediklerinin, hidayete mütalik sözlerin manasına varıyor kişi. Kalbindeki ikine de alıp yerine ihfat koyuyor Allah Teala ve onları idrak etmeye başlıyor kişi. Birkaç dakika içinde ve bunları yaparken de Allah Teala o kişiye öyle büyük dereceler veriyor ki, pozitif dereceler veriyor ki o kişi Allah'a ulaşmayı diledikten birkaç dakika sonra onun sevapları mutlaka günahlarını aşıyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimsenin günahlarının sevaplarından az olması mümkün değildir. Mutlaka günahları sevaplarından fazladır. Hangi türde bir insan olursa olsun, ne yaparsa yapsın netice değişmez. O seviyede olan bütün insanlar dalalettedir. O seviyede olan, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanlar küfürdedir. Bütün insanlar fıskadır. Kur'an-ı Kerim aynen bunu söylüyor. İnsanların hayır ben fıska değilim, ben küfürde değilim, ben dalalette değilim demesi Kur'an'a ve Allah'a göre hiçbir şey ifade etmiyor. Tekrar ediyorum, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan fıskıdır, dalalettedir ve küfürdedir. Öyleyse birkaç dakika içinde Allah-u Teala o insanları fıstan, dalaletten, küfürden kurtarıyor. Onlar artık kurtuluşa ulaşmışlar. Cennetin birinci katına mutlaka girecek olan insanlar. Burası ilk yedi basamak sevgili kardeşlerim. Burada birinci bölüm tamamlanıyor. Bu birinci safhada kişi ne yaptı? Allah'a ulaşmayı diledi. Ve Allah Teala ona şu noktaya kadar ihsanlarda bulundu. Ve devam ediyor Allah Teala'nın ihsanları. Allah o kişinin kalbine ulaşıyor. Tekabün suresi 11. ayet-i kerime. فَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْتِي قَلْبِهُ Kim Allah'a iman ederse, yani amen olursa, Allah onun kalbine ulaşır diyor Allah Teala. Ya da hidayeti ulaştırır. Kişi 8. basamakta. İlk 7 basamak demin tamamlanmıştı. Kişi ne zaman 9. basamağa geliyor? Bunun arkasından Allah-u Teala o kalbe ulaştıktan sonra o kişinin kalbinin nur kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma getiriyor. Çünkü Allah'ın nurları yukarıdan aşağı inzal ediliyor. Bu nurların kalbe girebilmesi için kalbin nur kapısının şeytana dönük olmaması lazım. Şeytanın karanlıkları aşağıdan yukarı çıkar. Allah'a dönük olması lazım ki Allah'ın nurları o kapıdan içeriye kalbimize girebilsin. 9. basamakta kişi. 10. basamakta Allah o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. O kişinin kalbinin Allah'a çevrileceği Kaf 33'te anlatılıyor. Onlar ki gaybde Rahman'a huşu duyarlar, onların kalpleri Allah'a çevrilir diyor Allah-u Teala. Sonra ne olur? Sonra Allah o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Diyor ki Allah Teala femen yuridullahü en yehtiyehu yeşrah sadrehu lil-islami. Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü şerh eder, yarar, İslam'a teslime açar. Göğsünü şerh ederek göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Sadece
göğsünü Allah'ın şerh ettiklerinin kalbine nur ulaştığını Allah Teala Zümer 22'de söylüyor. Sadece Allah'ın göğsünü şerh ettiklerinin kalbine Allah'ın nuru ulaşır diyor. Öyleyse burada Allah Teala'nın muradı nuru ulaştırmak. Kimlerin kalbine ulaştırıyor? Kendisine ulaştırmayı dilediklerinin. Allah kimi kendisine ulaştırmayı diler? Allah'a ulaşmayı dileyenleri. Öyleyse bir defa daha bakalım Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Bunlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, yani Allah'a yönelirse, Allah sadece onları kendisine ulaştırır. Allah çok insan seçer. Yani kalbinde kötülük olmayan insanların hepsini seçer. Kalbinde hayır gördükleri, başka insanların Allah'a ulaşmasına mani olmayanların hepsidir. Onların hepsini Allah Teala seçer. Ama bunlardan bir kısmı Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ve dileyenler de böylece 10. basamağa ulaşırlar. Allah onların göğüslerinden kalplerine göğüslerini şerh ederek, yararak nur yolunu açar. Açarsa ne olur? O kişi zikir yaptığında Allah'ın katından gelen rahmetle faz kişinin göğsüne gelir. Göğsünden kalbine gelir. Kalbe ulaşan rahmetle faz bir sürprizle karşılaşırlar. Kapı, kalbin kapısı, rahmani kapı, rabbani kapı, nurların kalbe girmesini icap ettiren kapı mühürlüdür. Allah'a döndürülmüştür. Ama mühürlüdür. Ve mührün kenarlarından içeriye sızmayı deneyen faziletler kalbin içine sızamazlar. Yalnız rahmet nurları az bir miktarda sızabilir. Sızıntı 11. basamakta başlar. Ve 12. basamakta kişi huşuya ulaşır. Ne ile ulaşır? Nefsinin kalbindeki nurlar %2'ye ulaştığı zaman kişi huşu sahibi olmuştur. Hadis suresi 16. ayet-i kerime. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin Hak'tan indirdiği nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor Allah Teala. Allah'tan gelen nurlardan, rahmetle fazladan sadece rahmet nurları kalbe sızar ve kalbin içinde %2'yi oluşturdukları zaman olay tamamlanır. %2 nur birikimiyle kişi huşu sahibi olur. 12. basamak. Bundan sonra Allah Teala bir sözü var, onu gerçekleştirir. Sözü şu: Bakara suresi 43 ve 44. ayetler. Vestainu bis-sabri ve's-salati innehu lekebiretun illa alel-hâşiin ellezîne yezunnûne ennehum milâki rabbihim ve ennehum ileyhi râciûn. Sabırla ve hacet namazıyla Allah'tan mürşidinizi isteyin, istihaneyi isteyin. Bu zor bir iştir ama huşu sahipleri için zor değildir. O huşu sahipleri ki yakin hasıl ederek ruhlarını ölmeden evvel mutlaka Allah'a ulaştıracaklarına kesin olarak inanırlar. Ve ölümden sonra ruhlarının tekrar Allah'a döndürüleceğine de gene yakin hasıl ederek kesin şekilde inanırlar diyor Allah Teala. Öyleyse bu kişi bir, Allah'a inanıyor. İki,
ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştıracağına inanıyor huşu sahibi olan kişi. Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması lazım geldiğine inanıyor. Üçüncüsü, bunun üzerine bir farz olduğunu inanıyor. Allah'a inanmak bir, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanmak. İki, çünkü birçok insan başkalarını kandırmaya çalışıyor ki ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur diye. Demek ki bu kişi Allah'a inanıyor. İnsan ruhunun ölmeden Allah'a ulaşmasına inanıyor. İki, bunun üzerine farz olduğuna inanıyor. Üç, ve Allah'ın sözü olduğu için, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım sözü olduğu için, Allah'ın mutlaka bu sözünü tutacağını, yani ruhunu Allah'ın kendisi ölmeden evvel mutlaka Allah'a ulaştıracağına inanıyor. Bu dört inancın sahibi olan kişi, huşu sahibidir. Huşu sahibi olunca hacet namazını kılıyor. Sabırla ve hacet namazıyla mürşidinizi isteyiniz diyor Allah Teala. Huşu sahibi olan kişi isterse, huşu sahiplerine güç değildir, biz onlara gösteririz ifadesi sebebiyle Allah mutlaka o kişiye gösteriyor mürşidini 13. basamakta ve kişi mürşidine ulaşıyor. Önünde diz çöküp Allah adına mürşidine tabi olduğu ve teslim olduğu gün 14. basamaktadır kişi. Kişi kendisine düşeni yapmıştır. Birinci etapta Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Bir adım atmıştır Allah'a doğru böylece. Allah ona 10 tane ihsanda bulunmuştur. Daima normal standartlarda Allah'ın ihsanı 1'e 10. İkinci adımı atmıştır kişi. Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşmıştır, tabi olmuştur. Birincisi de Allah'a ulaşmayı dilemek de o kişinin kendi iradesiyle gerçekleştirdiği bir olgu. Mürşidine ulaşmak da gene kendi iradesiyle gerçekleştirdiği bir olgu. Her ikisinde de Allah'ın yardımı elbette var. Ama kişi mutlaka kendi iradesini kullanarak bu noktaya ulaşmıştır. Ve tabiiyetle birlikte kişi Allah'tan ikinci adımı attığı için onun karşılığına 10 katını da 10 tane nimeti de alacaktır. Bir, devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelir, yerleşir önden arkaya doğru. İki, o kişinin kalbinin mührünü Allah açar. Üç, kalbinin içindeki küfür kelimesini dışarı alır. Dört, kalbinin içine imanı yazar. Dört nimet oldu. Beş, o kişinin bütün günahlarını sevaba çevirir.

6. O kişinin ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkmak üzere sırat-ı müstakime ulaşır. Mü'min suresinin 15. ayet-i kerimesi gereği. O kişinin nefsi nefs tezkiyesi yapmaya başlar. Maide 105. Ve nefs tezkiyesiyle paralel olarak fizik vücut nefsinin tezkiye edildiği oranda şeytana kul olmaktan kurtulur. Allah'a o oranda kul olur. Başlangıçta şeytan o kişinin nefsinin kalbindeki bütün afetleri tesir etmekteydi. Çünkü kişinin nefsinin kalbi %100 afetlerle doluydu. Bu noktada da kişinin nefsinin kalbi %100 afetlerle doludur. Bu noktadan itibaren nefs tezkiyesi başlayacaktır. Burası 7. basamaktan 14. basamağa kadar geçen basamaklar Allah'a yönelmeyi ifade eder. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a yönelmektir. Ne diyordu Allah Teala? Kim Allah'a yönelirse, Allah'ın seçtiklerinden her kim Allah'a yönelirse, Allah sadece onları kendisine ulaştırır. İşte kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir, Allah'a yönelmiştir. Yönelmenin son noktasına ulaştırıyor Allah Teala kişiyi. Kişinin ruhu, nefsi, veçi ve iradesi hidayet üzere oluyorlar. Dört tane sırat-ı müstakim, ruhun sırat-ı müstakimi 14. basamakta başlar, 21. basamakta sona erer. Fizik vücudun sırat-ı müstakimi 14. basamakta başlar, 25. basamakta sona erer. Nefsin sırat-ı müstakimi 14. basamakta başlar, 27. basamakta tamamlanır. İradenin sırat-ı müstakimi 14. basamakta başlar, 28. basamağın 5. mertebesinde tamamlanır. Her biri Allah'a bu mesafe içinde teslim olur. Her biri teslime 14. basamakta başlar. Bunlardan ruh 21. basamakta, fizik vücut 25. basamakta, 4 basamak fark var arada. Nefs 27. basamakta, 2 basamak fark var. Ve irade 28. basamağın 5. mertebesinde 1 basamak fark var. Allah'a teslim olur. Ve teslimler böyle bir dizayn içerisinde gerçekleşir. Ne gördük? Kişi mürşidine ulaştı. 14. basamak ve Allah-u Teala'dan 10 tane nimet aldı. Bu nimetlerin ışığı altında olaya baktığımız zaman ruhun hidayetinin de fizik vücudun hidayetinin de iki, nefsin hidayetinin de üç, iradenin hidayetinin de dört, hepsinin Allah'a teslimi, nefsin tezkiye olmasıyla mümkün. Nefs tezkiye ve daha sonraki safhada tasfiye olmadıkça ruh da, veç de, nefs de, irade de Allah'a teslim olamaz. Öyleyse nefsin tezkiyesi ve tasfiyesi olmazsa olmaz şartıdır Allah'a teslimlerin. Allah'a ulaşmayı dilemek de
olmazsa olmaz şartıdır. Öyleyse konunun en başına döndüğümüz zaman sadece iki çeşit insan yarışadığını görürüz dünya üzerinde. Bir, Allah'a ulaşmayı dileyenler, iki, dilemeyenler. Ne yazık ki dilemeyenler insanların her devrede %90'ından fazlasıdır. Ne yazık ki hiçbirinin de kurtulması mümkün değildir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimsenin kurtulması mümkün değildir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dilemek Kur'an'ın elifbasıdır. Ancak Allah'a ulaşmayı dileyenler ruhlarını Allah'a ulaştırabilir. Sadece onların yapmasına Allah Teala cevaz verir ve kendisi bu işlemi gerçekleştirir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka onu kendisine ulaştıracağını garanti etmiş durumda. Öyleyse nefs tezkiyesi nasıl bir işlemdir? Kişiyi ilk teslim olan, ruhun teslimine ulaştıracak olan nefs tezkiyesi. Kişi zikir yapar. Zikir farzdır, çok zikir farzdır, daimi zikir farzdır. Kişi zikir yapar. Zikir yaptığı zaman Allah'ın katından rahmetle farz ve rahmetle salavat isimli iki grup nur gelir. Nereye gelir? Kişinin göğsüne gelir. Eğer yol açılmamış olsaydı göğsünden tekrar Allah'ın katına geri dönecekti. Ama yol açılmış durumda onun için göğüse kadar gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat göğüsten Allah'ın kalbe açtığı yolu takip ederek kalbe ulaşırlar. Kalbin mührü de artık değişmiştir. O mühre ulaşan rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları mührün üzerine baskı yaparlar. Bu baskı mührü kalbin üst kapısından kalbin alt kapısına indirir. Kalbin üst kapısından kalbin alt kapısına indirir. İndirirse ne olur? Mührün üzerindeki baskı zikir boyunca ard arda sonsuz sayıda nur kalbe ulaştığı için kalbin nur kapısının üzerinde 4 tane enerjinin, rahmetin, fazlın, rahmetin, salavatın baskısı sebebiyle mühür kapıya ulaşır, zülmani kapıya. Zülmani kapıyı kilitler ve oradan ayrılamaz. Çünkü 4 enerji baskı yapıyor yukarıdan aşağı. Manası, zikir boyunca nefsin kalbine karanlıkların girmesi artık mümkün değildir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda nefsinizin kalbinin nurlarla bezenmesi noktasına geldiniz. Bu nurlar kalbinizin mührünü kapattıktan hemen sonra kalbinizi %100 doldururlar. Bütün karanlıkları kapı dışarı ederler. Karanlıkları nefsin kalbinde tutabilecek olan küfür kelimesi oradan alınmıştır. Bu sebeple hiçbiri tutunamazlar. Hepsi kalbinizi terk ederler. Ve nefsinizin kalbine ulaşan rahmet, faz ve salavattan fazıllar, iman kelimesinin manyetik alanının tam tersi bir kutbun sahibidirler. Bu sebeple nefsinizin kalbinde onlar iman kelimesi tarafından çekilip iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlarlar. Bu toplanma nefsinizin kalbinde fazıllar, faziletlerin toplanması işlemi nefsinizin kalbini en güzel standartlara çevirir. Nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla dolmaya başlar.
Bu dolan nur sadece faziletlerdir. Fazıllar iman kelimesinin etrafında toplanır ve manyetik alan onları hiçbir zaman bırakmayacağı için orada kesin olarak kalır, yerleşir. Zikirden sonra nefsinizin kalbindeki bütün nurlar nefsinizin kalbini terk etmek durumundadır. Zikriniz bittiği andan itibaren mühürün üzerindeki baskı kalkacağı için mühür tekrar Rabbani kapıya yükselecektir. Ve o yükseldiği sürece nefsin kalbine dolan karanlıklar iman kelimesinin ne henüz yapışmayan, onun çekim alanına henüz giremeyen bütün faziletlerle beraber salavat nurlarını da kapı dışarı edecektir rahmetlerle birlikte. Ve sadece iman kelimesine yapışan nurlar kalpte kalacaktır. İşte bu yapışanların birikimi %1-2 derken %7'ye ulaşır, nefsi emmare tamamlanır. Nefsinizin kalbinde %7 nur birikimi gerçekleştiği zaman nefsi emmaredesiniz. Nefsinizin kalbinin %100'ü eskiden Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkar, yasak ettiği fiilleri işlerken şimdi %7'si öyle yapmıyor. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği fiilleri işlemiyor. Bu arada ruhunuz ne olur? Ruhunuz, vücudunuzda bir rehine olan nefsinizin %7 tezkiye olmasıyla göğün birinci katına ulaşmak imkanının sahibi olur. Rehine, birinci gök katının kapısını açmıştır. Yapmış olduğu o güzel davranışla nefsin kalbini %7 temizlemesiyle. Aslında nefsimizin kalbinde biliyorsunuz ki daha evvel kazanılmış olan %2 rahmet de vardı. Biz şimdi faziletlerin değerlerine bakıyoruz. Birinci %7 fazilet birikimi gerçekleşti nefsinizin kalbinde. Ruhunuz zemin kattan birinci kata ulaştı. Allah'a teslim olmak üzere ilk gök katına ulaştı. Orada secde eder. Diğer ruhlarla beraber ulaşır. Diğerleri ikinci ve daha yukarı katlara çıkabildiği halde o ruh çıkamaz. Sadece birinci gök katına ulaşabilir. Orada bekler. Diğerleri geri döndüğünde hep beraber gene ana dergaha ineceklerdir. Devrin imamının dergahına. Ve zikir artacaktır. Zikir arttıkça kişi daha çok Allah'a bağlanacaktır. Kalbi daha çok temizlenecektir. Zikir farzdır ve şarttır. Tasavvuf zikirsiz yaşanmaz. Başkalarına yardım, başkalarını mutlu etmekle de mutlu olabilirsiniz. Ama tasavvufu yaşayamazsınız. Tasavvuf ruhunuzun, veçinizin, nefsinizin, iradenizin Allah'a teslimidir. Başkalarına iyilik etmek suretiyle bunu gerçekleştiremezsiniz. O iyiliği yaptığınız sürece mutlusunuz, ondan sonra mutsuz olursunuz. Stresten kurtulamazsınız. Öyleyse zikir konunun temelini, esasını teşkil eder, omurgasını teşkil eder. Zikirsiz bir teslimler dizisi hiçbir şekilde mümkün değildir. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe bunların hiçbirini zaten gerçekleştiremezsiniz. Ne oldu şimdi kişi? 14. basamaktan itibaren zikir yapmaya başladı. 107 nur birikiminde ruhu birinci gök katına ulaştı. Kişi daha çok zikir yapıyor. Ve yeni zikirlerle beraber kalbindeki nur artıyor, artıyor, artıyor. İkinci bir %7 nur birikimi %14. Ruhu rehininin ikinci gök katının kapısını açması sebebiyle ikinci gök katında ruhu nefsi levame, kıyamet suresi ikinci ayet-i kerime felâ uksumu bin nefsi levameti, o levame nefse kasem ederim. Üçüncü defa %7 nur birikimi
ruhu üçüncü gök katında nefs-i mülhime şems 8 fe elhama fücura ve takva o nefse Allah'ın takvası da şeytanın fücuru da ilham edilir diyor Allah Teala. Kişi Allah'tan ilham alıyor, ruhu da üçüncü gök katında. Teslime doğru ruh Allah'a doğru yaklaşıyor. Allah'a teslime doğru. Daha çok zikir dördüncü gök katı nefsi mutmainne. Mutmain bir nefsten bahsediyor Allah Teala. Ya eyyetühen nefsin mutmainnetü. Fecr 27. Ey mutmain olan nefs. Ve Rad 28. Ela bi zikrillahi tatmainnül kulübü. Dikkat edin ki kalpler Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Öyle değil mi diyor Allah Teala? Kalpler Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Zikirsiz bir mutmain olayı mümkün değildir. Mutmain olduğunuz yer göğün dördüncü katında olduğunuzu işaret eden bir temele ulaştırır sizi. Mutmain olduğunuz bu bir kilometre taşıdır. Artık Allah'ın verdiklerinin size yettiği ve sizi mutmain kıldığı kesinleşmiştir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, beşinci defa %7 nur birikimi nefs-i radiye Allah'tan razı oluyorsunuz. Ruhunuz beşinci gök katında. Altıncı defa %7 nur birikimi ruhunuz altıncı gök katında. Allah da sizden razı oluyor. Radiyeten mardiye. Allah'tan razı olarak ve Allah'ın rızasını kazanarak fecr 28. Ve nihayet 7. defa %7 nur birikimi ruhunuzun Allah'a ulaşması. Daha doğrusu Allah'ın ruhunuzu kendisine ulaştırması. Şura 13. Allahü yeştebi ileyhi men yeşayü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Onlardan kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır. Ruhunuz Allah'a ulaşıyor. Nefsiniz tezkiye olmuştur. Fatır 18'de. Kim nefsini tezkiye ederse kendisi için tezkiye eder ve ruhu Allah'a ulaşır diyor. Nefs tezkiyesi yapanların kalbi Allah'a ulaşmıştır. Nefsinizin kalbindeki nur birikimi 7 defa %7'dir. Fazilet birikimi %49'dur. Ondan evvel de huşuda %2 rahmet birikimi olmuştu. Nefsinizin kalbindeki karanlıklardan daha çok nur nefsinizin kalbine girmiştir. Nefsinizin kalbi %51 aydınlanmıştır. Afetlerden kurtulmuştur.

buyurdunuz. Ve velayet 7 kademede, 7 makamda oluşur. Fena makamı, beka makamı, zühd makamı, muhsinler makamı, ullelbab makamı, ihlas makamı, salah makamı. 7 tane makam. Kimin ruhu Allah'ın zatında yok olmuşsa, o kişi Allah'ın zatında yok olandır. Fena fillah olandır. Allah'ın içinde fani olmuştur. Allah meaptır, sığınaktır. Ruh meaba sığınmıştır. Ve kişinin ruhu Allah'a teslim olmuştur. İşte bu teslim Allah Teala Allah'a sarılmak olarak da değerlendiriyor Nisa 175'te. Kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetin içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Allah'a sarılmak, Allah'ın zatında yok olmak, meap olan, sığınak olan Allah'a sığınmak anlamına geliyor. Meaba sığınana, meaba sığınmış anlamına aynı kökten gelen evvab kelimesiyle hitap ediyor Kur'an-ı Kerim. Kaf suresinin 31-32. Ayetlerinde diyor ki Allah Teala ve üzrifetül cenneti lil muttakine gayri bahit hazamatu adüne likülli evvab. İşte vaad olunduğunuz şey bu cennettir diyor Allah Teala. Bütün evvab olanlar için, meaba sığınanlar için. Kim bunlar? Takva sahipleri, takva sahiplerine cennet uzak olmayarak yaklaştırılır diyor Allah Teala ve o insanlar Allah'a teslim olanlar, Allah'ın zatında yok olanlar. Öyleyse Allah'a teslim olma noktası. Ruhu Allah'a ulaşmış, Allah'a teslim olmuş, Allah'ın zatında yok olmuş. İşte o kişi evvaptır, meaba sığınmıştır. Allah Teala Ali İmran 14'te diyor ki Vallahi indehu husnul meab. Allah'ın katında yemin olsun ki en güzel sığınak Allah'ın zatıdır. Ruhunuz ait olduğu yere geri dönüyor. Üzerinize tam 12 defa farz kılınan bir hususu gerçekleştiriyorsunuz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırıp teslim ediyorsunuz. Birinci tesliminiz. 4 teslimin birincisi 22. basamakta, yani 3. 7 basamağın birincisinde gerçekleştirilir. Daha evvelki 3 tane 7 basamak sadece ruhunuzun Allah'a ulaşması için geçtiğiniz 21 tane basamak idi. Ve 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaştı. Gördüğünüz gibi 22. basamakta da ruhunuz Allah'a teslim oldu. Fena makamının sahibisiniz. Velayetin birinci makamı. Buraya kadar, 21. basamağa kadar ilim öğrendiniz. Buradan sonra 4 basamak, fena, beka, muhsinler ve züht makamlarında, züht ve muhsinler makamlarında ilim öğrenmeye devam edeceksiniz. Ama ilmin son noktası oradadır. İlim standartlarının zahire dayalı hüviyeti, ilmel yakin seviyesi 21. basamakta tamamlandı. 22. basamakta batına dönük cephesini öğreneceksiniz ilmin. Fena makamında Kur'an'ın birinci ruhuna girersiniz. O güne kadar Kur'an'ın yalnız lafzı öğretildi size.

21. basamağa kadar Kur'an'ın lafzıyla amel edersiniz. 22. basamakta ruha girersiniz. Birinci ruh 22. basamaktadır. Fena makamı, ikinci ruh beka makamında öğretilir. Üçüncü ruh zühd makamında öğretilir. Dördüncü ruh muhsinler makamında öğretilir. Nefsinizin kalbindeki nur birikimi %51 idi Allah'a ulaştığınız zaman, fena makamında bu rakam %61'e kadar yükselir. 61'e ulaştığı zaman beka makamına geçersiniz, Kur'an'ın ikinci ruhuna. Orada Allah Teala size indi ilahiyle bir taht verir. Beka makamının sahibi olursunuz. O tahtta Allah'ın indinde, Allah'ın huzurunda bir tahtın sahibi oluyorsunuz. Nefsinizin kalbindeki nurlar %61'den öteye burada geçer. Ve burada Enam suresinin 127. ayet-i kerimesi gereğince onlara Rablerin indinde selam yurdu vardır diyor Allah Teala. Tahtlar vardır diyor. O tahtlara sahip olur kişi ve zikri giderek artar. Artan zikir sebebiyle de nefsinin kalbindeki nurlar %61'in ötesine geçer. Yukarıya doğru devam ederken bir gün kişi bakar ki günün yarısından daha fazla zikretmeye başlamış. Fizik vücudunu Allah'a teslim etmek için artan zikri bir gün günün yarısını aşmış. O zaman kişi nefsinin kalbinde %71'den fazla nur birikimine ulaştı demektir. Zühd makamına geçti demektir. Allah Teala zühd kelimesini Yusuf suresinin 20. ayet kerimesinde kullanıyor. Kardeşleri Yusuf'a karşı zahittiler. Bu sebeple onu birkaç dirheme az bir bedelle sattılar diyor Allah Teala. Az bir bedelle Yusuf'u satıyorlar. Kardeşleri ona karşı değer vermiyorlar. İşte kim zikirsizliğe karşı zahit ise o kişi Allah'a ispat etmiştir ki her gün günün yarısından daha fazla zikir yapıyor. Yani önem verdiği zikirdir, önem vermediği zikirsizliktir. Zikirsizliğe karşı kişi zahittir. Bunun manası o kişi dünyaya değil zikre dönüktür. Dünyaya değil Allah'a dönüktür. Her günde Allah'a ispat etmektedir böyle olduğunu. Burası zühd makamıdır. Hala Kur'an-ı Kerim'in ilmel yakin kademesindesiniz ama fizik standartların ilmini değil, Kur'an-ı Kerim'in lafzını değil, Kur'an-ı Kerim'in ruhunu öğrenen bir ilmel yakindesiniz. Aynel yakine henüz ulaşamadınız. Ama bu basamakların, bu dört basamağın herhangi birinde her an kalp gözünüz açılabilir, her an kalp kulağınız açılabilir ve alimken arif olabilirsiniz. İlim sahibiyken irfan sahibi olabilirsiniz. İrfana geçebilirsiniz. Çünkü artık Kur'an-ı Kerim'in ruhundasınız. Her an böyle bir noktaya ulaşmanız mümkündür. Ve bir gün kişinin nefsinin kalbindeki nurlar artan zikirle yarının çok ötesine geçtiğiniz bir zikir seviyesinde nefsinizin kalbindeki nurlar %81'e ulaşacaktır. Bu noktadan itibaren artık şeytanın telkinleri size bir hiç gelecektir. Zaten günün yarısını aştıktan sonra zikriniz, şeytan artık size çok küçük bir standartta teslim etmek imkanının sahibidir. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zamansa artık onun tesiri sahasından çıktınız demektir. Daimi zikre ulaşmadınız ama nefsinizin kalbinde kalan %19 afet aslında
ruhunuzun hasletlerini devreye soktuğumuz zaman %100 ruhunuzun hasletleri, %81 nefsinizin kalbindeki faziletler, %181 doğruyu emrediyor, yanlışı yasaklıyor. Allah'ın bütün emirlerini yapmanızı istiyor, yasak ettiği fiilleri de yapmamanızı istiyor. Sadece %19'u karşı çıkıyor. Allah'ın emirlerine de karşı çıkıyor, yasaklarına da karşı çıkıyor. Ama fizik vücudunuz o noktada onları artık hiç kale almaz. Bu, Kur'an'ın ruhunun öğretilmesinin 4. safhasıdır. Burada fizik vücudunuz Allah'a, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirerek, yasak ettiği fiilleri işlemeyerek teslim olur. Bu ikinci tesliminiz. Ruhunuzun sırat-ı müstakimi 14. basamakta başlamıştı. 21. basamakta tamamlandı. Ruhunuz Allah'a teslim oldu. Nefsiniz fizik vücudunuzun içinde bir rehineydi. Gene rehine olarak kalmaya devam ediyor. Ruhunuzun gök katlarındaki yolculuğu tamamlandı, Allah'a ulaştı. Allah'a ilk tesliminizi gerçekleştirdiniz. Ama fizik vücudunuz orada teslim olmadı. 22. basamakta, 23. basamakta, 24. basamakta ruh eğitimi gördünüz. 22. basamakta ruhunuz Allah'a teslim oldu. Beka makamının sahibi oldunuz, züht makamının sahibi oldunuz. Ve nihayet fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman 4. velayet makamındasınız. Muhsinler makamı. Allah Teala buyuruyor ki Nisa 125'te Femen ahsenu dinen mimmen eslemu veçehu lillahi ve hüve muhsinun. O kişi ki veçhini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Fizik vücudu ondan daha ahsen kim vardır diyor Allah Teala. Fizik vücudunuz %19 kalan, yani %9,5-10 civarında olan nefsinizin isyan eden faktörlerini, afetlerini hiç mi hiç dikkate almaz. Onlar artık onun umurunda bile değildir. Onlara hiçbir önem vermez. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir. Yasak ettiği fiilleri işlemez. Bu fizik vücudunuzun Allah'a teslim olduğu mertebedir. İkinci tesliminiz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Hala ilmel yakinin hudutları içindesiniz ama maddi standartların değil, yani Kur'an-ı Kerim'in lafzının değil, Kur'an-ı Kerim'in ruhunun ilmini öğreniyorsunuz. 4 kademedir ruha girdiniz. Fena, beka, züht ve muhsinler kademelerinde 4 kademe Kur'an'ın ruhundasınız ve ilmel yakinin ruhunun ilmi standartlarının da sonuna ulaştınız. Ve zikriniz daimi zikre zaten çok yaklaştı ve bir gün daimi zikrin sahibi olursunuz. Ulul elbap olursunuz. Diyor ki Allah Teala Ali İmran 190-191'de ulul elbap kullarım var ya, onlar ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler diyor. İşte bu ulul elbap olmak standardı daimi zikirle mümkün olur. Daimi zikre ulaştığınız gün dik yokuşu aştınız. Orada artık nefsiniz de Allah'a teslim olacaktır. Ulul-elbab makamında size sadece zemin katın sırları gösterilir. Bu sırlarla
mücehhez olursunuz. Devrin imamının dergahındaki sırları gösterir Allah Teala. Kalbiniz daimi zikre ulaştıktan sonra böylece bir mertebe müzeyyen olur. Daha sonra Allah Teala o kişiye göğün bütün katlarını birer birer gösterecektir. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katların özelliği. Ve bu özellikler boyunca kişi her katta nefsi bir mertebe müzeyyen olarak nefsinin kalbinin müzeyyen olması devam ettirilir. Neticede kişi yedi tane gök katının hepsini, yedinci katın yedi tane alemini ve yedinci alemin en üst noktasını indi ilahide sıdretini müntahi görür. Gördüğü zaman fena makamı da, gördüğü zaman nefsinin Allah'a teslimi de tamamlanmıştır. Ulu'l-Elbab makamında kişi ilmel yakini, ilmel yakinin ruhun anlatıldığı, ruhun öğretildiği, Kur'an-ı Kerim'in ruhuna ilim olarak yakin hasledildiği noktayı bitirmiştir. Daimi zikirde aynel yakinin sahibi olmuştur. Artık o kişi daimi zikrin sahibidir. Birinci özellik. Bu sebeple nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. İkinci özellik. Kalp gözü açılmıştır. Üçüncü özellik. Kalp kulağı açılmıştır. Dördüncü özellik. Bu dört tane özellik, üç tane nihai vasıf şartına ulaştırır kişiyi. Kişi ehli tezekkür olmuştur, ehli hayır olmuştur ve hikmet ehli olmuştur. İşte böyle bir dizaynda kişinin ulaştığı bu standartlara dikkatle bakın. Burada kişi daimi zikre ulaştığı için, her saniye derecat kazandığı için, derecat kazanmaya da Allah Teala hayır adını verdiği için, derecat kaybetmeye şer diyor, derecat kazanmaya hayır diyor. Kişi hayır ehli olmuştur, ehli hayır olmuştur. Her an derecat kazanıyor. Kişi ehli tezekkür olmuştur, bildiği zaman Allah Teala ile konuşma imkanının sahibidir. Çünkü kalp kulağı açılmıştır, Allah'ın bütün söylediklerini işitebilmektedir. Allah'a sualler sorabilmektedir. O suallerin cevaplarını alabilmektedir. Ve kişi hikmet ehli olmuştur. Allah Teala ona Kur'an'ın lafzının ötesinde Kur'an'ın ruhunun da inceliklerini öğretmiştir. Kur'an-ı Kerim ayetlerine baktığı zaman o ayetin 28 tane basamaktan hangisine ait olduğunu, 28. basamaktaysa oradaki 28. basamaktaki 7 tane kademeden hangisine ait olduğunu o ayetin derhal kişi anlar. İşte böylece kişi hikmet sahibi olur. Hem hüküm sahibidir hem de hakemlik yaptığı zaman veya hakimlik yaptığı zaman adalete %100 uyan bir insandır. Çünkü o hüküm vermez, Allah'tan sorar, Allah'ın emrettiğini yapar. Burası aynel yakin kademesidir. Kişinin gaybi imanı tahkiki imana dönüşmüştür. Bu standartlar Allah'ın zatı hariç bütün kainatı kapsayacaktır. Ama bir kişi ihlas makamında sadece göğün yedi katının sırrına vakıf olur. İmanı gaybi imandan tahkiki imana göğün yedi katı itibariyle yükselmiştir. Ve sitretin müntahayı gördüğü zaman Allah Teala onu tövbeyi nasuha davet eder.
Tahrim suresi 8. ayet-i kerime. Öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbeyi nasip olsun. Biz o zaman sizin günahlarınızı örteriz diyor Allah Teala. O zaman Allah nebisiyle, nebileriyle beraber olanları utandırmayacaktır diyor. Resulleriyle beraber olanları utandırmayacaktır. Onlar nurları önlerinde ve sağlarında yürürler. Ya Rabbi bizim nurumuzu tamamla derler ve bize mağfiret et derler diyor. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesi. Salâ makamının 1., 2., 3., 4. mertebelerinin hepsini anlatıyor. İhlas makamının işareti Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesidir. 5. ayet-i kerimesidir. Ve mâ umiru illâ leyâbudullâhe muhlisîne lehuddîne hünefâ ediyor Allah Teala. Onlar emrolunmadılar. Allah'a nefslerini, Allah'ın dininde nefslerini ahsen kılmış. Nefslerini ahsen kelimesi kullanmıyor, halis kelimesini kullanıyor. Halis kılmış, muhlis kullar olmakla ve hanifler olarak bunu gerçekleştirmekle emrolundular diyor. Burası ihlas makamı, muhlis olanların nefslerinin kalbindeki bütün afetleri yok ederek yerine ruhun hasletlerinin eşidi olan faziletleri %100 nefsinin kalbine yerleştirmiş olan bir kişinin temsil edildiği nokta. İhlas makamı, nefsin kalbi halis olmuş. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, kişi bir gün kendisine sitet-i münta gösterilir ve tövbe-i nasuha davet edilir. Allah'ın söylediklerini kelime kelime tekrar eden bu kişi Allah-u Teala tarafından tövbe-i nasuhun sonucuna ulaştırılır ve tövbe-i nasuh salah makamından İhlas makamından salah makamına geçiş kapısıdır. Ve salah makamının da 1. mertebesini ifade eder. Kim tövbe-i nasuha davet edilmişse onun için ihlas makamı sona ermiştir. Salah makamına ulaşmıştır. Salah makamının 1. mertebesindedir. Bundan sonra ne olacaktır? Tahrim suresinin standartları oluşacaktır. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesinin 1. mertebe, 1. kademesi salah makamının o kişinin tövbe-i nasuha davet edilmesi, tövbe-i nasuhunu gerçekleştirmesidir. 2. mertebesi Allah o kişinin 2. kademesi bütün mürşidine ulaştıktan sonraki günahlarını örter. 3. kademesi ona salah nurunu verir ve nurunu tamamlar. Başının üzerinde başka nur mu var? Evet. Devrin imamının ruhu başının üzerinde olduğu için o kişinin, onun üzerinde de salah nuru olduğu için kişi nuruyla beraber yürümektedir. Ama kendisinde de o nurun olmasını istiyor. Allah-u Teala'nın talebi var. Allah ona da salah nurunu teslim eder. Ve 4. mertebe, 4. kademe Allah-u Teala o kişinin o örttüğü günahlarını sevaba çevirir. Salah makamının 1., 2., 3. ve 4. kademeleri. Burada kişi irşada ulaşır. İşte 14. sırada bütün sahabenin irşada ulaştığını görüyoruz. Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesi herkesi mutlaka irşada ulaşmaya Allah-u Teala'nın davet etmesidir, bunu emretmesidir. Ve burada kişi irşada ulaşır. Diyor ki Allah-u Teala, ey sahabe biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. O sizin emirleriniz, o sizin taleplerinize uysaydı bundan çok zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi
bu imanla kalplerinizi müzeyyen kıldı ve size isyanı, fıskı, küfrü kerih gösterdi. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar. Salah makamının dördüncü kademesi. Ne kaldı geriye? İradenin Allah'a teslimi. Zaten nefsin kalbindeki bütün afetler bittiği için iradenin savaşacağı alanda düşmanı sıfırlanmıştır. Ve 8 mertebe bundan evvel, 4 mertebede burada müzeyyen olan nefsin kalbi artık iradeyi Allah'a teslim edebilecek olan özelliğin sahibi olmuştur. Allah Teala o kişinin iradesini alır ve kendi iradesine bağlar. Artık o kişinin iradesi Allah'ın iradesine bağlanmıştır. Kendi başına karar verme yetkisi kendi talebi üzerine Allah Teala tarafından Allah'ın üzerine alınmıştır ve kişi irşat makamının sahibi olmuştur. Artık bu kişi kendi iradesiyle karar vermeyecektir. Allah ona her şeyi ard arda emredecektir. O da Allah Teala'dan aldığı emirleri gerçekleştirecektir sadece. Burada irşat makamının sahibi olan bu kişi başka insanların Allah yolunda irşad edilmesine artık vasıtadır. Allah Teala'dan emirleri almakta ve insanların irşadında görev yapmaktadır. Burası kişinin hakkül yakin takvasına sahip olduğu bir yerdir. Burada kişinin tahkik imanı tamamlanmıştır. Allah'ın zatı hariç bütün gök katları hakkında tahkiki imanın sahibi olan bu kişi, Allah'ın zatı hakkındaki tahkiki imana da sahip olmuş ve tahkikini tamamlamıştır. Tahkiki imanı tamamlanmıştır. Allah'ın mürşidi olmuştur. Allah onu irşada memur ve mevzun kılındığın cümlesiyle irşat makamına tayin etmiştir. Kişi başkalarının suallerini onlardan alıp Allah'a ulaştırmakla vazifelidir. Sadece Allah'ın söylediklerini onlara söyleyecektir. Ve kendi iradesiyle hiçbir şey yapmayacağı için adaletten şaşması mümkün olmadığı cihetle Allah onu irşat makamına ulaştırmıştır. Bu makamın üzerinde, salah makamının bu beşinci mertebesinin üzerinde her kavimdeki resuller vardır. Altıncı mertebe, onların da üzerinde sadece devrin imamı vardır. Salah makamının yedinci ve son mertebesi. İşte sevgili kardeşlerim, iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman teslimler konusu sizin için tamamlanmıştır. Ve bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu mertebeye ulaşmıştı. Ve bir hakkın takvanın, tahkiki imanın sahibi olmuşlardı. Ruhlarını da beşlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim etmişlerdi. Burası hakkül yakin kademesidir. İlmel yakini 25. basamakta tamamlıyor kişi. Aynel yakini 27. basamakta. 28. basamağın 4. kademesinde tamamlıyor. Hakkül yakini 28. basamağın 5. kademesinde elde ediyor. Ve bir hakkın takvanın hakkül yakin takvasının sahibi oluyor. Ve bütün sırlar kalkıyor. Kişinin tahkiki imanı tamamlanıyor. Üzerindeki nimet en üst mertebede tamamlanıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki Kur'an 4 tane teslimden ibarettir ve 7 safhada gerçekleşir. Allah Teala'nın hepinizi bu 4 teslimi gerçekleştirme noktasına ulaştırmasını, bir hakkın takvanın sahibi olmanızı, tahkiki imanın sahibi olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler,
izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm. El Fatiha me as salavat. Allah'a emanet.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as salavat. Allah'a salavat.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha bir araya getirdi. Bir defa daha bir aradayız sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'tan bahsetmek üzere. Bir büyük güzelliği yaşamak üzere Allah'tan bahsetmek mutlulukların muhakkak ki en büyüğü. Bizi yaratan sahibimiz olan Allah. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu güzelliği yaşayalım. Kurumuz Kur'an-ı Kerim tefsiri. Kod numarası 1.2.12.3. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Bakara Suresinin 106. ayet-i kerimesiyle İnşallah başlıyoruz. Allah Teala buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Eûzübillâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Yevme tebyaddü vücûhün ve tesveddü vücûh. Fe emmellezî nes veddet vücûhüşüm ekefertüm Bade imanikum fe zukul azabe bima kuntum tekfurun. Allah Teala diyor, o gün bazı yüzler ağaracak, bazı yüzler kararacak. O zaman yüzleri kararan kimselere imandan sonra küfre mi döndünüz? Öyleyse o küfrünüz sebebiyle azabı tadın denilecektir. Kıyamet günü bazı insanların cennete girmesi söz konusu. Onlar yüzleri ağaranlar. Bazı insanların cehenneme girmesi söz konusu. Onlar da yüzleri kararanlar. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İki grup insan. Bütün insanlıkta sadece iki grup vardır. Cennete girecekler, cehenneme girecekler. Ebrar, fücur. Kafir, mümin. Allah'a ulaşmayı dileyenler, dilemeyenler. Hep aynı iki grup. Birinci grup cehenneme gidecek olanlar, ikinci grup cennete gidecek olanlar. Ve Allah Teala konuyu tamamlıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,

Allah Teala burada enteresan bir ifade kullanıyor. İmandan sonra küfre mi döndünüz? Ekefertüm ba'de imanikum. Öyleyse o küfrün sebebiyle azaldı. Burada Allah Teala imandan sonra küfre dönüşün varlığını kesinleştirmiş. Ayet 106. İmandan sonra küfre dönüş.

Öyleyse ne demek istiyor Allah Teala acaba? Demek istediği şey son derece açık ve kesin. Bazı insanlar tabi olacaklar. Ruhları Allah'a ulaşacak. Ama vuslata erdikten sonra irşat makamından şüpheye düşecekler. Bu şüpheye düşenler için fıska düşmek kesindir. İşte onlar mürşitlerine ulaştıkları zaman, daha vuslata ermeden evvel mürşitlerine ulaştıkları an, onların kalplerindeki mührü Allah-u Teala açar. Kalplerin içindeki küfür kelimesini alır. Kalplerin içine iman kelimesini yazar Allah-u Teala. Böylece o kişiler mümin olurlar. Ve sonra hiçbir kuvvet onların ruhlarının Allah'a ulaşmasına mani olamaz. Ruh mutlaka Allah'a ulaşır o kişi hayattayken. Eğer ölmüşse ölümünden sonra gene ulaşır. Her halükarda ulaşır. Ama şimdi bu kişinin hayatta olduğunu düşünüyoruz. Ruh Allah'a mutlaka ulaşır, ulaştı. Ulaştıktan sonra eğer bu kişi irşat makamından şüpheye düşerse ne olur? Eğer bu kişi irşat makamından şüpheye düşerse bu noktadan itibaren, o zaman

O kişi fıska düşer. Allah Teala nasıl o kişinin kalbinde Allah'a ulaşma talebini görmüşse, o kişiyi cennetlik kılmışsa, o kişiye 10 tane ihsan vererek onu mürşidine ulaştırmışsa, mürşidine ulaştıktan sonra 10 tane nimet vererek onun ruhunun kendine ulaşmasını temin etmişse, bu yardımları Allah yapmışsa, o kişiye Allah'a ulaşmayı diliyor diye ve böylece Allah sözünü yerine getirmişse, kim bana ulaşmayı dilerse ben ona mutlaka kendimi ulaştırırım sözünü Allah yerine getirmişse, kişi ruhsatı ulaştıktan sonra irşat makamından şüpheye düşerse, Allah aynı şekilde onu da işitir, bilir ve görür. Ve gördüğü anda derhal hükmünü uygular. O kişinin kalbinin mührünü açmıştı Allah Teala. O kişinin kalbindeki küfür kelimesini almıştı, kalbin içine iman yazmıştı. Şimdi de ters işlem yapacak. İlk iş olarak son yaptığı işi yok eder Allah. O kişinin kalbine yazdığı iman kelimesini oradan söker alır. Ve o kişinin kalbine küfrü yazar. Ondan sonra da o kişinin kalbini başlangıçta nasıl mühürlüyse şimdi de mühürler. Allah Teala Bakara suresinin 5 ve 6. ayetlerinde şöyle bahsediyor kafirlerden: Habibim, sen onlara söylesen de söylemesen de birdir. Onlar kafirlerdir ve iman etmezler, mümin olmazlar. Onların kalpleri mühürlüdür. Onlar kafirlerdir, mümin olmazlar. Onların kalpleri mühürlüdür. Yani mühürü biz açmadıkça mümin olmazlar diyor Allah Teala. Ve kişi mürşidine ulaştığı zaman Allah Teala onların kalplerindeki mührü açıyor. Kalbin içindeki küfür kelimesini alıyor, kalbin içine imanı yazıyor. Ondan sonra da kişinin ruhu Allah'a ulaşıyor. Kişi Allah'ın evliyası oluyor. Bundan sonra fıska düşünmesi mümkün mü? Her zaman mümkün. Böyle bir durumda Allah Teala geriye rücu ediyor. O kişinin kalbindeki iman kelimesini alıyor. Son yaptığı işi ilk yapıyor. İkincisi, bu kişinin kalbine tekrar küfür kelimesini yazıyor. Üçüncüsü, kişinin kalbini tekrar mühürlüyor. Kişi tekrar kalbi mühürlü olan bir kişi oluyor. Kafir oluyor. Zaten kalbinin içinde de artık küfür yazısı var. Küfür kelimesi yazıyor. Yani bu istikamette bir sonuç var. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada o kişinin kalbinde küfür kelimesinin yazması, Allah-u Teala tarafından tekrar küfür kelimesinin kalbine yazılması, kalbin tekrar mühürlenmesi söz konusu. İşte böyle bir işleme maruz kalan bütün insanların Kur'an-ı Kerim'deki adı fasıklardır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, fasıklar. Bu imandan sonra küfre dönmek olarak anlatılıyor. Gerçekten kalbinde kişinin iman varken Allah-u Teala o iman kelimesini alıyor, kalbin içine küfür kelimesini yazıyor. Ve tabiatıyla cehennem günü, kıyamet günü onlar cehennem odağına tabi tutulacaklar. Küfürden sonra, imandan sonra küfre dönmeleri sebebiyle cehennemde azaplanacaklar sonsuza kadar. Ayet 107 Ali İmran Suresi Allah-u Teala buyuruyor: Bismillahirrahmanirrahim. Ve emmellezine biyeddat vücuhuhum fefi rahmetillah hüm fiha halidun. Yüzleri ağaranlar ise
Allah'ın rahmeti içindedirler. Ve onun içinde, cennetin içinde ebediyen kalacaklardır. Allah-u Teala cennet içinde Allah'ın bir rahmeti diyor. Cennet, bütün insanların hayalini kurdukları yer. Hiç de zor yakalanan bir yerde değil cennet. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi cennet ehli olmuştur. Allah'a ulaşmayı diledi ama Allah'a ulaşamadan öldü. Gene cennet ehlidir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah işitir, bilir ve görür kalbindeki talebi. Ve bu kişi o gece ölse, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra o gece ölse, sabaha çıkamazsa, hiçbir amel yapmadan ölse, Allah Teala onu da mutlaka cennetine alacaktır. Çünkü söz var, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka cennetime alırım. Ayrıca kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka cehennemden kurtulur diyor Allah Teala. Allah'ın cennetine mutlaka ulaşılıyor. Her zaman sözünü tutar Allah Teala. Allah'ın sözünde hulf yoktur diyor Allah Teala. Hilaf olamaz. Ne söylemişse Allah sözünü mutlaka ama mutlaka tutar diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte Allah'ın rahmeti insanda her zaman tecelli edebilir. Bu tecelli Allah Teala'nın indinde mutluluğu oluşturur. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın güzelliğini yaşamak gibi bir imkanınız var. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes için mutlaka bu hedefe ulaşmaları, buna ulaşmak söz konusudur. Allah razı olsun. Ayet 108'de Allah Teala buyuruyor ki, Bismillahirrahmanirrahim. Tilke ayetullahi netluha aleyke bil hakkı. E vallahi yuridu zulmen lil alemin. İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Bunları sana hak ile tilavet ediyoruz, okuyoruz, anlatıyoruz, manasını veriyoruz. Allah alemlere zulmetmek istemez diye bitirmiş Allah Teala sözlerini. Vallahi yuridu. Allah ma yuridu diyor. Allah dilemez. İrade etmez. Dilemez. Zulmetmeyi bütün alemlerin üzerine. Öyleyse Allah-u Teala'nın zulmü hiçbir zaman söz konusu değil. Allah Teala'nın dizaynına baktığımız zaman Allah Teala diyor ki hiç kimseye kıl kadar zulmedilmez. Biz diyor Allah Teala kimseye zulmetmeyiz. Onlar kendi nefslerine zulmederler diyor Allah Teala. Zulüm nedir? Kişinin derecat kaybettiği bütün olaylar. Ne zaman bir insan Allah'ın bir emrini yerine getirmezse derecat kaybeder, kendine zulmetmiştir. Ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlerse gene derecat kaybeder, gene kendisine zulmetmiştir. Peki bunun ötesindeki olay ne?
Zulmeden kişi derecat kaybeden kişidir. Öyleyse Allah neden kimseye zulmetmez? Çünkü Allah'ın vücuda getirdiği olayların adına kader diyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Kaderle hiç kimse derecat kaybedemez. Allah'ın vücuda getirdiği bir olay bir kişi üzerinde onu üzen veya sevindiren bir olay olabilir. Hangisi olursa olsun o kişi asla derecat kaybetmez. Allah Teala bir insanın derecat kazanmasına sebebiyet verebilir. Ama derecat kazanması, derecat kaybetmesi, kader sebebiyle bir insanın derecat kaybetmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Derecat kaybetmek demek Allah'ın bir emrine asi olmak, bir emri yerine getirmemek veya yasak ettiği bir fiili işlemek ama derecat kaybetmek. Kader sebebiyle bir insan derecat kazanabilir. Bir başka irade bir kişiye zarar verebilir. Zarar veren kişi zalimdir. Zalimin amel defterinde, hayat kitabında, hayat filminde yaptığı zulüm kadar derecat kaybı kesinlikle hemen kaydedilir. Ve aynı rakamlar zulüm görene, mazluma pozitif olarak kaydedilir. Yani o derecat kazanır. Yani hayra ulaşır. Başka birinin kendine yaptığı zulüm sebebiyle hayra ulaşır. Ne yapmıştır? Kişi ötekine kötülük etmiştir, zulmetmiştir. Zulmünün bedelini derecat kaybederek öder. Öteki de gördüğü zulmün bedelini derecat kazanarak telafi eder. Bu kişi ne yapmıştır? Diğer tarafa zulmeden kişi zulmetmiştir. Ona bir kötülük yapmıştır. Şimdi aksini düşünelim, ona bir iyilik yapsın birisi, aynı kişiye bir iyilik yapsın. Bu iyiliğin karşılığında mesela bir hediye versin ona, onu memnun edecek olan bir hediye. Kişi o hediyeyi almanın mutluluğunu yaşar. Ama derecatında hiçbir değişiklik olmaz. Derecatı ne artar ne eksilir. Hediye veren bundan derecat kazanır. Karşılıksız olarak hediye veriyorsa başka birisine, bundan derecat kazanır. Bu ona derecat kazandırır ama ötekine derecat kaybettirmez. Öyleyse olaya dikkatle bakın. Bütün insanlar için söz konusu olan şey, derecat kazandığı zaman hayra ulaşmaktır. Derecat kaybettiği zaman zulme ulaşmaktır. Şerre ulaşmaktır. Bütün zulüm müessesesi şerre noktalanır. Gördük ki başka bir irade bir iradeye bir zarar verirse karşılığında zarar gören derecat kazanıyor, hayra ulaşıyor. Ama kendisine bir fayda sağlanırsa derecat kaybetmiyor. Ne yapılırsa yapılsın, başka birinin bir fiili sebebiyle hiç kimse derecat kaybetmez. Onun için başkalarının sebebiyle hiç kimse kendisine zulmetmiş olamaz. Başkasına zulmetmiş de olamaz. Yani kısaca derecat kaybedemez. Öyleyse Allah Teala Allah alemlere zulmetmek istemez diyor. Bütün insanlar için söylediği şey Allah kimseye kıl kadar zulmetmez. Yani onların derecat kaybetmesine hiçbir zaman Allah sebebiyet vermez diyor Allah Teala. Bu eşyanın tabiatına aykırıdır. Böyle bir şey mümkün değildir. Allah size ne yaparsa yapsın siz derecat kaybedemezsiniz. Allah size bir şey yaptı diye. Yaptığı işlem hangi istikametli bir işlem olursa olsun hiçbir zaman bu işlem size derecat kaybettirmez. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah alemlere
bütün alemleri hesaba katın, hiçbirine zulmetmez. Böyle bir şey söz konusu değildir. Ve bunun için diyoruz ki kader derecat kaybettirmez, şerre sebebiyet veremez. O zaman hayır da şer de Allah'tandır sözü geçerli olmuyor. Hayır Allah'tan olabilir ama şer hiçbir zaman Allah'tan olmaz. Hiç kimse Allah'ın üzerinde bir olay yarattı diye o kişinin derecat kaybedemez, zulme uğrayamaz, şerre ulaşamaz. Allah razı olsun. 109. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis semavati ve ma fil ardı ve ilallahi turcu'un umur. Bütün gökler ve yerler peki her şey Allah'ındır. Göklerdeki ve yerlerdeki her şey Allah'ındır. Ve işler, bütün işler, umur, emirler Allah'a döndürülür. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Göklerde ve yerlerdeki her şey Allah'ındır. Bütün emirler Allah'a döndürülür. Nedir emir? Allah'tan gelip bir görev yaptıktan sonra tekrar Allah'a dönecek olan her şey emir adını alır. Öyleyse nötronlar geliyor Allah'ın katından. Elektronları harekete geçiriyor. Sonsuz dönüşünü temin ediyor. Dönüşü bitmeden yeni bir nötrona gidiyor. Yeniden döndürüyor elektronları. İşte bu olay elektronların devamlı dönüşünü temin eden nötronların girişlerinin sonunda bütün nötronlar tekrar Allah'a geri döner. Allah Teala diyor ki gökten ineni, yere gireni, yerden çıkanı, tekrar göğe yükseleni Allah bilir diyor. İşte bu nötronodur. Allah'ın katından gelen, elektronlara ulaşan, onların dönüş hızını arttıran, tekrar Allah'a geri dönen enerji partikülleri. Karşıt nötronlar içinde, karşıt elektronlar içinde karşıt nötronlar Allah-u Teala'nın katından gelir ve sonucu en iyi ulaştırır. Elektronlar sonsuz bir dönüşle, dönmelerine devam ederler. Bunların birer emir olması söz konusudur. İşte Allah'tan gelip de tekrar Allah'a dönecek olan emirlerden birisi de ruhumuzdur. Allah Teala diyor ki ruh Rabbinin emrindendir. O da Allah'tan gelir. Biz de bir emanet olarak bir süre kalır. Onu Allah'a iade ettiğimiz zaman Allah'a geri döner. Ruhumuz da bir emirdir. Allah razı olsun. 110. ayet-i kerimede Allah Teala buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Küntüm hayra ümmetin uhricet linnâsi te'murûne bil marufi ve tenhevne alil münkeri ve tu'minûne billahi ve lev âmene ehlil kitâbi lekâne hayran leküm min humül mü'minûne ve ekserû humül fâsıkûn. Allah Teala diyor ki siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı bir ümmet oldunuz diyor. Maruf ile emreder, münkerden, kötülükten alıkoyarsınız. Allah'a iman edersiniz. Eğer kitap ehli de iman etmiş olsaydı
kendileri için elbette hayırlı olurdu. Onlardan mümin olanlar da var. Ama onların çoğu fasıklardır. Öyleyse Allah Teala bu ayet-i kerimede ne söylüyor? Siz insanlar için çıkarılmış hayırlı bir ümmet oldunuz diyor Allah Teala sahabe için. Ne olmuş sahabe? Mürşit olmak şerefine ermişler. İnsanlar için çıkarılmış hayırlı bir ümmet oldunuz buyuruluyor. Öyleyse ne yapmışlar da hayırlı ümmet olmuşlar? Biliyorsunuz ki bütün sahabe irşat makamına ulaşmıştı. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bu hususu kesinleştiriyor. Allah Teala buyuruyor ki o sahabi kunel evelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı macirindendi. Bir kısmı ensardandı, bir kısmı da macirindendi. Bir de onlara, ensara ve macirine ihsanla tabi olanlardan da diyor Allah Teala. Öyleyse ensar, macirin ve ensara ve macirine tabi olanlar. Öyleyse tabi olunmuş.

kabul ediyorlardı ve münkerden nehyediyorlardı. Yani insanların hayır kazanacak olan olayları işlemelerine sebep oluyorlardı ve onların günah kazanacak olan işlemleri işlemelerine mani oluyorlardı. Kendilerine tabi olanlara bu güzellikleri yaptırıyordu sahabe. İrşad makamının sahiplerinin iki temel vasfı: hayırla emretmek, münkerden nehyetmek. Böylece onların derecat kazanmalarına sebebiyet vermek ama derecat kaybetmelerine mani olmak söz konusu oluyordu.

Bu iki ayrı cepheden incelenmesi lazım gelen bir konu. Münkerden alıkoymak. Nasıl bir olgu bu? Ne zaman bir kişi mürşidine ulaşırsa birinci söküp tövbe ettikten sonra nefs tezkiyesine başlar. Nefs tezkiyesi boyunca o kişinin nefsinin kalbindeki afetler adım adım azalacaktır. Bu azalma stratejisi içerisinde kişi devamlı münkerden nehyolunacaktır. Yani nefsteki afetler azaldıkça ruhun hasretleri gelip faziletler adıyla oraya yerleşecektir. Faziletler yerleştikçe kişi hep hayra dönük işler işleyecektir. Yani şerre dönük işler işlemesinin oranı giderek azalacaktır. Öyleyse böyle bir dizaynı yerlerine oturttuğumuz zaman hem dünya üzerindeki aksiyonları itibariyle sahabe kendilerine tabi olan tabiine güzellikleri emretmişler. Güzel davranışlarda bulunmalarını, namaz kılmalarını, oruç tutmalarını, zekat vermelerini ve özellikle zikir yapmalarını emretmişler. Onlar da onları gerçekleştirmişler. Böylece sahabe onları hayra davet etmiş ve hayra ulaştırmış. Aynı zamanda sahabe onların yasakları işlemesine de mani olacak emirleri vermiş ve onlar böylece yasakları işlemekten de men olunmuşlar. Öyleyse bir taraftan sahabenin dünya üzerindeki işlemler itibariyle tabiini negatif şeylerden alıkoyması var. Günahlardan ve şerden, münkerden men etmesi olayı var. Onlara tembihatta bulunarak, onların o kötü işlemleri yapmalarına mani olarak onlara derecat kazandırmışlar. Bir taraftan da her bir tabi'in sahabeye tabi olduğu andan itibaren nefs tezkiyesine başladığı için kötülükleri otomatik olarak azaltan bir mekanizmanın sahibi olmuşlar. Nefslerindeki afetler azaldıkça tabiatıyla kötülükten de nehyedilmiş oluyorlar. Allah razı olsun. Böylece görüyoruz ki sahabe için Allah-u Teala bunları söyledikten sonra ve diyor siz Allah'a iman edersiniz diyor Allah-u Teala. Eğer kitap ehli de iman etmiş olsaydı kendileri için elbette hayırlı olurdu. Onlardan mümin olanlar da var ama onların çoğu fasıklardır diyor Allah-u Teala. Sahabe gibi kitap ehlinden de bir kısmı böyle bir mümin olmak şerefine ermişler. Peygamber Efendimiz hasire ve tabi olup kalplerine iman yazıldığı için mümin olmak şerefine ermişler.

Ama çoğu tabi olmamış. Kendi müritlerine de tabi olmadıkları cihetle kalpleri karanlıkta kalmış, küfür ehli olmuşlar. Allah-u Teala burada bir açık kapı bırakmış. Onların içinde mümin olanlar da var ama onların çoğu fasıklardır diyor. Kimdi mümin? Mürşidine ulaşarak önce Allah-u Teala'ya ulaşmayı dileyen kişi, sonra bu kişinin mürşidine ulaştığını biliyoruz. Mürşidine ulaştıktan sonra önünde çıkıp tövbe ediyor. Allah-u Teala kalbindeki küfrü alıyor, kalbin içine imanı yazıyor ve kişi mümin oluyor. Bu tarzda tabiiyetle az bir kısmı Hristiyanlardan ve Yahudilerden mümin olmak şerefine ermişler. Ama onların içinde zaten böyle olanların da var olduğunu Allah-u Teala daha sonra söylüyor. Yani mümin olanların, Hristiyanların ta Hz. İsa'dan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in devrine gelinceye kadar birbirinden el almak suretiyle devam ettirdikleri güzellikleri yaşayanlar var. Nasıl bugün 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadığı hayatı yaşayanlar varsa, o zaman da Hazreti Musa'dan gelen, Hazreti Musa'dan itibaren tabiiyet yoluyla ta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde yaşayanlara kadar ulaşan bir Allah'ın emirlerine itaat ve zekati fiilleri işlememek ve Allah'a teslim olmak keyfiyeti hep devam etmiş. Bunlar Hristiyanların içinde de Yahudilerin içinde de küçük bir grubu temsil ediyor. Küçük bir grup tarafından yaşanıyor. Her iki tarafta da küçük gruplar yaşıyor İslam'ı. Geri kalan büyük topluluk ne yazık ki İslam şerefinden mahrumlar. İşte o büyük gruptan bazıları tabi oluyorlar. Tabi oldukları noktadan itibaren mümin oluyorlar. Allah-u Teala diyor ki onların içinde mümin olanlar da var. Tabi buradaki mümin olma kavramı iki grup için de geçerli. Allah-u Teala onların içinde mümin olanlar da var deyince, ya bu mümin olanlar kendi peygamberlerinden bu tarafa gelen zaman içerisinde mürşitlerine tabi olmuş olanlar, ya da öyle değil ama küfrün içindeyken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi oldukları için bu sebeple mümin olanlar. Onların çoğu fasıklardır diyor Allah-u Teala. İster mümin oluşları kendi mürşitlerine tabi olduğu için gerçekleşmiş olsun, onların aralarında da mürşitler elbette var, İsterse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olsunlar, mümin olsunlar. Ama her halükarda onların arasında müminlerin de var olduğunu görüyoruz. Allah razı olsun. Allah Teala Ali İmran suresinin 111. ayet-i kerimesinde diyor ki: Bismillahirrahmanirrahim. Len yedurrukum illa eza ve in yukatilukum yuvallikümül etbar sümme la yunsarun. Size eziyet etmenin dışında size bir zarar veremezler. Sizinle savaşsalar bile size arkalarını dönerler, kaçarlar. Sonra onlara yardım da edilmez. Buyuruyor Allah-u Teala.

这个。Allah seni onları çoğu fasıklardır deyince Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabi olmayanlar olduğunu söylemiş oluyor. Çünkü Resul Risaletini tebliğ ettikten sonra tabi olmayanların hepsinin Allah-u Teala fasık olduğunu söylüyor Nisa suresinin 81. ayet-i kerimesinde, 82. ayet-i kerimesinde. Öyleyse bu Hristiyan toplumun içinde, bu Yahudi toplumun içinde insanların bir kısmı mümin olmak şerefine ermişler, bir kısmı ise fıskta kalmış.

Şimdi bu küfürde olanlar için Allah Teala'nın söylediği, size eziyet ettikten başka bir zarar veremezler diyor onlar. Sizinle savaştıkları takdirde arkalarını dönerek oradan kaçarlar diyor Allah Teala. Sonra onlara yardım da edilmez buyuruyor Allah Teala. Bir savaşta müminler ve mümin olmayanlar söz konusuysa, savaştan kaçanlar her zaman mümin olmayanlardır. Allah razı olsun. Ayet 112. Allah Teala buyuruyor ki: Bismillahirrahmanirrahim. Duribet aleyhimüzzilletü. Eynema sukifu illa bihamlin minallahi ve hablin minennasi ve ba'u bi gadavin minallahi ve duribet aleyhimül meskene. Zalike bi'ennehum kânû yekfurûne bi âyâtullâhi ve yaktulûnel enbiyâe bi gayri hakkı. Zalike bimâ âsâ ve kânû ya'tedûn. Allah Teala diyor ki onların üzerlerine nerede olurlarsa olsunlar zillet damgası vurulmuştur. Nerede olurlarsa olsunlar zillet damgası onların üzerlerine vurulmuştur buyuruyor Allah Teala. Ancak Allah'ın ipine ve insanlardan tripe sarılanlar müstesna, sarılanlar hariç. O zaman ne demek istiyor Allah Teala acaba? Bakalım Allah Teala Bakara suresinin 256. ayet-i kerimesinde ne söylüyor? La ikrahe fid-dini. Dinde zorlama yoktur. Kad tebeyne rüştü minel gay. İrşat yollarıyla gay yolları tebeyyün etmiştir, beyan edilmiştir, açıklık kazanmıştır. Birbirinden farklı hale gelmiştir, fark edilmektedir. Femen yekfir bit taguti, kim tagutu inkar ederse, devre dışı bırakırsa, taguta yüz vermezse, ve yu'min billahi, Allah'a aminu olursa, fekat istemseke bil uvvetil uska, enfisamellaha. Onlar Allah'tan kopması mümkün olmayan en sağlam kulba sımsıkı yapışırlar. İşte bu mürşidin elidir. Mürşidin önünde tövbe etmişlerdir ve onun eline yapışmışlardır. Allah'tan kopması mümkün olmayan bir ele sımsıkı yapışmışlardır. Bunun neticesi en sağlam kulba diyor Allah Teala. Ne olur? Allah işitir ve bilir. Onların kalplerinde Allah'a ulaşma talebi varsa Allah Teala o talebi işitir ve bilir. Ne olur Allah Teala o talebi işitirse ve bilirse derhal harekete geçer. Onları mutlaka müşriklerine ulaştırır. Derhal harekete geçer. O kişiye 10 tane ihsan verir. Daha sonra müşride ulaşınca o kişi 10 tane de nimet verir Allah Teala.

Şimdi bu burada adı geçen Allah'ın ipi sırat-ı müstakim, Allah'a ulaştıran yol. Ruhumuzu Allah'a ulaştıracak. Peki insanlardan bir ip ne? İnsanlardan bir ip de mürşid. Kim mürşidine ulaşırsa o Allah'a ulaştıracak olan ipe ulaşmıştır. Sımsıkı sarılır. O ipin Allah'tan kopması mümkün değildir. Neden mümkün değildir? Çünkü Allah-u Teala'nın irşat makamına tayin ettiği kişi, salah makamının sonuna ulaşmış olan kişidir. Bu kişinin ise Allah'ın yolundan ayrılması mümkün değildir. Allah'tan kopması mümkün değildir. Çünkü nefsinde hiçbir afet kalmamıştır. Nefsin bütün afetleri yok olmuştur. Allah-u Teala böyle olmayanlara, mürşitlere ulaşmayanlara, onların üzerlerine meskenet damgası vuruldu ve onlar Allah'ın gazabına uğradılar diyor. İşte buna sebep diyor Allah-u Teala, onların kesinlikle Allah'ın ayetlerini inkar etmiş olmaları ve haksız yere peygamberleri öldürmüş olmalarıdır. İşte bu onların Allah'a isyan etmelerinden ve haddi aşmış olmalarındandı.

0: הרבה שנה פסולת המוציא מחופש.
1: Allah-u Teala buyuruyor ki onların üzerlerine meskenet damgası, meskinlik damgası vuruldu. Sebebi neymiş? Allah'ın ayetlerini inkar etmiş olmaları ve Allah'ın peygamberlerini öldürmüş olmaları. İster Allah'ın ayetlerini inkar etsinler, ister peygamberleri öldürsünler, her halükarda Allah'a isyan etmeleri ve haddi aşmış olmaları söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala görüyorsunuz ki eğer insanları temize çıkartırsa, hedefe ulaştırırsa hep mürşitler eliyle yapıyor bunu. İnsanlardan bir ip diyor. Allah'ın ipi, Allah'a ulaştıran ip, sırat-ı müstakim, insanlardan bir ip, mürşit. Bakara Suresi, Ali İmran Suresi 112. ayet-i kerime.

0: 113. ayet-i kerimede Allah-u Teala şöyle söylüyor. Bismillahirrahmanirrahim. Leysu seva min ehli kitabi ümmetin kaimetin yetune ayatillahi ena elleyli ve hüm yescudun. Ama onların hepsi bir değildir diyor Allah Teala. Ama onların hepsi bir değildir. Kitap ehlinden gece saatlerinde kıyamda durup Allah'ın ayetlerini tilavet eden ve secdeye kapanan bir ümmet vardır diyor Allah Teala. Ama onların hepsi bir değildir. Şimdi bu kitap ehlinden bir takım insanların var olduğunu söylüyor Allah Teala. Bir kısmı mümin olmuşlardır ama bir kısmı kafirdir diyor Allah Teala. Bir kısmı fasıktır diyor. Yüz onuncu ayet-i kerimede onlardan mümin olanlar da var ama onların çoğu fasıklardır diyor. Şimdi 113. ayet-i kerimede 3 ayet sonra Allah-u Teala kafirlerden bahsediyor gene. Yani kitap ehlinden bahsediyor. Hristiyanlardan ve Yahudilerden bahsediyor. Onlar hakkında şunu söylüyor. 113. ayet-i kerimede. Ama onların hepsi bir değildir. Kitap ehlinden gece saatlerinde kıyama durup Allah'ın ayetlerini tilavet eden ve secdeye kapanan bir ümmet vardır. Yani gece saatlerinde hem kıyam yapan hem secde yapan, yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe gibi namaz kılan, hem de gece saatlerinde gizli gizli bunu yapan Allah'ın dostları vardır diyor Allah-u Teala. Öyleyse işte bunlar o insanlar, Allah-u Teala'nın söylediği bu insanlar kitap ehlinden yolda olanlardır. Yani eğer bunlar Yahudilerin içindense Hz. Musa zamanından beri devam eden el öpme suretiyle bütün nesillerin birbirine bağlandığı, Hz. Musa zamanındaki Allah'ın koyduğu İslami adetlerin hepsini gerçekleştiren Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de onunki birbirinin aynıydı. Hz. İsa'nınki de aynıydı. Çünkü tek Allah bütün peygamberlerine bu hedefe yönelik olarak emirlerini vermiştir. Onun için Hz. Musa'dan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanında gelinceye kadar nesiller boyunca hep tövbe ederek, tabiyette bulunarak, mürşitlerin eli öpülerek Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrine ulaşılmış. O devirde de o insanlar devam ettiriyorlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaptığı hayatı, yaşamayı devam ettiriyorlar. Eğer söz konusu olan Hristiyanlardansa onlar da Hz. İsa zamanından Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ulaşıncaya kadar geçen 600 yıl içinde tabiyetlerini sürdürerek Hz. İsa'dan o devre kadar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrine kadar aynı hayatta yaşıyorlar. Gece kalkıyorlar, kıyam ediyorlar, secde ediyorlar. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ine tilavet ediyorlar ve zikir yapıyorlar. Aynı şeyleri yaşamaya devam ediyorlar. Allah razı olsun. Ayet 114'te Ali İmran suresinin Allah Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Yüminine billahi vel yevmil ahiri ve ye'murune bil marufi ve yenhevne anil münkeri ve yusari'une fil hayrati ve ulaike mine salihin. Şimdi bu insanlardan bahsediyor Allah Teala, secde eden, ayetleri tilavet eden insanlar. Bunları sadece namaz kılanlar olarak düşünüyorsanız yanlış. Çünkü bu insanlar sadece namaz kılanlar değil. Onun ötesine geçmişler. Onlar diyor gömül ahire iman ederler. Yani ruhun Allah'a ölmeden evvel ulaşacağı güne iman ederler. Allah'a iman ederler. Her şeyden evvel. Yevmil ahire ruhun ölmeden Allah'a ulaşmasına iman ederler. Öyleyse ne demek bu yevmil ahir? Eğer doğumunuz size göre yevmil evvelse ölümünüz yevmil ahirdir. Kainatın yaratılmasını yevmil evvel kabul edersiniz. Kıyamet günü yevmil ahirdir. Mürşidinize ulaştığınız günü, tövbe ettiğiniz günü yevmil evvel kabul ederseniz, ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız gün yevmil ahirdir ve burada bundan bahsediyor. Yevmil ahirden bahsediyor. Bu yevmil ahirden. Ruhun Allah'a ulaştığı, ölmeden evvel ulaştığı, hayattayken ulaştığı gün ona iman ederler. Maruf ile emrederler ve kötülükten alıkoyarlar. Görüyorsunuz ki bunlar mürşitlerin görevi. Öyleyse o insanların arasında da aynı mürşitler var. Hayırlara koşuşurlar, hayırlarda yarışırlar diyor Allah Teala. Hayırlara koşuşurlar. İşte onlar salihlerdendir. Yani salih makamının sahipleridir. Yani Allah'ın 7 tane velayet makamının 7.sine ulaşabilmiş olanlardır diyor Allah Teala. Görüyor musunuz sevgili kardeşlerim, burada mürşide ait olan özellikleri veriyor Allah Teala. Maruf ile emrederler, irfan ile emrederler. Kendileri irfanı yaşıyorlar. Kendileri aynel yakinin ve hakkul yakinin sahibi olmuşlar. İlmel yakini çoktan aşmışlar. Hakkul yakini de sahibi olmuşlar. İrşad makamına Allah Teala onları tayin ettiğine göre mutlaka böyle. Görevleri marufla emretmek ve münkerden men etmek, münkerden nehyetmek. O zaman mürşit oldukları kesinleşiyor. Tabiatıyla kitap sahiplerinin arasında yaşayanlardan küçük bir grup bu. Ama Allah Teala bundan evvelki ayetlerde sahabenin arasında böyle bir grup olduğunu söylüyordu. Şimdi onların arasında da böyle bir grubun var olduğunu Allah Teala kesin bir şekilde ifade ediyor. İşte bu insanlar Hristiyanların arasında da Yahudilerin arasında da mevcut ve dünya sulhünü kuracak olanlar, işte bütün dinlerden İslam dininin salah makamına ulaşanlarından, Hristiyan dininin salah makamına ulaşanlarından, Yahudilerin dininin salah makamına ulaşanlardan oluşacak. Ama sevgili kardeşlerim, hepsi sadece İslam olmak hüviyetinde olacaklar. Neden öyle söylüyoruz? Çünkü onların hepsi Allah'a ruhlarında, beşlerinde, neslerinde teslim etmişler ve irşat makamının sahibi olmuşlar. Yani salahın son mertebesinin sahibi olmuşlar. Allah'a köle olmayı başarmışlar. Ve 115. ayet-i kerime Allah Teala diyor ki Bismillahirrahmanirrahim ve ma yef'alu min hayrin felen yukveruh. Vallahi alimin bil muttakin. Hayırdan onlar hayırdan yana hayır olarak ne yapmışlarsa asla inkar edilmeyecektir. Allah takva sahiplerini bilen alimdir. Sevgili kardeşlerim, bu Hristiyanların ve Yahudilerin arasında sahabeyle aynı hüviyette olan insanların varlığı size ne anlatıyor? Hazreti Musa'nın da Hazreti İsa'nın da aslında Allah'a teslim olduğunu. Sadece bir tek Allah var ve bütün peygamberlerine aynı emri vermiştir. Allah'a teslim olmak. İşte bu güzellikleri bugün bunlar sergileyecektir. Bu insanlar şu anda bütün kavimlerde Allah'ın Resulleri hayatta yaşıyor, İslam'ı yaşıyorlar ve İslam'ı başka insanlara öğretiyorlar. Öyleyse sayıları az ama bütün kavimlerde var. Bütün kavimlerde Allah'ın Resulleri ve yaşadıkları din İslam, yani Allah'a teslim olma dini, İslam kelimesi, bu dinin Allah'ın yegane dininin Arapça adı. Allah razı olsun. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bugünkü Kur'an-ı Kerim tefsiri burada tamamlanıyor inşallah. Allah-u Teala'nın bizleri tekrar bir araya getirmesi dileğiyle ve hepinizin cennet ve dünya saadetine ulaşmanız dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allah'ına salli ala Muhammed ve izin ver. Ayrâb-ı alemin.
1: Bir gün o öyle güzel bir dostunuz olacak ki onu o kadar çok seveceksiniz ki, ona o kadar çok aşık olacaksınız ki, dünya umurunuzda olmayacak. Kendinizi başka insanların emrine adayacaksınız. İnsanların mutluluğuna adayacaksınız. Onlar için yaşamaya başlayacaksınız. İşte mutluluk oradadır sevgili kardeşlerim. O zaman siz yoksunuz. Hayatınızı başkalarının mutluluğuna vakfettiğiniz zaman, o zaman gerçek mutluluğun ne olduğunu yaşarsınız. Kendinize ait olan zamanınız kalmadığı zaman, her safhasını 24 saatinizin başkalarına tahsis ettiğiniz zaman, o zaman Allah'ı gerçek anlamda tanıyacaksınız. O zaman ona hayran olacaksınız. Onun adaletine, onun yardımına, onun sevecenliğine, onun o sonsuz ikramlarına hayran olacaksınız. İstemeden verdiğini göreceksiniz. Siz istemeyeceksiniz. Ve o size sormadan verecek. Öyle bir dünyada yaşayacaksınız ki orada sadece mutluluk var. Ne hastalık, ne ölüm size hiç tesir edemez. Vız gelir. Yaşamakla ölüm arasındaki koridoru açmışsınızdır. Ölmeden evvel ikinci bir cepheden ölmeyi başarmışsınızdır. Yani uykunun ötesine geçmek. O zaman bin defa ölmüşsünüzdür. 10 bin defa ölmüşsünüzdür. Her gece ölmüşsünüzdür. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Şu duvarın arasından geçilmez mi zannediyorsunuz? Bir gün görüşürüz. Orada.

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Hadi gelin sizinle beraber bir yolculuğa çıkalım. Bu yolculuk boyunca yarenlik edeceğiz. Yarenlik biliyorsunuz lügat manasını. Dostça, yakın bir konuşma. Yarenliğin temelinde hep Allah vardır. O yardır. Yarenlik de yarla alakalı konular demek. Sevgili kardeşlerim, şu anda biz sizinle beraber dünyadan ayrıldık. Orada insanlar bırakın birbirlerini yemeye devam etsinler. Ama biz Allah ile beraber olalım bu akşam. Bütün dünyayı, bütün problemleri arkamızda bırakalım. Biz bize olalım, el ele olalım, gönül gönüle olalım. Allah'la beraber olalım. Hı? Ne dersiniz? Buradan çok güzel görünüyor her şey. Oradan da öyle mi? Çok büyük mutluluk duyduğum bir konu var. Şu anda siz dünyanın neresinde olursanız olun ben size ulaşabiliyorum. Eğer bir bilgisayarınız varsa, internete de bağlıysa tamam, yarenlik için hazırsınız. Yalnız güzellikleri düşünün. Ruhunuzun hasletlerinin bir an için tamamen sizi kapladığını düşünelim. Ne olmuş? Şu olmuş. Düşmanlığın, kinin, hasetin, intikamın hepsinin yerini sevgi ve onun arkadaşları almış. Herkese karşı yalnız sevgi duyduğunuzu düşünün bir an için. Probleminiz kalır mıydı? Eğer yalnız seviyorsanız, onlar sizi sevseler de seviyorsanız, sevmeseler de seviyorsanız, sizde hakim olan sevgiyse, o zaman geriye ne kalır ki? Ondan sonra artık düşmanınız olmaz. Siz kimseye düşman olamazsınız. İşte Allah-u Teala'nın zikir adı verilen bir müessesesi var. Allah'ın adını Allah, Allah, Allah, Allah diye ard arda söylemek. Ne mi yapar? Eğer 10 tane insanla mürşidinize ulaştıysanız, Allah'a ulaşmayı dilediyseniz, ondan sonra demeyin gitsin. Çünkü her yaptığınız zikirler nefsinizin kalbindeki afetler, öfke, kin, intikam, düşmanlık, hepsi adım adım yok olacaktır. Yerlerini sevginin, dostluğun ve başkalarına hizmet etme aşkının geldiğini göreceksiniz. Kısaca sizi mutlu edecek olan her şey sizinle beraber olacak. Şeytan insanlara hep almakla, bir şeyler elde etmekle mutlu olacakları intibanı vermeye çalışır. Oysa ki sevgili kardeşlerim, o varı olanlar ne olur? Diyelim ki siz öyle bir varlıklı kişisiniz ki 100 tane apartman daireniz var. Bir tane yazlık daireniz olabilir, bir tane de kışlık. Sonra mı? Hepsinde birden oturamazsınız. 98 tanesini kiraya vereceksiniz. Sonra mı? Ondan sonra seyredin siz gümbürtüyü. Her ay acaba bu ay hangi kiracı parayı vermez? Kimi mahkemeye vermek mecburiyetinde kalırım? Kim bana acaba bu parayı vermeyeyim de ona şöyle şöyle oyunlar yapayım diye
neler düşünüyor? Böyle demez misiniz zannediyorsunuz? Bir deneyin. Bırakınız 100 taneyi. Şöyle 4-5 tane daireniz olsa da bir deneyin bakalım. O kiracılarla uğraşmaya başladığınızdan itibaren mahkemelerde sürünmeye başladığınızdan itibaren alacaklarınızı tahsil edeceksiniz diye şu para denilen baş belasının sizi nerelere sürüklediğini o zaman anlayacaksınız. Her kiracı ayrıldıkça onun bıraktığı harabiyatı evinizi öyle bir kullanmışlardır ki harap etmişlerdir. Acaba aldığım kiralar bunu karşılar mı diye düşünmenin ötesinde acaba aylıklarımı muntazaman tahsil edebilecek miyim diye ayrı bir düşünce sizi hep sıkıntıya sokar. Düşünün, servetiniz çoğaldıkça başınızın derdi de çoğalır. Ferahlamak şöyle dursun, her geçen gün hafakanlar boğar sizi. Şimdi bütün bunlardan sıyrıldığınızı, onunla, Allah-u Teala'yla dost olduğunuzu düşünün. Onunla dostsunuz. Aranızdan su sızmıyor. Sizi seviyor. Kim olursanız olun sizi sever. Siz onu sevdikçe, daha çok sevdikçe, daha çok sevdikçe o sizi sizin belki her seferinde bin katınız daha çok, daha çok, daha çok sever. Bir ünite Allah-u Teala'yı seviyorsunuz, o sizi bin ünite sever. İki ünite sevmeye başladınız, 2000 ünite oldu ki. Üç ünite sevmeye başladınız, 3000 ünite oldu. Sonsuz bir sevginin sahibidir. Sevgi gibi mutlu eden bir şey var mı acaba sevgili kardeşlerim? Bir düşünün. Sevmeyi unutan o kapkara yüreklerin, kalplerin insanları öldürdüğünü düşünün. Para için insanları, onların hayatlarını sıfır sayarak öldüren bir sürü insan var dünya üzerinde yaşayan canavarlar. Eğer onlar da Allah-u Teala'yı tanısalardı, o zaman bunların hiçbiri olmayacaktı sevgili kardeşlerim. Hep Allah'ın unutulduğu yerde bataklıklar ve mutsuzluk vardır. Allah'ı yok saydığınız noktada siz bir hiçsiniz. İşte ne yazık ki insanların çoğu bu güzellikleri hiç yaşamadan bu dünyada bir ot gibi bir hayat geçirirler ve bir gün ölüp giderler. Ancak ölürken, ölüm anında Allah-u Teala perdeleri açar da kalp gözünüzle göreceğiniz şeyleri o gün ona gösterirse o kişiye, o kişi hayatının bir boş balon olduğunu görecektir. Şu dünyada neye sahip olursa olsun. İşte o zamanki dünyanın en zenginlerden birisi Firavun. Allah-u Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de ölürken diyor ona dedik ki hadi açtık keşfini. Gör bakalım şimdi hakikatleri. Allah-u Teala diyor ki o diyor hakikatleri görünce Allah'a dedi ki Ya Rabbi beni tekrar yeryüzüne gönder. Ben sana ne kadar asi bir kul olmuşum. Ben kendimi Allah diye onlara takdim ettim. Ama şimdi artık hakikati gördüm. Beni tekrar yeryüzüne gönder. Bak senin istediğin gibi bir kul oluyor muyum, olmuyor muyum? Allah-u Teala diyor ki, ne zaman diyor, keşfi açarsak, ölüm sırasında onlar için bir daha dönüş yoktur. Firavun'a dedik ki diyor Allah-u Teala, ey Firavun, sen ki kendini Allah ilan ettin. Seni
şimdi bulunduğun, şu ölürken bulunduğun secde vaziyetinde böyle bırakacağım. Hiçbir uzvunu çürütmeyeceğim. Binlerce yıl gelecek nesiller hep kendini Allah diyen bu senin gibi bir zalimin bana secde ettiğini görecekler. Senden sonra binlerce yıl kıyamete kadar bu böyle devam edecek. Vücudunu hiç çürütmeyeceğim diyor Allah Teala. Ve Firavun'un cesedi bugün British Museum'da secde vaziyetinde. Hiçbir uzvunda en ufak bir noksanlık yok. Sanki dün ölmüş gibi Firavun. Bütün alemlere ibret olmak üzere Allah Teala onu secde vaziyetinde insanların görmesi için orada müzede bulunduruyor. Sevgili kardeşlerim, bir de aksini düşünün. O eğer Allah'ın bir dostu olsaydı ne olurdu ki? Yunus gibi bir şey olurdu. Ne diyor Yunus? Artık diyor ben onu dost tuttum diyor. Allah'tan bahsediyor. Ondan diyor neden korkayım? Onu sadece severim. Sevgili kardeşlerim, seven sevdiğine koşar. Korkan korktuğundan kaçar. Hep sizlere telkinler yapılır. Allah'tan korkun, Allah'tan korkun, Allah'tan korkun diye. Allah korkulan bir Allah olmak istemiyor. Sevilen bir Allah olmak istiyor. Kendisine koşulan bir Allah olmak istiyor. Sizlerin hayırlarda koşuşmanızı istiyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın kanunları var. Siz birinci grubu teşkil ediyorsunuz. Tek başınıza siz. Sizin dışınızda ne kadar insan yaşıyorsa onlar da ikinci grubu teşkil ediyorlar. Üçüncü grup mu? Allah. Sonra mı ne olur? Sizinle diğer insanların arasında bileşik kaplar usulü bir sistem caridir. Siz etrafınızdaki insanlara ne verirseniz Allah'ın kanunları size onu aynen iade eder. Yani sizden çevrenizde mutsuzluk akıyorsa, davranış biçimleriniz başkalarını rahatsız ediyorsa, siz de huzursuz olursunuz. Siz başkalarına ne verirseniz, toplum bilmediğiniz bir yerden size mutlaka onu iade eder. Bu yüzden insanların bir kısmı mutludur, bir kısmı mutsuzdur. Öyleyse mutluluğun yolu bir şeyler elde etmekten geçmiyor, bir şeyler vermekten geçiyor. İnsanlara hangi mutluluğu ulaştırabilirsiniz, o kişiden değil başka insanlardan size mutlaka o geri dönecektir. Herkes verdiği neyse onu geri alır. Allah'ın koyduğu kanun böyle. Öyleyse siz başka insanları memnun etmek üzere harekete geçtiğiniz andan itibaren Allah'ın mutluluk oluşturucu faktörleri harekete geçer. Diyelim ki bir saatlik bir sürenizi A için harcadınız. Onu mutlu etmek için düşünmeye başladınız. Ben buna onu memnun edecek olan acaba ne yapabilirim? Şu düşünce var ya bu kadar. Ben onu mutlu etmek için acaba ne yapabilirim? Bunu düşündüğünüz andan itibaren siz mutlu bir insansınız. Dikkat edin. O düşündüğünüz kişiyi henüz mutlu etmediniz. Zaten size mutluluğu verecek olan o mutluluğu ulaştıracağınız kişi değildir. Ona o mutluluğu ulaştırana kadar siz Allah-u Teala tarafından mutlu edileceksiniz. Ne zaman bir başkasını huzurlandırmak, memnun etmek, onun
mutlu olmasını temin etmek için düşünmeye başlasanız, düşündüğünüz andan itibaren bu apsis ve ordinat eksenleri var ya, o eksenin, yatay eksenin üzerinde bir yerlerdesiniz. Orası pozitif alem. Allah'ın dünyası. Allah'ın krallığı. Allah'ın aleminde, pozitif alemde yaşarsınız. Her saniyenizi huzurla, zevkle geçirirsiniz. Ne zamana kadar? O düşündüğünüz, onu memnun edecek olan şeyi o kişiye teslim edebildiğiniz zamana kadar. Bu süreç içerisinde siz mutluluğu yaşarsınız. O mutluluğu size veren o kişi değildir, Allah'tır. Yetmez, o kişiye ulaştırdığınız şey, sessiz niyet sahibiyseniz, onu mutlu etse de siz mutlu olursunuz, mutlu etmese de siz mutlu olursunuz. Çünkü niyet İslam'da, kainatta, amelden daima üstündür. Her zaman Allah niyetinize bakar. Niçin yaptınız? Kendi kendinizi de aldatamazsınız, Allah'ı da aldatamazsınız. Öyleyse şu eskilerin dediklerine bakın. İyilik yap, denize at, balık bilmezse Halik bilir. Halik bilir. Bilmekle kalsa iyi. Bilir ve size onun iki kat mükafatını da verir. Şimdi düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Etrafınızdaki herkes, neler varsa, kimler varsa etrafınızda, her birisi sizin için bir mutluluk kapısıdır. Her birine bir saatinizi harcasanız sabahtan itibaren, 10 saat boyunca 10 kişiye mutluluğu götürmeye çalışsanız, başarsanız da başaramasınız da 10 saat süreyle siz mutlu bir insansınız. Onlara bu güzellikleri ulaştırdığınız zaman onlar da mutlular. Düşünün, 10 saatlik bir zaman süresi içerisinde 10 kişiye saadet ulaştırmak için, onları mutlu edebilecek olan bir şeyler yapmak için çırpındınız. Allah'ın size verdiği aklı, zamanı, parayı, size ne verdiyse, sizin için değerli olan neyse, kendinize ait olan her şeyi kullanarak başka birinin mutluluğuna adadınız. Bunun manası ne biliyor musunuz? Bunun manası siz Allah'ın katında kıymetli bir insansınız. Çünkü siz başkalarına huzursuzluk vermek için yaşamıyorsunuz. Siz başkalarını mutlu etmek için yaşıyorsunuz. Onların mutluluğu için çırpınıyorsunuz. İşte bu çırpınışınız var ya, bu Allah için yeterlidir. Başarsanız da mutlu bir insansınız, başaramasanız da mutlu bir insansınız. Şimdi düşünün, etrafınızda 10 kişi var. 10 saat süreyle her birine birer saat harcadınız. Hepsine bir memnuniyet verecek şey yapmaya çalıştınız. Bunun gayreti içinde oldunuz. 10 saat boyunca dünyadaki en mutlu insan sizsiniz. Eğer daimi zikrin sahibi olsaydınız aynı mutluluğu yaşayacaktınız. Eğer daimi zikrin sahibi değilseniz ama bunu yapıyorsanız daimi zikrin sahipleriyle aynı seviyedesiniz. Ve 10 kişinin her birine tattırdığınız mutluluğun iki katını Allah-u Teala size yaşatır. Öyleyse o kendilerini memnun ettiğiniz davranışlarınızla onları memnun ettiğiniz o 10 kişi var ya, her birinin ortalama mutluluğunun tam 20 katını yaşarsınız her gün. Düşünebiliyor musunuz? İnsanın kendisini başka insanların mutluluğuna adaması ne demek? Allah-u Teala tarafından çok seviliyorsunuz demek. Onun vazgeçmeyeceği, hangi şartlar içinde olursanız olun, vazgeçmeyeceği bir insan olmak demek. Bu söylediğimiz alem Allah'ın alemi.
Eğer daimi zikirde değilseniz bir üçgen içinde yaşarsınız. Bir kenarını Allah'ın teşkil ettiği, bir kenarını ruhunuzun teşkil ettiği, üçüncü kenarını da işlediğiniz hayırların teşkil ettiği bir üçgen. Ya daimi zikirdeyseniz bir kare içinde yaşarsınız. Gene bir kenarını Allah, bir kenarını ruhunuz, bir kenarını işlediğiniz hayırlar, tamam. Ya dördüncüsü? Dördüncüsünde dördüncü kenarda nefsiniz. Çünkü nefsiniz de ruhiyetine girdi. Bir kare. Mutluluk karesi. Her tarafı buram buram mutlulukla dolu bir dünya hayatı sevgili kardeşlerim. Bunun ötesi mi? Ötesi şu. Eğer siz kendinizi başkalarına adarsanız kendinizi düşünecek olan vakti bulamazsınız. Yani üzülemezsiniz. Olaylar etrafınızda nasıl cereyan ederse etsin, sizi onların etkisi altına almasına Allah mani olur. Yeter ki siz kendinizi başkalarının mutluluğuna adayın. Diyeceksiniz ki, hayır ben öyle yapmak istemiyorum. Şeytanın söylediği gibi davranacağım. Başkaları ben neden iyilik edecekmişim? Başkaları bana iyilik etsinler. Ben ancak başkalarına hatlarını bildiririm. Kim bana posta koymaya kalkarsa onun hakkından gelirim. Bunun cezasını ona ödetirim. Şimdi diyelim ki etrafınızdaki insanların her birine hadlerini bildirmekle meşgulsünüz. Nerede yaşıyorsunuz biliyor musunuz? Şeytanın üçgeninde yaşıyorsunuz. Bir kenarını şeytanın, bir kenarını nefsinizin afetlerinin, üçüncü kenarında işlediğiniz seyyiatin, kaybettiğiniz derecelerle ölçülen, işlediğiniz seyyiatin oluşturduğu bir çirkinlik üçgeni. Ne zaman birisinin haddini bildirmeyi düşünmüşseniz, davranış biçiminiz o kişiyi özellikle üzmek için dizayn edilmiş. Gayeniz başka bir insana haddini bildirmek. Gayeniz onu üzmek. Onu sıkıntıya sokmak. Böyle bir ortamda siz o kişinin yaşadığı huzursuzluğun iki katını yaşarsınız. Şimdi tablonun tersini çizelim. Birinci tabloda gün ışığında bir insan var. Allah ile beraber. Başkaları, herkes ondan memnun. Herkes onunla birlikte saadeti yaşıyor. O kişi çevresindeki herkese iyilik saçmakla meşgul. Onları mutlu etmeye hayatını adamış. Şimdi ikinciye bakalım. Bu karanlık çevreli bir insan. Herkese bir kötülük yetiştirmekle meşgul. Saygı görmek istiyor. Zannediyor ki bunun için mutlaka başkalarının kendinden daha aşağıda olduğunu onlara ispat etmek mecburiyetinde. Bunun için herkesten bir şeyler konusunda istifade etmek mecburiyetinde. Bir şeyler almayı bir marifet zannediyor. Eline geçenleri, başkaları kendisini saysın diye bir merdiven yapmak istiyor. Nefsinin kibir afeti övülmeyi istiyor. Pohpohlanmayı istiyor. Ve ancak başkalarının kendisinden daha aşağıda olduğunu ispat edebilirse onlardan saygı göreceğini düşünüyor. Herkese sadece onların üzüleceği şeyleri yapmakla meşgul. İşte dünyadaki en mutsuz insanlar bunlardır. Ve hayatları hep

Asıl olan almaktır. Asıl olan aldatmaktır. Çok dünya malının sahibi olmaktır. Öyle olunca mutlu olacaklarını zannederler. Ömürleri boyunca mutluluğun bir adım ötesine geçemezler. Sevgili kardeşlerim, ne zaman siz Allah'la beraberseniz, ne zaman Allah da sizinle beraberse, işte o zaman mutlusunuz. Ve Allah sadece, dikkat edin sözüme, Allah sadece ruhunuzun hasletleriyle hareket ettiğiniz sürece sizlerle beraberdir. Bir başka ifade kullanalım. Hayır işlediğiniz sürece. Ne zaman nefsinizin afetleri sizi önüne katmış götürüyorsa, o zaman nefsinizin afetleriyle hareket ediyorsunuz. Sizinle beraber olan başka bir varlık, iblis. Birincisinde Allah'ın ülkesindesiniz, ikincisinde şeytanın ülkesindesiniz. İşte konumuzun en hazin noktasına ulaştık ki, iblis insanlardan çoğunu aldatıp mutlaka tuzağını düşürür. İnsanlar da zannederler ki, mal varlıkları büyüdükçe mutlu olacaklar. Bilmezler ki her artan mal varlığı o yeni ilavelerini de düşünmeye zorlayacaktır o kişiyi. Zamanı hep o sahip olduğu şeyleri nasıl devam ettireceğini, onları nasıl daha çok arttıracağını düşünerek geçer. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde sahabeden birisi diyor ki, ey Allah'ın Resulü, bu kardeşlerimin bazılarının sürüleri var. Ben de bir sürü sahibi olmak istiyorum. Bana yardım eder misin? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, ederim tabii diyor. Ederim de diyor, bu sahip olduğun şeylerin seni Allah'tan uzaklaştırmasından korkarım. O da diyor ki, hiç korkma, beni Allah'a çok yakın bulacaksın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor, madem ki öyle istiyorsun, dua edeyim diyor. Ediyor. Allah-u Teala o kişiye sürü veriyor. Her gün biraz daha artıyor sürüsü. Bir süre sonra sabah namazlarına o kişi gelmez oluyor. Bir süre sonra akşam namazlarına, bir süre sonra bütün namazlara. Her geçen gün zengin olan bu kişi, sahabe arasında mutsuzluğun bir timsali olarak yaşamış. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala size mutluluğu yaşatmak için her zaman hazırdır. Yeter ki bilin mutluluğun ne olduğunu. Mutluluk, şeytanın dizaynına göre sizlere söylediği şey değildir. Hiçbir zaman olmaz. Vermek her zaman almaktan daha mukaddestir. Kişiyi mutlu edebilen şey almak değildir. Vermektir. Öyleyse insanların mutluluğu söz konusu olmalı. Böyle bir dizaynda hepiniz Allah-u Teala'ya çok şükretmelisiniz ki etrafınızda kardeşleriniz var. Düşünün, kimlerle beraberseniz, her gün kimlerle karşılaşıyorsanız, ne olur her birine onu mutlu edecek olan bir şeyler söyleseniz, onlarla biraz meşgul olsanız, onlarla bir güzelliği yaşasanız, güler yüzünüzle onları teşhir eden, benimseyen, onları seven bir kişi olarak onların gönüllerinde taht kursanız, ne kaybedersiniz ki? Etrafınızdaki her kişi sizin mutlu olmanız için Allah-u Teala tarafından size verilmiş olan bir hediyedir. Her birine harcadığınız, onları memnun edecek olan zaman parçası sizin her birinizin en azından

0: iki katı kadar memnuniyeti, mutluluğu yaşayacağınız bir ifade taşır. Öyleyse etrafınızdaki insanlar kim olurlarsa olsunlar, her birisi sizin için Allah-u Teala tarafından özel surette oraya konulmuş olan bir mutluluk vasıtasıdır. İnsanlar var. Ben eşimle geçinemiyorum diyor. Ben talebeler var. Öğretmenimle geçinemiyorum diyor. Öğretmenler var. Ben talebelerimle geçinemiyorum diyor. Bu insanlara sorarsanız eğer herkes kendine kötü davranıyor. Onlara böyle söyledikleri zaman siz sorun. Peki sen iyi olduğuna emin misin deyin. Demişler ki senin deli olduğunu söylüyorlar. Ne diyorsun bu işe? O da diyor ki hayır diyor ben deli değilim. Benim abim deli. Peki diyorlar senin akıllı olduğunu kim söyledi? Abim diyor. Şimdi böyle bir dizayn içerisinde kendini akıllı sanan milyarlarca mutsuz insan yaşıyor bu dünya üzerinde. Onların deyimiyle bir sürü de enayi. Ama işe bakın, enayiler mutlu. Sevgili kardeşlerim, bütün güzellikler sizi bekliyor. Şu dünyaya Allah Teala sizi mutlu olmanız için getirdi, var etti. İnsanın yaratılışında Allah'ın bir tek hedefi var. İnsan adı verilen, kainatta en üstün yarattığı bu mahlukunun mutlu olması. Niçin yaratmış sizi? Kainatın sahibi olasınız diye. Kainata varis olasınız diye. Sizden başka yarattığı her şeyi neden acaba Allah-u Teala yalnız sizin için yarattı? En çok sizi sevdiği için. En çok sizleri seviyor. İnsanı seviyor. İnsan kadar kıymetli bir varlık yok. En kıymetli sizsiniz. Siz insansınız. Bütün kainat sizin için yaratıldı. Siz mi? Siz de Allah için yaratıldınız. Öyleyse hepiniz Allah'ın sizden başka yarattığı bütün mahlukatla Allah arasında bir köprüsünüz. Allah'ın sizden başka yarattığı bütün mahlukatla Allah arasında bir köprü. Her şey sizin için yaratıldı. Her şeyin kendisi için yaratıldığı siz Allah için yaratıldınız. Öyleyse Allah'ın katında ne kadar kıymet ifade ettiğinizi düşünün. Mutlu olmak sizin de hakkınız. Hanginiz kendinizi mutsuz hissediyorsa, şu dünyada benden daha mutsuz insan yok diye düşünüyorsa, onlara sözümüz. Kendinize dikkatle bakın. Neredesiniz? Yolun neresindesiniz? Neden şükretmiyorsunuz? Böyle dediğimiz zaman insanlar diyorlar ki neyine şükredeyim ki diyorlar. Bana ne vermiş ki şükredeyim? Yani eğer Allah-u Teala onlara dünya malını verirse o zaman şükredecekler. Yoksa hayır. Allah bana ne vermiş ki nesine şükredeyim? Sevgili kardeşlerim, şükretmek ve küfretmek iki ayrı davranış biçimidir. İnsanlar Allah'ın yolunda olmadıkları sürece şükretmezler. Hiçbir zaman Allah'ın kıymetini bilmeden bir dünya hayatı yaşayacaklardır. Hiç mutluluğu tadamadan bir ot gibi yaşayıp şu dünyadan çekip gideceklerdir. Kendilerinin mutluluk için yaratıldığını hiçbir zaman öğrenemeden, bu dünyada yaşayacaklar ve sonra yok olacaklardır. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Kendilerine yazık etmiyorlar mı bu insanlar? Şu dünyada mutlu olmak varken ve sadece kendisini başkalarına adayarak mutlu olmak varken, dikkat edin, aslında Allah'a adamış oluyorsunuz kendinizi. Neden öyle söylüyorum? Çünkü başka insanlara ulaştırabildiğiniz, onları memnun eden her davranış biçimi mutlaka sizin mutluluğunuzdur. Sizi mutlu kılmanın vesilesidir. Mutlu olmanızın arkasında onlar var. Öyleyse şu kainattaki en kıymetli varlık türü olan bir insan olarak yaratıldığınızı unutmayın. Siz bir insansınız. İnsan olarak yaratıldınız. Başka bir ifadeyle mutlu olmak için yaratıldınız. Ya bileceksiniz, eğer öyle olabilirsiniz, sahabe gibi kalbiniz tezyin olursa, başka insanlar için yaşamaya başlarsanız, o zaman anlayacaksınız sözlerimizin değerini. Pencereleri açıp haykırmak gelecek içinizden, mutluyum diye. İşte tasavvuf budur. Dünya olaylarının negatif tesirinden 100 üzerinden 100 kurtulmakla sonuçlanır. Dünya olayları insanların çoğunun şeytanın emrinde, başkalarına mutluluk vermek şöyle dursun, hep başkalarını mutsuz etmek için yaşayan abuz suratlı insanlar, karanlık çehreli insanlar hedef edilmişler başka insanların mutluluğunu engellemeye. Sevgili kardeşlerim, İblis her şeyi öylesine ters bir açıdan insanlara kabul ettirmiş ki insanların bütün mutluluk yollarını tıkamayı başarmış. İşte insanlar mutsuz, huzursuz ve onları mutluluğa götürecek olan bütün yolları İblis tıkamayı başarmış. Biliyor musunuz? Her yerde transandantal meditasyon, yoga, ilim olarak kabul edilmiş. İnsanları mutsuzluğa götürecek olan bu vasıtalar, okullarda, hastanelerde, ilmin birer vasıtası olarak insanları mutsuzluğa götürmekle meşgul, götürmek istikametinde kullanılıyor. Sevgili kardeşlerim, buna karşılık insanları gerçek anlamda mutlu edecek olan zikir müessesesi bir düşman gibi kabul ediliyor. İblis insanlara bunu, yani zikri, onları mutluluğa götürecek olan bir vasıta olarak değil, mutsuzluğa götürecek olan bir sıkıntı aracı olarak gösteriyor. Buna karşılık insanlarda stresi oluşturacak olan transandantal meditasyonla yoga tıp ilmi tarafından da ilim kabul ediliyor. Sevgili kardeşlerim, bu insanlar, yani okült sistemin sahipleri, okültizmin, şeytani ilimlerin sahipleri şu anda 8 tane uydudan dünyanın her tarafına yayın yapıyorlar. İnsanlara meditasyon öğrenip bir de insanlardan bunun için para alıyorlar. Yani insanları mutsuzluğa ulaştırmak için paralı bir öğretim metodu. Sevgili kardeşlerim, bizler size mutluluğu anlatmak için hayatımızı bu konuya vakfetmişiz. Dünyadaki bütün engeller karşımıza dikilmiş. Her tarafta sizlere mutluluğu anlatamamamız için engeller oluşuyor. Radyolarımız kapatılıyor, televizyonlarımız kapatılıyor, uydumuz kapatılıyor. Ellerinden gelse bizim bir bilgisayar üniversitesini de kapatacaklar. Ama hiç Allah'ın sesi susar mı sevgili kardeşlerim? Allah Teala her şeyi öylesine güzel dizayn etmiş ki bu mutluluğu yaşayamayan insanlar her zaman yaşayanlara düşman olmuşlar. Konunun daha hazin yönü, mutluluğu yaşayanlar her zaman mutsuz olan insanların %10'unu aşamamış. Hangi peygamber zamanında olursa olsun, hangi ülkede hangi resul var olmuşsa, ki şu anda bütün ülkelerde resuller var, o ülkelerin hepsinde mutluluğu yaşayabilenler her zaman %10'un altında olmuş. Sevgili kardeşlerim, bu söylediğiniz şeylere dikkatle bakın. Allah Teala sizin sadece mutlu olmanızı ister. Kur'an-ı Kerim her şeyden evvel bir saadet davetiyesidir. Allah Teala bütün insanlara takva sahibi olun diyor. Bütün insanlara bana kul olun diyor. Bütün insanlara mümin olun diyor. Bütün insanlara bana yaklaşın diyor. Dost olun diyor. Beni sevin diyor. Arkasında ne var? Arkasında Allah'ın yegane hedefi olan mutluluk var. Ve insanların çoğu bu mutluluğun insanlara ulaşmasına mani olmak için seferber olmuş durumdalar. İşte yanlışlık burada başlıyor. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetiyesi, bir mutluluk reçetesi ve bir mutluluk taahhütnamesi, garantisi. Allah Teala mutluluğunuzu garanti ediyor. Takva sahibi olmanızı, Allah'a kul olmanızı, Allah'a teslim olmanızı, hidayete ermenizi Allah Teala niçin farz kılmış hiç düşündünüz mü sevgili kardeşlerim? Çünkü bu teslimiyet 21. basamakta ruhunuzu Allah'a teslim etmenizle, 25. basamakta fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmenizle, 28. basamakta, 27. basamakta nefsinizi Allah'a teslim etmeniz ile 28. basamağın 5. mertebesinde iradenizi de Allah'a teslim etmeniz ile devam eder. Her teslim bir evvelki mutluluktan daha üst seviyede bir mutluluğu sizin yaşamanıza mutlak zemin hazırlar. Ve Allah-u Teala'ya iradenizi teslim ettiğiniz zaman dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olacaksınız. Nefsinizde hiç afet kalmamış olacak. İradenizi de Allah'ın iradesine bağlamış olacaksınız. O zaman Allah-u Teala sizi irşat makamına tayin edecek. Ruhunuzla, veçinizle, nefsinizle insanları hayra davet edeceksiniz. Mutluluğa davet edeceksiniz. O mutluluğu yaşayan bir insan olacaksınız. İşte Hazreti Tecelli oradaki Allah bütün insanların mutlu olmasını istiyor. Şeytan ise bütün insanların %90'dan fazlasının her zaman mutsuz olmasını başarmış. Bir insan hayatının bir noktasında bir şeyden memnun olur. Sonra gene hüzünlerin içine döner. Sevgili kardeşlerim, bu falancı olaydan memnun olmak mutluluk değildir. Mutluluk devamlı bir metredir. İç dünyanızda mutlu olacaksınız. Bu kesintisiz bir sulh ve sükun halini yaşamanız da mümkündür iç dünyanızda. Nasıl gerçekleştirebilirsiniz? Nefsiniz ve ruhunuz arasındaki kavgayı bitirerek. Gerçekleştirmenin yolu nefsinizdeki bütün afetleri yok etmek. Yok ettiğiniz gün ruhunuzun hasletlerinin eşidi olan faziletler nefsinizin afetlerinin yerini alacaktır. O zaman ne olacaktır? Ruhunuz nasıl Allah-u Teala'nın bütün emirlerine itaat ediyorsa, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemiyorsa, nefsinizin afetleri de artık yoktur. Nefsinizin hasletleriyle mücehessiniz. Faziletleriyle. Faziletler gelip nefsinizin kalbini bütünlüğüyle işgal ettiği zaman nefsiniz de Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyecek. Yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyecektir. Yani evvelce nefsinizle ruhunuz arasında kavga varken, savaş varken şimdi suf ve sükun hakim olmuştur nefsinizin kalbine. İç dünyanızda mutluluğu yaşıyorsunuz. Nefsinizle ruhunuz arasındaki kavgayı bitirdiğiniz için. İç dünyanızda sulh ve sükun oluştu. Neden baştan kavga vardı içinizde? Savaş vardı. Çünkü nefsinizin afetleri Allah neyi emrettiyse onları yapmamak istiyordu. Ruhunuzun hasletleri ise Allah neyi emretmişse onları mutlaka yapmak istiyordu. Öyleyse hem yaratılış yapıları farklı, birbirine ters, hem de davranış biçimleri bu yapının gereği olarak birbirine ters. Her zaman kavga içinde olan bir iç dünyanız vardı. Allah neyi yasak etmişse nefsiniz mutlaka onları işlemek istiyordu. Allah neyi yasak etmişse ruhunuz asla onları işlemek istemiyordu. Akıl karar merceği, nefsiniz akla müracaat ediyor. Allah'ın yasak ettiği fiili işlemek için ruhunuz akla müracaat ediyor. Allah'ın yasak ettiği fiili işlememek için karar aklınızda. Eğer aklınız Allah'ın emirlerinin hiçe sayıldığı, yasak ettiği fiillerin normal kabul edildiği, işlenmesinin normal kabul edildiği bir alemde şuur kazanmışsa, o zaman yasak fiilleri her zaman işleyeceksiniz. Allah'ın emrettiklerini de yapmak istemeyeceksiniz. Çünkü nefsiniz duruma hakim ve bu sebeple hep huzursuz olacaksınız. İşte insanların iç dünyalarında mutsuz olmasının arkasında bu var. Ne zaman ki daimi zikre ulaşırsınız, ne zaman ki nefsinizin bütün afetlerini yok edersiniz, yerine ruhunuzun hasletlerini yerleştirirsiniz. O zaman iç dünyanızdaki kavga biter. Sulh ve sükun hasıl olur. Ruhunuz da nefsiniz de Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek ister. Ruhunuz da nefsiniz de Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlememek ister. İşte iç dünyanızda kavga bitmiştir. Sulh ve sükun sizi sarmıştır. Kim daimi zikre ulaşırsa bu büyük mutluluğa mutlaka ulaşır. Peki ya dış dünyanız? Nefsinizdeki afetler size hakim olduğu sürece hep bir takım insanların davranışları size batar. Onlardan hoşlanmazsınız. Onları düşman bellersiniz. fırsat buldukça siz de onlara kötü davranmak istersiniz. Onların bu kötü davranışları sebebiyle. Sevgili kardeşlerim, bir gün daimi zikre ulaştığınızda nefsinizin kalbindeki öfke, kin, düşmanlık, haset, nefret yok olacaktır. Onların yerlerini sevgi ve sevginin yakın kardeşleri alacaktır. Nefretin yerini sempati alacaktır. Düşmanlığın yerini dostluk alacaktır. Ve sevmemek değil, sevmek size hakim olacak. O zaman başka insanlara kötü davranamazsınız. Nefsinizin kalbinde afetler yoksa başka insanlara kötü davranamazsınız. Davranamazsınız, onların hiçbir zaman kalbini kırmayacaksınız demektir. Kalbiniz müzeyyen olduğu noktadaysa sizi düşmanca hareketleriyle, kötü niyetleriyle eskiden meşgul eden insanlar artık sizi hiç meşgul etmeyecektir. Onlar diledikleri kadar kötü insanlar olsunlar. Size düşman olsunlar. Siz onlara düşman olamazsınız. Mutluluğunuz da zaten bunun arkasında saklıdır. Ne zaman dış dünyanızda daimi zikrin sahibi olarak kavgayı bitirebilmişseniz, artık insanlar sizin düşmanınız değilse, sözüme dikkat edin, onlar size düşman olabilirler. Ama siz onlara artık düşman olamıyorsanız, onlar sizi öldürmek isteseler bile düşman olamıyorsanız, o zaman sizin için dış dünyadaki kavga bitmiştir. Yerini mutluluğun simgesi olan, yegane ölçüsü olan sulh ve sükun almıştır. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Nerede kavga varsa, nerede kaos varsa, harp varsa, muharebe varsa, savaş varsa, orada huzursuzluk vardır, belirsizlik vardır. İnsanlar mutsuzdur, mutsuzdur, mutsuzdur. Ama nerede bir sulh ve sükun ortamı kurabilirsiniz? İnsanlar birbirinin karşısında değil, yanındaysa, birbirlerine yardımcıysa, işte öyle bir cemaat, onlar mutluluğun namzetleridir. Orada dış dünyada kavga bitmiştir. Dış dünyanızda da sulh ve sükûne kavuştunuz. İşte mutluluğun ikinci şartı. Devamlı bir dış dünya mutluluğu. Başka insanlarla kavganın bitmesi. Devamlı bir iç dünya mutluluğu. Nefsle ruh arasındaki kavganın bitmesi. Ve nihayet mutluluğun üçüncü boyutu, Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk. Allah'ın emirlerinin %100 yerine getirildiği, yasak ettiği hiçbir fiilin asla işlenmediği bir hayat yaşayacaksınız. O zaman Allah ile olan ilişkilerinizde şeytanı yenik düşürdünüz demektir. Şeytan sizin gazı dağcınız oldu demektir. Neden mi? O size gene Allah'ın emrettiği şeyleri yapmamak için zorlayacaktır. Size tesir etmeye çalışacaktır. Ama her seferinde yenilmeye mahkumdur. Neden? Çünkü nefsinizin kalbinde onun size tesir edebileceği afetler daimi zikre sebebiyle yok olmuş. Tutunabileceği hiçbir dalı olmayan bir zavallı mahluk olup çıkar şeytan. Hep size yenilmeye mahkumdur. İster Allah'ın emrettiği bir şeyi yapmamak için sizi zorlasın, başarması mümkün değildir. İster Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemenizi istesin, başarabilmesi mümkün değildir. Her seferinde eli mahkum yenilecek. İşte Allah Teala onun için ulul elbaba, sizin için kısasta hayır vardır diyor. Ya ulul elbab diyor. Ne kısası bu? İblis onlar daimi zikre gelinceye kadar hep onlara yanlışlıklar yaptırmış tabi. Allah'ın emirlerini yerine getirmelerine mani olmuş. Yasak fiilleri işlemelerine sebebiyet vermiş. Hep onlara her seferinde bir tokat atmayı başarmış iblis. Ama ulul elbab olduktan sonra, daimi zikrin sahibi olduktan sonra, nefslerinde afet kalmadıktan sonra o insanlara şeytan gene Allah'ın yasak ettiği fiilleri işletmeye çalışmış ama hiçbirini başaramamış. Emrettiği şeyleri yaptırmamak için gayret etmiş, onları da başaramamış. Ne oluyor sonuçta? Ondan evvelki hayatları boyunca şeytanın kellerine attığı her tokatın bedelini ödetiyorlar şeytana. Onlar şeytanı her olayda tokatlıyorlar. İşte kısas neydi? Size atılan bir tokata aynı şiddetli bir tokatla karşılık vermek. Peki ulul elbab başka insanlarla böyle bir alışverişin içine girebilir mi? Asla. Neden? Çünkü onlar daimi zikrin sahipleri. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirirler. Yasak ettiği fiilleri asla işlemezler. İşte ulul elbabın kısası o kısastır ki o kısas şeytana yapılır. O güne kadar şeytanın onlara yaptığı her türlü zulmün karşılığını şeytana ödetmek. İşte böyle bir dünya. Mutluluk dünyası. Burada gerek emirler cephesinde, gerek nehiler yani yasaklar cephesinde Allah ile olan ilişkilerinizde şeytanı hep yenik düşürmek sonsuz bir saadete sizi mutlaka ulaştıracaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey öylesine güzel ki bu güzellikleri yaşadığınız zaman o zaman pencereleri açıp bağırmak gelecek içinizden mutluyum diye herkesin mutlu olmasını isteyeceksiniz. Ama göreceksiniz ki insanların çoğu mutlu olamayacaklar. İblis onları tuzağına düşürmek için her türlü hileyi kullanır. Ve neticede bunu genel anlamda insanların çoğunda mutlaka başaracaktır. Belki bunun bir istisnası da ikinci asrı saadet olacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, biliyorsunuz sizlere doyum olmaz. Saatlerce, günlerce anlatsam sizlere doyamam. Sizler bizim hayatımızın bir parçasısınız. Bizimle berabersiniz. Kalp kalbe, gönül gönüle, el ele Allah'ın yolunda bir yolculuk yapıyoruz sizlerle. Allah'a doğru. Sözlerime o sizi seviyor, çok seviyor diye başlamıştım. Ve sözlerimi gene öyle bitiriyorum. O sizi seviyor. Bilemeyeceğiniz kadar çok seviyor. Ve sizin de onu sevmenizi ve mutlu olmanızı istiyor. Biliniz ki Allah'ın hepinizden istediği şey sadece ve sadece sizin mutlu olmanız sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah sizden başka hiçbir şey istemez. Her sizin için söylediği şey sizin mutluluğunuzu arttırmak ve sizi güzele ulaştırmak için. Sözlerimizi burada inşallah tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Sizinle sohbete gene doyamadan zaman bitiyor. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara, cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştırmasını, Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Hepinizi Allah-u Teala Zülcenahayn noktasına ulaştırsın. Hem dünya saadeti hem cennet saadeti sizlerin olsun sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet. Allah'ın rahim, elhamdülillahi rabbil alemin, errahmanirrahim, maliki ve ümidin, iyâke nâbudu ve iyâke nestaîn, ihsan sıratı mustakîm. Aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Euzubillahi mineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. İşte bir defa daha bir aradayız. Can dostlarım, gönül dostlarım, konumuz Allah. Kainatta insanları mutlu edebilecek olan hususların en üstünde olan, sizi mutlu kılan Allah'tır. Mutsuz kılan da iblis. Öyleyse biz Allah'tan bahsediyoruz. Mutluluğunuzun temel sahibinden. Onun için sözlerimi size hep mutluluk ulaştırmalı. Hep bizi dinlediğiniz zaman huzuru, sükunu, sulhu yaşamalısınız. İç dünyanızdaki, dış dünyanızdaki kavgadan azade olmalısınız. İşte böyle bir ortam için, böyle bir hedef için varız. Ve sizi o istikamette bir güzelliğin içinde tutabilmek için buradayız. Bu güzelliği beraber yaşamak üzere buradayız. Bir saat daha. Bir gün daha, bir saat daha Allah-u Teala'nın lütfundan, fazlından, kereminden istifade ederim. Bir kez daha, bir saat daha beraberce mutluluğu yaşayalım. Bu bildiğiniz gibi Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın dininin teorisi oluyor Kur'an-ı Kerim. Pratik için sadece Allah'ın emirleri ve tavsiyeleri yer alıyor. Onların nasıl tatbik edileceği konusu bu dersin dışındadır. Suallerinize bugüne kadar cevap verdiğimiz binlerce sualinize yedileri hep hamdolsun ki ilave ediliyor. İşte onlar pratiğidir İslam'ın. Öyleyse şimdi konumuz Kur'an-ı Kerim tefsiri. Kur'an-ı Kerim'in açıklaması. Dikkat edin, bu açıklama türü şu anda dünya üzerinde hiçbir yerde yapılmıyor, yapılamadı da. Biz size Allah'ın öğretisini sunuyoruz. Bu açıklamaları, hele İngilizce açıklamaları incelediğiniz zaman büyük bir hayal sukutu ile karşılaşacaksınız. Hayal sukutuna uğrayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, İslam dini kaybolmuş. İslam'ın iblis kollarını kesmiş, bacaklarını kesmiş, İslam'ın bitkisini hayata almış. İslam'ı yaşadığını zanneden hiç kimse aslında İslam'ı yaşamıyor. İslam 14 asır evvel sahabe tarafından yaşandı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından yaşandı. Ve asırlar boyunca sadece küçük gruplar onların aynı olan İslam'ı yaşamaya devam ettiler. Bugün de küçük gruplar İslam'ı yaşıyor. İşte bir avucu da biziz onlardan. Ama bu küçük grupların dışındakiler İslam'ı bilmiyorlar. Üstelik de ne kadar örgütlenmişler. Profesörler, doçentler, Diyanet İşleri Başkanlığı, 100 binlerce insan. Sadece Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 100 bin kadrosu var. Ve dinlerini bilmiyorlar. Bunun dehşetini bilemezsiniz sevgili kardeşlerim. Gözümüzün önünde 60 milyondan fazla insan cehenneme doğru yol alıyor. Ve biz sadece onları seyretmek mecburiyetinde kalıyoruz. Söylediklerimiz suya yazılan yazılar gibi kayboluyor. Öğrenemiyorlar insanlar dinlerini. Dini öğretecek olanlar dinlerini bilmiyorlar. Öğrettikleri din hiç kimseyi kurtaramaz. Ve ne yazık ki insanlar bunun farkında değil. Halbuki Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i sizler için indirdi, insanlar için indirdi. Hepiniz kurtulmaya eğilsiniz. Hepiniz cennete girmek üzere programlandınız Allah Teala tarafından. Ama size verilen serbest iradeyle şunu görüyorum ki insanların çok büyük bir kısmı yüzünden çok daha fazlası cehennem yolunu tercih etmişler ve cehenneme doğru gidiyorlar. Sırf onlara yapılan yanlış öğreti sebebiyle. İşte bu yanlış öğretiyi doğruya döndürmek, ona hep beraber çalışacağız sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu büyük trajediyi durdurmak, onu bir güzelliğe çevirmek bizlerin gayretiyle olabilir ancak. Öyleyse el ele, gönül gönüle, hiçbir şeyden yılmayarak insanlara hizmete koşalım. Onların mutluluğu için çalışalım. Hayatımızı buna vakfedelim. Bunun fedaileri olalım. İnsanları mutluluğa ulaştıracak olan, hayatını buna adamış olan insanlar, Mehir Vakfı'nın, Allah'ın Üniversitesi'nin, Mehir Dergisi'nin, radyoların, televizyonların ve yakın gelecekte bir uydunun sahibi olan sevgili kardeşlerim. Bugüne kadar sizlerin fedakarlarınıza geldik. Sizler varsınız, hamdolsun. Ve kendini Allah'a adamış insanlar görüyorum, kardeşlerimi görüyorum. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ediyorum. Öyleyse başlayalım. Âl-i İmran sure 115. ayeti kerimeyle başlayacağız. Kod numaramız 1.2.12.3. Üçüncü konu, yani Âl-i İmran suresi. Biliyorsunuz birinci sure Fatiha suresi, ikinci sure Bakara suresi, üçüncü sure Âl-i İmran suresi. Sevgili kardeşlerim, bir gün bu Kur'an-ı Kerim tefsiri inşallah tamamlanacak. Ancak o zaman dünya misyonun ne kadar değerli olduğunu, önemli olduğunu öğrenecek. Hala öğrenebilmiş değiller sevgili kardeşlerim. Ne Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yetkilileri, ne bizim sevgili profesörlerimiz dinlerini, İslam dinini bilmiyorlar. Kendileri kurtulamayacaklar. Ama başkalarını da, 60 milyondan fazla insanı da o güdük bilgileriyle, eksik bilgileriyle, yanlış bilgileriyle cehenneme doğru sürüklüyorlar. Ve bir de şiddetle cephe almış durumdalar. Yani insanların kurtuluşuna mani olmak için her her şeyi göze almış durumdalar. Âl-i İmrân Suresi 115. ayet-i kerime ve başlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala diyor ki, Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm, Bismillahirrahmanirrahim. Ve mâ yef'alû min hayrin felen yukferuh. Vallahi alimin bil muttakîn. Hayırdan ve iyilikten ne yapmışlarsa asla inkar edilmeyecektir. Allah takva sahiplerini en iyi bilen alimdir. Bunu zaten geçen dersin sonunda da yapmıştık. İlave edecek bir şey yok. Ayet 116 Âl-i İmrân Suresi Allah Teala şöyle buyuruyor. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezîne keferû len tûniye anhum envârühüm ve lâ evlâdühüm minallâhi şey'a ve ulâike ashabin nâr hüm fîhâ hâlidûk. Allah Teala diyor ki muhakkak ki o kafirlerin ne malları ne de evlatları onlara Allah'tan bir şeye karşı bir müdafaa sağlamaz. Yetmez diyor Allah Teala. Allah Teala onları azap edecekse o insanların, o kafirlerin ne malları, ne evlatları, ne etrafındaki insanlar onlara bir şey sağlamaz. Allah onları azabını cehennemde mutlak olarak tattıracaktır. Allah Teala diyor ki işte onlar ateş ehlidir. Onlar cehennem ehlidir. Gidecekleri yer cehennemdir. Orada devamlı kalacaklardır buyuruyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, dinleyenler ve dinleyenler, şimdi durumu gözden geçirin. Bu insanlar, şu dünyada bugün bizlerle beraber yaşamakta olan insanlar, hepsi cehenneme doğru bir yolculuğun içinde. Çok büyük bir kısmı, %90'dan fazlası. Ve bu gidişi durdurmak için hepimiz çok büyük bir gayretin içinde olmak mecburiyetindeyiz. Henüz anlamıyorlar söylediklerimizi. Ama önümüzdeki 3-4 sene içinde bu söylediklerimizin hepsi anlaşılacak. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ve insanlar kurtuluşu öğrenecekler. Sonrası Allah'a ait. Ayet 117. Bismillahirrahmanirrahim. Meselü ma yunfikune fî hâzihil hayâtet dünyâ ke meseli rihin fîhâ sırrut esâbet harse kavmin zalemû enfisehüm ve ehlekethe ve ma zalemehümullâhü ve lâkin enfisehüm yazlimû. Allah Teala diyor ki onların bu dünya hayatında infak ettiği şeylerin durumu. Kim bunlar? Kafirler. Sevgili kardeşim, kardeşlerim, kimdir kafir? Kalbinde küfür yazılı olan insanlar. Ne zamandan beri kafirler? Doğuşlarından. Kafirlik nereye kadar devam eder? Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan, mürşidine ulaştığı gün kafirlik meselesi sona erer. Çünkü o gün Allah Teala o kişilerin kalbinin mührünü açar. Onların kalplerindeki küfür kelimesini alır. Onların kalplerinin içine iman kelimesini yazar. Kur'an'a göre kafir kalbinde yazılı olan küfür kelimesinin sahibinin adıdır. Kur'an-ı Kerim'e göre mümin kalbinde yazılı olan iman kelimesinin sahibinin adıdır. Şeytansa Allah'a inanan mümindir. inanmayan kafirdir diye bir yalan atmış ortaya, bütün insanları inandırmış. Şimdi bunun doğru olmadığına, doğru olanın Allah'ın söylediği olduğuna insanları ikna etmekle vazifeliyiz. İblis en çok neden faydalanıyor biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? İnsanların Kur'an-ı Kerim'i bilmemesinden. İnsanlar arasına İblis sakın Kur'an-ı Kerim'i okumaya, anlamaya kalkmayın. Yoksa kafir olursunuz. Bu çok üst seviyede alimlerin işidir. Sizin işiniz değildir. Sakın Kur'an-ı Kerim'e öyle onu anlayacağım diye yaklaşmayın. Allah-u Teala bize ilk emrini verdiği zaman, Kur'an-ı Kerim açıklamalarına başladığımız zaman çok insan gelip bizi tehdit etmişti. Sen Kur'an-ı Kerim'le uğraşıyorsun. Çarpılırsın. Diyenler mi ararsınız? Kur'an-ı Kerim'le uğraşanlar bilmedikleri için bunun yüzlerini gözlerine bulaştırırlar ve kafir olurlar. Sen Allah'a inanıyor musun? Diye sormuşlardı. Biz de inanıyoruz dedik inşallah. İşte şimdi sen şu anda müminsin ama bu Kur'an-ı Kerim'le biraz uğraşırsan küfre girersin. Ha? Kur'an-ı Kerim'le uğraşma. Senin işin değil. Sevgili kardeşlerim, bir grup gelmişti, kalabalık bir grup. Bütün masaları, sandalyeleri doldurmuşlardı bizim o küçücük dergahımızda. O zamanlar dergahımız çok küçük bir dergahtı. Ve bize demişlerdi ki, sen daha Fatiha'yı doğru dürüst okuyamazken kalkmışsın insanlara Kur'an'ı öğretmeye çalışıyorsun. Hangi cesaretle bunları yapıyorsun? Uzun boylu söylendiler. Biz de sorduk Allah-u Teala'ya ne yapmamız lazım diye. Dedi ki onlara vazifeli olduğunu söyle ve onları yemine davet et. Bu kadar basit. Biz dedik ki biz bu konuda vazifeliyiz. Siz de bize inanmıyorsunuz gördüğümüz kadarıyla. İşte Bakara Ali İmran Suresi 61. ayet. Biz de elimizi koyduk bu Kur'an-ı Kerim'in üzerine. Şimdi gelin bakalım. Hanginiz kendinize güveniyorsanız koyun bu kitabın Kur'an-ı Kerim'in üzerine elinizi. Şimdi Allah-u Teala'ya diyeceğiz ki Ya Rabbi biz vazifeliyiz. Onlar da bizim vazifeli olmadığımızı söylüyorlar. İkimizden birisi yalan söylüyor. Senin lanetin yalan söyleyenin üzerine olsun. Sanki yıldırımla çarpılmış gibi 2 dakikanın içinde hepsi dergahı terk ettiler. Bilmem anlatabildim mi sevgili kardeşlerim? Unutmayın. En kuvvetli biziz. Neden? Çünkü Allah, kainatın sahibi olan Allah bizimle beraber. Öyleyse bu Kur'an-ı Kerim'i açıklama emrini biz ondan aldık. Onun için şu anda dünya üzerinde hiç kimse bizim sahip olduğumuz seviyede Kur'an-ı Kerim'i bilmiyor. Onlar için konunun en hazin tarafı ne biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Arapçayı doğru dürüst okuyamayan, Arapça lisanına doğru dürüst hakim olamayan birisi Kur'an-ı Kerim açıklamasında onların bilmedikleri o kadar çok hakikati ortaya koyuyor ki bundan utanç duydukları için yanımıza yaklaşamıyorlar. Açık bir itirazdır da artık yok. Kaçıyorlar bizden fellik fellik. Şimdi yapabilecekleri şey bizi susturabilmek. Aman insanlar duymasın bunların söylediklerini, bizim cehaletimiz ortaya çıkacak diye ötleri patlıyor. Oysa ki sevgili kardeşlerim deseler ki Biz üniversitelerimizden bunu öğrendik. Kim bizim haksız olduğumuzu iddia edebilir? Biz onlara diyeceğiz ki gerçekten haklısınız. Siz üniversitelerinizden bugün öğretmekte olduğunuz dini öğrendiniz. Tasdik ediyoruz. Doğrudur. %100 haklısınız. Bu tasdikin arkasında onlara olan güvenimiz var. Öğrenmeyi dilerlerse bütün kapılar açık. Ve doğrusunu öğrendikleri gün duyacakları o büyük huzuru yanlışta devam ettikleri sürece hiçbir zaman yaşayamayacaklar. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın diyarında, Allah'ın ülkesinde her şey o kadar güzel, o kadar mutluluk verici ki siz de orada olmak istemez misiniz? Allah'ın ülkesinde duyuyorum seslerinizi, istiyorsunuz. Öyleyse kendinizi başka insanlara adayın. Başka insanların mutluluğu için çalışın. Onlara saadet ulaştırmaya çalışın. Onları mutlu etmeye çalışın. Herkesle meşgul olun. Herkese karınca kaderince bir iyilik yapmaya çalışın. İşte o zaman Allah'ın ülkesindesiniz. Mutlusunuz. Allah razı olsun. Allah Teala Ali İmran Suresinin 117. ayet-i kerimesinde diyor ki onların bu dünya hayatında infak ettikleri şeylerin durumu kendilerine zulmeden yani Allah'ın emirlerine ve nehilerine itaat etmeyerek devamlı derecat kaybeden bir kavmin ekinine isabet edip onu helak eden kavurucu yani dondurma şeklinde kavurucu soğuk bir rüzgarın misali gibidir. Soğuktan kavuran bir rüzgarın misali gibidir. Allah onlara zulmetmedi ama onlar kendi kendilerine zulmediyorlar. Ne demek istiyor Allah Teala burada? Sevgili kardeşlerim, Allah kimseye zulmetmez. Yani Allah sebebiyle hiç kimse derecat kaybedemez. Nedir zulüm? İnsanın derecat kaybetmesi hali. Kim başka birisine bir kötülükte bulunursa derecat kaybeder. Kim Allah'ın bir emrine itaat etmezse derecat kaybeder. Kim Allah'ın bir yasağını çiğnerse derecat kaybeder. Hepsi zulmetmişlerdir. Bir kısmı Allah ile onların aralarındaki ilişkiler sebebiyle emirlere itaat etmedikleri için, yasaklara riayet etmedikleri için sadece kendilerine zulmederler. Bir kısmı başka insanlara zulmettikleri için aynı zamanda kendilerine de zulmederler. Çünkü her zulüm başkalarına zulümde olsa mutlaka derecat kaybetmeyi sebebiyet derecat kaybetmeye sebebiyet verecektir. Bu da onların kendilerine yaptıkları zulmün adıdır. Öyleyse Allah onlara zulmetmedi diyor Allah Teala. Onlar kendilerine zulmettiler. Sevgili kardeşlerim, zulüm müessesesi kişinin yaptığı bir dizaynı içerir. Allah onlara zulmetmedi diyor Allah Teala. Onlar kendi nefslerine zulmettiler. Allah'ın üzerimizde icra ettiği her olay kaderdir. Kader sebebiyle kimse derecat kaybedemez. Bir cüz'i iradenin bir başka cüz'i irade üzerine tesir ettiğini düşünelim. Ona bir zarar versin. Zarar verdiği takdirde zarar veren kişi zalimdir. Zulmettiği için zulmünün boyutu kadar derecat kaybedecektir. Onu hayat filmine negatif dereceler kaydedecektir. Ama başka birisine zulmetmiştir, kul hakkı doğmuştur. mazlumun da zulüm görenin de hayat defterinde aynı miktarda derecat kaydedilir ama pozitif olarak. Yani onlara zulmettiği kişiye zulmeden

üzerimize bir tesir husule getirirse herhangi bir işlem, bu bizim için bir kaderdir. Bize bir zarar verilirse derece kazanırız, demin anlattığım gibi. Hayra ulaşırız, karşımızdaki şerre ulaşırız alim. Biz mazlumlar hayra ulaşırız. Peki acaba başka birinin yaptığı fiil dolayısıyla derecat kaybedebilir miyiz? Hayır, kaybedemeyiz. Şerrin aksi nedir? Hayırdır. Başka birisi bize bir hediye versin. Bize bir güzellikte bulunsun. Bizi mutlu edecek bir davranışta bulunsun. Bundan mutluluğu duyarız, mutluluğu yaşarız. Kazancımız budur. Ama bu sebeple derecat kaybetmeyiz. Bu sebeple o kişi derecat kazanır. Ama biz kaybetmeyiz. Yani başka birinin yaptığı olay ne olursa olsun bize derecat kaybettiremez. Eğer bizi zarar verirse bize derecat kazandırır. Ama hiçbir şekilde derecat kaybettirmesi mümkün değildir. Öyleyse Allah-u Teala'nın vücuda getirdiği hangi olay olursa olsun o insanlara derecat kaybettiremez. Allah onlara zulmetmez. Mümkün değil zaten. Yani Allah'ın yaptığı bir işler sebebiyle bir insanın derecat kaybetmesi mümkün değil. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın yaptığı herhangi bir işlem, iradelerden 3 irade türü var biliyorsunuz. İlahi irade, Allah'ın iradesi, külli irade, sünnetullah, iradeler toplamı, bir de cüz'i irade var, insanın iradesi. 3 iradenin hangisi olursa olsun, bize derecat kaybettirmesi mümkün değildir, eşyanın tabiatına aykırıdır. Ama derecat kazandırabilirler. Öyleyse Allah-u Teala onlara hiçbir zaman derecat kaybettiremeyeceği için onları hiçbir zaman zulmetmesi mümkün değildir. Allah razı olsun. Ayet 118. Allah-u Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu la tettehuzu bitaneten min dunikum la ye'lunekum hebala vedduma vedduma anittum kad badetil ba'davi min efvahihim ve ma tuhfi suduruhum ekber kad beyyenna lekumul ayati in kuntum takulun. Allah Teala diyor ki: ey iman edenler. Sizlerden müminlerden başkasını kendinize sırdaş dost edinmeyin. Sizden olanların dışında başkalarına sırlarınızı açmayın. Çünkü onlar size zarar vermekten geri kalmazlar ve sizin sıkıntıya düşmenizi, huzursuzluğa düşmenizi isterler. Ağızlarından andolsun ki, yemin olsun ki kin ve öfke dökülmektedir. Göğüslerinde, kalplerinde gizledikleri şey kin ve düşmanlığa girince bu daha da fazladır. Daha da büyüktür. Andolsun ki eğer akıl ederseniz ayetlerimizi size böylece beyan ettik. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın burada bir emrini görüyoruz. Bütün insanlara Allah-u Teala hitap ediyor. Sahabeye de hitap ediyor. Burada sahabeye hitaplar. Ey müminler, sırlarınızı yalnız sizden olanlara, yani müminlere açın. Müminlerin dışında kimseye sırrınızı vermeyin diyor Allah-u Teala.

Çünkü onlar bunu aleyhinizde kullanacaklardır. Öyleyse sırrınızı saklayın ve sırrınızı sadece sizden olanlara açın diyor Allah-u Teala. Şimdi Allah-u Teala ayet-i kerimeyi eğer akıl ederseniz diye bitirmiş. Ne demek akıl etmek? Mülk Suresinin 8-9-10. Ayetlerinde Allah-u Teala şöyle söylüyor. Kıyamet günü cehennemin kapıları açılır. Akın akın cehenneme girerler. Cehennem bekleri onlara derler ki size Allah'ın nezirleri gelip de Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız cehenneme gidersiniz ha deyip de buraya cehenneme geleceğinizi size söylemediler mi? Onlar da derler ki söylediler. Ama biz onlara inanmadık. Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Eğer biz onların söylediklerini işitseydik ve akıl etseydik burada cehennemde mi olurduk? Diyorlar. Bakınız burada da orada da Mülk Suresinin 10. ayet-i kerimesinde de burada bakın Âl-i İmrân Suresinin 118. ayet-i kerimesinde de akıl etmek diye bir fiil geçiyor. Taakülüm geçiyor burada. Efela taakülüm. Sevgili kardeşlerim, eğer siz Allah'a ulaşmayı bilerseniz Allah kalbinizdeki bu talebi işitir, bilir ve görür. 4. basamaktasınız. Affedersiniz, 3. basamaktasınız. Allah-u Teala bunun üzerine derhal rahim esmasıyla tecelliye başlar size. Bu tecelli Allah'ın 1. ihsanıdır. Sonra ne yapar Allah-u Teala amel olanlara, Allah'a ulaşmayı dileyenlere? Onlarla irşat makamının arasındaki hicab-ı mensur aklı perdeyi kaldırır. Sonra ne yapar Allah-u Teala? Onların kulaklarındaki vakrayı alır. Sonra ne yapar Allah-u Teala? Onların kalplerindeki ekinleti alır. Sonra ne yapar? Yerine ihbat koyar. İslam Suresi 45 ve 46. ayetlerinde Allah-u Teala diyor ki Habibi sen Kur'an-ı Kerim'i okuyarak onlara Allah'ın tekliğini anlattığın zaman o ahiret gününe, insanlığının Allah'a ulaşması gününe inanmayanlarla senin aranda Hicab-ı Mestur'a adlı bir gizli perde var. Onlar senden nefret ederler diyor Allah-u Teala bu perde sebebiyle. 1. 2. Allah-u Teala buyuruyor. Onların kulaklarında vakra var. Senin söylediklerini kulaklar işitir. Ama onlar manaya varması lazım gelen zihin manaya varamaz. Yetmez. Onların kalplerinde ekinlet vardır. İdraki sağlayan nefesinde vardır. Onlar bu Allah'ın kendilerine ulaştırdığı bilgiyi kendilerine mal edemezler, idrak edemezler.
Çünkü kalplerinde idraki önleyen bir ilahi bilgisayar var. Ekinde. Öyleyse kulaklar duyar. Ama işitmez. İşiten zihindir. Ve zihin sadece manaya varır. Kendine, o konunun esasını kendine var edecek olan şey kalptir. Kalbin idrak etmesi söz konusu. İdrak, kalbe ait bir işlevdir. Ve eğer kalpte ikindet varsa o da oluşmaz. Yani kişi ne işitebilir, manaya verebilir, ne de idrak edebilir, yani akıl edebilir. İşte burada Allah-u Teala akletmekten bahsediyor. Eğer akıl ederseniz ayetlerimizi size beyan ettik diyor Allah-u Teala. Açıkladık diyor. Ama bahsettiği şey akıl etmek. Öyleyse sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler akıl edebilirler. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa profesör olması onu hiçbir yere ulaştırmaz. O akıl edemez. Allah'ın söylediklerini kendine mal edemez. Sadece inkar eder. İşte zamanımızda ne yazık ki olay bu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın dizaynına dikkat edin. Biz Allah'a ulaşmayı diler dilemez, Allah-u Teala derhal ve yine sonrasıyla tecelliye başlıyor. Birinci nimeti, birinci ihsanı. Derhal irşat makamilerimizdeki icabine sırayı alıyor ikinci ihsanı. Derhal kulağımızdaki bakrayı alıyor, işitmeye başlıyoruz üçüncü ihsanı. Kalbimizdeki ikindeti alıyor, idrak etmeye başlıyoruz dördüncü ihsanı. İdrak etmeye daha başlamıyoruz. Beşinci ihsanıyla kalbimizde Allah-u Teala derhal ihbatı koyuyor. İdrak etmeye, yani akıl etmeye o zaman başlıyoruz. Bunun için Allah'a ulaşmayı dilememiz şart, temel farz. Allah razı olsun. Ali İmran Suresinin 119. ayet-i kerimesi Kur'an-ı Kerim'in önemli ayetlerinden birisine geldik. Allah-u Teala diyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Ha entüm ilahi tuhibbunehum ve la yuhuddûneküm ve tu'minûne bil kitâbi küllihi ve izâ lekûküm kâlu âmennâ ve izâ halev addü aleykümül enâmîle enâmîle minel gâiz قُلْ مُوتُوا بِغَيْزِكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيمٍ بِذَاتِ السُّلُونَ Allah Teala diyor ki ey müminler, ey Allah'a ulaşmayı dileyen iman sahipleri, ya da daha açık bir ifadeyle ey sahabe, siz öyle kimselersiniz ki onlar sizi sevmedikleri halde size karşı muhabbet duymadıkları halde siz onlara karşı muhabbet duyarsınız. Onlara karşı sevgi duyarsınız. Ve siz kitabın bütününe iman edersiniz. Dikkat edin, burada kitap ümmül kitaptır. Kur'an-ı Kerim'de dahil olmak üzere bütün mukaddes kitaplar o kitabın içinde yer almıştır. Allah'ın her peygamberine verdiği aynı bir dizayn içerisinde değerlendirilmiştir. Ve sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'ın söylediklerini en güzel biçimde değerlendirdiğiniz zaman doğrulara ulaşırsınız. Kitabın bütününe iman etmek. İşte sahabe öyleydi. Bütün kitapların arasında
Fark bizim meleklerini söylüyor Allah-u Teala. Tüm peygamberlere inandıklarını söylüyor. Ve hepsinin de bu ayetleri anladığımız kadarıyla mürşit olduklarını görüyoruz. İrşad makamının sahibi olmuşlar. Nereden alıyoruz irşad makamının sahibi olduklarını? Çünkü Allah-u Teala Fussilet Suresinin 33, 34, 35. ayetlerinde şöyle söylüyor. Onlar ki Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Hiç kötülükle iyilik bir olur mu? Şerle hayır bir olur mu? Siz şerri hayırla önleyin. Siz size yapılan bir kötülüğü güzel bir davranışla, ahsen bir davranışla önleyin. Kötülüğe iyilikle mukabele etmek etkisi herkese verilmez. Siz kötülüğe iyilikle mukabele edin ki size can düşmanı olanlar böylece can dostu olurlar. Bu yetki herkese verilmez. Onlar yetki verenler Havz-ül Azim'in sahipleri de diyor Allah-u Teala. Kötülüğe iyilikle mukabele edenler. Burada ne diyor Allah-u Teala? Onlar size muhabbet etmezler. Onlar size kötü davranırlar. Ne yapmışlar? İşkence yapmışlar sahabeyi yakalayıp. Ne yapmışlar? Sahabeyi öldürmüşler. Allah-u Teala diyor ki kötüle iyilikle mukabele edersiniz diyor. İşte sahabeye yapılan onca kötülüğe rağmen onlar gene de onları seviyorlarsa kötülüğe iyilikle mukabele ettikleri kesin. Ayrıca sahabe Allah'a da çağırıyorlardı. Mürşit olmalarının bir başka dilini de orada, çünkü Yusuf Suresi'nin 108. ayet-i kerimesinde Allah sana diyor ki, Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, benim ve bana tabi olanların bizim hepimizin basiretle, yani kalp gözüyle görerek Allah'a çağırdığımız yol işte bu yoldur. Bu sırat-ı müstakimdir, bu bizim yolumuzdur. Allah'a çağırdığımız benim ve bana tabi olanların Allah'a çağırdığımız yol. Bütün sahabe Allah'a da çağırıyorlardı. İşte bu ayet sahabenin kötülüğe iyilikle mukabele ettiklerini, yani mürşit olmak şerefine erdiklerini gösteren önemli bir ayetidir Kur'an-ı Kerim'in. Allah razı olsun. Şimdi onun devamına bakalım. Siz onları seversiniz ve siz kitabın, ümmül kitabın bütününe iman edersiniz. Yani sizin için Allah'a teslim olmak söz konusudur. Ruhu ve içi ve nefsi Allah'a teslim etmek. Daha sonra dileyen için iradeyi de teslim etmek ve Allah'ın bir hakkın takvasına ulaşmak. Onlar sizinle karşılaştıkları zaman iman ettik derler, mümin olduk derler. Ama tenhada kendi başlarına kaldıkları zaman size olan öfkelerinden parmak uçlarını ısırırlar. De ki öfkenizden hiç şüphesiz Allah senelerde olanı bilir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala insanlara hayat hakkı tanır. Kurtulmalarını imkan dahiline sokmak için. Öyle insanlar vardır ki yaşadıkları sürece değil Allah Teala'nın kurtuluşuna ulaşmak her gün bataklıklar içinde, küfür bataklığı içinde daha kötü duruma gelirler. Belki böyle insanların öfkelerinden ölmeleri, daha fazla batağa batmadan ölmelerini, gene cehenneme gidecekler ama biraz üst kat cehennemde olmalarını sağlayabilir diye düşünüyoruz. Allah razı olsun. Ayet 120. Allah Teala diyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Temsesküm hasenatun tesuhun ve in tusibkun
seyyiatun yefrehu biha ve in tasbiru ve tetteku la yedurrukum keyduhum şey'a innallâhe bima ya'melûne muhîn. Eğer size bir hasenat, bir iyilik dokunursa onlar üzülürler. Eğer size bir seyyiat, kötülük dokunursa, ferah isabet ederse, onunla ferahlarlar, sevinirler. Eğer sabreder ve Allah'a karşı takva sahibi olursanız, onların tuzak ve hileleri size hiçbir zarar veremez. Muhakkak ki Allah onları yaptıkları şeylerle kuşatmıştır. Çünkü amel defterlerine yaptıkları bütün ameller bunlara derecat kaybettiren negatif değerler olarak işlenmiştir ve sımsıkı bağlanmıştır hayat filmlerinde. Hiçbir yere kaçamazlar. Hayat filmleri hem düşüncelerini hem de aksiyonlarını, fiillerini açık bir şekilde gösterecektir. Gösterdiği zaman da problem kalmıyor. Allah razı olsun. Öyleyse burada Allah Teala takva sahibi olmaktan bahsediyor. Biliyorsunuz Allah'ın tek seviye takvası var normal standartlarda. Ama takvayı gerçek değerlerle yani oturtursak 7 seviye takva olduğunu görüyoruz. Yani 3. basamakta Allah'a ulaşmayı biliyoruz. Başlangıç takvasının sahibiyiz. 7. basamakta şekilleniyor takva tamamı. 14. basamakta mürşidimize ulaşıyoruz. Başlangıç takvasının sahibi olan bizler burada ön takvanın sahibi oluyoruz. Sonra 7 kademede ruhumuzu alanlaştırıyoruz. 22. basamakta takva sahibi oluyoruz. Gerçek takvanın sahibi oluyoruz. Takva budur. Nefsimiz tezkiye olmuştur. Takva sahibiyiz. Fizik vücudumuz Allah'a kul olmanın yarısını aşmıştır. Takva sahibiyiz. Nefsimiz temizlendiğinin tezkiye olmanın noktasına gelmiştir. Tasfiyenin yarısını aşmıştır. 3 ayrı sebepten dolayı takva sahibiyiz. Bu asli takva, asıl takva, takva. Sonra 25. basamakta fizik vücudumuzu ahsen kılıp Allah'a teslim ediyoruz. Böylece ekber takvanın sahibi oluyoruz. Sonra nefsimizi de Allah'a teslim ediyoruz. Daha önce zikre ulaştığımız için artık dünya sayesinde tamamı üzere olmuş. Cennet sayesinde 5. cennetin sahibi olmuşuz. Ama daha 6. kat ve 7. kat cennetler var. Nerede 6. kat cennetin sahibi oluyoruz? Selah makamının irşada erme noktasında 6. kat cennetin sahibi oluyoruz. Allah'a köle olduğumuz zaman, hakkul yakinin sahibi olduğumuz zaman da 7. kat cennetin sahibi oluyoruz. Peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle beraber gidilecek bir cennet. Allah Teala 7. takvaya bir hakkın takva diyor. Orada belki zirve takva denilebilir. Belki en üst seviye takva denilebilir. Belki bir halkın takva Kur'an-ı Kerim'deki ismeye uygun olabilir. 7. kat cennetin elde edildiği yerde 7. takva söz konusu. Altıncı kattaki takva irşad takvası, irşada eren bir kişinin takvası.
Azim takvada aslında kişi inşaat ermiş değil, sadece nefsindeki afetleri tamamen yok etmiş ve daha kemal derecelerinde olgunlaşmak için önünde mesafe var. Böylece azim takvanın üç seviye gösterdiğini görüyoruz. İhlas seviyesi, belki bu takvaya ihlas takvası demek daha doğru olur. Beşinci kattaki takvaya, beşinci cennete bizi ulaştıracak olan takvaya. Altıncı kat cennete ulaştıracak olan takva, irşada ulaşmış olan birinin takvası. Belki sahillerin takvası diyebiliriz. Ama yedinci takva bir hakkın takvanın en üstünü. Allah-u Teala hakkı yakin kademesi diyor. Hakkı yakin takvası diyebiliriz. Hak takva diyebiliriz. Bu isim konusunda yedi tane takvanın her biri için ayrı bir dizayn koyuyor Allah-u Teala. Allah razı olsun. 121. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. Ve iz gadarte min ehlike, Bismillahirrahmanirrahim. Ve iz gadarte min ehlike tübevvi'ül müminine mekaila lil kıtal. Vallahi semin aleyhim. Hani o zaman ki erkenden ailenden ayrılıp Uhud'dayken, yani müminleri savaş için en uygun yerlere yerleştiriyordun. Allah hakkıyla işiten ve her şeyi bilen semî'ün alimdir. 122. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. İshemmet taifetâni minküm en tefşelâ vallâhi veliyyühmâ ve alallâhi fel yetevekkelil müminûn. Hani sizden iki takım, iki grup korku duyarak, endişe duyarak geri çekilmek istiyorlardı. Oysa ki onların yardımcısı ve dostu Allah'tı. Müminler Allah'a tevekkül etsinler. Sevgili kardeşlerim, burada Allah-u Teala ne dediğini dikkatle yerlerine oturtalım. Ne diyordu Allah-u Teala? Eğer inanıyorsanız bana tevekkül edin, bana güvenin. Eğer tevekkül ediyorsanız, güveniyorsanız muhakkak ki en kuvvetli sizsiniz. Neden en kuvvetli oluyor kişi? Gerçekten kuvvetlendiği için mi? Hayır. Kendisinde bir şey yok. Ama en kuvvetli olan onunla beraber olduğu için. En kuvvetlinin, Allah'ın kuvveti onunla birlikte olduğu için en kuvvetli oluyor kişi. O zaman burada Allah-u Teala bir işaret veriyor bize. Düşmanınızdan korkmanıza gerek yok diyor. Eğer siz benimle beraberseniz, bana güveniyorsanız hiçbir kuvvet sizi mağlup edemez. Galip gelecek olan sizlersiniz. Unutmayın sevgili kardeşlerim, bütün dünya bize karşıydı Çanakkale Savaşı'nda, ama savaşı biz kazandık. Onlar karşı sahile geçemediler. Allah onları geçirmedi karşıya. Allah'a çok yakın olan insanlar savaş meydanlarında şehit düştüler. Ama düşmanı karşıya geçirmediler. Allah'ın asırları kesindir. Çünkü atılan bir mermi bir zırhlıyı, düşman zırhlısını batırdı ve boğazı tıkadı. Düşmanın kuvvetlerini ileri geçirmesi artık mümkün değildi. Ve Çanakkale bu sebeple zafere dönüştü. Verdiğimiz binlerce şehidin hatırasına hürmetle saygıyla bakalım. Ali İmran Suresinin 124. ayet-i kerimesi Bismillahirrahmanirrahim. İstekûlû lil müminîne elen yekfiyeküm en yümiddeküm Rabbüküm bi selaseti alafin minel melâketi münzenîn.
O zaman birbirlerine şöyle diyordun diyor Allah Teala. Rabbinizin indirilmiş meleklerden 3000'i ile size yardım etmesi size yetmez mi? Allah Teala 3000 melekle Peygamber Efendimiz Hasan'ın ve ordusuna yardım ediyor. Ve Uhud'da, Bedir'de, Bedir Savaşı'nda bahsediyor, bu savaşı kazanıyoruz. 3 kat düşmana rağmen savaşı sahabe kazanıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, beni dinleyenler, burada Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Savaş veren aslında bir insanlar gibi gördünüz. Aslında savaşı veren Allah'tır. Öyleyse Çanakkale Destanı'nın muhtevasına bakın. Bir Allah'ın evliyası olan bir çavuş 120 okkalık gülleyi topa yerleştiriyor tek başına. Ve Allah-u Teala diyor ki Ya Rabbi istikamet senin. Ben topu dizayn ettim. Onu lazım geldiği yere sen gönder. Mermi Goliath sırtlısının bordasını deliyor ve geminin batmasını sağlıyor. Gemi suların akışını paralel bir şekilde batmışken cereyan yavaş yavaş gemiyi döndürüyor. Ve suyun cereyanına paralel hüviyetteyken batan gemi yavaş yavaş dönerek suların akışına, cereyanına dikey hale geliyor ve bir uçtan öteki uca boğazın iki yakasını kapatıyor. Artık oradan bir geminin geçmesi ve geminin öbür tarafına geçmesi hiçbir şekilde mümkün değil. Ve General Hamilton telgrafını çekiyor. Savaşın kaderi değişmiştir. Savaş da bitmiştir. Çünkü askerimi savaşın olduğu yere götüremiyorum. O imkansız hale geldi diyor. Sevgili kardeşlerim, aynı savaşta bir bütün bölük düşman askerinin, Anzaklı askerlerin bir bulut tarafından kaldırıldığını ve yukarı çekildiğini görüyoruz. Yüzlerce şahidin gözleri önünde. Ve Allah'ın yardımıyla Osmanlı savaşı kazanıyor. Çanakkale zaferini. Oradaki kahramanlıklar çok kişinin çok ünlü kahramanlığı. Hepsi Allah için yaşamışlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir güzellik daha burada tamamlanıyor. Sizlerden hamdolsun ki ayrılmayacağız. Bu dersimizin sonu. Bundan sonra da inşallah suallerinize cevap vermek üzere gene buradayız. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Sizlerle beraberiz diye. Bu güzelliği beraberce yaşamanın hazzı işte o bizim için bir azıktır. Allah'ın en güzel standartlarında gene beraber olmayı yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Hepinize Allah'ın cennet saadetini ve dünya saadetini Allah-u Teala'dan dileyerek. El-Fatiha ve As-Salavat. Allah'ın sana alamam. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim.
Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir araya getirdi. Allah insanları yarattı. İnsanları kainattaki en üst varlık olarak yarattı. Ve kendisi için yarattı. Gerçekten bütün insanlar Allah için yaratılmış. İşte Câsiye Suresinin 13. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. وَسَحَارَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْعَرْضِ جَمِيعًا مِنْهِ O yüce Allah'tır ki bütün göklerde ve bütün arzularda yarattığı her şeyi sizin için yarattı diyor ey insanlar. Demek ki Allah-u Teala insandan başka neyi yaratmışsa bütün yarattığı her şeyi insan için yaratmış ve onları sizlerin emrine sihretti diyor Allah-u Teala. Öyleyse her şey Allah için. Her şey insan için yaratılmış. İnsansa Allah için yaratılmış. Allah için yaratıldığının kesin delili Kur'an-ı Kerim'de mi? Evet, Bakara Suresi 156. ayet-i kerime Allah-u Teala diyor ki onlar derler ki inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz muhakkak ki Allah içiniz, Allah için yaratıldık ve mutlaka Allah'a ulaşacağız. Öyleyse bütün insanlar Allah için yaratılmıştır. Allah'a ulaşmak için yaratılmıştır. Ama insandan başka Allah'ın yarattığı her şey insan için. Öyleyse insan Allah için yaratılmıştır. Bunun ötesinden çok derin manalar gelmektedir. Sevgili dinleyenler ve izleyenler, eğer biz Allah için yaratılmışsak kendimize sormalıyız. Allah için ne yapıyoruz? Allah için hizmet ediyor muyuz? Allah için kendimizden ne veriyoruz? Hangi zaman parçamızı Allah'a harcıyoruz? Yoksa dünya işleri bizi Allah'a hizmet etmekten alıkoyuyor mu? Dikkat edin sözlerime. Biz insanlar kendimizden evvel Allah'ın hizmetinde olmak mecburiyetindeyiz. Eğer bizler Allah yolunda yapmamız lazım gelen hizmetleri hiçe sayıyorsak, Allah için çalışacak yerde kendimiz için çalışmıyorsak, o zaman biz nasıl Allah için yaratılmış oluruz ki? Biz o zaman kendimiz için yaratılmış oluruz. Biz o zaman daha kötü bir statünün sahibi oluruz. Bundan daha kötü, başka kelimelerle ifade edecek bir statü. Allah-u Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de kim Allah'ın emrinde değilse şeytanın emrindedir. Ne demek istiyoruz? Son derece açık. 24 saatlik zaman parçanıza dikkatle bakın. Bu zaman parçasının bir kısmını mutlaka Allah için harcamak mecburiyetindesiniz. İbadetlerin dışında bir kısmını. Her akşam yatarken kendinize sormalısınız. Ben bugün Allah için ne yaptım? Bu sualin cevabı her gün negatif olarak vuruyorsa o zaman vurulan sizsiniz. Çünkü Allah için bir şey yapmadığınız her gün nefsinizin elindesiniz. Ve şeytan için yaptığınız yaptıklarınızı. Öyleyse Allah-u Teala'ya dikkatle bakın. O sizi yarattı. Hepimizi yaratan O'dur. Biz O'nun kölesiyiz. Sizler henüz köle olmadınız. Köleliğin ne olduğunu bilmezsiniz. Ama kul olmanın gereklerini yapmanız söz konusuysa bu her şeyden hemen Allah'a hizmetten geçer. Allah için hizmetiniz yoksa, o konuda hiçbir çabanın sahibi değilseniz, bir sualim var size, niçin yaşıyorsunuz? Hayatta olmanızın sebebi ne? Kendinize hizmet için mi yaşıyorsunuz? Bunun için mi yaratıldınız?
Kendinize dikkatle sorun. Yaratılma sebebiniz ne sizin? Eğer kendinize hizmet için yaratıldığınızı düşünüyorsanız buyurun. Dilediğiniz kadar kendinize hizmet edin. Allah için bir şey yapmış olmazsınız. Ama hepimiz onun için yaratıldık. Bakınız, eğer söz konusu olan şey Allah-u Teala'nın bizi mutlu kılmasıysa, ki hepiniz mutlu olmak için yaratıldınız, bunun arkasında hizmet asıldır. Hizmet yoksa mutluluk yoktur. 24 saatinizin her parçasını ibadetle geçiremezsiniz. Namaz kılamazsınız 24 saat. Ama 24 saati Allah için geçirebilirsiniz. 24 saat boyunca rüyanızda da, hakiki hayatınızda da Allah için bir şeyler yapıyorsanız, siz o zaman yaşıyorsunuz. Yoksa Allah-u Teala'nın sizin için kullandığı kelime, ölüler kelimesi. O zaman kendinize ait olan bir kararı vermek mecburiyetindesiniz. Ölü olarak mı yaşamak istiyorsunuz? Yoksa şu dünyada Allah'a layık bir insan olarak mı yaşamak istiyorsunuz? Bunun dizaynını yapıp hesabını önce kendi vicdanınıza vereceksiniz, sonra da Allah'a vereceksiniz. Neden mutsuz olduğunuzu zannediyorsunuz? Mutsuzluğun arkasında sadece bir tek şey vardır, Allah için olmamak. Ne zaman siz başkalarına yardım ediyorsanız, başkalarına hizmet ediyorsanız, bunu Allah'a yaptınız demektir. Ama ne zaman siz başkalarının da ötesinde Allah'a hizmet ediyorsanız, o zaman hizmetiniz gerçek anlamda yerli yerindedir. İşte sizler Mihir Vakfı'nın mensupları. Mihir Vakfı Allah için kurulan bir vakıftır. Bu vakıfta herkes kadınca kaderince Allah'ın ona verdiği imkanları Allah için kullanmak için buraya gelmiştir. Eğer bu yoksa zamanınızı, aklınızı, vücudunuzu Allah için kullanmıyorsanız, o zaman Allah'ın dışında bir ideale hizmet ediyorsunuz demektir. O zaman boşlukta değil misiniz? Hani o tutunduğunuz sağlam ipler? Nerede sizi Allah'a bağlayan o görünmez ipler, altın zincir? Onları bıçakla kestiniz. Eğer Allah'a hizmet etmiyorsanız, o zaman hayatınız bir boş kova gibidir. İçinde hiçbir şey bulunmayan, Allah'ın hediyesi bulunmayan bir boş kova. Her hediye liyakati gerektirir. Neye layıksanız onun hediyesini Allah-u Teala'dan alırsınız. Liyakat ve mükafat birbirinin paralelinde iki tane faktördür ki her zaman mükafat liyakati takip eder. Allah Teala size her an hediye vermeye hazırdır. Beklemediğiniz kadar güzel hediyeler. Ama buna layık olmak mecburiyetindesiniz. Öyleyse yaşantınıza dikkatle bakın, ibretle bakın. Dün için sorun kendinize, dün Allah için ne yaptınız? Eğer bunun cevabı defterinizin bütün sayfalarında hiçbir şey diye yazıldıysa kendinize yazık etmiyor musunuz? Allah yolunda olan sizlerin olmayan öteki insanlardan ne farkınız var? Başka insanlar hizmet etsin. Ben hizmet etmem mi diyorsunuz? Bu sizin seçtiğiniz, size ait olan bir yol oluyor o zaman.
Allah'ın yolu olmuyor. Allah'ın yolunda rahatlığı, mutluluğu, huzuru yaşamak isteyen insan bunu hak ettiği zaman o huzurun, mutluluğun sahibi olabilir. Hak etmek de bedava bir olgu değildir. Her varılan hedef bir alın terinin, bir gayretin, bir çabanın, bir uğraşının neticesidir. Bizler idealleri için yaşayan insanlarız. Eğer başka insanlardan bu konuda kendinizi farklı hissetmiyorsanız, bizim aramızda değilsiniz. Biz her şeyden evvel bir ideal sahibiyiz. Allah'ın hizmetinde, en çok hizmetinde olanlar, onlar bizleriz. Eğer bunu hissetmiyorsanız, o zaman bizimle beraber değilsiniz. Fizik vücutlarınız bir boş çuval gibi bizlerle beraber. İç dünyanız bizden ayrı. Ona ihtiyacımız var. İç benliğinize, Allah ile bütünleşecek olan kesime, alışverişinizi şeytanla yapmayacaksınız. Allah'la yapacaksınız. Öyleyse her an niçin yaşadığınızın hesabını hayır kendinize değil ona, Allah'a vermekle mükellefsiniz. Yaşamanızın dikkate değer kıymetli bir nedeni var. Çünkü Allah içinsiniz. Eğer o nedene dayalı değilse davranışlarınız, siz bir vasfın sahibi değilsiniz. Boşuna yaşıyorsunuz. Sokaktan geçen herhangi bir insandan farkınız yok. Onlara dikkatle bakın. Onlar hiçbir zaman sizi, eğer siz Allah'ın yolundaysanız, anlayamayacaklardır. Onların idealleri uğruna verebilecekleri hiçbir şey yoktur. Ama sizin var. Var olduğu için buradasınız. Eğer benim Allah'a verecek bir şeyim yok diyorsanız, burada değilsiniz. Sadece şu boş cesediniz burada bizimle beraber hareket ediyor, dinliyor, konuşuyor. Sadece bir boş ceset. Biliyor musunuz? Allah Teala sizin hepinizden sadece kulluğa kadar olanını ister. Daha ötesi insanın arzusuna kalmıştır. Siz köleliği talep edeceksiniz. Ne zaman bir insan salaha ulaşırsa, o zaman köleliği talep etmek için bir yetkinin sahibi olur. Ondan sonra ancak iradeniz bağlanır. Ondan sonra ancak iradeniz ref olur, kaldırılır. Bu hedefe ulaştığınız zaman Allah'ın kulu değil, Allah'ın kölesi olursunuz. Allah'ın emri sizi kul etmeye götürür. Allah'a kul olmaya götürür. Size teklif edilen Allah'a kul olmaktır. Ama bir gün göreceksiniz ki daha ötesini isteyeceksiniz. Eğer bu yolu geçebilirseniz. Sevgili dinleyenler ve izleyenler, her şeyin bir bedeli vardır. Şu kainat üzerinde her an, her saniye yaşayan bütün insanlar her an bir derece kaybederler veya bir derece kazanırlar. Güzel olan olur ki hayatınızı her an derecat kazanan bir statü içine oturtun. Kendi kendinize sorun. Ne kadar zikir yapıyorum? Bunu bütünleştirdiğiniz zaman her an derece kazanan birisi olacaksınız.
Onu gerçekleştirdiğiniz zamansa siz kendiniz için yaşamayan başka insanlara kendini tahsis etmiş birisiniz zaten. Yolun başında sıfır zikir, sonunda daimi zikir. Yolun başında sıfır hizmet, sonunda sonsuz hizmet söz konusu. Allah-u Teala'nın size verdiği şu hayat var ya, geçiyor. Her an merhaleyi adım adım aşıyorsunuz. Hayatınızın bitimine doğru bir yolculuktasınız. Kaybettiğiniz dakikalar bir daha geri dönmeyecek. Öyleyse şu anda aklınızı başınıza toplamak mecburiyetindesiniz. Eğer Allah için hizmet edemiyorsanız, Allah için bir şey yapamıyorsanız, nasıl Allah'a layık olacaksınız ki? Allah Teala insanların namazlarından bahsediyor. Onların namazları onlara bir şey kazandırmadı diyor. Onları kurtaramadı diyor. Öyleyse biz size bir sığınak istedik Allah Teala'dan. Buraya geldiniz. Allah'ın çatısı altında toplandınız. Allah'a sığındınız. Ne yazık ki çoğunuz bunu yeterli saydınız. Ben kendime düşeni yaptım. Allah'a ulaşmayı diledim. Mürşid'e demedim ulaştım. Benim artık gideceğim yer cennet. Bu doğrudur. Ama bu doğrudur diye Allah-u Teala'nın yolunda sizden bekleneni veremezseniz, Allah için bir gayretin sahibi olamazsanız, yaratılış gayenize ters düşmüş olmaz mısınız? Allah size düşünmek için akıl verdi, çalışmak için bu vücudu verdi ve zamanı tahsis etti size, imkanlar tahsis etti dünya üzerinde. Niçin? Kendiniz için mi? Eğer öyle olsaydı zaten burada olmazdınız. Başkaları gibi kendisi için çalışan, kendisi için yaşayan, her şeyi kendi çevresinde kendisine hasretmek isteyen bütün insanlardan biri olurdunuz. Ama buradasınız. Eğer buradaysanız onun bedelini ödemek mecburiyetindesiniz. Bu bedel Allah için çalışmaktır. Allah için Allah'ın size verdiği her şeyi Allah yolunda kullanmaktır. Allah yolunda harcamaktır. Ona layık olmak mecburiyetindesiniz. Yükselmeyen aşağı doğru iner. Hiç kimse aynı noktayı devam ettiremez. Zikir yapmadığınız sürece her saniye merdivenden aşağı doğru inersiniz. Devamlı değer kaybedersiniz. Allah'ın size emrettiği görevleri yapmadığınız sürece de aynı şey söz konusudur. Bu görevlerin bir kısmı ibadet adını taşır. Allah'la sizin aranızdaki özel ilişkiler. Allah'ın emirleri ibadetler yapmazsanız devamlı derecat kaybedersiniz. Her emrin yerine getirilmiş statüsü içerisinde, onun zaman parçası içinde siz derece kaybetmiş bir olursunuz onlar yerine gelmedikçe. Ama madalyonun öbür tarafında Allah'ın dışındaki şeyler var. Bunların da temeli insan hüviyetindedir. Öyleyse etrafınızdaki kimler varsa onların her biri sizin için yaratılmıştır. Siz de onlar için yaratıldınız. Onları mutlu etmek için yaratıldınız. Ve bu hizmeti yaptığınız zaman, onları mutlu ettiğiniz zaman anlayacaksınız ki asıl mutlu olan siz olacaksınız. Öyleyse her halükarda
bir insan için söz konusu olan şey bir hedefe yürümektir. Bu hedefe dikkatle bakın. Allah için olmak, Allah için yaşamak aslında Allah'ın kendi üzerine kabul ettiği başkaları için yaşamaktır. Başkalarına yaptığınız her hizmet Allah-u Teala tarafından Allah için yapılmış, kabul edilir. İşte bu hizmetlerin en büyüğü Allah'ın vakfında hizmet görmektir. Neden? Çünkü her bu konuya sarf ettiğiniz saniye başka insanların da kurtuluşa ulaşması için birer sebep teşkil eder. Sadece siz kurtulmuşsunuz, yeter mi? Bunca milyar insan dünya üzerinde yaşıyor ve o yaşayanların Allah'ın hakikatlerinden şu kadarcık haberi yok. Şu din konusunda ben bilirim diyenlerin hepsi de bu kategorinin içerisinde. 14 asır evvel İslam yaşandı. O yaşantıya dikkatle bakın. Kur'an'da Allah-u Teala neyi emretmişse hepsini yaşadılar. Allah'a ulaşmayı dilediler. Mürşitlerine ulaştılar. Sonra ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim ettiler. Sonra fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiler. Sonra nefslerini Allah'a teslim ettiler. O sahabenin yaşantısına dikkat edin. Burada size neyi tarif etmeye çalışıyorsam hepsi onların hayatıdır. Hepsi hayatlarını başkaları için yaşadı. Kimin nerede nasıl yardıma ihtiyacı varsa hepsi birden aynı hedefe yöneldiler. Medine'de hiçbir ev yoktur ki bütün sahabe birden o evin yapılması için çalışmış olmasın. Ne mescit, ne evlerden herhangi biri, hiçbirisi toplam emeğin ürünü olmasın. Böyle bir şey hiç mevcut olmadı. Herkes başkaları için yaşadı. Yani Allah için yaşadı. Yani İslam için yaşadı. Ve İslam galip geldi. Öyleyse insanların şu hayat standartlarına dikkatle bakın. Eğer hayatınızı yalnız kendiniz için kullanıyorsanız, siz hayatta değilsiniz. Siz bir ölüsünüz. Allah-u Teala'nın indinde hayata kavuşabilmek, Allah için hizmet etmekle kesin olarak paralel yürür. Ya Allah için hizmet etmeyi, hizmet etmeyi şiar edineceksiniz, ideal edineceksiniz kendinize ve bir ideal için yaşayan insan olacaksınız. Yahut da içi boş bir insan olarak ömrünüzü tüketeceksiniz. İdeal müessesesi. Bu vakfın mensuplarını vakfın dışındakilerden ayıran bu kainattaki en önemli müessesedir. Siz Allah için yaratıldınız. Herkes gibi. Ama herkes Allah için yaratılmanın karşılığını ona ödemedi, ödemiyor ve ödemeyecek. Ama siz bu yaratıldığınız gayenin farkında olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, bu hedefe yönelik olarak mürşitlerine ulaşmış olanlar, bu hedefe yönelik olarak fizik vücutlarını, önce ruhlarını Allah'a teslim edenler, sizler, kurtuluşa erenler,

Mecbur Öyleyse bir idealin sahibisiniz. İnsanların bu münafık unuttukları Kur'an'daki İslam'ı yaşamak ve yaşatmak. Kur'an'daki İslam deyince insanların bundan hiç haberleri yok. Zannediyorlar ki İslam'ın 5 tane şartını yaşadıkları zaman Kur'an'daki İslam'ı yerine getirirler. 5 şarttan bahsederler. Kur'an-ı Kerim ise 5 tane safhadan bahseder. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşmak, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek, fizik vücudu Allah'ın bütün emirlerine riayet eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen ahsen standarda ulaştırıp muhsin kılmak, Allah'a teslim etmek, sonra da nefsi bütün afetlerden temizleyip daimi zikirle onu da Allah'a teslim etmek. İşte 14 asır evvel sahabe bunu gerçekleştirdiler. Ve Allah'a teslim olmak mı? Ruhunuzun da ve içinizin de nefsinizin de Allah'a teslimi farz. Ve bütün sahabe bunu gerçekleştirmişler. Allah Teala bütün sahabenin Allah'a teslim olduğunu söylüyor. Bunu yapabilmek onlar için sadece başkaları için yaşama safhasına ulaştıktan sonra Allah'ın en büyük ideali oldu. Ondan sonra köle olmayı dilediler ve oldular. Allah Teala'nın size verdiği emir sizin kulluk standartlarınızın içinde başlar ve biter. Son teslim olan nefsinizi daimi zikirle Allah'a teslim ettiğiniz zaman Allah'a gerçek anlamda bir kul olursunuz. O zaman bu söylediğim şeylerin manasını sadece anlamış olan birisi değilsiniz. Bunların hepsini Allah'ın emrettiği vasıf ve boyutta yerine getirmiş olan insanlarsınız. O zaman. Şimdi o noktada değilsiniz. Ve Allah'ın size Allah için olmak konusunda emirlerini lazım gelen biçim ve boyutta yerli yerine oturtamıyorsunuz. Zaman geçiyor. Her saniye Allah-u Teala size zaman parçalarını veriyor ki o zaman parçalarını başkalarının mutluluğu istikametinde kullanabilirsiniz. Allah'ın bütün insanları mutlu etmek konusunda Kur'an dizaynını başkalarına anlatabilmek için kullanabilirsiniz. Hangi standart olursa olsun sizin için söz konusu olan şey daima başka insanları huzursuz etmek değil. Daima başka insanların mutluluğu için methaldar olmaktır. O mutluluğa sebep olmaktır. Hepiniz bunun için yaratıldınız. Yaratılışınızın arkasında, Allah için yaratılışınızın arkasında başka insanlara mutluluk ulaştırmak hedefi var. Bu hedefe yönelik olarak varsınız ki Allah Teala sizden mutlu olmanızı istediği zaman siz zannediyorsunuz ki nefsinizin taleplerini yerine getirirseniz mutlu olursunuz. Nefsiniz her zaman taleplerle doludur. Muhtevasında olan o negatif faktörler sebebiyle hep bir şeyler yapılmasını ister. Bütün talepleri Allah'ın taleplerine %100 terstir. Allah neyi talep eder? Emrettiği şeyin yerine getirilmesini.
Nefsiniz neyi talep eder? Allah'ın emrettiği şeyi

Özellikle yerine getirilmemesini. İşte şeytan nefsinizin afetlerine tesir etmek kapasitesinde olan bu iblis insanlık tarihi boyunca hep insanların nefslerini azgınlaştırmak istikametinde bir gayretin sahibi olmuştur. Öyleyse etrafınızdaki insanlara dikkatle bakın. Onların arasında Allah'a hizmet edenler var. Yani ruhlarının istikametinde yaşayanlar, Allah neyi emretmişse onu mutlaka yerine getirmek isteyen ruhtur. Onu mutlaka reddeden, Allah'ın emrettiğini özellikle yerine getirmemenizi isteyense şeytanla nefsinizdir. Madalyanın öbür tarafına bakalım. Allah'ın nehileri, yasakları. Allah neyi yasak etmişse nefsiniz onu gerçekleştirmek ister. Öyleyse bir taraftan Allah'ın emirlerini yerine getirmemek nefsinizin talebi. Öbür taraftan Allah'ın nehilerini sırf Allah yasak ettiği için mutlaka gerçekleştirmek yine nefsinizin talepleri. Öyleyse toplum halinde yaşayan insanlar birbirlerine muhtaçtırlar. Muhtaç olmayan sadece Allah'tır. Ve siz ne zaman Allah-u Teala'nın sizi başka insanların mutluluğu için yarattığını idrak ederseniz, o zaman hizmetiniz en büyük standarda ulaşmak için gerekli köke sahip olacaktır. Bu sizin idrakinizle %100 alakalı bir müessesedir. Hayatınıza dikkatle ve ibretle bakın. Her akşam yatağınıza yattığınız zaman bir sual sormalısınız kendinize. Ben bugün Allah için ne yaptım? Kime hizmet ettim? Kimin mutluluğuna metaller oldum? İnsanlara bugün ne verebildim? Her gün bunun için yaşamalısınız. İnsanları mutlu etmenin standardı kendi çevrenizden başlar. Sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, hizmet etmek Allah'ın bir insana verdiği en büyük zevktir. Ve şeytan bunun için hizmeti yok etmek istikametinde, Allah yolunda yapılacak olan hizmeti yok etmek istikametinde her türlü nefsani talebi temsil eder. Allah'a hizmet etmek, insanlara hizmet etmek, Allah-u Teala tarafından aynı istikamette değerlendirilir. Eğer bu hizmet bu vakıfta yapılıyorsa, mühür vakfında yapılıyorsa, o hizmet Allah'a hizmettir. Başka yerlerde de başka insanların mutluluğuna çalışan herkes aslında Allah'a hizmet ediyor. Hiçbir hizmet yoktur ki Allah Teala bunun bedelini ödemeyecek olsun. Hesap anında görülür. Kim herhangi bir insana ona huzur verecek olan bir davranışta bulunmuşsa bunun bedeli anında o kişiye ödenmiştir. Amel defterinin her saniyesi devamlı derece kazanmakla geçer. İnsanlar var, düşünürler. Ben şu anda kimseye bir kötülük etmiyorum. Gerçi ibadet de yapmıyorum ama hiç değilse kaybım yok. Öyle mi zannediyorsunuz? Her geçen saniye Allah'ın emrettiği zikir müessesesini gerçekleştirmediğiniz için bir kayıptasınız, devamlı derece kaybediyorsunuz. Ama bundan daha önemli bir başka şey var. O geçen zamanınız var ya, şu her an geçen,
bu sohbetin başlangıcından itibaren geçen zamanı da bu zamanın içine katın. Her geçen saniye Allah-u Teala tarafından size şu hayatı başka insanlara mutluluk ulaştırmak için tahsis etmiştir. Bunu hiç unutmayacaksınız. Her geçen saniyenizi insanlara hizmette, insanlara mutluluk vermekte bir vasıta addetmek durumundasınız. Mutluluğun arkasındaki açık gerçek budur. O hedefe ulaşmak için Allah Teala sizden sözüme son derece de dikkatli bakın şu saniye. O insanlara hizmet etmek için Allah Teala sizlerden şu anda sahip olduklarınızdan daha fazla bir şeye sahip olmanızı istemiyor. Elinizdeki şu anda mevcut olan şu hayat, şu akıl, şu vücut ve şu zaman. Bunu her an başkalarının mutluluğu için kullanabilirsiniz. Zor mu? Bir insanın birkaç kelimeyle gönlünü almanız, ona güzel birkaç söz söylemeniz zor mu? Dün ne yaptınız? Davranışlarınızda hatırlıyor musunuz? Hiç kimseye bir nebzecik mutluluk verebildiğinizi? Dün ne yaptınız? Evvelki günden bahsetmiyorum. En yakın hatırlayacağınız gün dündü. Dün ne yaptınız? Kendinize hizmetin dışında ne yaptınız? Bunu kendinize sormak mecburiyetinde hissetmiyor musunuz kendinizi? Yaratılışınızın gayesi bu. Allah için olmak bu. Allah için ne yaptınız? Ne ölçüde ona ibadet ettiniz? Ne ölçüde başka insanların mutluluğu açısından onlara bir şeyler vermeye çalıştınız? Sözüme dikkat edin. Başka insanlar size kızabilirler. Başka insanlar size öfkelenebilirler. Size kin duyabilirler. Sizden nefret edebilirler. Bunlara rağmen sizin göreviniz o sizden nefret eden, size kin duyan insanlara da mutluluğu ulaştırabilmektir. Bunun için yaratıldınız. Eğer Allah'ın safındaysanız davranış biçiminiz bu olmalıdır. Öyleyse insanlar size ihanet edebilirler. Böyle olmasına rağmen siz ona gene mutluluk vermek durumundasınız. Sadece bunun için yaratıldınız. Öyleyse şu dünyaya dikkatle bakın. Acaba bu söylediklerimi anlayabilen kaç kişi var? Niçin yaratıldığının manasını bilen kaç kişi var? Herkesin nefsinin elinde olduğu bir dünya nizamında yaşıyorsunuz. Onlar da 14 asır evvel aynı nizam içinde doğdular. Aynı nizam içinde yoruldular. Ta ki Allah'ın emirlerini idrak ettikleri güne kadar. Sonra mı değiştiler? Size anlatmaya çalıştığım yapının gerçek sahipleri oldular. Onlar Kur'an'daki İslam'ı yaşadılar. Başkaları için oldular. Allah-u Teala Ali İmran Suresinin 119. ayet-i kerimesinde diyor ki, ey sahabe, onlar size buğz ettikleri halde, size düşmanlık ettikleri halde, size öldürdükleri halde,
size işkence ettikleri halde siz onlara karşı gene de sevgi beslersiniz. Çünkü siz Kur'an'ın bütününe iman edersiniz. Kur'an'ın bütününü tatbik edersiniz. Aradan sadece 14 asır geçmiş, insanlar bugüne gelmişler. Bütün bunlardan soyutlanmışlar. Yok sayıyorlar söylediklerimizi. Kur'an'ın temelini, sahabenin yaşadığı o Kur'an temeline dayalı hayatı yok sayıyorlar. Bugün aramızdan az kişinin yaşayabildiği bu müstesna hayatı yok sayıyorlar. Sadece İslam'ın 5 tane şartı vardır diyorlar. Namaz kılacaksın arkadaş, oruç tutacaksın, zekat vereceksin, hacca gideceksin. Bir de la ilahe illallah Muhammedun Resulullah dedin mi? Tamam diyorlar. Sen cennetliksin. Sevgili dinleyenler ve izleyenler, hiç kimse İslam'ın 5 tane şartıyla kendisini kurtaramaz. Hiç kimsenin kurtarması mümkün değildir. Allah'ın hükümleri son derece kesin olarak görünüyor. Bütün sahabenin yaşadığı hayata dikkatle bakın. Hepsi de aynı zikre ulaşmışlar. O, İslam'ın 5 tane şartı namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Onu buraya koyun kenara. Allah'ın 5 tane safha şartını koyun ortaya. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz saçların hemen birinci şart. Bu kalbinize girdiği anda Allah onu işitecek, bilecek, görecek. Mutlaka içinizden gelen bir şey sizi mürşidinize ulaştıracak. Tabiatıyla insanlar bilmiyorlar. Mürşidine ulaşamayan bir insanın dalalette kaldığını, kalbindeki küfür kelimesinin alınmadığını, kalbin içine iman kelimesinin yazılmadığını bilmiyorlar. Kur'an ayetlerinden haberleri yok. Böyle yapmadıkları için de kurtulmaları mümkün değil. Son derece açık olarak diyor ki Allah Teala, kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, o bundan razıysa, dünya hayatıyla mutmain oluyorsa, o bizim ayetlerimizden gafildir. O Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin hepsinin gideceği yer cehennemdir diyor Allah Teala. Bu kadar açık olarak başlayan bir dileğin pozitif tarafını ortaya koyduğunuz zaman Allah'a hayran olursunuz. Çünkü diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendine ulaştırırım. Ne olur dersiniz? Siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman, gerçek anlamda bu dileğin sahibi olduğunuz zaman Allah onu işitir, bilir ve görür. Derhal harekete geçer. Sizi mutlaka mürşidinize ulaştırır. İçinizden gelen bir şey, bir sevgi halesi sizi oraya götürür, mutlaka ulaştırır. Ama Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Ne yazık ki Yunus suresinin o demin söylediğiniz 28. ayetleri geçerli olur. Her şey Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan için her şey bir arkasından Allah tarafından vücuda getirilir. Allah ruhunuzu kendisine ulaştırmanızda size şimdi anlayamayacağınız kadar üst seviyede hizmet eder. Çünkü sözü var. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onun ruhunu mutlaka kendime ulaştırırım. Bu söz. Siz yapmayacaksınız. Allah yapacak. Sizin yapmanız lazım denen şey sadece Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte bu gidişat içerisinde ruhunuzun Allah'a ulaşması sizin cennetinizi sağlar. Ama dünya saadetinizi sağlayamaz. Allah Teala sizlerin sadece şu dünya hayatından sonra, kıyametten sonra yaşayacağınız cennete girmenizi değil, şu dünyada da mutlu olmanızı istiyor. Bunu hedef göstermiş, teslimi farz kılmış. İşte Allah Teala'nın farz kıldığı böyle bir
teslim süreci ruhunuzun, fizik vücudunuzun ve nefsinizin Allah'a teslimi safhalarını geçirir ki başkaları için yaşamaya başlamadıkça, bunu kalbinizde hissetmedikçe nefsiniz size sadece kendiniz için yaşamanızı emrettiği sürece bu safhalardan hiçbirisini gerçekleştiremezsiniz. Allah için olamazsınız. Sadece kendiniz için olursunuz. Sevgili dinleyenler ve izleyenler, siz isteyeceksiniz Allah-u Teala'dan. Onun size başkalarına yardım için, Allah'ın yolunda bu vakfa hizmet için göstereceği hedefleri siz o yolun talibi olduğunuz andan itibaren Allah'ın nasıl gerçekleştirdiğini göreceksiniz. O gerçekleştirecek. Siz sadece buna metaller olacaksınız. Her şey içinizdeki bir arzuyla başlar. Ben Allah'a hizmet etmek istiyorum dediğiniz zaman bunun kapılarını Allah açacaktır. Öyleyse bu kapılar açılmadıkça siz başkalarına yardım etmek, başkalarını mutlu etmek istikametinde bir gayretin sahibi olmadıkça sakın bunu Allah'a mal etmeyin. Siz istemiyorsunuz. İsteyenlerin neler yaptıklarını gördünüz. Bugüne kadar Allah yolunda çok hizmetler yapıldı. Canla başla insanlar Allah yolunda hizmet ettiler. Allah yolunda hizmeti bir şair şöyle dile getiriyor. Neler yapmadık şu vatan için? Kimimiz öldük, kimimiz nutuk söyledik. Nutuk söyleyenlerle şehit olanlar arasındaki farkı ifade etmek için kullandım. İşte Allah yolunda hizmet yapanlar, gene Allah yolunda olduğunu düşünüp de onlara bakanlar, iki grup insan var. Siz sakın ikincilerden olmayın. Allah için yaratıldınız. Bunun manası başkaları için yaratılmış olmaktır. Bilseydiniz ki başkalarına verebildiğiniz her huzurun, her mutluluğun bedelini daha o mutluluğu ona ulaştırmayı düşünmeye başladığınız andan itibaren Allah Teala size ödemeye başlar. Siz Allah'ın size verdiği aklı, vücudu, imkanları ve zamanı, yani size ait olan her şeyi başka bir insanın veya başka insanların mutluluğu için kullanmaya başladığınız andan itibaren Allah'ın dizaynı içinde yaşarsınız. Sıfır noktasının üzerinde ve mutluluğun ne olduğunu görürsünüz. Deneyin. Ne zaman başka bir insana veya insanlara bir hizmet etmek için, sözüme dikkat edin, onlardan bir karşılık beklemeden hizmet etmek için siz hazırsanız kapıları size Allah açacaktır. O zaman şunu göreceksiniz ki değil hizmete ulaşmak, yani hizmeti düşünce platformundan dünya platformuna çıkarmak, eski tabirle kuvveden fiile çıkarmak. Hayır. Daha onu düşünmeye başladığınız andan itibaren Allah'ın size mutluluğu ulaştırdığını göreceksiniz. Mutlu bir insan olacaksınız. Hizmet ettiğiniz zaman bakmak sıfatında değil de yapmak sıfatında olduğunuz zaman. Biliyorum ki birçoklarınız için sözlerin manası anlaşılamayan boş sözler gibi değerlendirilir.
Onlar hemen belli olurlar. Söylediklerimiz onların kalbinde sıcak sıcak bir şeylerin oluşmasına sebebiyet veremez. Onlar anlamazlar. Hizmet edenler sadece o sıcaklığı burada yaşayanlardır. Size verilen hedef bu sıcaklığı hissetmek ve yaşamaktır. Bunun için yaratıldınız. Ne yazık ki bir kısmınız bunu hiç anlayamadan öleceksiniz. Ama bir kısmınız anlayacaksınız. Ve kendinize soracaksınız. Niçin yaratıldım? Herkes birbirine muhtaçtır. İhtiyacı olmayan bir insan yaratılmamıştır. Hiçbir yaratık yaratılmamıştır. Yaşamak için bir şeyler yemek mecburiyetiniz, ihtiyacınız, barınmak mecburiyetiniz, ihtiyacınız, sevgi de ihtiyacınız. Başkalarını severseniz, size gelecek olan sevgi, başkalarından nefret ederseniz, başkalarından size nefretin geri döndüğünü göreceksiniz. Öyle bir toplum yapısı Allah-u Teala vücuda getirmiş ki, insanlar onun farkında değil ama ne verirseniz aynen size iade edilir. Eğer verdiğiniz şey başkalarını mutlu etmek istikametinde bir gayretse, size verilen her şeyi bunun için kullanmışsanız mutlu olmaya layıksınız. Deneyin. Ne zaman etrafınızdaki insanlardan herhangi birini mutlu etmek istikametinde harekete geçtiyseniz, ne zaman Allah için onun dışında başka bir hizmeti yaptıysanız, Allah için çalışanlara şu veya bu istikamette yardımda bulunmuşsanız, o zaman siz de bu dairenin içindesiniz. Mutluluk çemberinin, mutluluk dairesinin. Sevgili dinleyenler ve izleyenler, sadece iki tür karenin içinde yaşayabilirsiniz. Birinci kare mutsuzluk karesidir. Birinci kenar Allah, birinci kenar affedersiniz şeytan. İkinci kenar nefsiniz. Üçüncü kenar şeytanın ve nefsinizin tesiriyle işlediğiniz şerler. Dördüncü kenar mutsuzluk. Ama başka bir kare daha var. Birinci kenar Allah. İkinci kenar ruhunuz. Üçüncü kenar ruhunuzun ve Allah'ın vücuda getirdiği statü içinde vücuda getirdiğiniz hayırlar. Dördüncü kenar mutluluk. Birinci karede şeytanın, yani sıfırın altındaki bir dünyada, eksi bir dünyada yaşarsınız. Hayatınızı boşuna tüketirsiniz. Cehenneme gidecek olan bir insan olarak, insan olmanın vasıflarından hiçbirisine sahip olmadan huzursuz bir yaşamla yalnız cehenneme doğru bir yolculuk yapabilirsiniz. Sizin elinizden. Ama başka bir şey de mümkün. Allah'ın karesinde yaşamak da mümkün. O zaman niçin yaratıldığınızı idrak edeceksiniz. Yolunuza devam ederseniz öyle bir gün gelecek ki başkaları için sadece
başkaları için yaşamaya başlayacaksınız. Kendi hayatınızın gözünüzde şu kadar değeri kalmayacak. Ne söylediğini anlamaya çalışın. Diyorum ki kendi hayatınızın gözünüzde şu kadar değeri kalmayacak. Başkaları için yaşayacaksınız. Zamanınızı, aklınızı, vücudunuzu, paranızı, her şeyinizi onlar için kullanacaksınız. Acaba anlatabiliyor muyum? Bu hayat denilen şey sizlere boşuna verilmedi. Onu zamanın her saniyesinde hak etmek hedefiniz olmalı. Yoksa hayatta gibi görünen bir ölüden farklı olamazsınız. Hiç unutmamanız lazım gelen şey Allah için yaratıldığınız. Hiç unutmamanız lazım gelen şey siz insanlardan başka her varlığın sizin için yaratıldığı. Öyleyse sadece bunun bedelini ödemek için bile başka insanları baş tacı etmek mecburiyetindesiniz. Onlara hizmet etmedikçe ne demek istediğimi anlayamazsınız. O büyük zevki yaşayamadıkça niçin yaratılmış olduğunuzun gerçek anlamına varamazsınız. Allah için yaratılan sizler başkasına hizmet verebildiğiniz kadar mutlu olursunuz. Allah'a hizmet verebildiğiniz kadar mutlu olursunuz. Ve mutlu olmak üzere yaratıldınız. Öyleyse dizaynı Allah'ın emrettiği biçim ve bulgularla yoruma tabi tutun. Kalbinizde şuranında bir sıcaklık hissedeceksiniz. Onu hissetmeye çalışın. Size verilen her şeyin başkalarını mutlu etmek ve bunun sebebiyle sizi mutlu kılmak için verildiğini hiç unutmayın. Kendinize her şeyi yonttuğunuz zaman, nefsinizin emrinde olduğunuz zaman belki şeytanın size hedef gösterdiği şeyleri kazanırsınız. Ama mutlu olamazsınız. Sadece başkalarına eza veren, en azından onlara mutluluk veremeyen, kendisini de mutlu edemeyen bir zalanlı olursunuz. Öyleyse Allah yolunda, Allah için başka insanlara, Allah yolunda, Allah için Allah'a hizmet etmek için yaratıldığınızı hiç unutmayın. Allah Teala sizden bunu bekliyor. Biz sizlerden bunu bekliyoruz. Allah Teala hepinizi hem cennet saadetine hem de bu prensiplerin ışığında dünya saadetine ulaştırsın dileklerimizle, temennilerimizle ve dualarımızla. Bu konuşmayı inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat.

0: İçimizdeki sessiz sese yapmış olduğumuz kalp zikrinin muhtevasını açıklar mısınız? Daimi zikre yaklaştığınız zaman onu tercih edeceksiniz. İçinizdeki sessiz sesi. O sesi hemen tanıyacaksınız ve içinizden başlatacaksınız. Dilinizi kımıldatmadan, ses de çıkarmadan içinizden. İçinizdeki bir ses, o ses bu benim şimdi konuştuğum gibi bir ses değil. Sesli ses değil. Sessiz ses. İçinizden şimdi bana dilinizi kımıldatmadan Allah deyin. Dilerseniz birçok defa diyebilirsiniz. Dilinizi kımıldatmadan, ses de çıkarmadan. İşte bu içinizdeki sestir. Daimi zikre yaklaştığınız zaman dilinizle yaptığınız zikirden ona döneceksiniz. Kalbiniz Allah'ın zikrini tekrar edecek. O zaman hedefe ulaşacaksınız. Yapmış olduğum kalp zikrini çoğu zaman hissedemiyorum diyor kardeşiniz. Hissetmen gerekmiyor. Ve şu aşamada öyle bir zikre başlamasam da olur. Yaparken zorluk çekiyorum. Bu yüzden dil zikrine daha çok ağırlık veriyorum. Tamam. Bütün zikirlerin dil zikriyle yapabilirsin. Çok güzel. Acaba nasıl bir yol izlemeliyiz ki kalp zikrini içimize yerleştirebilirim? Kalp zikri şimdiden içinize yerleşmesi gerekmeyen bir zikir. Zaman içerisinde onun ustası olacaksınız. Öyle bir gün gelecek ki dille yaptığınız zikir size yetmeyecek. Ötesini istediğiniz zaman, yani günün yarısından daha fazla zikretmeye başladığınız zaman onun otomatik olarak yavaş yavaş size hakim olduğunu, kalp zikrinin ve yerleştiğini göreceksiniz. Öyle olacak ki uyumaya başlarken zikredeceksiniz, kalkarken bakacaksınız ki uyandığınız zaman içinizdeki ses devam ediyor. O zaman çok mutlu olacaksınız. Allah razı olsun. Ankara'dan bir dinleyicimiz diyor ki, yemek yemede ifrat ve tefrit var mıdır? Eskiden evliyalar günde birkaç zeytine idare ederlermiş. Biz de mi öyle olmalıyız? Öyle olursanız tefrit olur bunun adı. Herkesin yaşaması için belli bir gıdaya ihtiyacı vardır. O asgari gıdayı almak mecburiyetindesiniz yaşayabilmek için. Eskiden evliyalar birkaç zeytinle idare ederlermiş sözü de hakikatlere çok uygun değil. Onlar da bizim gibi yemek yerlerdi. Bütün dergahlar yemek çıkarırlardı, yemek verirlerdi. Ekmeğiyle, yemeğiyle yemek yenirdi dergahlarda. Dergah çorbası meşhurdur. Biz de senelerce dergahımızda o çorbayı içtik. Dergah çorbasını. Başka bir yemek yapmazdık. Bir yemek yapardık. Bir çorba. Dergah çorbasını çok iyi bilir, tanır kardeşlerimiz. Ve herkesin karnını doyardı. Karnını doyardı dediğim sıkı basa yemek yemek değildi tabii. Ama aç kalmak da söz konusu değildi. Allah razı olsun. Öyleyse ifrat nedir? Karnınızı lüzumsuz olarak tıka basa yemeklere doldurmak. Peki tefrit nedir? Üç tane zeytinle idare etmeye kalkmak. İkisi de yanlış. Birisi sizi lüzumsuz yere şişmanlığa götürür. Öteki de çok güçsüz yapar. Öyleyse siz Allah-u Teala'nın hizmetini yapacaksınız. Bu istikamette bir sistemin sahibi olmalısınız. Ne ifrata gitmelisiniz, ihtiyacınızdan daha fazla yemek yemeyerek ifrata gitmezsiniz. Ne de tefritte gitmelisiniz. Üç tane zeytine düşmelisiniz. Öyleyse bunların ikisinin arasında bir orta seviye her zaman vardır. Bir insanın şişman olması Allah-u Teala'nın yolunda gerekmez. Ama hizmet edebilmesi için yeterli gıdayı alması da gerekir. Öyleyse tefrit lüzumsuz yere büyük ölçüde bir aşırı gıda kesme işleminin gerçekleştirilmesidir. Bunun çok geçerli olmadığı konusundayım. Öyle olsaydı Peygamber Efendimiz Aleyhisselam sahabeyle beraber tefrite giderlerdi. Böyle bir şey olmamış hiç. Normal standartlarda yemek yemişler. Ama bir açlık devresi geçirmişler. Bir imtihan devresi. Ambargo uygulanmış onlara gıda maddelerinin ulaşmaması istikametinde. Ve aç kalmış sahabe belki birkaç gün. Bu olay zorunlu olarak onların kazandıkları bir olgu. Yani onların dışında Mekke müşrikleri onları ambargo koyarak onların yiyecek maddelerini gıdasız bırakmak konusunda kararlıymışlar. Bunda da başarı kazandıkları günler geçmiş. Öyleyse gıda maddelerinde ne tefrit uygulayacaksınız, ne ifrat uygulayacaksınız. Yeteri kadar gıda alacaksınız. Asıl olan nedir? Şişmanlığa yaklaşmamanız.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed.

المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir güzelliği birlikte yaşamak üzere varız. Allah'la beraberiz. Hep beraberiz. Bir defa daha bir mutluluk. Allah'tan bahsetmek. Allah deyince aklınıza ne gelir sevgili kardeşlerim? Allah'a yalvarmak, yakarmak, dua etmek gelir. İşte bu akşamki konumuz dua. Allah'a dua etmek. Hayatımızın belki en önemli bölümü. Allah'tan istemek, Allah'ın bizim için bir şeyler yapmasını Allah'tan talep etmek. Dua. Bir başka ifadeyle davet. Allah'ı talebimizin yerine gelmesi için davette bulunarak ona davete icabete çağırmak. İşte dua kelimesi, davet kelimesi aynı kökten geliyor. Türkçe'de Allah'a dua etmek, Allah'a yalvarmak, yakarmak olarak ifade edilir. Allah bizim sahibimiz. Elbette Allah'a yalvaracağız. Elbette Allah'a yakaracağız. O Allah'tır. Sahibimiz. Ona sonsuz hamd ve şükrederiz ki biz onun, Allah'ın azatsız kölesiyiz. Bu can bu tende kaldıkça hep Allah'ın kölesi olmakta devam edeceğiz. Bize ait olan hiçbir şeyin bizim indimizde hiçbir kıymeti yok. Kıymetli olan sadece Allah. Öyleyse hayatımız hep ona yalvarmakla, yakarmakla geçer. Ve bu bize göre kainattaki en büyük şereftir. Allah'a yakin hasıl etmek ve bu yakin sınırları içinde, hakkül yakin sınırları içinde hep Allah'a yalvarmak, yakarmak. Sevgili kardeşlerim, yalvarmak, yakarmak, dua etmek kesin bir işaret taşır. Sadece üstün olana talepte bulunur, üstün olandan talepte bulunur. Hele bu hayran olunan mertebedeyse, işte Allah-u Teala bizim için kendisine hayranlık duyulan bir yerdedir. Allah'a hayranız. Ne zaman kendimizi Allah ile mukayese etsek, bir sıfırla bir kainatı bir karıncayla bir kainatı karşılaştırmış olunuz. Ve hiçliğimizi her geçen gün onu tanıdıkça
daha etraflı tanıdıkça kendimizin nasıl bir hiç olduğunu idrak ederiz. Onun için bir hiçin Allah-u Teala tarafından köleliğe kabul edilmesi demek, kainattaki en büyük şeref demektir. Onun tasarrufundayız. Kainatın en büyük şerefi o bize ait. İşte sevgili kardeşlerim, hayatımız hep ona dua etmekle geçer. Her an onunla kalp kalbe, gönül gönüleyiz. Yani kalbimiz bizden ziyade Allah için çarpar. Hayattayken de, bu dünya hayatındayken de bu böyle olacaktır. Öldükten sonra da gene Allah için var olmakta devam edeceğiz. Sadece Allah için. Sevgili kardeşlerim, Allah ile onun kulu olan, yaratılış itibariyle herkes Allah'ın kuludur. İnsan arasında kulu Rabbine yaklaştıran en büyük müessese dua müessesesidir. Dua davettir. Allah'ın icabeti de davete icabettir. Allah-u Teala Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki ucibu davete da'i iza de'ani fel yestecibu li ve yu'minu bi leallehum yerşudun. Allah-u Teala buyuruyor ki dua edenin davetine icabet ederiz. Ama onlar da bizim davetimize icabet etsinler, mümin olsunlar ve böylece irşada ulaşsınlar. İşte diyor Allah-u Teala, bizim davete icabetimiz bu standartlar altında geçerlidir. Mümin olmak asıldır. Öyleyse Allah-u Teala ne diyor? Kafirlerin davetine, duasına icabet edilmez diyor Allah-u Teala. Allah-u Teala ne diyor? Kafirlere gadap duyarız diyor. Kafir hüviyetinde Allah-u Teala'nın kabul ettiği insanlar kim? Dalalette olanlar. Kalplerinde iman kelimesi yazmayanlar. Mümin olmayanlar. Herkes dua eder Allah-u Teala'ya. Hani şu biz Allah'a inanmayız, ateistiz diye geçinenler var ya, bunu bir marifetmiş gibi söyleyenler, çok isterdim sevgili kardeşlerim, bir ölüm tehlikesinin var olduğu noktada o ateistle beraber olmanızı. Onun o zaman nasıl Allah'a yalvardığını görecektiniz. Evet, evet. Yanılmadınız, yanlış duymadınız. O ateistin, Allah'a inanmayan kişinin ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğu zaman Allah'a nasıl yalvardığını görecektiniz. Bu sözlerimiz bütün ateistleridir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah ile insan arasındaki en büyük ilişki dua. O duadır ki
sizi Allah'a yaklaştıracaktır, ulaştıracaktır. Ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmenize sebebiyet verecektir. O noktaların hepsine sizi birer birer ulaştıracaktır. Öyleyse sevgili izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ı hatırladığınız an duayı da hatırlarsınız. Çünkü Allah'a ibadet ettiğiniz zaman, namaz kıldığınız zaman sonunda bir dua faslı vardır. Her namazın sonu dua ile bağlanır. Allah ile ilişkilerinizin devamı o duadadır. Allah Teala'ya dua ederek hedeflere ulaşırsınız. Dua yoksa siz de yoksunuz. Allah'ın indinde eğer Allah'a dua etmiyorsanız, Allah'tan bir şeyler talep etmiyorsanız siz yoksunuz. Hani insanlar var, derler ki Allah benim kalbimden geçenin ne olduğunu bilmiyor mu? Biliyor. Öyleyse ben Allah'tan istemem. Allah kalbinden geçeni bana versin. Tavşan daha küsmüş, dağın haberi olmamış. Sevgili kardeşlerim, nefsin Allah'ı hiçe sayan zavallı davranışları hep bunu gördükçe o kardeşlerimize, o insanlara hep acımışızdır. Zavallı insanlar. En çok da bu ateistlere mi acıyoruz? Hayır, onlardan daha kötü durumda olanlar da var. Ateistler Allah'a inanmıyorlar. Ama şeytana da tapmıyorlar. Ateistlerden daha kötüsü, daha kötü durumda olanlar o şeytanla ilişki kuranlar, şeytanın aldıkları yetkilerle büyü yapanlar, hüddam yapanlar, insanlara olmadık işkenceler uygulayanlar, asıl büyük azaba duçar olanlar, kıyamet günü onlar olacaklardır. En azgın cehenneme, gaya kuyusuna, o şeytanla işbirliği yapmak suretiyle insanlara azap edenler, insanları rahatsız edenler, onları onlara eza edenler, zulüm yapanlar, şeytanın yardımıyla bu zulümleri yapanlar, büyü yapmak suretiyle, hüddam suretiyle, onların duasına biz icabet etmeyiz diyor Allah Teala. Zaten onlar Allah'a yalvarmazlar. Onlar şeytana yalvarırlar. Onlar şeytanın uşaklarıdır. Bizse Allah'ın uşağı değiliz, daha da aşağıdayız. Allah'ın kölesiyiz. Biz bir hiçiz. Allah ise 99 esma açısından da mükemmeli temsil eder. O mükemmel olan tektir. Eksiksiz olan, her açıdan ekmel olan, tamamlanmış olan, tamam olan tek varlıktır. Kainatı yaratandır. Her yarattığında
sonsuz açıdan eksikler vardır. Elbette eksik olacağız sevgili kardeşlerim. Çünkü biz sadece birer kuluz. Allah'ın sadece bir mahlukuyuz. Mahluk Halık'ına dua eder. Ondan yardım ister. Üstelik biz sadece kendimiz için ondan yardım istemeyiz. Hepiniz için yardım isteriz. İnsanlık için yardım isteriz. İnsanlığın bu zalim dünyanın dışında bir sulh ve sükun devresine ulaşması sadedinde hem duacıyız hem günü geldiğinde metaldar olacağız. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dua hayatımızın var olması için, devamı için, başarıya ulaşması için temel gıdadır. Dua yoksa biz insanlar yokuz Allah'ın indinde. Allah Teala dilediği zaman toplumları yok eder. Dilediği zaman yerlerine başkalarını getirir. Ama hep Allah'a müracaat eden, yalvaran kulların var olmasını ister. Sevgili kardeşlerim, şu dünyada yaşayan herkes başkalarına muhtaçtır. Kendileri de hem kendileri için hem de başkaları için yaşamak mecburiyetindedir. Hiç kimse ihtiyaç duyduğu her şeyi kendisi gerçekleştiremez. Mutlaka başkalarına ihtiyacı vardır. Herkes kendi ihtisas alanında başarının sahibidir. Başka insanları kendi ihtisas sahasında faydalandırır. Onların da ihtisas sahalarından oluşan şeylerle o yaşar. Öyleyse herkes etrafındaki herkesten bir şeyler alan, onlara bir şeyler veren hüviyettedir. Herkes birbirine muhtaçtır. Bitkilerle insanlar da birbirine muhtaç kılınmıştır. Bu muhtaçlığa dikkatle bakın, sünnetullah bir dizayn kurmuş. Biz insanlar havadan oksijen alırız. Bu oksijenle kanımızı temizleriz ve kirlenen kandaki karbondioksidi dışarı veririz.

Ağaçlar bir yere gidemezler. Bulundukları yerde yaşadıkları için sadece köklerinden alabilecekleri su vardır. Ama onu su gerçek bir gıda maddesi hüviyetinde değildir. Ama en çok ihtiyaç duyduğumuz hayati bir maddedir. Su bitkiler için yeterli olsaydı Allah Teala onların karbonhidratları yapmasına gerek görmezdi. Ama her canlı varlık beslenmek mecburiyetindedir.

Karanfil var ağzımda. Bakalım geçti mi sesim? Geçmedi ama şimdi geçer inşallah. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bütün insanlar yaşamak için havadan oksijen almak mecburiyetindedirler. Ama eğer bitkiler bu klorofil özümlenmesinin sonunda karbonhidratları, gıda maddelerini elde ettikten sonra oksijen açığa çıkarmasalardı, biz insanlar yaşayamazdı. İnsanlar ve hayvanlar da karbondioksit çıkarmasalardı dışarıya, o zaman bitkiler de yaşayamazdı. Öyleyse bitkiler biz insanlara ve hayvanlara muhtaç. İnsanlar ve hayvanlar da bitkilere muhtaç. Ama hepimiz birden Allah'a muhtacız. Öyleyse dua müminleri hayatta tutan bir temel vasıtadır. Müminin inancı sarsılmaz bir inanç olmalıdır. Mümin sadece Allah'a inanan kişi değildir. Mümin Allah'a inanan kişi olmanın ötesinde birinci vasıf, ikinci vasfa Allah'a ulaşmanın üzerine farz olduğuna inanan kişidir. Üçüncüsü, Allah'ın o Allah'a dua ettiği takdirde, ruhunu Allah'laştırmayı dilediği takdirde bunu mutlaka gerçekleştireceğine, Allah'ın buna kefil olduğuna inanan kişidir. Öyleyse insan hayatının manevi tekamülünün başlangıç noktasında bir dua var. Ya Rabbi, ben sana ulaşmak istiyorum. Ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum. İşte sizi hayata bağlayan şey, sizi cennete ulaştıracak olan temel dua bu duadır. Allah'ı kefaletini gerçekleştirmeye davet ediyorsunuz. Allah'ın üzerinizde kefaleti var. Diyor ki Allah Teala, kim bana ulaşmayı dilerse ben ona kefilim. Onu ben kendime ulaştıracağım. Bu benim kefaletimin tahtında olan bir müessese. Ve Allah'ın kefaletinden vazgeçmesi mümkün değildir. Her şeyi yapmak onun yetkisindedir. Her şeyi yapmaya muktedir olduğu için, her an her şeyi yapmaya muktedir olduğu için sözünü yerine getirmekle getirmemek arasında ona göre bir farklılık yoktur. İkisi

Onun için ol demesiyle olur. Dileseydi, sözünü yerine getirmemek isteseydi getirmezdi. Ama onu sözünü yerine getirmeye ulaştıran esmaların sahibi, el-adl esmasının sahibi, adaleti mutlaka sağlar. El-hak esmasının sahibi, hakkı mutlaka ortaya koyar. Esmalarının her birisi bir başka mükemmelliği temsil eder. Hangi esmada eksiklik duyuyorsanız, o esmayı onun sayısınca çekerek Allah-u Teala'dan devamlı yardım alabilirsiniz. O duaların en güzeli zikir yapmaktır. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar ederek Allah'ı davet etmektir. O zikir ki nefsinizin kalbine Allah'ın rahmetini, fazlını ve salavatını davet eder. Böyle bir davetin dizaynı içerisinde Allah'ın gönderdiği rahmet, faz ve salavattan fazıllar iman kelimesinin etrafında mutlaka toplanacaklardır. Ve nefsinizin kalbinde afetlerin yerine yavaş yavaş faziletler yerleşecektir. Böylece devamlı bir tekamülün içinde olursunuz. Sevgili kardeşlerim, Allah ile ilişkilerinizde eğer Allah yolunda bir takım hedeflere ulaşmak istiyorsanız bunun gayretinde olmak durumundasınız. Gayret, himmet ve nusret üçlüsü Allah'ın duaya cevabını ifade eder. İştiyak, liyakat, mükafat üçlüsü de bu ikinci üçlüyle birinci üçlünün bir bütünü oluşturmasına sebebiyet verir. Ama bu standartta konunun temelinde sizin iştiyakinizin ötesinde hedefe ulaşmanızın sahibi Allah'tır. Sizi hedefe O ulaştırır. Neyiyle? Nusretiyle, yardımıyla. Öyleyse siz İhtiyaç duyuyorsunuz. Bu ihtiyaç sizi gayrete ulaştırıyor, gayret sahibi kılıyor. İrşat makamı, gayretinizin artması ve Allah'ın size yardımda bulunması istikametinde Allah'a dua ediyor. Bu dua kabul edildiği takdirde himmet tamamlanır ve Allah'ın nusreti devreye girer. Allah'ın yardımıyla o kişinin artan gayretine,
Allah'ın ulaştırdığı yardımla kişinin liyakati yükselir. Yükselen liyakat mutlaka onun paralelini teşkil eden mükafatı arttırır. Görüyorsunuz ki meselenin kökeninde dua var. Evvela kul Allah-u Teala'dan dua edecek. İhtiyacın sahibi olan kişi nasıl bir ihtiyacın içindedir? İhtiyaç nedir? Allah yolunda olağanüstü hizmet etme arzusu. Öyleyse böyle bir arzunun sahibi olan kişi sadece onlar ihtiyacın sahipleridir. İhtiyaç sahibi olan kişi Allah'a devamlı duada bulunur. Talepte bulunur. Ya Rabbi benim gayretimi arttır. Senin yolunda, Allah'ın yolunda beni başarılı kıl. İrşat makamına ulaşır kişi. Ben Allah'a beni başarılı kılması sadedinde dua ediyorum. İhtiyacımın artması için siz de benim için dua eder misiniz? Ne oldu? Kişisel talebe ikinci bir talep eklendi. Bir talep yerine iki talep var artık. Bir dua yerine iki dua var. Allah'ın davete icabet etmesi daha büyük bir sahaya ulaştı. Daha büyük bir sahayı ihata etti. Allah'ın yardım elini uzatması için gerekli şartları oluşturdu. Allah Teala irşat makamına tayin ettiği kulunu mutlaka çok sever. O sevgisini herkese karşı ishar eder. Herkesi sever Allah Teala. O sevgi yelpazesi içinde belki en üst noktayı en üstteki kişiye devrin imamına vermiştir. Öyleyse böyle bir durumda İrşat makamının kişisel talebi kendi talebini de ekleyerek Allah'a ulaştırması söz konusudur. Ona dua talep eden kişiye Allah'ın yardım etmesi için irşat makamının talebi de eklenir. Allah-u Teala hem dua eden kişinin talebini almaktadır hem de irşat makamının o kişinin duasına ilave olan, ek olan Allah'ın o duanın gereğini yerine getirmesi konusundaki daveti ihata eder. İşte neden irşat makamı davet için önemlidir. Çünkü Allah Teala diyor ki kafirlerin davetine icabet edilmez. Dalalette olanların da davetine icabet edilmez diyor. Öyleyse hem küfürden kurtaracak olan hem de dalaletten kurtaracak olan kimdir? Odur. Devrin imamının ruhu kimin başının üzerine Allah-u Teala onu getirmişse o kişi tabi olduğu için getirmiştir. 10 tane insanla irşat makamına tabi olmuştur. Onun başının üzerine Allah-u Teala devrin imamının ruhunu getirmiştir. Getirmişse ne olur? Getirmişse şu olur. O kişinin kalbinin içine Allah imanı yazar.
Mücadele 22'de diyor ki onların kalplerinin içine iman yazılır. Kimlerin? Başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilen kişilerin diyor Allah Teala. Kim tabiyetini gerçekleştirmişse onun başının üzerine Allah'ın katından, Allah'ın emrinden ruh gönderilir. O ruh devrin imamının ruhudur. Yerleştiği anda kişinin başının üzerine Allah o kişinin kalbini açar. Kalbin mührünü açar. Kalbin içindeki küfür kelimesini çıkarır. Kalbin içine iman kelimesini yazar. Bu mücadele süresinin 22. ayet-i kerimesi gereğince. Yazarsa ne olur? Yazarsa kişi mümin olmak şerefine erer. Öyleyse dikkat edin, Allah'ın davetine icabet ettiği kullarının mutlaka yardımcısı o kişiyle beraberdir. Yani o kişi başının üzerinde devrin imamının ruhunu taşıyor. Şeytani bütün etkilerden onu mutlaka olarak koruyacak olan bir ruh. Öyleyse duanın kabulü onunla kaim. O varsa duayı kabul ederim diyor. Yoksa o zaman diyor garanti vermem diyor Allah Teala. Neden? Kafirlerin davetine, duasına icabet etmem diyor. Kafirlerin duasına icabet edilmez diyor Allah Teala. Mümin, kim müminse müminin başının üzerinde devrin imamının ruhu vardır. Öyleyse o başın üzerindeki devrin imamının da duaya ikinci el olarak girmesi, konuya bir sağlam yardım hüviyeti katar. Madem ki başların üzerinde devrin imamının ruhu bulunmayanların davetine Allah Teala icabet etmiyor, öyleyse bu çok açık bir ihtardır herkese. Tabi olun ki kalbinize Allah imanı yazsın, küfürden kurtulun, başınızın üzerinde devrin imamının ruhu bulunsun ki Allah Teala sizin duanızı kabul etsin. Neyle kabul ediyor? Onun da duasının ilavesiyle. Kabul etme ihtimali büyük oranda artıyor. Bir defa duaların kabulünün vazgeçilmez şartı devrin imamının ruhunun kişinin üzerinde bulunması. Bir başka açıdan aynı olayın oluştuğu noktada kişinin kalbinin içine Allah'ın imanı yazması. Sadece Allah'ın kalplerinin içine imanı yazdığı kişilerin başının üzerine devrin imamı gelir ve yerleşir. Öyleyse o ruhun sahibi dua ediyorsa o kişi duanın kabulüne ehil olma noktasına gelmiştir. Allah Teala'nın böyle bir insana, onun duasına ve devrin imamının duasına paralel olarak icabeti çok büyük ihtimal oluşturur. Sevgili kardeşlerim, ne diyordu Bakara 186'da Allah Teala? Dua edenin davetine icabet ederiz. Yani duasını kabul ederiz. Ama eğer o kişi mümin olursa. Biz kendimize düşeni yaparız.
Ama o da bizim söylediğimizi yaparsa, başının üzerine devrin imamının ruhunu getirmemizi sağlayacak olan bir işlemde bulunursa, bir başka ifadeyle onun da duasını bize ulaştırırsa, İşte böyle bir statüyle işe başlayan kişi mümin olup da devrin imamının ruhu başının üzerine girip yerleşmişse, o kişinin irşada kadar ulaşacağını Allah Teala ifade ediyor Bakara 186'da. Ya leküm ya lehum mürşidin diyor.

umulur ki irşada ulaşırlar. Lealekum yaşudun. Umulur ki irşada ulaşırlar. Bütün sahabe irşada ulaşmış mı? Hepsi. İşte Hücurat suresinin 7. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor. Ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin söylediklerinize itaat etseydi, bundan çok zarar görürdünüz. Belki de Allah'ın lanetine bile uğrardınız. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı. İman kelimesiyle müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Öyleyse bütün insanların irşada ulaştığı bir nokta var. Bütün insanlardan neyi kastediyoruz? Allah'a ulaşmayı dileyen bütün insanların ulaşmaları, eğer yollarına devam ederlerse, vazgeçmezlerse, ulaşmaları mukadder olan, takdir edilmiş olan bir nokta var. İrşada ulaşmak. Bütün sahabe nasıl ulaşmışsa, her devirdeki insanlar, Resullere tabi olanlar, mutlaka ulaşacaklardır. Kendilerine düşeni yapıp da daimi zikre ulaşırlarsa. Sevgili kardeşlerim, zikir konusu çok işlediğimiz bir konu. Ama birçok kardeşimizden ibadetlerini eskisi kadar güzel yapamadıkları konusunda telefonlar, e-mailler alıyoruz. Anlıyoruz ki Allah'ın koruyucu kalkanı kalktıktan sonra bu kardeşlerimiz de tevekkül kazanılamamış. Ve Allah'ın yardımı da, vuslata kadar olan yardımı da kalktığı için kişiler giderek namazdan, zikirden ve başka faktörlerden kesilmişler. Adım adım azalmış, azalmış, azalmış. Sevgili kardeşlerim, zikre sımsıkı sarılın. Zikir sizin Allah'ın yardımını sadece kazanmanız için değil, devam ettirmeniz için de en büyük rolü oynayan araçtır. Zikrullah, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya dua etmeniz, başınızın üzerinde devrin imamını ruh olarak taşıdığınız takdirde sizin için bir ayrıcalık sağlar. Allah'ın duanıza icabet etmesi için sağlam bir standarda sahipsiniz. Ama yoksa başınızın üzerinde o zaman Allah Teala diyor ki onların duasına icabet edilmez. Allah Teala'nın dizaynı buradadır. Dikkat edin. Allah'ın buradaki duadan muradı manevi alanda tekamüle dair olan dua. Yoksa bir insan Allah Teala'dan dünya nimetini istiyor. Dünyada para istiyor. Ya Rabbi diyor, bana para ver. İster haram ver, ister helal ver. Ve de diyor, bana bu parayı ver, nasıl yiyeceğime de karışma diyor. Ben dilediğim gibi o parayı harcayayım. Allah Teala diyor ki, kim bizden dünya malını isterse
bu konuda bize dua ederse ona onu veririz diyor. Ama diyor onun ahirette bir nasibi yoktur. Öyleyse Allah'ın duadan anladığı şeyle biz insanların duadan anladığımız husus birbirinden tamamen farklı. Allah-u Teala diyor ki kim bizden dünya içinde hasene, ahiret içinde hasene isterse ona da ondan veririz diyor. İşte dualarını kabul ederim dediği, Allah'ın dua saydığı husus bu. Haseneler, günahla sevap, şerle hayır, seyahatle hasenat. Birinci grupları bunların derecat kaybettiren, ikinci grupları derecat kazandıran faktörler. Öyleyse dünyada da hasene ver, ahirette de hasene ver diyenler, dünyada eğer bize kazanç vereceksen bunu helal olarak ver. Derecat kazanarak bu parayı kazanalım. Bunda haram olmasın bu paranın içinde. Biz bu paradan başkalarına yardım edebilirim. Yani kişi Allah-u Teala'dan duada bulunuyor. Kim bu kişi? Bu kişi eğer bir Allah'a ulaşmayı dilememişse, bir mürşide ulaşmamışsa, başının üzerinde devrin imamının ruhu yoksa, bu kişinin ya Rabbi bana dünya için de hasene ver, ahiret için de hasene ver demesi Allah Teala'nın kabulüne şayan olmaz. Bu kişinin talebini Allah Teala kabul etmeyeceğini söylüyor. Ama dünya için hasene ve ahiret için hasene isteyenler kafirlerin duasına icabet edilmez ifadesiyle yan yana geldiği zaman mutlaka o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhunun varlığını gerektirir. Eğer böyleyse durum ve o kişi Allah-u Teala'ya diyorsa ya Rabbi bana dünya için hasene ver, bana helal para kazandır ve o parayı nasıl harcayacağım konusunda ben senden emir bekliyorum. Bana o parayı nerede, nasıl sarf edeceğim konusunda emirlerini ver ve beni imtihan et. Acaba ben gerçekten sana itaat eden bir kulun muyum? O zaman haseneyi hak etmiş olur muyum? Yoksa ben senden sırf nefsime hizmet için mi para istiyorum? İşte sevgili kardeşlerim, bu ayrımı Allah-u Teala yapar. O Allah'tan dünya içinde hasene, ahiret içinde hasene isteyenlerin istediği şey ne? Nedir dünya için hasene? Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşıp tabi olmak, ruhu Allah'a ulaştırmak, fizik vücudunu Allah'a kul etmek, teslim etmek, nefsi Allah'a teslim etmek, irşada ulaşmak ve onun ötesinde iradeyi Allah'a teslim etmek, hepsi hasenelerin birer bölümünü oluşturur. Böylece kişinin Allah'a duası daha ileri safhalarda, daha üst seviyede kabul görür. Öyleyse haseneler, yani derecat kazandırıcı işlemler, dünya için hasene ver, derecat kazandırıcı işlemler nasip et diyen kişinin acaba Allah-u Teala bu sözünden ne anlar? Çok açık ifade. Bir insanın artan hasenatın sahibi olabilmesi için nefsinin afetlerini azaltması, tamamen haseneye kavuşabilmesi ise nefsin afetlerini tamamen yok etmesine bağlı. Öyleyse dünya için hasene ver diye, ahiret için de hasene ver diye dua eden kişi, bir defa
Ahiret için haseneyi daha Allah'a ulaşmayı dilediği anda alıyor. Olay bitmiştir ahirette. O kişi mutlaka Allah'ın cennetinde. Ama dünya için hasenenin devamlı artışı var. Allah'a ulaşmayı dileme noktasındaki durum başka, mürşide ulaşıldığı noktada başka, fizik ve ruhun ve cin, nefsin, iradenin Allah'a teslimi safhalarında hasenenin durumu başka, başka, başka. Daha üst seviyede hasene. Ne zaman kişi hayrın sahibi olur? Daimi zikirde. İşte o hayrın sahibidir. Haseneler kesintisiz olarak o kişi tarafından artık kazanılacaktır. Kim bizden dünya için hasene, ahiret için de hasene isterse ona da ondan veririz diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, duayla dünya üzerindeki manevi tekamül birbirinin tamamlayıcısıdır. İster işlevler açısından, dünyada Allah'a hizmet, fizik hizmet açısından meseleye bakın, ister kişinin manevi tekamülü istikametinde bakın, netice değişmez. Bu silsile üzerinden Allah'a ulaşmayı dilemek, tabi olmak, ruhu teslim etmek, fizik vücudu teslim etmek, nefsi teslim etmek, irşada ulaşmak ve iradeyi teslim etmek silsileler dizisidir. Kazandığınız hasenat giderek artacaktır. Allah'ın da talebi bu istikamettedir. Bir anda insan tamamen hasenelerden oluşan bir dünya hayatına ulaşamaz. Adım adım gerçekleştirecektir bunları. Bunlar onun hasenesini zikri arttıkça devamlı arttıracaktır. Zikrin ona kazandırdığı dereceler hasenedir. Daimi zikirdeyse kişi hayır sahibi olur. Neden? Çünkü daimi zikirde her an Allah'ı zikrediyor, her an hasenat kazanıyor. Öyleyse o hasenatın o noktada bütünüyle sahibi artık. Zikir açısından hasenat kazanmanın üst boyutuna ulaşmış. Dünyada hasenatı kazanmış. Allah-u Teala bir tek kelimeyle, hasene kelimesiyle, bakınız ne kadar geniş bir spektrumu muhtevasına alıyor ifadesiyle. Ve bu kişinin dünya hayatındaki gayretlerine bakıyoruz şimdi. Neydi? Bu kişinin hasene kazanması istikametinde iştiyaki var. Ben Allah'a ne kadar hizmet edersem Allah beni o kadar çok sever, o kadar çok bana hasene verir tarzında bir düşüncenin sahibi olan bu kişi bu istikamette faaliyete başladığında zikri adım adım artacaktır. Vuslata ulaştığında 33 bin zikrin sahibi olan bu kişi zikrini 47 bine çıkarmak istikametinde bir gayretin sahibi olacaktır ve dünya onun için yaşanmaya değer muhteşem bir dünya olacaktır. Bırakınız daimi zikri, 47 bin zikri devam ettiren bir kişi, hayatını hep mutlulukla geçiren bir insandır. Ama bunu arttırmayı başarırsa ve o işlevin dışında yani virdin dışında da kalp zikri yaparsa, elinin nabzına koyup zikir yaparsa, saatin sesine göre zikir yaparsa ve zikrini daimi zikre doğru ulaştırmak konusunda azami gayreti sarf ederse Allah'ın nusreti mutlaka ona yetişecektir. O kişi daimi zikre ulaşacaktır. Ama bu noktaya kadar ciddi bir gayretin sahibi olmak mecburiyetindesiniz ve onu başaramadığınızı görüyorum. Bu tabiatıyla bizi gönlümüzden yaralıyor. Bizim kardeşlerimiz büyük oranda daimi zikre ulaşanlar olmalı diye düşünüyoruz. 21. asra hidayeti taşıyan sizlersiniz. Hidayet asrının
mimarlarısınız, vazifelilerisiniz. Ve kurucularısınız. Öyleyse bize olan güveniniz, sizin kendinize karşı olan vazifelerinizi yapmayı engellememeli. Allah-u Teala beni cennetine nasıl olsa ulaştırdı, daimi zikre ulaşmasam da olur demeyin. Daha mutlu olmanız daimi zikirle mümkün. Ne demek istediğimi daimi zikre ulaştığınız zaman anlayacaksınız. Allah'ın o kadar büyük bir nimetine kavuşmuş olacaksınız ki o daimi zikre ulaşmak konusundaki zorlanmalarınız aklınıza bile gelmeyecek. Allah'a gece gündüz şükredeceksiniz. Sizi kainatın kıldığı için, sizi daimi zikrin sahibi kıldığı için, size olağanüstü mükafatlar verdiği için. Ama o silsileyi takip ederek siz onu hak ettiniz. Yani iştiyakın başlangıçta sahibi olan kişinin zikriyle o kişiye iştiyakin artması konusunda irşat makamının yardımının devreye girmesinden sonra Allah'ın nüsretinin o kişinin gayretini arttırması, gayretin liyakati arttırması, liyakatin mükafatı arttırması, birbirinin arkasından gelen bir işlevler dizisi, kişinin zikri arttıkça iştiyaki artar. Ve kişiyi bütün bu hedeflere artan zikirlerle götürecek olan bir haseneler dizisi, işte Allah'ın hepinizde görmek istediği şey budur. İştiyakinizin zikirle birlikte artışı gene sizin gayretinize vabestedir. Öyleyse hepiniz Allah yolunda dualarınızla daimi zikre ulaşmak konusunda büyük çabaların sahibi olmalısınız. İşte böyle bir çabanın sahibiyseniz mutlaka Allah'ın sevgilisisiniz demektir. Allah-u Teala'nın hepinizi sevgili kardeşlerim ama hepinizi daimi zikre ulaştırmasını, hepinizi cennet ve dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat.

El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed ezbillah. Elhamdülillahi Rabbil alemin ar-Rahmanir-Rahim maliki yevmiddin. Sıra sıratel müstakim sıratel lezzine en'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim veleddallin. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir gece sizlerle birlikteyiz. Ve bu gece sizlere gece namazlarından bahsetmek istiyoruz. Gece namazları. Geceliğin kılınan namazlar bir başkadır sevgili kardeşlerim. Özellikle herkes uykudayken gecenin bir vaktinde kalkarsanız Allah Teala diyor ki gece kalk da gecenin en az üçte birini, en çok üçte ikisini teheccüd namazı kılarak geçir. Rabbinin seni bir makam-ı mahmuda göndermesi yakındır. Teheccüd namazı konusunda Allah Teala İsra Suresi'nin 79. ayet-i kerimesinde diyor ki gecenin bir kısmını teheccüd namazı kılarak geçer. De ki Rabbim beni sıdk ile bir yerlere girdir, bir yerlere dahil et ve sıdk ile oradan çıkar. Rabbinin seni bir makam-ı mahmuda göndermesi yakındır diyor Allah Teala. İsra 79. İşte makam-ı mahmuda beaz etmek. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, makam-ı mahmud 7. katın 4. alemidir. Oraya ulaştığınız zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i arkasında 4 halifeyi göreceksiniz. Sahabenin ileri gelenleri de oradadırlar. Makam-ı Mahmud'da. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Acaba Allah Teala ne demek istiyor? Bunu söyledikten sonra 79. ayet-i kerimede, 80. ayet-i kerimede Ya Rabbi beni katından ilmi ledununu öğretecek olan bir sultanla teçhiz et diyor. Böyle de diyor Allah'a. Öyleyse İsra Suresi 79 ve 80. ayetler birbiriyle yakından alakalıdır. 80. ayet-i kerimeye baktığımız zaman sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Teala'nın şöyle dediğini görüyoruz. Ve kul Rabbi ethilni mütele sıdkın ve ahricni muhrece sıdkın. Beni sıdk ile dahil et ve beni sıdk ile çıkar. Vec'al ve kıl
Minnedunke senin katındaki gizli ilminden sultanen nasira bir yardımcı sultan kıl bana. Sevgili kardeşlerim, ne olur böyle bir yardımcı sultan kişiye ulaşırsa? İşte o yardımcı sultan Muhittin Arabi tarafından kendisine ulaşılmış. Muhittin Arabi'ye o yardımcı sultan ulaşmış katından Allah Teala'nın ve fizik ötesi ilimden haberdar olmuş Muhittin Arabi Hazretleri. İşte sır bu ayet-i kerimede, İsra suresinin 80. ayet-i kerimesinde. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman bir Hızır Aleyhisselam görürüz. Her devirde vardır, şu anda da vardır. Yani o sonsuz ömür verilmiş olan biridir. Ama bu ömrünü bir fizik vücutta mı geçiriyor? Hayır. Allah'ın katından rızıklandırıldığına göre o bir fizik vücut sahibi değildir. Ama ilmi ledunun sahibidir. Gece namazlarının yaptığı şey kişiyi ilmi ledunun sahibi kılmasıdır. Herhangi bir gece namazı değil, zamanında kılınan bir yatsı namazı değil, mutlaka gece yarısından sonraki bir vakitte teheccüde kalkacaksınız. Ve geceyi, gecenin en az 3 saatini özel bir namaz, teheccüd namazı kılarak geçireceksiniz. Teheccüd namazını genel olarak ya 11 rekat ya da 7 rekat olarak değerlendirirler. Yani bir üçlüyle bitmesi asıldır. Veya 9 rekat olması daha uygun. 9 rekat veya 11 rekat ama en az 3 saat sürecek. Sevgili kardeşlerim, o Erbay'ın çıkarttığımız devrede hani 40 günlük oruç tutmuştuk demiştik. Kardeşlerimiz de iştirak etmişlerdi. Ve Erbay'ın çıkarma söz konusuydu. Oradan hiç 40 gün süreyle dergahımızdan hiç çıkmamıştık. Ama 41. günü de Perşembeydi. O gün de oruçlu olduk. 41 gün oldu. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum sevgili kardeşlerim. O zaman her gece teheccüd namazını gerektiği gibi kılmak istedik. Ama dayanamadık sevgili kardeşlerim. Değil ellerimizin üzerinde olmak, dirseklerimizi de dayadığımız halde yere, dirseklerimizin üzerinde namaz kılmamıza rağmen o 3 saatlik namazı tamamlayamadık. O zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve sahabeye Allah'ın ne kadar güç verdiklerini gördük. O sahabe ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin evi almadığı için onun mumundan bahçeye vuran ışıkta onun gölgesine bakarak teheccüd namazı kıldılar. Ama hepsi kıldı. Hep kıldılar. Öyle bir sonuç oldu ki artık buna dayanamıyorlardı. Allah Teala sanıyorum Fetih Suresinin son ayetiyle onlara şöyle seslendi. Teheccüd namazı ne kılmaktan
Yüzlerinizde renk kalmadı, rahatsızlandınız. Biz teheccüd namazını sizin üzerinize farz kılmadık. Ama sizi de onun kuvvetinde yaratmadık. Öyleyse buna dayanamayacağınızı Allah elbette biliyor. Bundan sonra teheccüd namazını kolayınıza geldiği gibi kılın. Ne demek kolayına geldiği gibi kılmak? Bir normal namazın 4 rekatlık bir namazın süresi 7 dakikadır. Bilemediniz, 8 dakikadır. Uzattınız namazı 10 dakikadır. 11 rekatlık bir namaz 110 dakika. 11 rekatlık bir namaz 10 dakika olsa 4 rekat 10 dakika, ikinci 4 rekat 10 dakika daha 20 dakika, 3 rekat daha 26 dakika. Uzun uzun 26 dakika. Yarım saatten evvel teheccüd namazı biter. Halbuki 3 saat kılıyorlardı en az. Nasıl kılıyorlardı? Zikirle kılıyorlardı sevgili kardeşlerim. Biz de öyle yaptık. Zikirle kıldık. Hayatımızda kıldığımız en güzel namazlardı. Bütün kardeşlerimizle beraber, onlar da bizimle beraber uyumadılar. Onlar da bizimle beraber geceler boyu namaz kıldılar. Muhteşem bir olaydı. Hayatımızın unutulmaz bir anısı. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Sonra sahabe nasıl namaz kılmaya başladı? Hacet namaz, teheccüd namazını. Bir kısmı gene uzun kılmaya devam ettiler. Ama bir kısmı kısalttılar. Normal namaz söylediğimiz gibi 7 dakikadır. Normali 7 dakikadır. 4 rekatlık bir namazın kılınması. Bazı çok acelecilerin elinde belki 5 dakikaya da iner. Ama normal şartlarda kılıyorsanız 7 dakikada bitirirsiniz namazı. 7 dakika, 14 dakika, 4 daha 18 dakika. En çok 20 dakika içinde 11 rekatlık bir namazı bitirirsiniz. İşte bu bir insanın kolayına geldiği gibi namaz kılmasıdır. Diğer namazları kılıyormuş gibi teheccüd namazını da kılmasıdır. Aslında güzeli nedir? Güzeli uzun uzun kılmaktır. Dirseklerinizin üzerinde bitkin düşene kadar kılmaktır. Sevgili kardeşlerim, gece namazlarının ötesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gene dizleri dirsekleri üzerinde secdeye kapanırdı. Ve secdeye kapanır ve öylece kalırdı. Saatlerce. Öyle ki bazen onu öldü zannedenler olurdu. Bazen uyuyor zannedenler olurdu. O ise çoktan dalıp gitmişti. Allah ile birlikte olmaya. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Allah'ın dizaynı en güzeli verir. Öyleyse acaba İsra Suresinin 80. ayet-i kerimesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizi sıdk ile ithal et, sıdk ile ihraç et diyor. Nereye ithal etsin? Nereden ihraç etsin? İşte ithal ettiği ve ihraç edeceği yer Makam-ı Mahmud'dur. Makam-ı Mahmud'u bir gün göreceksiniz. Ön tarafı bizim alemimizde cam denilen bir şeffaf
sistemle tamamen kapatılmış olan çok büyük bir salon. Yani belki 60 metre, belki 70-80 metre genişliğinde bir salon. Orada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i göreceksiniz. Hepsi ayakta duruyorlar. Bütün huzur namazının imamlarının nikahı orada kıyılır. Makam-ı Mahmud'da. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin marifetle, mucizeyle dizaynı orada gerçekleşmiştir. İlm-i Ledünü'nden bir sultan, yani Cebrail aleyhisselam, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yardımcı olmuştur. Olmuşsa ne olmuştur? Olmuşsa Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sütünü sağdığı bir tek keçiden bir ordu doymuştur. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mucize göstermiş midir? Göstermiştir. Ama bunu hep söylemiştir. Bu benden değildir. Bu Rabbimin bir hediyesidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, gece namazlarına dikkatle bakın. Gece namazları Makam-ı Mahmud'a sizi dahil edebilecek sıdk ile ve sıdk ile oradan ihraç edebilecek olan bir özellik taşır. Orada ilmi ledun öğretilir. İlmi ledun Allah'ın gizli ilmidir. İşte Abdülkadir Geylani Hazretleri o ilmin sahibiydi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin soyundan gelmekteydi. O Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle konuştuğunu söyleyince inanmadılar. Onun üzerine mezarına gittiler. O da kalk ey Allah'ın Resulü diye seslendi. Kün dedi. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kalktı. Konuştular. Sonra tekrar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devam etti. Öyleyse neden bahsediyoruz? Öyleyse bu bir keramettir. Keramet Allah'ın ikramıdır. Peygamber olmayan velilere, peygamber olmayan resullere de Allah'ın ikramı keramettir. Ama huzur namazının imamları için bu keramet değildir. Mucizedir. Ve hiç kimse ne kerametin ne de mucizenin sahibi değildir. Mucizenin sahibi de, kerametin sahibi de Allah'tır. Öyleyse gece namazları, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, gecenin bir vaktinde kalkın. Gece namazı kılın. Ve kıldıktan sonra bu ayeti okuyun. İsra 80. Allah-u Teala'nın size fiziğin ötelerinden bir şeyler göndermesi, yardımcı göndermesi söz konusu olabilir. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, bu güzelliğin içinde yaşamak, Allah'ın dostu olmak, biraz gayretinizle size çok şeyler kazandırabilir.
İşte o ilmin sahiplerinden birisi Hazreti Süleyman'dı.

Dice, ilmi lüdunun sahipleri kim bu insanlar? İşte Fatih Sultan Mehmet'in lalası, mürşidi Akşemseddin Hazretleri. Kubbe-i Altı Vezirleri Vasarı'nın kaldırılmasından yana Fatih Sultan Mehmet de İstanbul'u almadan gitmem diyor. Ya İstanbul beni alır ya da ben İstanbul'u alırım. Ama öylesine bunalıma girmiş ki paşalar, bu mahsarının kaldırılması lazım geldiği konusunda çok ciddi bir muhalefet oluşturmuşlar padişaha. Erlala Akşemseddin Hazretleri o toplantıya iştirak etmiyor. Padişah haber gönderiyor gelsin diye, ama içeri kimsenin alınmamasını, padişah dahi gelse içeriye girmesine müsaade etmeyeceksiniz diye Akşemseddin Hazretleri nöbetçilere emir vermiş. Fatih Sultan Mehmet bunun üzerine nöbetçilerin göremeyeceği bir şekilde çadıra ulaşıyor. Hançeriyle çadırı ikiye yararak içeri giriyor ve bakıyor ki lalası, yani mürşidi Akşemseddin Hazretleri gözyaşlarından seccadenin altı çamur olmuş. Ama o secde vaziyetinde duruyor. Padişah geliyor, saygıyla bekliyor. Ve ondan sonra Allah-u Teala'nın emrettiği noktada Akşemseddin Hazretleri ona dönüyor. Evet diyor, 27 Mayıs sabahı inşallah zafer bizimdir. Ve tarif ediyor. Hangi surların altına kumbaracılar ne kadar barut yerleştirecekler, nereleri atacaklar, hangi surlar topladabilecek plan onun tarafından teslim ediliyor. Fatih Sultan Mehmet'e ve gerçekten 27 Mayıs sabahı 1453 zafer Osmanlı'nın oluyor. İstanbul bir çağı kapatan, yeni bir çağı açan bir fetihle artık İslam'ın eline geçiyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Muhyiddin Arabi Hazretleri bir kalabalığa hitap ediyor. Diyor ki, sizin taptığınız benim ayağımın altındadır. Ne yapıyorlar dersiniz? Hemen öldürmek üzere harekete geçiyorlar. Sen Allah'ı nasıl ayaklar altına alırsın diye. Ve ölmeden evvel son sözünü söylüyor. Diyor ki, sin şına girdiği zaman bu sır çözülür. Şimdi diyor, beni idam edebilirsiniz. Buyurun. İdam ediliyor. Sonra sin Yavuz Sultan Selim şına, yani Şam'a giriyor. Ve Yavuz Sultan Selim aldığı emir üzerine derhal diyor ki, bana onun o konuşmayı yaptığı yeri gösterin. Gösteriyorlar. Şimdi diyor, burasını kazın. Kazıyorlar. Bir küp altın çıkıyor. Sevgili kardeşlerim, anladınız mı taptıkları şeyin ne olduğunu? Paraya tapılıyor insanlar. Bu zamanda da öyle değil mi sevgili kardeşlerim? İnsanların çok büyük bir kısmı için para hayatlarının en önemli hedefi. Para da önemlidir. İnsanın hayatını idame ettirmesi için para kazanması gerekir.

Elbette para kazanacaksınız. Ama para birçok insan için tapılmak kadar sevilen bir müessese. İşte Muhyiddin Arabi Hazretleri bunu söylemiş sevgili kardeşlerim. O Muhyiddin Arabi Hazretleri ki diyor ki ben o sırların dolabını açtım. Ve oraya bununla ulaştığını söylüyor. Sırlar orada, Makam-ı Mahmud'da. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey o kadar güzel ki. Allah-u Teala'nın ansızın size yeni ufuklar açtığını yaşayacaksınız. İşte biliyorsunuz Hazreti Musa Allah-u Teala'ya diyor ki beni öyle bir insanla tanıştır ki ben ondan senin ilmine dununu alayım. Allah-u Teala diyor ki ya Musa gerçekten istiyor musun? Hazreti Musa diyor ki evet. Eyse diyor git yanına birisini daha al. İki denizin birleştiği yerde onu bulacaksın. Ve bir delikanlıyla beraber yola çıkıyor Hazreti Musa. Yanlarına kuru balıklar almışlar. Onları yolda yiyerek gidiyorlar. Gitmişler gitmişler günlerce. Bir yerde durdukları zaman hadi diyor yemeğimizi yiyelim diyor Hazreti Musa. Delikanlı diyor ki yemek yok. Ne demek yemek yok diyor. Balıklarımız vardı. Balıklar diyor canlandılar ve denize girdiler. Hazreti Musa heyecanla soruyor nerede? O iki denizin birleştiği yerde. O zaman Hazreti Musa Allah-u Teala'nın sözünü hatırlıyor. İki denizin birleştiği yerde onu bulacaksın. Hemen aklına iki denizin birleştiği yerde onlar yemek yerken uzaktan onları seyreden ama hiç onlara yaklaşmayan bir ihtiyar adamın varlığını hatırlıyor. İşte odur diyor. Hemen koşalım. Koşuyorlar. Hazreti Hızır hala orada. Hazreti Hızır sabrıyla tanınır. İşte Abdülkadir Geylani Hazretlerine sabrı öğreten de odur. Abdülkadir Geylani Hazretleri hayatını anlattığı kitabında diyor ki onunla ilk karşılaştığımda beni şurada bekle biraz sonra geleceğim dedi diyor. Ama diyor beni 3 gün orada bekletti diyor. Ve gelmedi ama ben bekledim diyor. Hazreti Hızır ona sabrı öğretmiş. Bilin ki ilmi ledunun birinci anahtarı sabırdır. Hazreti Musa'nın ilmi ledunu ona ulaşamadan kaybetmesinin arkasında da sabırsızlık yatar. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın ilmi ledununu kime vereceği Allah'a aittir. Hazreti Hızır bir peygamber değildi ama Hazreti Musa peygamberdi. Hazreti Hızır ilmi ledunun sahibiydi ama peygamber olan, Allah'ın katında ondan üstün olan, Nebi olması sebebiyle üstün olan Hazreti Musa, ilmi ledunun sahibi olmak şerefine ulaşamadı. Hazreti Hızır baş gözleriyle değil, kalp gözüyle Allah'ı yüzlerce defa görmüştü. Hazreti Musa bir defa bile göremedi. Ve onun yanına ulaştığı zaman Hazreti Hızır'ın dedi ki beni Rabbim gönderdi. Senden ilmin adını öğrenmek için senin emrine girebilir miyim? Hazreti Hızır dedi ki sen benimle sabredemezsin. Hazreti Musa dedi ki beni sabırlılardan bulacaksın.
Hazreti Hızır pekala dedi ama bu söylediğimi unutma. Beraberce yola çıktılar. Gide gide bir nehrin kıyısına ulaştılar. O nehrin kıyısında birçok gemi vardı. Bütün yemek isteme dileklerine rağmen hiçbir geminin içindekiler onlara yiyecek vermediler. Ama bir geminin sahibi onlara yiyecek verdi. Oturdular, yediler. Yemek bittikten sonra Hızır Aleyhisselam eline baltayı aldı. Geminin bordasını parça parça etti. Ve gemi karaya oturdu. Hazreti Musa dayanamadı. Senin bu yaptığın dedi Allah'tan reva mı şimdi yani dedi. Bu kadar insan bize yemek vermezken bu insanlar acıdılar da bize yemek verdiler. Sen de tuttun adamların gemisinin bordasını bu hale getirdin. Şimdi bu gemi yüzmez. Bu adamın ekmek parasıyla oynadın. Hazreti Hızır dedi ki ben sana demedim mi dedi. Sen benimle sabredemezsin. Bak işte dedi patladım bile. Sonradan gördüler ki diğer gemiler karşı sahile geçtiler ve oradaki zalim derebeyi tarafından onun gemilerince hepsi yakalanıp esir edildiler. Gemiciler de sahipleri de forsa edildiler. Ama bu gemiye hiç kimse dokunamadı çünkü gemi denize açılamamıştı. Nehre açılamamıştı. Hızır Aleyhisselam anladın mı şimdi dedi. Ben bunları kendimden yapmıyorum dedi. Yaptırılıyorum. Bir köye gittiler ikisi beraber. O köyde gene yiyecek istediler. Sadece bir yerden kendilerine kaç kapıdan geri döndükten sonra yiyecek verildi. Ve Hızır Aleyhisselam o evin bahçe duvarının yıktığı o evde bir yardım edecek yerde onları zararlıymış gibi görünen bir iş yaptı. Hazreti Musa gene dayanamadı. Hazreti Hızır'ın aldığı cevap şöyle. Bak bu ikinci oluyor. Ben sana sen benimle sabredemezsin demiştim. İkinci defa sabredemedin. Eğer bu üçüncü olursa beraberliğimiz biter. Bu evde yetimler oturuyor. Ve burada da bu toprağın altında onlara ait olan bir define var. Büyüdükleri zaman onlar kullanacaklar bunu. Başka gözlerden saklamak için böyle yaptım. Ve sevgili kardeşlerim, oradan da ayrıldılar. Ama bir pınar başında Hızır Aleyhisselam bir delikanlıyı öldürünce kızılca kıyamet koptu. Hazreti Musa dedi bu kadarına dayanamam. Sen resmen şu anda bir katilsin. Sen bu çocuğu öldürdün. O da dedi ki bu çocuk evine ulaşsaydı annesi ve babasını öldürmesi söz konusu olabilirdi. Ben onu öldürdüm. Ama aslında ben yapmadım. Allah-u Teala tarafından bu işlev bana yaptırıldı. Ve Hazreti Musa ile beraberlikleri burada sona eriyor. Hızır Aleyhisselam'ın. Sevgili kardeşlerim, fiziğin ötesi Allah'ın büyük bir nimetidir. Kalp gözüyle, kalp kulağıyla başlar. Bir gün kalp gözünüz açılacak. Allah-u Teala size evvela yerin melekutunu,
devrin imamının dergahını gösterecek. Oradaki altın kapıyı göreceksiniz. Altın paralardan oluşan bir küme göreceksiniz. Sırada olan insanlar göreceksiniz. Cinler göreceksiniz. Cinleri nereden tanıyacaksınız? Bütün insan ruhlarının, yüzlerinin ve ellerinin rengi sizin ve benim gibidir. Ama cinlerin rengi yeşildir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Hazreti Musa Firavun'a gönderildiği zaman Allah Teala dedi ki hiç onlardan korkma. O sihirbazlar toplanacaklar. Yere atacaklar ellerindekileri. Onlar yılanmış gibi görünecek sana. Hiç korkma. Sen de elindeki asayı at. Hazreti Musa o olayı yaşadıktan sonra o hareket halindeki yılanların üzerinde elindeki asayı atıverdi. Ne oldu? Asa öyle bir mahluk oldu ki bütün o yılanları hepsini yuttu. Hiçbiri kalmadı ortalıkta. Ne oldu? Senin sihrin bizden daha üstünmüş dediler. Hazreti Musa dedi ki o sihir değildi dedi. O Allah'ın bize olan bir nimetiydi. Biz sihir yapmayız. Sihir şeytani bir iştir. Sizin yaptığınız da yanlıştır. Sizi Allah'a teslim olmaya davet ediyoruz. Bütün büyücüler Hazreti Musa'ya tabi oldular. Firavun öfkesinden az kalsın çatlayacaktı. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynı içerisinde ilmi ledun bütün insanlar için Allah'ın bir gizli ilmidir. Herkese verilmez. Gizli ilmin verilmesi gece namazlarına sıkı sıkıya bağlıdır. Makam-ı Mahmud'a İthal ve ihraç söz konusudur. Yedinci katın üçüncü alemi. Hayır, dördüncü alemi affedersiniz. Birinci alem kader hücreleri, ikinci alem ümmül kitap, üçüncü alem kudret denizi, dördüncü alem de makam-ı Mahmud. Orada tanıdık birilerini göreceksiniz gittiğiniz zaman. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Harut'la Marut isimli iki melek Allah-u Teala'ya dediler ki bu Adem Aleyhisselam'a biz secde ettik ama senin emrin üzerine secde ettik. Aslında biz ondan üstünüz. Allah-u Teala dedi ki hayır, siz ondan üstün değilsiniz. Eğer siz ondan üstün olsaydınız, ona sizi secde ettirirdim. Onu size secde ettirirdim. Ama o sizden üstün olduğu için ona secde ettiniz. Ey Allah'ım dediler, onu üstün kılan nedir? Onu üstün kılan nefsindeki afetlerdir dedi. Eğer o afetleri yenerse, onu yenebilen insan sizden üstündür. Ama onu yenemezse sizden üstün değildir, siz de ondan üstünsünüz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Harut'la Marut ismindeki iki melek dediler ki, eğer onu bizden üstün kılan şey nefse biz de onu isteriz. Biz ondan daha üstün olduğumuzu sana ispat etmek istiyoruz. Allah Teala dedi ki, ondan üstün değilsiniz. Boşuna bir gayretin içine girmeyin. Onlar da ısrar ettiler. Biz istiyoruz.
üstün olduğumuzu ispat edeceğiz dediler. Allah Teala da onlara nefs verdi. Babil şehrine indirdi onları. Bakara Suresi'nin 102. ayet-i kerimesinde anlatılıyor kıssa. Babil şehrine inen bu iki tane melek orada sadece bir ay dayanabildiler. Bir ay dayanamadılar bile. Bir kadına çok kötü bir şey yaptılar. Büyük bir kötülük yaptılar. Kadının kocası benim karıma siz bunu nasıl yaparsınız diye öfkeyle onlara gelince bizim melekler fena halde içerlediler bu işe ve adamı orada öldürdüler. Hemen tekrar yukarı alındılar ama orada bulundukları süre içerisinde birçok insana zülmani ilimleri öğretmiş bulundular. Ama onlara diyorlardı ki bakın bu zülmani ilimler yapılmaması lazım gelen, tatbik edilmemesi lazım gelen ilimlerdir. Bize sorarsanız bunları hiç öğrenmemeniz sizin için daha hayırlıdır. Ama yapmayacağım derseniz, öğreneceğim sadece yapmayacağım, böyle bir vebalin altına girmek istemiyorum derseniz, biz bunu size öğretebiliriz. Ve pek çok insan orada Babil şehrinde büyüyü, hüddamı, zülmani ilimleri öğrendiler. Zülmani ilimler bir iradenin bir başka iradeye ikinci iradenin rızası olmaksızın bir şeyleri ilimleriyle zorla yaptırması halidir. Cinleri insanların üzerine saldırtmak. Bu hüddam ilmidir. İnsanlara büyü yapmak. Bu sihir ilmidir. İnsanları hipnotize etmek. Zülmani vasıtalar kullanarak fal bakmak. İllüzyon. Yani bir şeyi mevcut değilken göstermek veya ölü bir şeyi hareket halinde gibi göstermek ve mesela şeytanın gösterilerinden bir tanesi boşlukta yatay vaziyette duran birisini yükseltmek. Olur mu? Evet olur. Ne zaman kişinin karşıt elektronların devir sayısını arttırırsanız elektron devir sayısına yaklaştığı bir yerde bu olay tahakkuk eder. Yer çekimi kuvvetinden daha hafif hale gelen vücut yükselir. Bunu şeytani ilimlerin sahipleri değil, şeytan yapar, onlar yapıyormuş gibi gösterir ve şeytan hep kendisini gizler. O insanlar da kendilerinin yaptıklarını zannederler. Oysa ki Allah'ın dostları Allah'ın kendilerine ikram ettiği kerametle keramet ikram demektir. Fizik ötecisi bir şeyleri Allah yapmış ve onlara bunu kendisi tarafından yapıldığını söylemiş olduğu cihetle onlar bunun bilincindedirler. Ve herkese derler ki bu gördüğünüz bir keramettir. Ama bunu biz yapmadık. Bunu yapan Allah'tır. Biz sadece buna vasıta olanız. İşte Hazreti İsa diyordu ki ben abraşları normal saç rengi haline döndürürüm. Ama bunu ben yapmam. Allah yaptırır. Ölüleri diriltmiş görünürüm. Allah'ın izniyle ama yapan gene ben değilim, Allah'tır. Hastalıkları iyi ederim, iyi eden görünen, iyi eder görünen benim ama yapan ben değilim, Allah'tır.
beni konuşturan Allah'tır. Böyle diyor Hazreti İsa. Hazreti İsa'ya Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala soruyor. Ey İsa, sen insanlara benim oğlum olduğunu söyledin mi? Sen benim oğlum musun? Hazreti İsa Allah Teala'ya cevap veriyor. Ya Rabbi diyor, böyle söylemediğimi sen benden muhakkak ki daha iyi bilirsin. Ben onlara her zaman Allah benim de Rabbimdir, sizin de Rabbinizdir dedim diyor. Ama Allah Teala'nın müsaadesi üzerine Hazreti İsa fırtınalı denize ey deniz dur dediği zaman deniz duruyor. Hazreti İsa mı durduruyor? Hayır, Hazreti İsa durdurmuyor. Hazreti İsa'nın imanı öyle bir iman ki böyle söylediği zaman Allah Teala'nın ilahi iradesi denize hakim oluyor. Denizi kontrolü altına alıyor ve deniz sakinleşiyor. Biliyorsunuz Hazreti İsa'nın arkadaşları Maide suresinde anlatıldığı gibi sana daha çok inanmamızı istiyorsan ey İsa bize Allah-u Teala'nın katından bir sofra getir bakalım dediler. O da dedi ki ben sofrayı getiremem ama Allah-u Teala'dan talepte bulunurum. Eğer Allah sofrayı verirse o zaman bize tabi olacak mısınız? Hepsi dediler ki evet. Ve Allah-u Teala sofrayı gönderdi. Onlara göre Hazreti İsa indirdi sofrayı. Oysa ki Hazreti İsa tıpkı Yunus gibi talep sahibiydi. Biliyorsunuz bizim Yunus da kendisini şu miskin Yunus deden Yunus. Hani Allah'ı gören, Allah'la konuşan ve bunu da açık açık şiirlerinde yazan o Yunus, Kur'an'daki bütün işaretleri taşıyan Yunus. Mekansızlığa kavm olan Yunus. İki dervişle beraber yollara düşüyor Yunus. Tapduk Emre'nin dergahından ayrıldıktan sonra ve bir mağarada bir gece birinci derviş dua ediyor. Ey Allah'ım diyor, bize bir sofra indir. Allah-u Teala bir sofra indiriyor. Hepsi karınlarını doyuruyorlar. Gece uzun uzun ibadetler ettikten sonra ertesi sabah tekrar yola koyuluyorlar. Ertesi akşam ikinci derviş dua ediyor. Yine bir tepsi geliyor Allah-u Teala'dan. Yine karınlarını doyuruyorlar. Ve üçüncü akşam Yunus korkuyor ki sıra kendisine gelecek. Gerçekten sıra kendisinde. Ve Allah Teala'ya diyor ki ya Rabbi ben senden şimdiye kadar hiç böyle bir şey istemedim. Ama onlar istediler ve verdin. Ya Rabbi bana da ver, yüzümü kara çıkarma. Allah Teala veriyor, üç tane sofra veriyor. Her birine ayrı bir sofra geliyor. Tıka basa karınlarını doyuruyorlar. Ve dervişler soruyorlar Yunus'a, ey Allah'ın dervişi diyorlar, sen kimsin? Nasıl böyle bir şey yaptın? Kimin için dua ettin? Kimin yüzü su hürmetine bunu istedin de Allah verdi? Yunus diyor ki, önce siz söyleyin diyor. Kimin adına söylediniz de Allah Teala size o tepsileri indirdi? Ben diyor hayatımda ilk defa böyle bir şey yaptım. Onlar da diyorlar ki bir derviş Yunus vardı diyorlar. Kendinin hangi seviyede olduğundan haberi yok. Biz hep onun adını kullanıp Allah-u Teala'dan defalarca bu sofrayı indirttik. İşte böyle sevgili kardeşlerim. O Yunus ki kanatlandık, kuş olduk, uçtuk elhamdülillah diyor. Hem ruh, hem nefs tayi mekanını, hem ruh tayi mekanını,
hem de fizik vücut tay mekanını gerçekleştirmişsiniz. Öyle söylüyor, kanatlandık, kuş olduk, uçtuk elhamdülillah. Ne dersiniz sevgili kardeşlerim? Gece namazlarına dikkat edin. Gece namazları Allah-u Teala'nın bir hediyesini, bir muhteşem hediyesini almak için bir vasıtadır. Allah-u Teala'nın sizi de oraya makam-ı mahmuda ithal etmesi sıdkıyla ve sıdkıyla oradan ihraç etmesi için Allah'tan talepte bulunun. O zaman çok şeyler yaşayacaksınız. Allah'a o kadar çok hamd edecek ve şükredeceksiniz ki o zaman bizi hatırlayacaksınız. Vaktiyle böyle söylemişti diye. Aranızdan bir kısmınız bir gün Hızır Aleyhisselam'ı mutlaka görecek. Giydiği elbiseye dikkat edin, kumaşı bu devre ait bir kumaş değildir. Size tarihten bir anısını anlattığı zaman o zaman aklınız başınıza gelsin. Nasıl olur diye sorun kendisine. Sevgili kardeşlerim, yoksa öyle bir hüviyette anlatır ki sanki o günün olayıymış gibi değerlendirirsiniz onu. İsimleri kullandığı halde, o devrin bütün esaslarını anlattığı halde sanki bugünkü olayları anlatıyormuş gibi gelir size. İşte böyle bir dizaynda bilin ki o Hızır Aleyhisselam'dır. Size onları anlattığı zaman bilin ki bütün anlattıkları doğrudur. Eğer Fatih Sultan Mehmet zamanındaki bilmem hangi olayda onun içinde yaşamış biri olarak size bir şeyler anlatıyorsa bilin ki odur. Karşınızdaki bir deli değildir. Odur. Sakın sonradan aklınız başınıza gelmesin. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya çok hamd edin, çok şükredin ki bu yoldasınız. Allah'ın yolundasınız. İlmi ledün yolundasınız. Gece namazlarınızı sakın ihmal etmeyin. Allah-u Teala'nın hepinizi makamı Mahmud'a sıdk ile ithal etmesini ve sıdk ile oradan marifet edilmiş şekilde kendisine ikram edilmiş şekilde, mükerrem kılınmış şekilde oradan Allah-u Teala'nın sizi ihraç etmesini Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizleri o kadar çok seviyoruz ki sonsuz mutluluklar sizin olsun. Hem cennet saadeti hem dünya saadeti sizlerin olsun. Allah Teala sizleri mükerrem kılsın. El Fatiha ve as salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Allah razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Er-Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ sırâta müstakîm. Sırâta lezzîne en'amte aleyhim. Ya aleyhim ve lâ dâllîn. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamdine şükrederiz ki bir defa daha bir aradayız. Bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetini yapmak üzere. Allah'a ulaşmaktan bahsetmek istiyorum size. Gök katlarından bahsetmek istiyorum. Gök katlarındaki olaylardan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz ki Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiç kimsenin bunları yaşaması mümkün değildir. Öyleyse baştan başlayalım. Çabucak vuslatın başladığı noktaya ulaşalım. Ondan sonra da gök katlarını anlatalım inşallah. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Kur'an-ı Kerim 28 basamak üzerine dizayn edilmiştir. Vuslat olayı, yani insan ruhunun vücuttan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkması ve Allah'a ulaşması 14. basamakta başlar, 21. basamakta son bulur, ruh Allah'a ulaşır. 22. basamakta da Allah'ın zatında yok olur, Allah'a teslim olur. Öyleyse kısaca 14. basamağa ulaşalım önce. Oradan vuslatı detaylarıyla vermeye çalışalım inşallah. Birinci basamakta insanlar olayları yaşar. İkinci basamakta olayları değerlendirir. Olaylara karşı tavrını ortaya koyar. İşte bu kişinin olayları değerlendirmesi, iç dünyasında nasıl değerlendiriyor, dış dünyasında nasıl dışarı yansıyor diye Allah-u Teala tarafından bu bilinir. Ve kişinin kalbinde olayları değerlendirmesi açısından Allah-u Teala hayır görürse o kişiyi seçer. Seçilen kişilerin büyük kısmı Allah'a ulaşmayı dileyecek olanlardır. Ve üçüncü basamakta onlar Allah'a ulaşmayı dilerler. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda üçüncü basamaktadır. Ve Allah o dilek vücuda geldiği an onu işitir, bilir ve görür. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir noktada Allah Teala rahim esmasıyla tecelliye başlayacaktır. Dördüncü basamakta rahim esmasıyla tecelliye başlar. Beşinci basamakta bu tecelli kişinin baş gözlerinde bulunan hicab-ı mestura adlı bir perdeyi oradan alır ve kişi irşat makamını irşat makamı olarak görmeye başlar. Altıncı basamakta Allah o kişinin kulaklarındaki vakra isimli engeli alır. Kişi irşat makamının söylediklerini işitmeye, yani manasına varmaya başlar. Yedinci basamakta Allah-u Teala kişinin nefsinin kalbinde bulunan Ekinnet isimli bir engeli
idrake mani olan engeli alır, yerine ifat koyar ve kişi işittip de kalbine ulaştırdığı şeyleri idrak etmeye başlar. Burası idrak noktasıdır o kişi için. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu nokta kişi için idrak noktası. Yedinci basamaktır. Bu yedinci basamakta kişi Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişidir. Ve Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı diler dilemez o kişinin üzerinde derhal bu sonuçları oluşturmuştur. Bununla kalmaz Allah-u Teala. O kişinin kalbine ulaşır ve kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. Sonra Allah-u Teala o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açar. 10. basamakta kişi. Ve bu noktadan itibaren kişi zikir yapmaya başlar. Bu zikirle Allah-u Teala'dan gelen rahmet ve fazl isimli iki nur kişinin göğsüne gelir, göğsünden kalbine ulaşır. Kalp mühürlüdür. Bu mühürlü kalbin içine sızabilen rahmet nurlarıdır. Rahmet nurları kalbin içine sızar, sızmaya başlar. Burası 11. basamaktır. Bu sızıntı %1, sonra da %2 bulacaktır. Daha fazla artmaz. Ve bu %2 rahmet nurunun kalbe sızmasıyla o kişinin kalbinde huşu oluşur. Ve huşu sahibi olan kişi hacet namazını kılıp da Allah-u Teala'dan mürşidini sorduğu zaman mutlaka Allah-u Teala ona mürşidini gösterecektir. Kişi 13. basamaktadır. 12. basamakta huşu oluşur. 13. basamakta Allah-u Teala o kişiye mürşidini gösterir. Ve kişi Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşarak önünde diz çöküp tövbe eder. Burası 14. basamaktır. Tövbe ile birlikte kişi yeni bir statü kazanır, yeni bir durum kazanır. O artık vuslata ehil birisidir. Vuslata başlayabilecek bir hüviyet kazanmıştır. Önce o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelir ve yerleşir. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Allah-u Teala diyor ki onların başlarının üzerine katımızdan ruh göndeririz. O ruhla onları destekleriz ve onların kalplerinin içine iman yazılır diyor Allah-u Teala. Allah'ın katından gelen ruh kişinin başının üzerine geliyor ve onunla destekleniyor. Yani orada devamlı kalıyor. Peki ne yapıyor bu gelen ruh? Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesi bunun cevabını veriyor. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların başlarının üzerine ruh gönderilir diyor. Allah'ın emrinden ruh gönderilir. Ve onlara yevmi talakın geldiğini haber vermek üzere. O kişinin ruhuna devrin imamının ruhu başın üzerine ulaşıp orada yerleşiyor ve kişinin ruhuna diyor ki senin Allah'a mülaki olma günün, Allah'a ulaşma günün geldi. Yani bu vücudu terk et ve Allah'a ulaş. Sana bu emri tebliğ ediyorum. Devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelir, yerleşir ve Allah-u Teala arkadan kişinin kalbinin mührünü açar. İkinci nimeti. Kalbin içindeki küfrü alır, küfür kelimesini alır. Üçüncü nimeti, kalbin içine iman kelimesini yazar. Dördüncü nimeti. Ne diyor Allah-u Teala? Onların başının üzerine ruh göndeririz ve kalplerin içine iman yazılır.
kalbinin içine iman yazılmış oldu. 4 nimet aldı kişi Allah'tan. Ve Allah o kişinin bütün günahlarını sevaba çeviriyor. Furkan suresinin 70. ayet kelimesi gelince kişinin bütün günahları sevaba çevriliyor. Allah'ın 5. nimeti. Bundan sonra vuslat için ruhun vücuttan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkabilmesi için 3 hidayet birden başlar. Nefs tezkiye olmaya başlar. Nefs tezkiye şartlarının artık sahibidir. Nefsin kalbindeki ekinde tadılmıştır. 1. Yerine ihbat konulmuştur. 2. O kişinin nefsinin kalbine Allah nur yolu açmıştır göğsünü şerh ederek. 3. Her kişinin kalbindeki nur kapısı Allah'a döndürülmüştür. 4. Bunların her biri bundan sonraki vuslat için geçerli. Ve kişi bu şartlarda nefsinin kalbinde iman kelimesi yazılı olarak zikir yapmaya başlar. Bu zikirle Allah'ın katından gelen rahmetle fazl ve rahmetle salavat adlı iki grup nur. O kişinin göğsüne ulaşır, göğsünden kalbine ulaşır. Ve kalbin açılmış olan, hareketli hale gelmiş olan yerin üzerine baskı yapar. 4 grup enerji, rahmet, faz, rahmet, salavat. Bu baskı sebebiyle mühür kalbin alt boyutuna iner. Alttaki zülmani kapıyı kilitler, mühürler. Rabbani kapının üzerinde bulunan mühür aşağı inmiş ve zülmani kapıyı kilitlemiştir. Zikir boyunca şeytanın karanlıkları o kişinin kalbine giremez. Kalpteki kalbi baştan aşağı işgal eden karanlıklarsa Allah'ın nurlarının yukarıdan gelen baskısıyla ve fazılların itme kuvvetiyle salavatın, salavat nurlarının itme kuvvetiyle nefsin kalbini bir iki dakika içinde bütün afetlerden temizlerler. Ve iman kelimesinin etrafında Allah'ın katına inen rahmet, faz ve salavattan salavat nurları iman kelimesinin etrafında onun çekim gücüne tabi olarak toparlanmaya başlar. Karanlıkların gitmesinde ve iman kelimesinin karanlıklar sebebiyle negatif etkilenmesine mani olan salavat nurları da kalbi fazıllarla beraber doldurur. Nefsin kalbinde yapılan zikir sebebiyle Allah-u Teala'nın nur gelmesi devam ederken iman kelimesinin etrafında fazıllar toplanmaya başlarlar. İşte bu nefsin tezkiyesinin başlamasıdır. Bu fazılların toplanması süresince %1, %2, %3, %4, %7'ye ulaştığı zaman nefse emmare tecelli eder. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. Hazreti Yusuf diyor ki ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. İşte burada Rabbin rahim esması tecelli ediyor, fazılları getiriyor ve fazıllar iman kelimesinin etrafında toplanıyor. %7 nur oluşuyor kalpte. Ne demek bu? Şu demek.
Başlangıçta nefsin kalbi %100 afetlerle doluydu. Afetlerin de hepsine şeytanın tesir etme imkanı var. Ayrıca afetler zaten Allah'ın emirlerine mutlaka karşı çıkan, yasak ettiği fiilleri işlemeye hazır olan bir hüviyetle yaratılmıştır. Bu yaratılışın ötesinde şeytanın da onları azdırması söz konusudur. Aynı istikamette, Allah'ın emirlerine karşı çıkma istikametinde, yasak ettiği fiilleri işleme istikametinde şeytan da onları ayrıca azdırır. Peki, bir de ruhumuz var. Ruhumuzun kalbi ise hasletlerle dolu. Nefsimizdeki bütün negatif faktörlere karşı onların tam zıttı olan pozitif bütün faktörler ruhumuzun kalbinde. Ve fizik vücudumuz aklımızın kumandasında. Aklımızsa nefsimizden ve ruhumuzdan gelen sinyallere göre fizik vücudu idare edecektir. İşte akıl eğer Allah'ın bütün emirlerinin devre dışı kaldığı, yasak ettiği bütün fiillerin işlendiği bir ortamda yaşarmışsa, şuur kazanmışsa ve insanlar bunu bir marifet zannediyorlarsa, Allah'ın emirlerine karşı çıkmayı, yasak ettiği fiilleri yerine getirmeyi, aklın orada kazandığı şuur sebebiyle kararını çoğunlukla nefsin talepleri, nefsin afetlerinin talepleri istikametinde vermesi söz konusu olabilir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefs, Allah'ın yasak ettiği fiilin işlenmesi konusunda akıldan talepte bulunur. Ruh da mutlaka buna itiraz eder. Bunun işlenmemesi gerektiğini ifade eder akla. Ama kararı akıl verecektir. Allah neyi yasak etmişse onun işlenmesi konusunda nefs ısrar eder. Ruh da onun işlenmemesi konusunda, Allah'ın yasak ettiği fiilin asla işlenmemesi konusunda ısrar eder. Nefs ve ruh birbirine ters hüviyette yaratıldıkları için devamlı aralarında çekişme vardır. Kavga vardır. Diyalektik bir kavga. Diyalektik sürtüşme. İşte böyle bir dizaynın ötesinde insanoğlu. Nefse ruh arasındaki devamlı çatışma sebebiyle kişi iç dünyasında huzursuzdur. Nerede kaos varsa, nerede kavga varsa, nerede anlaşmazlık varsa orada insanoğlu huzursuzdur. Sıkıntılıdır. Onun için insanlar, nefslerinde afetler var olduğu ve duruma hakim olduğu sürece devamlı bir huzursuzluğu yaşayacaklardır. Tatmin olmazlar, huzursuzdurlar. İç dünyalarında devamlı kavga vardır nefsleriyle ruhları arasında. İşte böyle bir ortamın yarıya kadar şekillendiği, yani nefsin kalbindeki afetlerin %50'den fazla yok olduğu bir noktaya ulaştığınız zaman vuslat olayı tahakkuk eder. Ruhunuz Allah'a ulaşır. Bu süreç içinde